Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: like.
1: Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. I'm losing my self control.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
1: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süperbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
3: Türksel gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Dur, ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 14 Mayıs Perşembe ve biz aslında hiç Perşembe olmadığımız gibi doçent doktor Filiz Er Yılmaz ile birlikteyiz. Günaydın Filiz Hocam.
1: Günaydın Süheyla.
0: Çok mu çalıştırdılar seni? Sen çok mu çalıştın? Senin günün mü şaştı? Ne oldu?
1: Evet, Süheyla öyle oldu biraz. Dün İstanbul'a gelmem gerektiği için tam böyle sana da yayın öncesi bahsettim. Tam bu saatte yola çıktım. Biraz geç çıktım. Gün içi çok fazla sunumlar vardı. O nedenle dedim ki hani Süheyla Perşembe yaparsak daha iyi bir yayın olur diye düşündüm.
0: Hem sana söylüyorum biliyorsun hem Derya Hoca'ya söylüyorum. Yanımda yer var. Size kendi muhitimde gayet güzel köşkler bulabilirim. Bursa'da tamam bizim güzide bir şehrimiz ama çıkın gelin bak okullar da yakın diyorum. Anlatıyorum ama artık bilemiyorum. Kim çelecek aklınızı da geleceksiniz İstanbul'a göreceğiz artık. Peki neden? Çünkü Bursa'dan çok İstanbul'dasınız artık.
1: Evet.
0: O yüzden bakın diyorum okul hemen hazırlatırım. Hemen buluruz evleri falan. Anlatamıyorum. Neyse bakalım illa biri açılacak akıllarını. 536 266 81 81 536 266 81 81. Peki Trump nasıl çelebilecek acaba Xi'nin aklını yoksa tam tersi mi olur? Kim ava gider, kim avcı, kim av? Burada ne düşünüyorsunuz soruyorum size. Kim avcı, kim av? Kimin aklını nasıl çelebilir? Bu işler böyle görünüyor ama aslında o kadar da öyle değil. Demek istediğiniz ne varsa bekliyorum. 536 266 81 81 536 266 81 81. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz efendim burada canlı canlı radyo yayınımızı izleyebilirsiniz. Bendeniz vasıtasıyla doçent doktor Filiz Er Yılmaz'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebilirsiniz. Aklını nasıl çelecek dedim. 8,5 yıl sonra Trump Çin'de devlet başkanı Xi ile görüşüyor ve hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Filiz hocamız belki de bekliyordur bilmiyorum, kendisinden uzun uzun dinleyeceğiz birazdan. Xi o kadar kitabın ortasından bir soru sordu ki. Tukidides tuzağından kaçınabilecek misin dedi Trump'a. Şimdi gelelim, Tukidides tuzağı ne? Önce onu anlatmamız lazım. Hakan abi buradaysa bağlansa da anlatsa ne kadar güzel. O kadar güzel anlatıyor ki Tukidides tuzağını. Efendim Tukidides bildiğiniz gibi bir tarihçi ve olay şu. Kendi kendini gerçekleştiren kehanet ya da işte şeyh uçmaz mürit uçurur. Ama bunun olumsuzunu düşünün. Şimdi diyor ki kendisi devletler büyürler antik çağlardan bahsediyoruz. Tamam peki bir statüko oluşturmak isteyen, büyümekte olan, siz bunu isterseniz imparatorluk gibi düşünün. Siz bunu isterseniz derebeylik gibi düşünün. Fark etmez. Büyüyen kendi statükosunu korumak ister diyor. Ve bu yüzden de çevresindekiler korkar gider kendisine saldırırlar. Olay diyor bundan ibaret. Ve burada da dedi ki işte Xi bu tuzaktan kaçınabilecek misin diye sordu Trump'a. Buyur Filiz hocam, nasıl değerlendiriyorsun bu gelişmeyi böyle?
1: Şöyle Süheyla, valla bence cevap kaçınamayacak. Çok net yani Çin zaten meydan okuyor. Amerika'nın zaten bu kadar bu yok tarifeydi. Yok bence hatta İran'a saldırmasının arkasındaki bence gerekçelerden biri de yine Çin'i belirli düzeyde köşeye sıkıştırmak. O da farkında kaçınamayacağı için ama işte diyor ki ne kadar Amerika ben erken adım atar, ne kadar Çin'i zora sokarsam o kadar kaçınabilirim. Ama bence bu saatten sonra Amerika'nın bu tuzaktan kaçınması çok mümkün değil. Çin de bu noktada kendine oldukça güveniyor. İşte Amerika işi zorlaştırıyor. Yani Çin'i nasıl köşeye sıkıştırabilirim diye bakıyor. Dolayısıyla bu görüşme çok önemli bir görüşme. Bir kere bu görüşme yani şu nedenle çok önemli. Acaba hani İran meselesine bir çözüm bulunabilir mi buradan? Bildiğiniz gibi yani Çin'le İran'ın arası oldukça iyi. Hem ekonomik anlamda hem diplomatik anlamda çok güçlü ilişkileri var. Dolayısıyla Amerika diyor ki yani bu işi çözse Çin çözer. Baskı olacaksa tırnak içerisinde diplomatik dışarıdan bir ülkenin baskısı olacaksa Çin'le olur bu. Onun için yani sanki şöyle bir hava da var. Yani Amerika ile Çin'in anlaşamadığı yerler belli. İşte nadir toprak elementleri Çin'in elinde, işte çip meselesi Amerika'nın elinde. İkisinin de birbirine karşı zayıf noktaları var. Allah'tan o zayıf noktalar var. Yani birinin zayıf noktası olmasa bu tarife meselesi, anlaşmazlık meselesi çok daha farklı yerlere gider. Dünya çok daha fazla zorlanır. Hiç uzlaşamazlar yani. Hani geçici uzlaşı diyorlar Amerika ile Çin arasında. Dolayısıyla şimdi aslında burada piyasanın bence ilk baktığı şey ikisi arasında nasıl bir anlaşma çıkacağından daha öte. Acaba bu İran meselesini Amerika Çin'e baskı yaparak, hatta Amerika Çin'e bazı tavizler vererek acaba İran meselesini çözebilir mi? Çin İran'ı ikna edebilir mi? Bu işte ateşkes anlamında, Hürmüz'ün açılması anlamında. Onun için tabii şöyle de düşünüyor piyasa. Çin güçlü bir şey almadan Amerika'dan böyle bir adım atmaz şeklinde bir beklenti de var. İlk etapta yani piyasanın odaklandığı yer burası. Ama tabii sonrasında, yani barış sonrasında bu hani geçmişteki meselelerle ilgili biraz daha ılımlı bir durum olabilir mi? Mesela gümüş, bakır rekor kırıyor 2 gündür, 3 gündür. Sebebi ne diye baktığımda, acaba ben derse girdim pazartesi, dersten çıktım. 2 tane üst üste dersim var. İşte saat böyle 10.30 gibi giriyorum, 3'e doğru çıkıyorum. Bazen piyasaya bakamıyorum, arka arkaya derslerim. Çıktım bir baktım piyasaya, dedim ki ya kesin şey gelmiş. Şöyle bir şeyi gördüm, gümüşü. Herhalde ateşkesle ilgili iyi bir haber var dedim. Baktım baktım hiçbir haber yok. Sonra biraz araştırdım. Yani bu gümüşteki hareketin sebebi ne? Birçok neden var. Ama mesela spekülatif bir neden. İşte bugün Çin'le Amerika arasındaki görüşmenin işte daha olumlu anlamda sonuçlar doğuracağı, bunun işte büyümeleri destekleyebileceği. İşte burada şu da var tabii, gizli olarak fiyatlarda. Hani bu ateşkes çözülür. Biraz daha işte tarifeler konusunda yol alınır, daha olumlu bir hava çıkar. Bu da endüstriyel metalleri destekler. Başta Çin olmak üzere, Çin'in büyümesini desteklemek üzere şeklinde. Onun için çok uzatmayayım. Bu tuzaktan kaçamaz Amerika. İşte o tuzaktan kaçamayacağını bildiği için de işte Çin'i böyle köşeye sıkıştırarak adımlar atıyor. Buradan çıkacak mesajlar çok önemli bu anlamda Süheyla. Yani böyle etki doğurabilecek nitelikte bir görüşme diyebilirim bu anlamda.
0: Söylediği şeyin şimdi hadi Trump'ın söylediklerini bir kenara koyuyoruz. Çünkü bir dediği bir dediğini tutmuyor. 5
1: Evet.
0: saniye sonra çıkarı farklıysa hemen aynı konuşma içerisinde cümlesini değiştirebiliyor. Başka bir yere çekebiliyor, manipüle edebiliyor. O yüzden Xi'nin ağzından çıkanlar çok önemli. Dedi ki kendisi verdiği mesajda bütün dünya dedi büyük bir yol ayrımının tam kıyısındayız. Ve görüşme sırasında Trump'a sordu. Tukidides tuzağından kaçınabilecek misin? Yani bana saldırmadan durabilecek misin? Sırf büyüyorum diye. Stratejiyi
1: Evet.
0: değiştirmeye başladım diye. Bana saldırmadan durabilecek misin? Şimdi bu cümleyi böyle ilk haliyle aldığınızda şunun gibi düşünüyoruz. Canım ne var ki? Yani Çin büyüyor diyor. Ay görüyor musun? Kıskanç Amerika gelip beni şey yapacaksın falan. Hayır. Orada dibinde Tayvan var. Belki Tayvan'a saldıracak da ardından diyor ki bak sen bunu 1914 Saraybosna meselesine benzetme. Yani Birinci Dünya Savaşı başlamasın bu yüzden sırf ben Tayvan'a girdim diye sen kalkıp oradan gemilerinle Japonya'yı da oradan fiştekleyerek bu işlere girişecek misin girişmeyecek misin? Belki alt metninde bu var Filiz Hocam.
1: Tabii Süheyla, dediğin gibi şimdi bu tuzak tanımına baktığın zaman,
0: Evet.
1: Tukidides tuzağına baktığında şunu söylüyor. Yani egemen bir güç var.
0: Evet.
1: Karşında da egemen güce meydan okuyan yeni yükselen bir güç var. Dolayısıyla yeni yükselen gücün egemen güce meydan okuması meselesi. Tarihteki atıflara baktığın zaman bunun sonucunun, ya da bazı düşünürler savaşla sonuçlanabileceğini de düşünüyor. Böyle düşünenler de var. Yani bunun sonunu savaşa bağlayan da var. Ama hani genel ben savaşa bağlamadan, hani açık açık savaşı kastetmemiştir diye düşünerek aslında, hani bizim sana meydan okumamızdan, bizim yükselmemizden kaçabilecek misin? İlk etapta böyle okudum, ama dediğim gibi böyle düşünenler de var. Hatta konuyla ilgili kitaplar var. Sadece Amerika ile Çin arasında bu Tukidides tuzağını inceleyen çalışmalar var. Ve bu çalışmaların söylediği şey bu. Hani bu iş savaşa da gidebilir. Sonucu inceleyen birçok makale var yani bunu. O konuda haklısın. Yani burada savaş da yolun sonunda görünen bir unsur olabilir tabii. Yani ama onu açık açık kastetmiş midir? Ondan emin olamadım
0: Yani
1: açıkçası.
0: şimdi burada başka bir benzerlik işte tarih tekerrürden ibarettir. 1914
1: Evet.
0: Saraybosna olayları diyorum ama sonrasında biliyorsunuz efendim yani Avrupa göbeğinden parçalandı. Yani sadece burada Birinci Dünya Savaşı değil bitmedi aslında. Biz bunun artçasını sonra yıllar sonra gördük. Ha acısını biz çektik ayrı mevzu. Ama orada bir milletin yıkımından bahsediyoruz. Yani bölünmesi, parçalanması, Avrupa'nın bugünkü geldiği yer, bunların hiçbiri tesadüf değil. Durduk yere olmadı. Yani aslında hikaye orada Dünya Savaşı ile bitmedi. Birinci Dünya Savaşı, hadi İkinci Dünya Savaşı. 100 yıl boyunca süren bir mevzudan bahsediyoruz orada. Ve böyle bir şeyi körükler mi? Dünyanın şu an böyle bir şeye yeri var mı? Yani enflasyon ve büyüme burada kıstaslarını göz önünde bulundurduğumuzda dünyanın böyle bir şeye yeri var mı? Yani ki vergiyle ne yapacağını şaşırıyor biliyorsun. İşte dolaylı yoldan vergiyle kendi açıklarını kapatmaya çalışıyor Trump. Yani burada kalktı 18'den tam komik duruyor ama yani kaç tane insandan alıyorsun sen bunu, onu düşünmek lazım. 18 centlik bu şeyden, benzin vergisinden vazgeçti mesela, tamam almayalım yani biraz daha rahat edin dedi. Yani onlar da böyle bir durumda aslında. Ben senden Amerika'nın bir fotoğrafını çekmesini isteyeyim. Sonrasında biz artık kendi, bugün bizim için çok önemli bir gün efendim biliyorsunuz. Enflasyon raporunun ikincisi gelecek bu yılın. Revizeleri illaki olacaktır. Olmazsa bu ne demektir? Filiz hocamızla bunların hepsini konuşacağız. Siz buna dair sorularınızı da sorabilirsiniz. Hatta ne sormak istediğinizi de sorabilirsiniz. En azından mantıklı sorular da duymuş olalım efendim. Soru cevap bölümünde illaki buradan dinleyip sormak isteyecekler olacaktır. Kendiniz de sorularınızı iletebilirsiniz diyelim buradan. Ne sorardınız başkana, heyete, ne sormak isterdiniz? Onları da size yönlendirmiş olayım bu vesileyle. Peki şimdi Warsh'u onayladılar. Şimdi kesin Fed
1: Evet.
0: başkanı olacak mı Filiz Hocam? Ayrıca dediğim gibi bu enflasyon ve büyüme üzerinden, buradaki işte sarmal üzerinden baktığında sen nasıl görüyorsun? Amerika'da tablo nedir? Bazı Fed yetkilileri var, hayır bu yıl pas geçilecek diyor. Sabit kalmalı faiz diyor. Faiz aslında ABD tarafında ne olmalı? Bu dünyanın geri kalanı nasıl etkileri? Senden dinleyeyim, sonra artık biz kendi tarafımıza doğru gelelim.
1: Tabii yani önce Warsh'un bildiğim kadarıyla küçük bir onayı daha kaldı. Hani artık ama kesin gözüyle bakılıyor. Hani orada da bir sorun çıkmayacak muhtemelen. O onaydan sonra Senato'da artık Warsh 15 Mayıs itibariyle yeni başkan konumuna geçmiş olacak. Artık hani orada piyasa onun başkanlığı ile ilgili sorun değil de hani işte Warsh belirsizliği diye bir şey var artık literatürde. Hatta dün bir toplantıda da biz bunu konuştuk. Warsh ne yapabilir? Bilançoda ciddi bir küçültmeye gidebilir mi? Piyasa hiç bu tarafları konuşmuyor.

0: Daha ona akademikte bir atıf, akademik literatürde bir atıf da var. Dolayısıyla o ciddi bilanço küçültmesi olursa ne olur? Meseleleri konuşuluyor ve ağırlıklı olarak kurumlar bunları tartışıyorlar, bunları anlamaya. Mesele sadece faiz artırır mı, indirir mi meselesinin çok ötesinde bir mesele aslında. Şimdi gelelim şuna, Amerika'nın fotoğrafını çektiğimizde yani Amerika'da çok net bir şekilde büyümede yani aynı daha önce olduğu gibi kademeli yavaşlamanın devam ettiği, görece tırnak içerisinde güçlü ekonominin hala devam ettiğini görüyoruz. Yani iş gücü piyasası verileri geldi son tarım işi istihdam. Beklentinin üzerinde 65 bin beklenirken 115 bin gelmiş. 4,3'te işsizlik. Hiçbir problem yok. Büyüme öncü göstergelerine bakıyorum. Evet, hizmet PMI'de bir miktar gerileme var ama 50'nin altında değil. İmalat PMI gene oldukça güçlü gidiyor. Atlanta Fed GDP Now'a bakıyorum. %3,7. Yani başka bir takım metriklere de baktığımda görece iyi. Evet, güven endekslerinde tüm dünyada olduğu gibi gerileme var. Orada yani büyümeyi şu an hani savaş sonrası dönemde büyümede çok ciddi bir terse dönüş söz konusu değil. Ilımlı büyüme devam ediyor. İkinci mesele enflasyon çok sıkıntılı Süheyla. Bu hafta TÜFE geldi ve hatta dün ÜFE geldi. Şimdi TÜFE 3,3'ten 3,6'ya gelmesi beklenirken 3,7'ye geldi. 0,3 bekleniyordu aylık, 0,4 geldi çekirdek. Çekirdekte de yine bir 0,1 beklenti üstü ama asıl ÜFE'ye baktığımda yani bakıyorum %6 aylık bazda ÜFE gelmiş. Şey yıllık bazda pardon. 4,3'ten 4,9'a çıkması beklenirken %6'ya çıkmış. Yine çekirdeğe bakıyorum yıllık bazda 4'ten 4,3'e çıkması beklenirken 5,2'ye çıkmış. Yani çok aylık bazda da artışlar çok güçlü. 0,5 artması bekleniyor ÜFE'nin aylık 1,4 artmış. 0,3 çekirdeğin artması beklenirken 1 artmış. Yani bu şunu gösteriyor. Hani şu ikincil etkiler, ikincil etkiler dediğimiz mesele var. Bu ikincil etkilerin artık biz Nisan ayı itibariyle, çünkü çekirdeğe bakıyoruz, çekirdek önemli. Çünkü çekirdekte enerji olmadığı için enerjinin etkisi yok. Demek ki Nisan ayı itibariyle Amerika'da ikincil etkiler enflasyon üzerinde kendisini çok net bir şekilde gösteriyor. Mayıs'ta TÜFE'ye yansımasını, bunu çok daha ÜFE'den TÜFE'ye yansımayı çok daha Mayıs-Haziran'da göreceğiz demektir. Dolayısıyla yani şu koşullarda ekonominin görece gücünü koruduğu, özellikle başta ÜFE olmak üzere enflasyonun bu kadar yukarı gittiği bir ortamda bence bu yıl tamamen, yani bugün savaş bitse de bence, Hürmüz açılsa da bugün tamamen bence artık Amerika'da bir faiz indirimini unutmak gerektiğini düşünüyorum. Ha bugün savaş biterse şu an piyasada fiyatlamalara baktığımda CME Watch tarafında 2027'de de şey yok. Hiç faiz indirim beklentisi yok. Ve hatta TÜFE ve ÜFE'den sonra sabit bırakmadan sonra faiz artırım olasılıklarının arttığını görüyoruz Süheyla. Yoğun bir şekilde. Onun için yani bence artık faiz indirimini unutmamız lazım. Ha, orada bir diğer tartışma şu. Nasıl olsa Walsh gelecek başa. Walsh da tırnak içerisinde tabiri caizse Trump'ın adamı. Ne yapar ne eder? Savaş etkisi var. Kasım'da da ara seçimler var. En azından Trump'ın çok tepkisini çekmemek için hani bir tane faiz indirimi de yapar görüşü var. Buna hiç katılmıyorum. Velev ki böyle bir tarz oldu. Yani işte son 12 tane üye var orada. Stephen Miller işte daha diyelim şeye yakın. Ama onun dışındaki adayların tamamı görece daha en azından nötr durduklarını ve bu enflasyon verisinden sonra bence Fed'de şahinleşmenin daha da artacağını göreceğiz. Yani Warsh istese de onu çok yapabilecek güçte olduğu kanaatinde değilim ben. Hani şu an Fed'in heterojenleşme yapısına baktığım zaman. O nedenle de bence artık biz faiz indirimini, ha şu var, faiz artırımı olabilir mi? Yani şimdilik çok olası gibi görünmüyor ama eğer bu böyle giderse, savaş böyle giderse gözünün yaşına bakmazlar. Şimdi ben bakıyorum piyasa beklentilerine. Ya tamam hani orada bir faiz indirimi olmaz ama hani artırım da öyle çok güç. Elbette bence hemen hızlıca gidelim artır demezler. Ama ben piyasa kadar da bu iş olmaz noktasında değilim. Eğer bu böyle giderse hiç gözünün yaşına bakmaz, çok şahinleşirler. Artırımı bile görebiliriz bence Süheyla. Şu an dediğim gibi ağırlıklı fiyatlanmıyor ama bakmak gerekir bence sürece.
1: Evet. En düşük oy oranıyla bu arada onaylandı. Onun da altını çizelim Warsh.
0: Evet,
1: Yani bu bilgiyi niye paylaşıyorum? Neden bu gereksiz istatistiği paylaşıyorum sizinle? Psikolojisini etkileyebilir bir şekilde. Yani en istenmeyerek, yani sırf seni biri oraya getirmek istedi diye getirilmiş bir isimsin muamelesinde bulunuyorlar ona. Dolayısıyla bu da bir şekilde etkileyecek midir, etkilemeyecek midir? Onun da sinirleri çelikten midir, değil midir? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Peki şimdi reklam arasına gidelim. Ardından efendim kendi enflasyon raporumuzla döneceğiz. Ne görmemiz gerekiyor oradan kısmını konuşacağız sizinle. 536 266 81 81 536 266 81 81.

0: Tamir, WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS. LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesaplarında linki paylaştım. Gelmek isterseniz burada yayınımız kesintisiz sürüyor.
1: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam edecek.
2: Reklam. QNBE'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide?
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
10: Donuyoruz Yüksel abi.
9: Bu havada.
10: İnternette donuyoruz.
9: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
11: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
12: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süperbat 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam.
5: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
6: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
8: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
10: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
11: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
3: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
4: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var
5: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Binacele kılçık koy.

0: hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
1: SOA. Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
3: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Doçent Doktor Filizer Yılmaz'la birlikteyiz. Yayınımızın ikinci ve son kısmındayız. Kendi enflasyon raporumuza doğru geçiyoruz efendim. Sizleri de sorularınızla, yorumlarınızla bekliyoruz. Radyo yayınımız bittiğinde yayından ayrılacağız. Dolayısıyla efendim sorularınızın sıkışmaması için önden iletmenizi rica ederim. 536-266-8181 536-266-8181. Filiz Hocam, senin de öncesinde bahsettiğin konulardan biriydi. Yani birinci enflasyon raporu olduğunda, herhangi bir revize geldiğinde ya çok ihtiyaç var mıydı, bir akıllarda soru işareti oluyor. Ama ikinci enflasyon raporunda da bu sefer revize yoksa eğer her şey bu kadar yolunda mı canım, ne değişmedi diye sorguluyoruz özellikle son dönemlerde. Bu süre içerisinde ki defalarca bahsettik, 60 dolar 90 sent mi, hala ne belirlenmeli, petrolün varili, ara hedef ne olmalı, tahmin aralığı değişmeli mi, bize nasıl bir sunumla gelmesi gerekiyor Merkez Bankası'nın, ne görmek istiyorsun sen o sunumda, ne görürsen evet, her şey senin için okey, tamam, yolunda gidiyor program dersin, neyi görmezsen eğer çok büyük sıkıntı var dersin.
1: Evet, Süheyla, bir kere bir ara hedefte bir revizyon görmezsem çok büyük sıkıntı var derim. Hı hı. Bunu niye yapar Merkez Bankası? Beklenti yönetimi için yapar. Çünkü dedi ki yani ben ara hedefi şunun için kullanacağım, bir çıpa olarak kullanacağım. Dolayısıyla beni ikna edeceğim yer burası olacak. Tamam, tahmini dönemsel olarak yukarı çekebilirim. Ama bu şu demek değil, tahmini yukarı çektim, enflasyon yukarıda olacak değil. Ben var gücümle çalışıp ara hedefi daha aşağıda tutarak, kolay kolay değiştirmeyerek, olağanüstü bir şey olmadığı sürece ben ne yapacağım? Tahmini ara hedefe getirmek için daha sıkı duracağım eğer tahmin yukarı gidiyorsa. Şimdi bir önceki enflasyon raporunda piyasa şu konuda anlaşamıyordu, ikiye bölünmüştü piyasa. Ara hedef 16 yukarı gider mi gitmez. Olağanüstü bir durum yok çünkü ama... piyasa beklentileri, Merkez Bankası beklentilerinin üzerine çıkmıştı. Zaten piyasa 16'yla da değerlendirmiyor bu arada Merkez Bankası. Üst bantla değerlendiriyor. Enflasyon yüksek, katılık var, belirsizlikler var. 21'e bakıyor piyasa, ona bakıyordu. Bir öncekinde daha aşağıda, 19'du. Şimdi orada gelmedi, tamam dedi piyasa. Yani en azından şeyi yukarı çekti. 2 puan çekti, hatta da 3 puan falan bekleniyordu. Tamam dedi, yani hani gene de bunu çok büyük bir sıkıntı olarak, çok çok büyük bir sıkıntı olarak okumadı piyasa. Fakat şimdi... olağanüstü bir durum var. 60.9'dan ortalama en iyi senaryoda petrol fiyatları ortalaması 2026'da 90 dolara gelmiş. Daha yukarı gitme potansiyeli var. Şimdi gıda fiyatlarında %19'da çalıştı bir önceki raporda. Gelmiş 36'ya ve daha yukarı gitme, işte savaş etkisi sebebiyle yukarı gitme potansiyeli olan bir gıda fiyatı var. Şimdi böylesi bir ortamda 16'da kalırsa niye kalır? Bana güvenin, ben ne yapıp yapıp onu oraya getireceğim. Yani bunun bir karşılığı yok Süheyla. Bu beklentileri çıpalamaz, kredibilite kaybına sebep olur ve Merkez Bankası, çünkü bu Merkez Bankası'nın en azından piyasada ciddi bir karşılığı var. Bu anlamda genel olarak piyasa başarılı buluyor. Bunu da yapmaz zaten Merkez Bankası. 16 yukarı çeker. Önce ona bakarım, bir. İki, tahmin bandını da yukarı çekecek. Orada da 15'e 21. Şimdi orada da kritik soru şu. Ne kadar yukarı çekecek? Ne kadar yukarı çekmeli acaba? Şimdi piyasa beklentisi 30'larda. Medyan beklenti diyelim. Üstünde de olan var. 29'larda da olan var. 28'i hiç görmedim. Yabancı kurumlarda bazıları böyle 26 falan rakamlarını da gördüm ama ağırlıklı 29-30 bandında. Şimdi burada çıkıp da, şimdi Merkez Bankası'nın biraz şöyle bir tarzı var. Son iki enflasyon raporuna baktığımda piyasanı da çok piyasaya yaklaşıyor. Yani yukarı revize ediyor ama piyasaya da birebir yaklaşmıyor Süheyla. Tahmin bandının üstü için söylüyorum. Ara hedef hiç konuşmuyorum bile. Dolayısıyla onu biraz daha piyasa beklentisinin altında kalabiliyor. Piyasa orada ya bir görünce ya ama bu biraz piyasa beklentisinin tam da çok da yakın değil ama diyor. Şimdi tam da bu noktada Merkez Bankası bu kadar enflasyon beklentilerinin yukarı gittiği bir ortamda ve gitme potansiyelinin olduğu bir ortamda acaba 21'i 29'a çeker mi? 8 puan birden 30'a çeker mi? Hiç sanmıyorum. Şimdi bakıyorum piyasada en yüksek beklentinin üst bant için 27 olduğunu görüyorum. Ben 27'yi bile yapacağı kanaatinde değilim. Maksimum benim beklentimde yapsa yapsa 26 yapar gibi görünüyor. Ve hatta belki 25 ya da 26. Yani üst bant 25 ya da 26 olacak şekilde. Yapması gereken nedir dersen, tabii yaklaşabildiği kadar piyasaya yaklaşması gerekir. Fakat orada şöyle bir kritik unsur var. Şimdi bir... kredibilitesini bir yerde kaybetmiyor olması lazım. İki, beklentileri yönetmek. Burada maharet o. Sen öyle bir şekilde piyasaya çıkacaksın ki karşısına İkna edeceksin piyasayı ve o beklentiler çok yukarı gitmeyecek. Şimdi gelip de mesela diyelim ki benim beklentim 29, 29'a getirdiği an bu şunu bazılarında 29A Merkez Bankası 8-9 puan birden yukarı revize ettiyse bildiği bir şey var demek ki deyip kendi beklentisini daha yukarı çekebilir. Bir, iki, Merkez Bankası işte ne yaptı? Yine havlu atıyor. Habire enflasyonu bu kadar güçlü enflasyon revizyonu mu olur? 3 ayda savaşa rağmen tırnak içerisinde böyle eleştirenler de olabiliyor söyle. Buna gelebilir. Onun için orta kararda ama bunu yaparken de bir şekilde piyasayı ikna ederek, burada ustalık oradan geçiyor. İkna ederek belki tam piyasayla birebir örtüşmese de biraz altında kalsa da yani biraz şunu anlatmaya çalışıyorum. Biraz altında kalmanın böyle bir faydası olabilir ama işte onu çok altında da kalmıyor olmanız lazım. Hani tam ince ayar yaparak bence işte o 26 gibi görünüyor şu an bence. 26'larda belki onu yapabilir diye düşünüyorum. İşte orası çok kritik olacak bence. Zaten sıkı duruşu olacağını söylüyor. Bazıları diyor ki işte bazıları diyor ki bu toplantı çok kritik. Bazıları diyor ki hayır kritik değil. Ne söyleyeceğini biliyoruz. Evet Sayın Karahan'ın sunumlarına baktığımızda sıkı duruşunu devam ettiriyor. Burada bence mesela ben şunu merak edeceğim. Çıktı açığı patikası ne olacak? Çünkü Merkez Bankası son aylarda biraz şununla geliyor karşımıza. Tamam hani enflasyonda yukarı yönlü riskler var ama eskiye göre bir aşağı yönlü risk belirdi. O da büyümenin yavaşlaması. Büyüme yavaşlayacak ve bu dezenflasyon sürece katkı sunacak. Şimdi mesela ben şunu merak ediyorum. Şimdi o ne kadar bir Merkez Bankası'nın kafasındaki patika ne? Yılın ikinci yarısındaki büyüme yavaşlaması ya da çıktı açığı tahmini ne kadar eski savaş öncesi senaryoya göre aşağı getirme potansiyeli var? Bunu hesaplamak elbette ki kolay bir iş değil. Ama en azından Merkez Bankası bu konuda ne düşünüyor mesela? Ben bunu da merak ediyor olacağım. O açıdan bir yukarı revizyon gelecek. Ama dediğim gibi işte o üst bant ne kadar yukarı çekebilir? Oraya bakacağım diyebilirim. Bir de şu var. Mesela ben en son Sayın Mehmet Şimşek'in sunumunu gördüm. Sayın Mehmet Şimşek yanılmıyorsam 80 dolar ortalamayla çalışıyor. Ve enflasyondaki yukarı gidiş 3,5'tu üst bandı. Yani 2 küsürle 3,5 maksimum gidebileceği. Şimdi genelde ekonomi yönetimi uyumlu gittiği için bütün kurumları hani biri farklı bir şey biri farklı bir şey söylemiyor. Bundan 2 ya da 3 hafta önce dinledim sunumunu. Orada 3,5'tu üst band. 3,5 yukarı gider diyordu. Yani Merkez Bankası'nın da hani bu noktada hani o şeyi ne diyelim o hani ekonomi yönetiminin beklentisinin çok çok üzerinde bir revizyonla bu noktada gelmeyeceğini düşünüyorum. Tabii o günden bugüne de petrol fiyatlarında elbette bir artış var. Ortalamalarda tahminlerinde elbette değişiklik olmuştur ama buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Mesela bugün ona da bakacağız. Bence en kritik sorulardan biri. 60,9 ortalamayı kaça çekecek Merkez Bankası? Bence ben açıkçası sanki böyle 80-85 doları 85 doların üzerinde bir artış beklemem. Hatta 80 dolar olma ihtimalini de güçlü görürüm. Yani 80 dolara çekme potansiyeli güçlü olabilir. Piyasa eleştirir tabii. Hatırlayın bir önceki raporda da en çok eleştirilen taraf bu olmuştu. Hatta soru soruldu. Direkt Sayın Karahan'a soruldu. Dendi ki yani siz 60'ta çalışıyorsunuz. 60 çok iyimser değil mi? O da şöyle cevap verdi. Dedi ki biz biraz şuna güveniyoruz. Kasım'da ara seçim var Amerika'da. Trump ne yapıp ne edip gerek Amerika daha çok petrol arzı gerek OPEC artıya baskı yaparak petrol arzını artıracağını düşünüyoruz. Bunun da petrol fiyatlarını beklenenden daha fazla aşağı çekeceği varsayımından hareket ediyoruz demişti. Onun için piyasanın gözü o petrol 60,9'dan nereye gelecek? Ekonomi yönetiminin kafasındaki senaryoyu da anlamış olacağız böylece söyle.
0: Evet, 420 bin varil günlük talep kaybı efendim petrolde, onun altını çizmiş olalım. Burada şu da var ama şimdi Filiz hocam, yani kalkıp desen ki işte canım savaşı öngöremedim mi? Geçen sene de vardı savaş, 12 günde yerinden kıpırdamadı. O 130 dolar bilmem ne falan denildi. Böyle bir hafif kıpırdadı, ondan sonra geldi yerine oturdu. Yani ondan sonrasında da İsrail bölgede zaten rahat durmadı, ayrı mesele. Ama bir etkisinin olmadığını gördük. Şimdi burada
1: evet,
0: çok ciddi bir şey var. Yani sözünü tamamlamanı isteyeceğim Filiz hocam. Bir ayı buldu neredeyse 100 doların üzerinde Brent petrolün varili. Yani buraya oturmuş gibi görünüyor şu an. Buyur lütfen, bir şey diyecektin.
1: O dönemde Hürmüz kapanmamıştı Süheyla.
0: Evet.
1: Burada Hürmüz'ün kapanmış olması etkili.
0: Evet.
1: Bir, iki, Hürmüz bugün açılsa da bak mesela 4-5 tane senaryo veriyor raporlar.
0: Aha.
1: Mesela raporlarda diyelim ki bugün savaş bitse de şunu ölçemiyor rapor. Hürmüz bugün açılırsa hangi kapasiteyle çalışabilir? Ne kadar da toparlanabilir? %70'in altında çalışırsa otomatik olarak 100 dolara. %70'e yaklaşırsa işte 90 dolarlara. %70'in üzerinde çalışırsa eğer açıldıktan sonra normale döndükten sonra farklılaşabiliyor. Dolayısıyla bir Hürmüz açıldı. Ne kadar sürede normale dönecek? İki, üç, ne kadar sürede normale döndükten sonra toplam eski kapasitesinin ne kadar altında çalışacak? Böyle bir durum. Ve dört, İran'da petrol altyapısı ne kadar hasar gördü bunu da bilmiyoruz. Çünkü İran dünyanın üçüncü petrol ihraç eden ülkelerinden biri. Çok önemli bir ülke. Bunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla bunların hepsini, mesela bana şu soru geliyor, hep daha önce de söylemiştim. Ya hocam, buradan petrolün %20'si geçiyormuş. Niye bu kadar petrol fiyatı yukarı gidiyor? Bu kadar mı önemli? Burada bir hani böyle abartı yok mu gibi sorular geliyor. Ama işte bunları üst üste koyduğunda, günlük mesela Goldman Sachs yakın vadede bir petrol analizi yaptı. Orada diyor ki, eğer diyor işte petrol fiyatı diyor işte savaş Temmuz sonu biter, 2,5 milyon varillik bir kayıp olursa bu anlattığım hasarlar sebebiyle, işte o zaman diyor 100-110 dolarlara alışıyor olmanız lazım diyor. Onun için hani burada kritik unsur o. Mesela şöyle söyleyeyim, bugün Hürmüz açılsın, ABD İran arasındaki savaş devam etsin, petrol aşağı gelir Süheyla. Mesele burada Hürmüz'ün kapalı olması meselesi aslında.
0: İşte gelir de ne kadar sürede gelir? Mesele o.
1: Evet,
0: Ne
1: aynen
0: kadar
1: öyle.
0: gelecek? Ne kadar sürede gelecek? Şimdi normalde şey gibi bir durum da var. Yani yukarı gittiğinde sen pazarlığını çok yapamıyorsun. Çünkü yukarı gidiyorsa o bir şey demek. Yani arzdan mı kaynaklı, talepten mi kaynaklı? Şimdi buradaki sıkıntı arzdan kaynaklı olduğu için haliyle ki talep tarafını da görüyoruz zaten. Bir döngü şeklinde birbirini izliyor. Dolayısıyla üste fiyat koyduklarında bile sen ona okeysin, tamam diyorsun. Yani 18 dolar mı koydun, tamam alıyorum diyorsun. Şimdi aşağı giderken de pazarlığın daha fazla yapabiliyorsun. O pazarlık yapılabilecek mi şu an?
1: Evet.
0: Dolayısıyla o süreyi uzatacak ister istemez. Yani bunu göreceğiz. Peki şimdi petrol en çok dikkat edeceklerimden biri bu dedin. Burada peki şimdi özellikle piyasa tarafını ikna etmesi gerektiğini düşünüyorsun anladığım kadarıyla. Yani burada kredibilite tarafının daha ağır bastığını görüyorsun. Dün bir izleyicimiz de sormuştu. Dedi ki yani ben hane halkıyım. Hayatımda dedi ömrü hayatımda açıp bir kere de enflasyon raporu okumadım. Bana ne ki acaba dedi. Şimdi orada piyasa tarafını bir şekilde yatırım yapacakları ikna etmesi gerekiyor aslında. Yani kendisini çok da ilgilendirmediğini söyledi. Yani bir taraftan Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmeyle hane halkının beklentilerine bir şekilde şekil vermeye devam etmesi gerekiyor. Diğer taraftan da piyasa tarafını özellikle nerede durmaları gerektiği ve nasıl kendisine yaklaşmaları gerektiği ile ilgili ikna etmesi gerekiyor. Bir raporla bu olur mu? Çok şey mi bekliyoruz yoksa?
1: Ya Süheyla, elbette ki tamamen olmaz terse dönme, ama önemli bir çıpa niteliğini taşır bence genel olarak bakarsak. Yani onu söyleyeyim. Yani bugün mesela çıkıp Merkez Bankası şunu yaparsa, hani biraz önce dedim ya işte 29-30'a çekerse, hani bunun artısı olur eksisi olur. Yani mesela bir tanesi şu olabilir, eksisi kredibilite kaybeder. Ya işte Merkez Bankası zaten hani, ya işte öyle çok ince bir nokta var. Yani çok gerçekçi olmayı şöyle gören de olur. Mesela ben böyle görürüm. İşte Merkez Bankası çok gerçekçi. Piyasa şartlarına ayak uyduruyor. Doğru neyse onu söylüyor ve buna göre hareket ediyor derim. Alacağı eleştirilere rağmen bunu göğüsleyerek gerçek anlamda bir revizyon yapıyor derim. Ama bunu ağırlıklı benim piyasanın nabzını tuttuğumda şöyle algılayan da olabiliyor. Yok, Merkez Bankası'na güvenilmez. İşte şartlar değişiyor, yukarı gidiyor. O zaman ben ne anladım bu işten gibi bakan da var. Ama mesela piyasa bunu şöyle de okuyabilir. Borsa tarafına çok güçlü revizyon şöyle yansır. Ha, demek ki Merkez Bankası çok sıkı durmayacak. Faizler inmeye devam edecek eğer enflasyon yukarıda kalacaksa. Veya şöyle de okuyabilir. Beklentinin çok altında bir revizyonu. Piyasa der ki Merkez Bankası beklenenden daha sıkı duracak. O nedenle kendini tabiri caizse güvendiği için daha aşağıda tutuyor tahmini, ara hedefi diye okuyan da olur. Borsa bunu böyle de satın alabilir. Onun için çok bu açıdan bence kritik bir enflasyon raporu olduğunu düşünüyorum ben. En azından kısa vadeli fiyatlamaları etkileyebilecek boyutta olacaktır diye düşünüyorum. Çok güçlü bir revizyon. Merkez Bankası büyümeyi de önceliklendiriyor. Enflasyon olarak bakılır diye düşünüyorum ve bu borsa tarafına alım getirebilir belki bu noktada. Gerçi borsada da yani 2 gündür bir satış var. Çok tatsız bir satış bence. Yani belli desteklerin altına geldik. Yani bence artık ufaktan ufaktan piyasa şunu görmeye başladı. Yani hani bu ne savaş var ne barış var meselesi fazla uzadı. Hani bu iş çözülemeyecek. Çünkü borsalar hep şunu fiyatladı: bu iş çözülecek. Yakın vadede bu iş bitecek. Ben buna inanıyorum tarafındaydı. Bizim borsamız da Amerikan borsaları hele böyleydi. Ya yani yapay zeka çılgınlığı var orada da. Ama özellikle bizde 14.700'lerin altına geldik. Ciddi satış yiyen, faize duyarlı sektörler var. Onun için Bakalım nereye gidecek? Bu kar satışın devamı gelecek mi? Düzeltme biraz daha belirginleşecek mi? Burayı da takip etmek gerekecek bu açıdan. Onun için de hani bugünkü mesajlar önemli bence.
0: Yani bayram öncesindeki Kurban Bayramı, yani bir şekilde siz, gerçi onlar yani kurbanlıkla ilgili bütçe çok daha öncesinden yapılırdı ama yani bir şekilde biliyoruz biz. Buradaki hareketlerin, bazı hareketlerin Kurban Bayramı'yla ilgisinde olabileceğini tahmin
1: Evet.
0: edebiliyoruz. Ama
1: Evet.
0: yani çok önce başlamadı mı sence bu düzeltme?
1: Çok
0: Başka bir
1: önce.
0: şey var mı burada sence?
1: Yani Süheyla biraz şey gibi geliyor bana. Yani elbette ki vardır ama tam böyle bayramdan tam önce olsaydı hani şunu derdim yani. Hani işte uzun bir tatil var. Bu tatilde ne olup ne biteceği belli değil. Ateşkes tarafında ya da savaş tarafında. O riski almak. Bir de daha onun satışı olacak. Daha olmadı. Hani o hafta sonu ya da ne diyelim bayram riskini almak istemeyenler daha bir turda onlar satacak muhtemelen. Belirli düzeyde etkisi vardır ama ben birazcık kar satışı olduğu kanaatindeyim. Birazcık şu var hani artık bu iş daha uzun sürebilir ne olacağı belli değil. Ben karımı alayım kenara geçeyim güdüsünün daha etkili olduğunu düşünüyorum ben açıkçası biraz.
0: Biraz daha bunun baskın olduğunu düşünüyorum diyoruz. Peki efendim, süremiz azalırken bir kere daha hatırlatayım telefon numaramızı, sorularınızı iletmek isterseniz. 536 266 81 81 536 266 81 81 bendeniz vasıtasıyla iletebilirsiniz efendim. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz konuğumuz. Kendi görüşlerinizi paylaşmışsınız Güray Bey. Diyor ki bence diyor petrolü diyor 95'e çekecek diyor. 95'in ne demek olduğunu farkında mısınız efendim? Sordum size. Burada üst bandı da diyor 28-29 yapacak ama bence demiş. Kendi görüşünü paylaşmak istemiş o da. Evet, Hikmet Bey'di soruyu soran izleyicimiz. Sana da sormuş bugün. Konuştuk efendim konuyu. Bizden sonra sormuşsunuz. Selçuk Bey de diyor ki 4,5 saat kaldım ben diyor köprüde. Allah'tan diyor arabanın arkasına koyduğum su vardı da diyor dua ettim diyor. Ondan sonra da diyor kalktım gittim İstanbul'dan, bir daha da gelmedim İstanbul'a demiş. Herkesin işte efendim hayatında bir kırılma var. Kırılma demişken Derya Bey de diyor ki Fed epistemolojik kopuş yaşayacak. Şimdi epistemolojik kopuşu pek tabii ki Filiz hocamız çok daha iyi anlatacaktır efendim. Kısaca söyleyeyim, kırılma demişken, şimdi bilgide büyük bir kırılma, epistemolojik kopuş olması için bilgide büyük bir kırılma olması gerekiyor. Siz bunu farklı alanlardan düşünebilirsiniz. İşte dünya düzdür değildir meselesi gibi işte. Galaksinin merkezi neresidir değildir, işte bir bilgi bulduk. Kara delik nedir ne değildir. Şimdi orada bir değişiklik var ama daha geniş düşünecek olursak eğer, iktisattan örnek verelim işte. Smith'ten Keynes'e geçiyorsunuz. Öyle düşünün. Tamam mı? Yani epistemolojik kopuş orada. Yani nedir o işte? Piyasa kendi kendine yön verir. Her şey kendi kendine şekillenir. Dışarıdan müdahale etmemek gerekir derken hop bir büyük buhran kopuyor. Diyorsunuz ki devlet gelsin müdahale etsin. Dışarıdan buna bakmak gerekiyor. Kamu harcamaları ekonomiyi canlandırabilir diyorsunuz. Ya da işte talep eksikliği krizi yaratabilir diyorsunuz. Yani tam tersi bir araçla gelmeniz gerekiyor. Tam tersi bir argümanla gelmeniz gerekiyor. Epistemolojik kopuş bu efendim, kısaca arz ederim. Filiz hocam, var mı eklemek istediğim bir şey?
1: Yok
0: Fed
1: Süheyla
0: epistemolojik
1: bence
0: kopuş mu yaşıyor?
1: çok gayet güzel açıkladın bence. Yani ağzına sağlık.
0: Peki, yani üstte bir şey olması lazım efendim. Pek çok şeyi şu an biliyoruz. Yani daha nasıl, farklı neye müdahale edilebilir?
1: Herhalde orada şeyi mi kastediyor? Hani işte Fed faiz indirmiyor ama
0: Ha.
1: hani Trump'ın adamı gelecek, öyle bir faiz indirecekler ki tam terse dönecek anlamında söylüyor benim anladığım sanki.
0: Herhalde artık bilmiyorum. Neyse, konuştuk Fed'i zaten. Bir
1: Evet,
0: dünya
1: aynen
0: konumuz
1: öyle.
0: var. Şimdi gel istersen bir cari açığa da bakalım, seninle değerlendirmeni isteyeyim. Ondan sonra borsayı zaten değerlendirdin Filiz hocam.
1: Evet.
0: Altına bir bakarız seninle. Gümüşe sen zaten konuları konuşurken kendin bahsetmiştin ama belki detaylı seviye vermek istersin. Önce
1: Tabii.
0: bir cari açık. Cari açığımız neden bu kadar açık? Cari
1: Evet.
0: dengedeki bu açığı nasıl açıklamak istersin?
1: Evet. Söyle şimdi önce şu tespitle başlayalım. Yani savaştan önce zaten cari açık tarafında yani böyle canımızı sıkan bir seyir oluşmaya başlamıştı. Hatta bir baktım verilere en son ben Kasım'dan itibaren. Sebebi ne? Dış ticaret açığı artıyor. Tam Kasım'dan itibaren. Hatta Ekim'e kadar bile gidiyor. Kasım'dan itibaren net bir bozulma var. Yıllıklandırılmış veri zaten cari açık tarafında özellikle savaştan önce 50-55 milyar dolarlara işaret ediyordu zaten. Sebebi ne? Dış ticaret. Peki dış ticaret açığı niye artıyor dediğimizde ithalat çok güçlü artıyor. Özellikle orada altın ithalatının çok ciddi hala yukarı çektiğini görüyoruz. Dış ticaret açığının, sermaye malı ithalatının olduğunu görüyoruz. Hatta o işte yeterince talebi soğutamamamızın getirdiği işte dayıntı tüketim malı tarafı, dönem dönem ara malı ithalatındaki artışların etkisi var. Bir de bunun üzerine tam da savaştan önceki dönemde ihracat tarafında artış var ama hani istediğimiz noktada değil, daha stabile yakın bir görüntünün olması, ithalat çok güçlü artıyor ama ihracat çok güçlü artmıyor noktasında zaten cari açığı belli bir seviyeye getirmişti. Benim savaş öncesi beklentim yaklaşık 37-38 milyar dolar civarındaydı. Şimdi savaşla birlikte bu anlattığım etkilere bir de enerji fiyat etkisi geldi Süheyla. Dolayısıyla o enerji fiyat etkisi, ki biz de net enerji ithalatçısı bir ülke olduğumuz için ciddi şekilde cari açığı yukarı çeken bir etmen olarak karşımıza geliyor. Bir de şu var tabii, ihracat tarafında da ana, evet yani son dönemde o çok tartışılıyor. İhracat tarafında son rakamlarda bir belirgin toparlanma var. Acaba bunun sebebi ticaret sapması mı var? Yani hani işte bu bölgeden, Körfez bölgesinde ihracat yapamayanlar Türkiye'ye doğru mu kaymaya başladı gibi tartışmalar da var. Elbette ki bence bunun belli düzeyde etkisi de vardır. Dolayısıyla ana mesele ithalat meselesi. Şimdi bir de enerji ithalatını koyduğumuzda bu iş nereye gidebilir? Yani en iyi senaryoda, savaşın erken biteceği bir senaryoda çok rahat bence böyle 60-65 milyar dolar arasında gidecek. Yani savaş bugün bitse de, ki Sayın Mehmet Şimşek de piyasayı zaten yönlendiriyor diyor yani bu taraf. Burada bir sapma olacak ama bu yönetilemeyecek bir sapma değil. Şimdi burada kritik soru şu: savaşın çok daha uzun sürdüğü bir ortamda, petrol fiyatlarının 120 doların üstüne çıktığı bir ortamda, ortalama açısından da veya ortalama oralarda 110-120 doların olduğu bir yerde, acaba bu 62-63 milyar dediğimiz sene sonu cari açık nerelere gidebilir? Mesela şöyle dediğim gibi çok abartılı olabilir ama mesela 90-100 milyar dolarlara çok daha savaşın kötüleşmesi durumunda gidebileceğini bekleyen taraf var. Öyle veya böyle yani savaşın bize en büyük olumsuz etkisi cari açık tarafında görülecek. 40 milyar dolara geldik yıllıklandırılmış veride, son veriyle birlikte. O açıdan en büyük sıkıntılardan birisi burası diyebilirim genel itibariyle.
0: Yani dediğin gibi neredeyse 40'a dayandı burada, ama şeyin de altını çizmek gerekiyor herhalde Filiz hocam. Yani altın enerji harç bıraktığında cari işlemler hesabı fazla vermiş görünüyor.
1: Tabii,
0: Yaklaşık bir
1: tabii.
0: buçuk milyar dolar
1: Aynen öyle.
0: fazlası var. Bunun da altını çizelim. Yani enerji bizim için neden bu kadar önemliyi aslında buradan görebiliriz. Peki o zaman süremiz daralırken gel altın tarafına geçelim. Yani Hindistan'ın da burada bir hamlesi var biliyorsun altınla ilgili. Ne bekliyor önümüzdeki günlerde altın yatırımcısını? Bir seviniyorlardı böyle arka arkaya, böyle her gün bir şekilde 50 dolar 100 dolar koyarak gidiyordu. Sonra bir kaldı yerinde. Doların burada güçleneceğine dair senaryonun ne kadar etkisinin olduğunu düşünüyorsun? Böyle beklentiler de var mesela. Demin sen de Goldman'ın raporlarından birini aktarmıştın. Goldman'ın bir öngörüsü de doların yükseleceği, güçleneceği yönünde. Bundan mı besleniyor yoksa başka bir faktör mü var? Altının bu tırnak içerisinde gidememesini nasıl yorumlamak gerekiyor?
1: Evet yani şöyle altının gidememesinde birkaç etki olduğunu düşünüyorum. Yani iyi haber geldi mesela, ateşkes olacağı haberleri. Evet altın da yükseldi ama en çok yükselen gümüş oldu. Bir kere bir altın yatırımcısı küstü zaten altına. Hani çok ciddi bir düzeltme yedik. O düzeltmeden sonra dedik ki tamam hani 5200-5300'ü bir geçeriz. Ama geçemedik bir türlü. Sonra hep şu soru geldi. Yani hocam hani düzeltme bitti. İyi yani savaştan önce ama altın bir türlü 5200'ü kıramıyor. Bu çok sorgulandı. Üstüne savaş geldi. Savaşla birlikte birçok insan altına herkesin hücum ediyor. Hep akıllarda Rusya-Ukrayna savaşı var. Çünkü orada altına çok ciddi bir rekor görmüştük savaş başladıktan. Yani güvenli liman çok talebi çok güçlü. Burada hiç güvenli liman talebi güçlü çalışmadı. Ama ne çalıştı? Yani niye çalışmadı güvenli liman? Çünkü piyasa bu savaşın çok uzun süreceğini fiyatlamadı. Çok hızlı bir şekilde biter. Ama elimde ne kalır? Savaş hızlı biter. Enflasyon yukarıda kalır. Faiz yukarıda kalır. Fed iki tane mi üç indirir mi noktasından, Fed bu sene hiç faiz indiremez noktasına geldiğim için altın çok güçlü yükselmez fiyatlandı. Şimdi bazı yatırımcılar bunu anlamak istemediler, kabul etmediler bunu yani. Hayır ya nasıl oluyor ya, savaş var niye gitmiyor bu altın? İkinci kez bir tur daha küstü altın yatırımcısı. Üç, gümüşte hareket altında bu savaş döneminde petrolün yükselmesine rağmen bir miktar daha güçlü oldu. Son 2-3 haftalık Süheyla grafiğe baktığın zaman gümüş de işte bizde de gümüşle bağlantılı borsa yatırım ETF'i, borsa yatırım fonu GMST'de de belirgin bir hareket var. O zaman yatırımcı şunu düşünmeye başladı. Altına gideceği varsa da tırnak içerisinde. Ya bu gümüş yakın vadede de böyle hareketler yapmıştı. Böyle geldi 45'lerden 60'lara, 60'tan 120 oldu. Gene aynı şeyi biz göreceğiz. Ben anlamam. Yani çünkü biz analistler diyoruz ki 120 dolar üstünü görmesi zor. Hayır, ben öyle düşünmüyorum. Hatta bize çok itiraz da ediyorlar. Bu gidecek. O zaman ne yapıyor yatırımcı? Bu anlattığım alt detayla birlikte diyor ki ben eğer savaş bitecekse bir emtia tarafında harekette bulunacaksam ben gidip gümüş alırım o zaman diyor. Gümüşte bağlı işte gümüş yatırım fonları mesela gümüş fon sepeti fonları inanılmaz kazandırıyor günlük bazda baktığında gümüşün yükseldiği dönemde. O nedenle de altın birazcık gideceği varsa da çok gidemiyor. Gümüşe yönelmiş durumda şu an. Ha, gümüş niye bu kadar gidiyor dersen bence ilginç olan şey o. Piyasa şunu çok güçlü fiyatlıyor. Altın gümüş rasyosu 60'ların altında 55'lere kadar geldi. Hatta belki daha çok düşmüş ihtimal var. Sebep ne? Orada da biraz beklentinin çok üstünde bir fiyatlama olduğu kanaatindeyim. Ben işte ne savaş bitecekse petrol fiyatı aşağı gelir. Büyümeler daha fazla baskılanmaz. Büyüme fiyatlaması yapıyor. Ama bence hani bu fiyatlama biraz abartı mı? Evet bence abartı. Baktım hani gümüşteki bu güçlü yükselişin sebebine. Söyla gümüş ETF'lerine inanılmaz bir giriş var. Bir inandı bir kere piyasa. Gümüş ETF'lerine giriyor ve ETF'lere girip çok güçlü, kaldıraçlı pozisyonlar alınıyor. Algoritmik işlemler sığ bir piyasada olduğu için burası çok hızlı belirgin yükselişleri gündeme getirebiliyor. Bence burada teknik tarafı da var bu işin diye düşünüyorum ben. Ha evet, bu Trump-Xi Jinping görüşmesinin böyle bir spekülasyon yaratıldı. Oradan öyle bir haber gelecek ki bu endüstriyel metalleri ciddi destekleyecek. Piyasa bir de buna inandı. Bak mesela bugün müydü? Evet, yani dün özellikle altın negatifken gümüş gene belli destekleri kırma arifesindeydi ağırlıklı olarak. Yani bunu çok böyle işte savaş bitecek, büyümeler daha yukarıda gidecek de çok böyle temel olarak, rasyonel olarak bu kadar güçlü açıklayabilmek bence mümkün değil yani. Yani açıklanamayan orada temelle bir hareket olduğu da kanaatindeyim ben genel olarak söyle. Ha bugün biraz yatay negatif çünkü piyasa çok tetikte şu an oradan nasıl bir çünkü çıkıp mesela dünkü toplantıda da konuştuk çok güzel bir ortamdı dedim ki yani hani Amerika ve Çin'den gelecek açıklamalarda Çin dedi ki mesela biri çok güzel bir kıymetli biri hocam dedi Çin dedi hiçbir şey söylemez. Çin dedi olumsuz açıklama falan yapmaz söylemez söylese söylese Trump söyler. Çıkıp hani olumsuz bir şey ya da yeterince anlaşamazlarsa dedim doğru yani gayet haklısınız bu konuda. Onun için piyasada onun kar satışı var. Çok olumlu açıklamalar gelirse bugün neye rağmen petrol fiyatları yukarıda kalıyor olmasına rağmen gümüşteki hareket yakın vadede altına göre daha belirgin olabilir bu noktada. Hani orada da şunu söyleyeyim. Bana teknik diyor ki Süheyla altın tarafında, ons tarafında 4703'te. Yani 4700
0: 4703 aldık
1: evet.
0: notumuzu. Evet.
1: Evet 4710 üstü 15 dakikalık çok güçlü bir kapanış gelmeden burada kademeli bir alım önermek mümkün değil yani. 4710 üstü 15 dakikalık güçlü bir hacimli bir kapanışın geliyor olması lazım. İşte o zaman belki al sinyali olabilir. 4670'e de dikkat ederim. Bunu kısa vadeli trade edenler için söylüyorum. Kısa vadeli bakanlar için söylüyorum. 4670 altına da kırılma gelmeden güçlü bir şekilde satmak uygun değil. Ama 4670 altına sarkma geliyorsa, orada kalıcılığı görüyorsak o zaman pozisyonlarımızın bir kısmından kar almak bu noktada uygun olabilir. Uzun vadeli de şu var Süheyla. Yani burada genel olarak geri çekilmeler alım fırsatı. Şu koşulda en iyi, en yakın alım yeri neresi dersen bana diyor ki teknik 4600-4650 arası benim için. Yani 4600'lere doğru geri çekim. Yani şu an teknik diyor ki yani ben kabaca 4600'ün üzerinde tutunabileceğine inanıyorum diyor. O
0: Evet.
1: nedenle 4600'lere doğru geri çekilmede bir kademe alım bölgesi olabilir. Sonra 4500-4600 arasında ister bir kademe ister iki kademe daha alım yaparsınız. Ama 4500 doların altına iniyorsa ben orada bir dururum beklerim bu dip nerede oluşacak diye. Çünkü satışların daha hızlandığı bir süreç olabilir. Orada acele etmemek gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet, ikiye ayırıyorsun her zamanki gibi kısa vadeli ve uzun vadeli olarak.
1: Evet.
0: Uzun vadeli efendim ne olursa olsun altın alacağım, altından şaşmıyorum diyen yatırımcı için 4600-4650'ye çekildi. Buradan bir kademe alabilirsin diyorsun. 4550-4500 mü dedin? O aralığı mı verdin? Bir de
1: Evet.
0: ikinci
1: Orada
0: kademe.
1: isteyen bir kademe 4500-4550,
0: Aha.
1: 4550-4600 isteyen iki kademe
0: Evet, ister
1: alabilir. Bu
0: ayır ve buradan alabilirsin diyorsun uzun vadeliler için. Kısa vadeliler için de 4710 ve 4670 verdiğin iki eşik. Evet. 4710'da kapanışı bekleyin dedi efendim Filiz Hoca. Kendisinin öngörüsü böyle. Yani bu seviyenin üzerinde tutunduğunu gör. Kapanışı bekle derken bunu kastediyor. Normalde mesela ayırıyor. Diyor ki işte 15 dakika görmen yeterli. Evet. 4 saat yeterli ya da 8 saat derken burada diyor ki kapanışı gör. Bu seviyenin üstünde kaldığını gör. Oradan devam et. Altın almaya diyor. Yani buraya doğru yönel ve 4670'ti. Bunun altına doğru gittiğini görüyorsan da artık zararını kesmek istiyorsan buradan çıkabilirsin diyor. 4670 için onu da belirtmiş evet. olalım.
1: Söyle, gümüşü de söyleyebilirim.
0: Buyur lütfen
1: istersen.
0: Alalım. Çok ben gram altın alacaktım senden ama ondan sonra istersen. Vereyim. Evet, gram altına bakalım. Evet.
1: Tamam, hemen onu vereyim söyle sana. Şu anki fiyat 6867. Hemen 6, şöyle 8, açacağım.
0: 67.
1: Evet, önce kısa vadeliler için bir bakayım. Şuradan açıyorum. Evet, bana diyor ki 6830 üstü karar noktası diyor. Eğer de bunun üzerine 15 dakikalık, ki şu an o seviyenin üzerinde 15 dakikalık kapanışlar geliyorsa bu beni 6800'lere doğru, yani 6800'ün üzerine götürür ki öyle de olmuş.
0: Tamam.
1: 6830 üstünde bu ne yapacaktır? Biraz daha yükselişe devam edecek. O zaman ne yapalım? 6860 üzerinde kalıcılığı görmeden yeni alım yapmamamız lazım. Şimdi bakalım 6860 üzerinde tutunmaya çalışıyor Süheyla. Onun için yani 6860 üzerinde burada bir alım yapılabilir veya kısa vadeli yatırım için şu da yapılabilir. 6860 üzerinde kalmıyorsa 6830-6820'lere doğru geri çekildiğinde, buranın daha altına inmediğinde, yani biraz geri çekilmede de alım yapmak bu anlamda mantıklı aha. olabilir. Onun için ya 6860 üzerinde aha. veya hatta daha düşük riskler için 6880 üzerinde kalıcılığı gördüğümüzde yeni bir alım yapmak ya da ben riski görüyorum biraz geri çekilmesini bekleyeceğim öyle gireceğim diyenlerde 6800-6820 üzerinde kaldığı sürece bir kademe alım yapabilirler. Yani şu an sanki birazcık daha böyle bir bekleyip görüp öyle alım yapmak daha uygunmuş gibi görünüyor bu anlattığım seviyelere göre Süheyla. Uzun vadeli yatırımcı kademeli alıyoruz, şu an satmıyoruz, biraz satış baskısı olduğunda da hemen panikle satış yapmıyoruz, kısa vadeliler için de bu geçerli. Ama kademeli alım yapıyoruz. Mesela orada da bir şöyle kademelerde baktığımda mesela bana diyor ki 6700 56800 arası bir kademe olabilir ama en iyi şu an daha yakın vadede 6700-6750 arası. Ve hatta şunu söyleyeyim, daha böyle daha aşağıda bir seviye vereyim. 6600. 6600 üstünde doğru geri çekilmelerde kademeli alım yapabilirsiniz. Ama 6600'ün altına iniyorsa hareket, orada ben hemen hızlıca bir alım yapmam. Hani işte düzeltme geldi buraya, hemen alayım demem. Bir beklerim. Çünkü düşüş biraz daha hızlanabilir Süheyla. Hele ki 6500'ün altında daha da hızlanabilir. Onun için hani yakın vadede 6500'ün altına inmesini çok olasılığı görmediğimiz için 6700'e doğru geri çekilmelerde 6700-6750 en iyi alım yeri gibi görünüyor şu an. Oradan bir kademe alım yapılabilir uzun vadede.
0: Peki, süremizin sonuna geldik. Gümüşü anlatmak istiyorsun. Gel istersen 1-2 dakika kalalım YouTube tamam. tarafında. Burada dinlemek isteyenler efendim hızlıca geçsinler diye söylüyorum. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var. Gümüşle ilgili seviye alacağız Filiz hocamızdan. Gelmek isteyenleri buraya bekleriz. Gelemiyorsanız eğer gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin. Bol kazançlarınız olsun.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: yemeği hak eder. Soğa, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
1: bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
2: Kredi. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada.
10: İnternette donuyoruz.
8: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
11: Sinir hızında hep edin. Havada karada çekerim.
12: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Bambaşka yere taşır Toyota. Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: RD. Reklam. Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam. Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: al.
1: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
6: İhracat.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçık hocam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek.

0: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Sabah raporundan herkese iyi sabahlar. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor ŞG Yazgan eşlik edecek bana. Hocam hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi gündemin en önemli maddesi ne diye bakacak olursak elbette Trump'la Xi Jinping arasındaki görüşme ve bu ziyaretten çıktılar. Sabah saatlerinde tabii bizim sabah saatlerimiz onlar için biraz daha geç oluyor ama kendi aralarında yaptıkları görüşme ve orada verdikleri mesajlar var. Hem dünden kalan önemli başlıklar hem de bugüne sarkan yeni unsurlar var. Bugün diyor ki Trump, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ilişkileri daha önce hiç olmadığı kadar iyi noktaya taşıyacağız. Amacımız bu. Bunun için buradayız. Aynı zamanda yine Xi Jinping'in yaptığı açıklamalara bakacak olursak, o da diyor ki özellikle şirketlerin CEO'ları da orada, birçok şirketin CEO'su, işte Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang orada, Tim Cook, Apple'ın CEO'su orada, Zuckerberg orada, Elon Musk orada, herkes orada kendine alan açmaya çalışıyor. Xi Jinping onlara demiş ki Çin ekonomisini Amerika şirketlerine daha fazla açacağız. Dolayısıyla burada herhangi bir problem olmayacak. Amerika ile Çin arasındaki ilişkilerde demiş, ortak çıkarlar aramızdaki farklılıkların çok üstünde. Dolayısıyla ortak çıkarlara odaklandığımız bir strateji olacak. Zaten bu tür bir görüşme ve bu tür bir buluşma, bu tür mesajlar gelmeyecek olsa yapılmazdı. Ama esas önemli olan kısmı belki şurası. Trump'ın ilk başkanlık döneminde de Xi Jinping'le yaptığı görüşmeler vardı. Baskılar, tartışmalar vesaire varken karşılıklı yapılmış anlaşmalar vardı. Soy alımından tut farklı birçok alana kadar Çin'in verdiği taahhütler vardı. Çin zaten bu taahhütleri hep veriyor. Ama sonuç itibariyle ortaya somut bir çıktı çıkıyor mu diye baktığımızda o çıktıya ulaşılamadığını görüyoruz. Yani Çin hiçbir şeye zaten hayır demiyor. Hep evet diyor ama yapmıyor. Dolayısıyla Amerika ile Çin arasında normal şartlar altında Amerika'nın Çin'i belli bir noktada yakalayabileceği noktaya, boyuta kadar süreci biraz sert, biraz yumuşak götürme çabası. Bu arada teknoloji açığını daha fazla ön plana çıkarma, çip teknolojisi konusunda kendisi arayı açabildiği kadar açabilme, aynı zamanda ticaret kanallarında da kendi baskın alanlarını, dominansını biraz daha artırabilme gibi bir zaman kazanma stratejisi var. Ta ki gerçek anlamda bir yüzleşmeye hazır olana kadar Amerika'nın birçok kırılganlığı var, özellikle üretim tarafında. Bunları yok etmeden Çin'in karşısına çıkması çok kolay değil gibi görünüyor. Çin tarafının da Amerika'ya karşı bazı eksikleri var, başta çip olmak üzere. Dolayısıyla onlar da daha fazla çip talebinde bulunuyorlar vesaire. Ama sonuçta geldiğimiz noktada bugünler her iki ülkenin normalde birbirleriyle açıktan açığa değilse de kapalı kapılar ardında mücadele ettiği ama nihai yüzleşmeye kadar mevzilerini berkitmeye çalıştıkları bir ortam götürüyor gibi görünüyor. Bu bence önümüzdeki hani belki 15-20 yıl boyunca devam edebilecek bir karşılıklı mücadelenin ilk fazı olabilir. Bence biraz üzerine konuşulmayı hak ediyor. Ne dersin?
2: Çok, çok fazlasıyla. Çok güzel özetledin Açıl. Şimdi tabii Çin'in, Çin masaya çok güçlü oturuyor bir açıdan baktığınızda. Güçlü tarafı tabii bu özellikle nadir elementler konusunda çok %70'i galiba dünyadaki üretim orada. Yani böyle bir güçle masaya oturduğunuz zaman diğer yanda da elektrik üretimi konusunda da çok güçlü bir altyapıya sahip. Elektrik türbinlerini çok kısa sürede üretebiliyor. Bütün dünyanın geri kalanı bir elektrik türbini için 1-2 sene beklerken bu çok kısa sürede, 1 ayda bunları hemen üretime sokabiliyor vesaire. Yani enerji tarafında ve nadir elementler tarafında çok güçlü bir biçimde masaya oturuyor. Ama tam da çok güzel de bir strateji, tam senin özetlediğin gibi hayır demiyor. Şimdi Çin'in zorlandığı yer aslında tabii Amerika karşısında, Amerika'nın ticareti kısıtlayıcı önlemleri karşısında, tarifeler vesaire. Çin'in zaten üretim fazlası var. Bu üretim fazlasını, bu üretim fazlası nedeniyle içeride bir deflasyonist süreç yaşıyor. Bunu halletmesi lazım. İç tüketimini yukarıya doğru çekmesi lazım. Aslında yani buradaki makro ekonomik açıdan baktığınız zaman global dengesizlikleri yaratan iki tane ana aktör. Bu bir tanesi ticaret açığını aşağıya doğru çekmek istiyor. Amerika çok açık ve seçik bir biçimde bunu sadece Trump

0: olsun Amerika dış ticaret açığını mutlaka daraltmaya doğru, global dengesizlikleri de azaltıcı bir biçimde daraltmaya doğru yönelici bir politika bundan sonra uygulayacak. Yani rakam 1 trilyon dolarlar civarında bir rakamdan bahsediyoruz.
1: Tabii ki
0: yani,
1: hatta 1.2 trilyon dolara ulaştı.
0: Evet
1: yani. Yani tarife var falan dedin arttı.
0: Evet yani inanılmaz bir rakam yani bu aşağıya doğru gelecek. Şimdi Çin tabii zorlandığı tarafı iç piyasasını bir türlü hareketlendiremediği için orada bir dengelenme olmuyor. Esas çözülmesi gereken problem bu. Diğer bütün konulardaki her şey biraz bu makro dengesizliğin nasıl çözümleneceğine bağlı. Ama anlaşıldığı kadarıyla tabii iki tane büyük aktör. Tayvan da var tabii bu arada. Onu da masadaki en büyük problemlerden birisi. Orada da onu da eklemek lazım. Şimdi bu makro dengesizliği bir şekilde çözücü bir tedirici olarak tabii bir anda bunun ortadan kalkması mümkün değil. Yani yavaş yavaş bir politikaya doğru gitmeleri gerekiyor. Çip'ten bahsettin. Teknoloji açığı. Amerikan şirketi. Zaten Çin buraya nasıl geldi? Amerikan şirketlerinin teknolojisini kopyalayarak içeride geldi. Yoksa yani bundan sonra da devam edebilir. Zaten sonuçta belli bir teknolojik seviyeye de şu anda ulaşmış durumda. Hatta bazı alanlarda çok çok ileriye gitmiş durumda. Ya yani aslında yani tam da senin dediğin gibi önümüzdeki 10-15 yıl bunları göreceğiz. Bir anlaşma, geri çekilme, savaş, ticaret savaşı anlamında bunlar olacak. Ama benim yani baktığım yerden baktığınız zaman bu global dengesizliği mutlaka azalması lazım. Bunun azalması demek de aslında yani her bir ayarlamada olduğu gibi mutlaka bir parçada dünyada büyümenin yavaşlaması demek. Ama diğer taraftan da buna karşı gelen çok ciddi bir yapay zeka yatırımıyla beraber gelen bir büyük bir dalga var. O dalga eğer yaratacağı üretkenlik artışını yaratırsa beklenildiği gibi o zaman bu dediğimiz büyümedeki yavaşlama da bence gerçekleşmez. Büyüme de ileriye doğru gitmeye devam eder.
1: Hocam evet. Şimdi mesela tabii Soğuk Savaş dönemini hatırlayalım. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş dönemini kabaca 30 yıl süren bir döngü o. Ve o 30 yıllık süreç içerisinde ekonomiler büyümeye devam etti. Yani bazen ağırlıklı savunma sanayi üzerinden büyüdü. Aynen. Bazen başka şeyler üzerinden yürüdü falan ama yani sonuçta dünya bu tür gerilimler döneminde büyümenin nereden geleceğini veya kuram ne söylerse söylesin bir aşamadan sonra insan hayatının da bakış açısının da iş dünyasının da finans kesiminin de buna uyum sağlayabileceği şekli biliyor. Dolayısıyla hani su akıp yolunu bulacaktır ama sonuçta neye hazırlanmak lazım belki onu görmekte fayda var. Yani önümüzdeki yıllar bugünden yarına değil belki ama ben globalleşme devam edecekmişçesine bugünden işte burada üreteyim, bulunduğunuz ülke neresiyse, Macaristan, Polonya, Türkiye, Afrika neresiyse ben burada üreteyim, dünyanın geri kalanına üretim merkezinde burası olsun, bütün tedarik merkezini buraya doğru yönlendireyim, buradan da yurt dışına göndereyim, satayım. Şimdi bu model bitti. Evet. Yani bunu anlamak lazım.
0: Doğru.
1: Böyle devam eden birkaç sene belki hayatını sürdürebilir ama yerinde üretim zorunluluk haline geliyor örneğin.
0: Evet.
1: Yani Amerika'ya mal satacaksan bundan sonra tarife bu kadar belirgin bir koz olarak kullanılmaya başlanmışken gelecek herhangi bir başkan da Trump sonrasında bunu değiştiremez kolay kolay.
0: Doğru.
1: Çünkü oradaki gelir artık bir ön kabul olarak geliyor. Dolayısıyla hani herkes yerinde üretime geçmek zorunda. Avrupa ise Avrupa, Amerika ise Amerika, başka bir pazarsa başka bir pazar. Hani kar merkezini sen gene kendi ulusun içerisinde tutabilirsin ama yurt dışına mal satmak kadar yurt dışında üretmek de zorunluluk haline gelecek örneğin.
0: Doğru tabii bu yerelleşme yani hamlesi. Yani bu denge değişti dünyada artık yani ister istemez belli bir yere. Burada tabii ulusal güvenlik kaygıları da devreye giriyor. Yani sadece ticaret açıklarını kapatmak amacıyla değil. Yani böyle bir akım da var. Çok ciddi bir biçimde uygulanmaya başlayan sanayi politikaları var. Hatta bu zaten bu yeni başlamış bir şey değil. Yani regülasyonlarla, teşviklerle, sübvansiyonlarla, özellikle firmaya özel sübvansiyonlarla içeride üretimi destekleyecek olan birçok uygulama 2017'den beri dünya ölçeğinde özellikle Çin ve Amerika merkezi olmak üzere yani bu bütün bu

0: sanayi politikası uygulamaların yarısını bu iki ülke yapıyorlar tek başlarına. Dolayısıyla böyle bir akım var. Bu devam edecek. Burada bizim de aslında oturup bir parça bu çerçevede düşünmemiz gerekiyor. Bu yeni sanayileşme politikası dünyasında. Bu arada bu sanayileşme politikası şöyle de anlaşılmasın. Eski sanayileşme dediğimiz sadece dar tanımlı bir sanayileşmeyle sınırlı değil. Bu yeni hizmetler alanlarını da kapsayan, özellikle yazılım vesaire buralardaki şeyleri de kapsayan bir akım. Dünya ticareti evet yavaşlıyor. Yavaşladı da. 2008 krizinden sonra zaten yavaşladı ama mal ticareti yavaşladı. Burada bu getirilmiş olan tarifeler ve benzeri uygulamaların çok büyük etkisi var ama onun yanında başka bir yerden de genişlemeye devam ediyor. Orası da hizmetler alanı. Mesela şimdi bizim cari denge rakamlarına da hemen parantez içinde söyleyeyim. Baktığınız zaman hizmetlerde fazla veriyoruz. Ve bu açık büyüdü ya son zamanlarda. Hizmetler tarafındaki fazladaki azalma öyle belirgin değil. Yani orada aynı performansı sürdürmeye devam ediyoruz.
1: Onu zaten biraz sonra soracağım.
0: Konuşuruz onu, ama yani şunu demek istiyorum. Yani bir taraftan dünya ticareti, mal ticareti alanında bu tür yerelleşme politikalarıyla, korumacılıkla vesaireyle içeriye doğru dönüyor. Bu tabii ki belli bir ölçüde daraltıcı bir şey ama dediğim gibi yapay zeka yatırımları burayı desteklemeye devam ediyor büyümeyi oradan. Ama hizmetler alanında bir genişleme var. Buraya bir parça daha bir bakmak gerekiyor. Çünkü bu regülasyonlara tabi olamıyorlar. Regülasyonlar tamamen mal ticaretini kontrol etmek üzerine. Öbürüne siz şimdi burada işte bir yazılım hizmeti yapıyorsunuz. Bunu Amerika'daki bir yere gayet rahatlıkla gümrük vergisi vesaire falan olmadan, yani oralarda da bazı regülasyonlar belki gündeme gelecektir ileride bunları gördükçe.
1: Ufak ufak geliyor Avrupa, evet. Koyuyor Amerika şirketleri.
0: Evet aynen, yani oralarda bu alana girecek ama o taraf biraz daha bundan bağımsız yürüyor. Ama ne olursa olsun şunu göz önünde tutmak lazım. Bu yerelleşme politikaları, bu dünya böyle bir dünya artık. Bu dış ticaret dengesizliğinin de bu iki ülke arasındaki, yani Amerika bir tarafta, Çin bir tarafta, bunun da sürmesini beklemek mümkün değil. Bu sürmezken de o zaman belli bir ölçüde yeni bir dünya, yeni koşullarla oluşacak. Biraz yerel üretimler, tam dediğin gibi yerelde üretim daha fazla. O eski 90 sonrası olan bu yeni 90 sonrası için yeni olan model artık eski, artık bu kesin.
1: Ondan peki eminiz. Hocam şimdi evet. Elbette yapay zeka deyince bu işin kökünde, temelinde olan en önemli yer Tayvan gibi görünüyor. Çünkü TSMC dünyada belli bir nanometre altındaki çiplerin üretilebildiği, tasarlanabildiği tek yer. Bu alanda hakikaten çok önemli bir fonksiyonu var. Biraz önce yani bir yandan da Xi Jinping'in yaptığı açıklamaların detayları gelmeye devam ediyor. Onlara bakıyorum. Diyor ki mesela Tayvan meselesi eğer doğru şekilde yönetilemezse bu Amerika-Çin ilişkileri açısından büyük problem yaratır. Şimdi tabii Tayvan üzerindeki hak iddiası çok önemli ve çok belirleyici olacak. Tayvan'ın hani Çinliler açısından başka bir önemi elbette var. Toprak olarak bir önemi var. Kendi uzantıları olarak gördükleri bir alan orası. Fakat Amerika Birleşik Devletleri açısından önemi sadece TSMC gibi duruyor. Ve eğer bir noktada alternatifi ya da onun için en azından oradaki yetkinliklerin bir kısmının transferi söz konusu olana kadar da orası gerginlik alanı olmaya devam edecek. Evet. Bu tür konular zannediyorum önümüzdeki 5-10 yılı çok belirleyecek. Evet. Ama Tayvan meselesi ve çip kökü evet, aslında bu işin en belirleyici noktalarından bir tanesine dönüştü.
0: Kesinlikle. Çünkü yapay zeka üzerinden çok önemli bir yer ve yani bu çip üretiminin vesaire orada olması ve o nedenden dolayı Tayvan aslında sadece bu çip meselesiyle değil, Tayvan Çin'le beraber aslında dünyanın bu hem imalat sanayinde çok önemli bir üssü. Hem orası ham maddede ithal ediyor, sonra biriktiriyor, sonra ihraç ediyor. Çin de bunu yapıyor paralel olarak. Orada genişlemeye baksanız inanılmaz. Bir de bunun üzerine şimdi ama artık imalat sanayi konusu geride kaldı. Artık bu artık yapay zeka üzerinde bütün rekabet oluşmaya başlıyor. Gelecek orada. O zaman en önemli yerde tabii ki böyle baktığınız zaman Çin için Tayvan çok önemli. Şimdi Amerika ile o gerilimin en büyük olacağı yer herhalde orası olacak. Ve bunları yani silahlı çatışmaya kadar gitme olasılıklarından bahsediliyordu

0: eskiden. Şimdi en azından bunlar konuşulmuyor Allah'tan. Çünkü o çok büyük bir gerginlik olur. Ama gerginlik oralara kadar da gidebilir. Ama Çinli liderler hep bu tam senin de biraz önce bahsettiğin şekilde pazarlık yapmayı ve olayı soğutmayı ve ertelemeyi her zaman başarıyorlar bir şekilde. Masada olayları tutarak ama bunları öteleyerek, ama kaçınılmaz bir biçimde bu mutlaka ve mutlaka bir gerilim unsuru haline gelecek. Ne zaman gelir onu tahmin etmek mümkün değil yani.
1: Tabii. Şimdi hocam, evet. O zaman ben şunu sorayım. Bu biraz daha işin felsefi boyutuna gidiyor ama normal koşullarda Çin Komünist Partisi içerisinde kendisini engelleyebilecek olan bütün mekanizmaları değiştirdi Xi Jinping. Dolayısıyla evet. Aslında kendi talep edecek olursa ömrünün sonuna kadar Çin'de devlet başkanı olarak kalma ihtimali olduğu anlaşılıyor. Diğer taraftan Rusya'ya bakıyorsun. Rusya'da seçim var mı var, demokrasi var mı yok. Ama sonuç itibariyle Putin istediği kadar ayakta kalıp oradaki devleti yönetme kapasitesine sahip kalmayı sürdürüyor. Şimdi tabii Batı demokrasilerinin ve seçim geleneği olan Batı demokrasilerinin bu bakış açısıyla oluşmuş hegemonlaşma olma potansiyeli bulunan güçlere karşı direnme potansiyelini nasıl görürüz? Şimdi bu önemli bir soru. Çünkü evet. Trump bugün başka bir bakış açısıyla karşısında durmaya çalışıyor. İşte yeri geldiğinde sert yapıyor, yeri geldiğinde yumuşak gücünü kullanmaya çalışıyor. Ama sonuç itibariyle tabii ki burada şunu göz ardı etmiyoruz. Hani müesses nizam, bir devlet geleneği, bir devlet bakış açısı elbette var. Ve onun önceliğini zaten Çin'le Asya Pasifik mücadelesi olmaya devam edeceğini biliyoruz. Ama kendisine karşı agresif olan devlet başkanının görev süresini sonuna kadar ipe un sererek, zamana yayarak yönetebiliyor örneğin evet. Çin yönetimi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla veya Rusya'ya baktığın zaman hani Avrupa demokrasilerinin kendi içerisindeki lider üretememe potansiyelini çok doğru okuyup Ukrayna'ya savaş açmaya tırnak içinde cüret edebiliyor.
0: Evet.
1: Sonrasında başarılı oldu olamadı ayrı mesele. Çünkü gerçekten birleşik bir cephe ortaya çıktı sonrasında. Ama sonuçta bakınca Batı demokrasileri ve karşılarındaki otokratik kuvvet eğer hegemon güce dönüşme potansiyelinde barındırıyorsa bu mücadelede kim daha avantajlı, kim daha avantajsız?
0: Evet, yani çok güzel bir soru tabii. Şimdi yani burada şimdi demokrasinin buradaki zayıflığı tırnak içinde bir anlamda belli. Çünkü içeriye öbür tarafta olduğu gibi çok rahat hareket edemiyor. Kolay değil bazı şeyleri yapmak. Yani burada teknoloji yarışında da bu, aslında bu nedenlerle bir parça Çin karşısında geride kalıyor. Ama şimdi iki açıdan düşünmek lazım. Bir tanesi şöyle. Diyelim ki mesela basit bir örnek, şu pil üretiminden ele alalım. Bu bildiğim bir örnek olduğu için. Çin'de mesela bunları insanla test ediyorlarmış pilin şeyini, bozuk pil var mı yok mu diye. Ama Amerika veya Almanya gibi ülkelerde, bu araç pillerinden bahsediyorum, bunlar çok gelişmiş sensörlerle test ediliyor. Şimdi ikisinin arasındaki maliyet, insanla test etmek demek insanı kansere maruz bırakmak demek. Şimdi Batı'da bunu yapamıyorsunuz, demokraside bunu yapamıyorsunuz ama Çin bunu yapıyor. Buna benzer bir sürü şey. Dolayısıyla teknolojik olarak ilerlemede bu nedenlerle avantaj elde etmiş oluyor. Şimdi yani bu böyle şeyler var tabii. Aynı şekilde de seçmene bağlı olarak hareket etmek zorunda. Aynı şey yani, sonuçta kamuoyunu gözetmek zorunda. Bunları yapamıyor. Elini kolunu bağlıyor. Şimdi acaba Batı demokrasisi bu böyle otokratik yönetimler karşısında zayıflıyor mu? Ama soruya başka bir açıdan bakmak lazım. Yaratıcılık açısından da bakmak lazım. Her ne olursa olsun hala baktığımızda Çin'in bu konudaki ilerlemesini yadsımak mümkün değil. Ama hala ve hala bence yaratıcı fikir, inovasyon daha özgür bir ortamda ortaya çıkabiliyor. Yani benim bakış açım biraz böyle. Ben o özgürlük olmadan yaratıcılık da onu takip etmiyor. Şimdi buna çok karşı çıkanlar, çakacaklar olabilir. Yani şimdi bir sürü örnek gösterebilirler. Orada da bu kadar inovasyon çıkıyor vesaire diyor. Ama benim izlenimim, ben kendim de birkaç defa gitme şansı elde ettim. Yani Hong Kong

0: Ki Hong Kong herhalde Çin'in en batıya yakın yüzü, değil mi? Orasına baktığınız zaman oradaki üniversitelerde de çok ciddi inovasyon hamleleri var. Onun üzerine tam batı modelini takip ediyorlar zaten. Üniversiteler, inovasyon ve sanayi şeklinde. Ama ne olursa olsun biz bile, yani biz bile demeyelim, kendimizi küçümser gibi söylemeyelim. Yani bizim bile inovasyon şeyimiz Çin'e göre daha yaratıcılık açısından daha zengin ve bir ürünlerde, yarışmalarda baktığım zaman, ürünlere baktığım zaman gerçekten sayı orada fazla ama yaratıcılık hala batı dünyasında. Bunu da ben özgürlükle bağlamayı tercih ediyorum diyeyim.
1: Ya yani hocam, tartışmalı bunu, bir konu tabii. Evet. Şey kısmını hani detayına belki ürün ve alan bazında bakmakta fayda olabilir.
0: Çünkü doğrudur, evet.
1: Benim bildiğim kadarıyla son 6-7 senedir Çinlilerin dünyada aldıkları patent sayısı Amerikalıların aldığı patent sayısının çok çok üzerine çıktı. Tamam. Dolayısıyla ama bunlar hani bugünden yarına dönen, ürüne dönen veya katma değere dönüşecek anlamına gelmiyor. Ama yaratıcılık konusunda Çinlilerin dünyadaki modelleri zaten çok sayıda parlak Çinli öğrenciyi Amerikan üniversitelerine göndermek veya İngiliz üniversitelerine şimdi göndermek. Bunun kapısı kapandı çünkü Amerika'da. Şimdi mesela İngiliz üniversitelerinde kolay kolay yer bulamıyorsun. Ya Hintli ya Çinli çok fazla var.
0: Doğrudur.
1: O nedenle inovasyonu alabilecekleri ya da almaya en yakın durdukları yer neresiyse oralarda konumlanıp daha sonra o beyinlerden Çin beyine faydalanmak gibi bir stratejileri var.
0: Haklısın, bunu yaptılar zaten, çok başarılı bir biçimde yaptılar. Şu anda zaten bir sürü Çin üniversitesi de dünyanın ilk yüzünde, belki artık eskisi kadar da batıya gitmeye de ihtiyaçları yok. Ama yıllar yılı bu kopyalama işini diyelim çok başarılı bir biçimde yaptılar. Yani gittiler orada insanlarını yetiştirdiler ki Amerikan şirketlerini kendi ülkelerinde avantajlı koşullarla davet ettiler. Sonra o teknolojileri kopyaladılar. Şimdi tabii anladığım kadarıyla o kopyalama aşamasını geçtiler. Ama
1: şimdi kendi teknolojilerini de üretiyorlar.
0: Kendi teknolojileri
1: yani
0: üretimini.
1: Çin'de, Çin'deki en büyük problem hocam, yani Amerika'yı diğer ülkelerden, Avrupa'dan da belki Çin'den de farklı kılan en önemli özellik, hani bu patentlerin startup'a dönüşmesinde problem yok. Fakat startup'ların scale-up'a dönüşmesinde Amerika'daki büyüklük, özellikle sermaye piyasası kaldırıcı ne Avrupa'nın herhangi bir bölgesinde, ülkesinde var ne de Çin'de var. Yani oradaki sermaye piyasası büyük olmasına rağmen.
0: Doğru. Tabii yani şimdi firmaları aslında şu anda hala firmalarda çok fazla istikrar yok. Yani bir batan çıkan firma sayısı çok fazla. Şimdi o yüzden mesela batılı şirketler Çinlilere tedarik zincirinde Çinli şirketlere yönelmek istemiyorlar. Çünkü bu hala böyle, istikrarlı şirket bulamıyorlar. Yani tedarikçilerini o şirketlerden belirleseler o şirketlerin piyasada kalıp kalmayacağını bilmiyorlar. Ama mesela Çin ne yapıyor? Diyelim ki Volvo'yu satın aldı, örneklerden biri. Volvo ne yaptı? Bütün kendi tedarikçilerine bağladı. Yani yavaş yavaş Çin bu şekilde de genişlemeye devam ediyor. Yakında o istikrar da kazanacaktır batıda olduğu gibi. Yani bu açık, yani orada açık ama ben yine de hala yaratıcılık konusunda özgürlüğün önemli olduğunu düşünüyorum doğrusu.
1: Peki hocam.
0: Peki öyle diyeyim yani.
1: %100 katılıyorum tabii ki. Ama sonuçta Çin biraz farklı bir model olduğu için üzerinde konuşmak lazım. Hatta Darun Hoca'yla da belki Rusların düşüşü hikayesi üzerinden de Çin çok tartışılan alanlardan biri. Görüşler çok farklı o konuda. Ben döneyim biraz Türkiye'ye hocam. Türkiye'ye niye dönüyoruz? Bugün enflasyon raporu toplantısı var. Ve özellikle tabii ki son gelen yüksek enflasyon verilerinin ardından birazcık beklentiler %30'a doğru enflasyon tarafında kaydı. Tabii ödemeler dengesi verisinin 3 aşağı 5 yukarı böyle geleceğini biliyorduk ama Mart ayı verisi geldi, 10 milyar dolara yakın bir açık var. Bu bir aylık açık olarak elbette son dönemin en yüksek açığı. Ve toplamda da yıl sonuna doğru baktığımızda biraz da 60 milyar dolarlara doğru giden bir ödemeler dengesi açığıyla çalışıyor piyasa. Milli gelirin %2,5'una geldik şu an itibariyle. Dolayısıyla bundan sonraki aşama için ne duymayı bekleriz enflasyon raporu toplantısından? Belki de önemli oldu son gelen iki veriyle beraber hem enflasyon hem ödemeler dengesi.
0: Çok doğru. Bence en önemli şey çıktı açığı konusunda ne? Yani patikayı nasıl çizecekler şimdi? Ben bir parça yavaşlama öngöreceklerini düşünüyorum. Bir parça da bu yavaşlamaya paralel olarak, hatta belki yavaşlama başladı bile, şu an içindeyiz de diye düşünüyorum. Yani cari işlemler dengesi de buna paralel olarak bir miktar azalacak bu yavaşlamaya. Yani ithalat orada en büyük problem. Yani baktığınız zaman görüyorsunuz zaten. mal dengesinde baktığınızda ithalat yukarı, ihracat aşağıya. Ama hizmetleri unutmamak lazım. Aslında yani bundan sonrası için biz eğer bir strateji çizeceksek, bu döviz açığını özellikle cari işlemler dengesini düzeltmek konusunda, bu hizmetler tarafına daha dikkatli bakmamız lazım. İstikrarlı olarak artıyor hizmet ihracatımız. 100 milyar doların üzerindeyiz şu anda. Baktığınız zaman oradaki dış ticaret dengesindeki bozulma da yok hizmetler tarafında ve fazla veriyoruz. Ve oradaki kalemleri çok dikkatli incelememiz lazım. Ama şimdi hemen diyeceksiniz ki hizmetlerinde önemli bir kalemlerinden bir tanesi turizm ve savaş koşullarında turizmde gelirlerde azalma olacak. Acaba bu hizmetler dengesindeki bu olumlu durumu da korumaya devam edebilecek
1: belki
0: miyiz?
1: Belki onu bir ikinci olarak taahhüt sektörü de tabii hizmetler dengesi elbette içerisinde önemli.
0: Tabii, evet.
1: Ama taahhüt sektörünün de bundan, evet, bir parça negatif etkilenme potansiyeli var. En azından şu an için.
0: Evet.
1: Yani savaş biter, yeniden imar süreçleri başlarsa o zaman bunlar anda tersine dönebilir.
0: Doğrudur
1: bir şekilde.
0: Çok doğru. Tabii.
1: Ama şu anki rakamlarda çok doğrudan yansımasa da bunu da bir noktadan sonra görme potansiyeli var.
0: Öyle bir umudumuz var tabii. Eğer o olursa zaten ondan sonra çok hızlıca oralarda iyileşmeyi görme ihtimalimiz var. O mal ticaretinde de görürüz o zaman. Mal ihracatında da iyileşme görürüz. Yeter ki savaş bitsin ve yeniden o bölgede bir imar vesaire şu bu hareketi olsun, ticaret zenginleşsin, o zaman Türkiye için çok büyük fırsatlar olacak. Çok açık zaten. İleriye yönelik olarak bu fırsatlar daha da orta vadede daha da fazla fırsat olabilir. İşte İstanbul'u finans merkezi yapmak vesaire, tabii bunlar hemen olacak şeyler değil ama o yöne yönelik adımlar atılırsa neden olmasın? Bundan sonrası için çok büyük bu anlamda umutlar olduğunu düşünüyorum. Yani savaş biterse ben Türkiye'nin, savaş bittiğinde, biterse değil eninde sonunda bitecek tabii ama ne zaman bitecek mesela, bittiğinde Türkiye'nin önemli fırsatlar elde edeceği kanaatindeyim. Özellikle de bundan sonra dünya artık bundan sonra bunu zaten yanılmıyorsam Fatih Birol da söylemişti. Hiç, dünya artık Hürmüz Boğazı'na bağlı olarak enerji yollarını
1: sürdürüyor. Bizim röportajımız sırasında söyledi.
0: Doğru. Siz de söyledi. Evet, yani burada yani bunu çok net. Bundan sonra değişecek bu. O zaman biz burada yine bir yer alacağız dünya ticaret, yeni dünya ticaret yolları içerisinde. Dolayısıyla Türkiye için fırsatlar var. Yeter ki bu arayı bir ciddi bir yara almadan geçirebilelim. Orada da tabii en büyük risk tabii cari işlemler tarafında meydana çıkıyor. O da kur tabii etkiliyor. Kur dediğiniz zaman da enflasyon gündeme geliyor tabii. Yani orayı koruyacak gücümüz var mı? Evet var, ama maliyeti yüksek olur. Yani maliyeti yüksek olur. Yani ama o maliyeti de ileride ödemek zorunda kalırız. Yani bu bence baktığımız zaman, ama biraz yavaşlayacağız. O kesin. Yavaşlayacağımız kesin.
1: Yavaşlama enflasyon üzerindeki baskıyı ne kadar alır?
0: Biraz,
1: 3 saniyede onun cevabı.
0: Yani bir parça alır ama işte yani sonuçta ben bir parça son enflasyon verisinde ne olursa olsun çok yüksek geldi ama hizmetler kaleminde baktığınız zaman atalette bir ufak iyi işaretler de görüyorum. Yani yavaşlama başladığı zaman enflasyon üzerinde de bunun olumlu etkisi olacaktır ama ne kadar olacaktır onu göreceğiz.
1: Şimdi Mayıs, evet, enflasyonunun, hı-hı, bir parça daha iyi gelme potansiyeli var, ya. 1,5 ve, evet, altına doğru, evet, inme potansiyeli, evet, var, evet, ya. Bu bakış açısındaki karamsarlığı bir miktar daha bir toparlama ihtimali var.
0: Var. Bence var. Bence var. Çünkü orada bundan çok yüksek geldiği için o olumlu tarafı orada görmedik. Hizmet kesimindeki özellikle ataletin zayıflaması gibi. Şimdi Mayıs'ta daha iyi görürüz. Bir parça oradaki, çünkü yüksek geldiği zaman her çok açıkça bir arz şokuyla yüksek geldiği çok net enflasyon rakamının. Şimdi bir parça o arz şoku ilk etkisi geçtiği için bir parça onu göreceğiz. Ama zor iş yani. Zor bir dönemdeyiz. Onu söylememiz lazım yani sonuçta.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz bu sabahı bizlere ayırdığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için. Evet. İlk bölümü tamamladık. Sabah raporuna kısa bir aramız var. Sonrasında Asya piyasaları için Sadık Aymaz'la beraber karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek. Reklam. Barış peşinden, yeniden
3: doğuyor. Barış peşinden, yeniden doğuyor. Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la beraberiz. Sadi, Xi Jinping ile Trump arasındaki görüşmelerden gelen mesajları net olarak aktarmaya çalıştık mümkün olduğunca. Aslında genel olarak yapıcı mesajlar veriyor. Xi Jinping beraberinde ise Tayvan konusu doğru yönetilmezse çok ciddi bir tehlike olduğuna dair kendi görüşünü açıktan açığa artık net olarak söylüyor.
1: Açıl merhabalar. Tabii biraz görüşmelerin havasını da hemen aktararak başlayayım sana. Şimdi burada sabah saatlerinde tabii buluştular. Trump için böyle ne diyelim gösterişli bir tören düzenlendi ama tabii devlet törenleri genel olarak böyle oluyor. Daha sonra tabii basına kısa bir konuştular. Açıl orada tabii fantastik ilişkilerimiz var dedi. Xi Jinping çok büyük bir lider dedi. Bizim aramızda dostluk var dedi. Bu tür güzel ifadeler, güzel sözler söyledi. Daha sonra da kapalı kapılar ardında görüşmelere geçildi açıl. Şimdi burada neler görüşüldüğünü aslında hem Çin tarafından sen açtın, ben devam edeceğim oradan. Amerika tarafından da zaten gelmeden beyaz kray kaynaklarını biliyoruz. Örneğin daha fazla Amerikan şirketinin burada iş yapması, İran konusunda Çin'den yardım istenmesi ya da İran petrolünü alması yönünde Amerika'nın bir takım talepleri olacağını biliyoruz zaten. Çin tarafının taleplerini de ezbere biliyorduk. Belki seninle de konuştuk. Açıl ezbere neden biliyoruz? Çünkü demirbaş olarak Çin'in baş köşesinde birinci öncelik listesinde Tayvan var ama şu beni de şaşırttı Açıl. Seni de belki biraz şaşırttı anladığım kadarıyla. Hemen toplantı biter bitmez Xinhua Devlet Haber Ajansı Xi'nin sözlerini uyarısını geçti. Xi diyor ki Açıl, Tayvan bizim için en önemli sorun, iyi yönetilmezse sonuçları kötü olur. Tam olarak böyle mi söyledi bilmiyorum ama böyle demeye getirdi Açıl. Bir de tabii ki Tukidides tuzağına dikkat çekmiş. Bu da çok önemli. Çin basını bunu da hemen geçti. Tukidides tuzağı ne diye

0: diyeceksin, açıl bilmeyenler olabilir, hemen onu da izah edeyim. Tabii tarihte pek çok defa yükselen güçler ikinci sırada kalmayı kabul etmiyorlar. Zayıflayan başat güç de ikinci sıraya geçmeyi kabul etmiyor ve bu çekişme ya da bu çelişki en sonunda çoğunlukla, her zaman değil ama çoğunlukla savaşla sonuçlanıyor. Xi Jinping bu şekilde uyarmış. Tukidides tuzağından kaçınmamız lazım demiş. Dolayısıyla Çinlilerin gözünden Çin-Amerikan ilişkilerine baktığımızda, açıl nasıl görüyorlar diye baktığımızda, tarihsel ve stratejik açıdan gördüklerini de söyleyebilirim ama Trump'ın daha böyle kısa vadeli bir takım şeyleri var diyebilirim. Son olarak açıl, vaktimiz de daraldı. Görüşme 2 saat sürdü. Trump şu anda imparatorların, eskiden Çin imparatorlarının çok ziyaret ettiği Cennet Tapınağı'na gitti. Turistik gezi tarafına geçti ama Çin lideri şu anda CEO'larla görüşüyor. CEO'lar arasında tabii saymakla bitmez. Finans kesimi var. Büyük bizim tanıdığımız finans kesimi. Tesla var, otomotiv var, yerel etken tarafı var. Örneğin Mikron'un başkanı burada, pek çok başka şey de burada. Havacılık var. Dolayısıyla bu da bize içeride konuşulanlar ya da bundan sonra hangi şirketin ne yapabileceği hakkında fikir verebilir. Boeing tabii çok bekleniyor açıl. Onu da hemen ekleyeyim aklıma gelmişken. Çin Hava Yolları çok uzun süredir 500 uçağı bulan sipariş konusunda Boeing'le anlaştığını biliyoruz ama tabii diplomatik onay geliyor. Bu diplomatik onay buradan çıkacak mı, çıkmıyor mu, çıkmayacak mı? Bunu da takip ediyor olacağız.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sadi, aktardığın bu notlar için.

0: Sabah raporunun sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
2: Reklam. Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım Ülke'den herkese günaydın efendim. Evet, kritik bir gündeyiz. Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu var ki yılın ikinci enflasyon raporunda yıl sonu tahminlerinde yukarı yönlü bir revizyon bekleniyor savaşın etkisiyle birlikte. Dolayısıyla yorumcular da özellikle son 3 yılın en kritik enflasyon raporu olacağını belirtiyorlar. Dolayısıyla bu tarafa odaklanmış bulunmaktayız. Fatih Karahan saatler 10.30'u gösterdiğinde yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirecek. Burayı takip edeceğiz. Bunun yanı sıra ABD'de dün açıklanan yüksek üretici enflasyon verilerine rağmen teknoloji hisselerindeki yükseliş baskın çıktı. Teknoloji hisselerinde yaşanan yükseliş borsaların tüm zamanlarının en yüksek seviyelerine taşıdığını takip ettik. Dolayısıyla S&P 500'de yarım puanın üzerindeki artı dikkat çekerken Nasdaq 100 tarafına bakıyoruz. Orada da %1'in üzerindeki artışlar dikkat çekti. Nvidia, Tesla, Apple yöneticileri ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in heyetine katılırken yine ABD borsalarında yükselişe de büyük teknoloji sektörleri de yine öncülük ettiğini takip ettik. Dün Borsa İstanbul tarafında %1,23'lük bir değer kaybı söz konusuydu. Küresel piyasalardaki bu baskı dikkat çekiyordu. Korelasyon vardı. ABD ve Çinli liderler arasında düzenlenen zirve kapsamı ardından da baktığımız zaman Asya borsalarında hafif yükselişler ve düşüşler arasında gidip geldi. Teknoloji hisseleri ve buradaki yatırımlar baskın çıkmaya devam ediyor bu haber akışlarına rağmen diyelim ve bu sabah itibariyle vadeli tarafa baktığımız zaman orada da pozitif açılışa işaret edeceğine dikkat çekiyor. Hemen piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarına bakalım. Piyasaların odağı enflasyon raporunda olacak. Fatih Karahan bugün saatler 10.30 gösterdiğinde yılın ikinci enflasyon raporu sunumu için bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Hali hazırda %16 seviyesindeki yıl sonu ara hedefi ve 15-21 seviyesindeki tahmin bandı aralığındaki yukarı yönlü güncelleme yapması bekleniyor. Faiz patikası ara hedef doğrultusunda şekillendirirken tahmin aralığı daha geniş ekonomik senaryoları da kapsıyor ve olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirilmeyeceğini söylemişti Karahan. Fakat şu anda İran savaşı ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerle birlikte yukarı yönlü beklentiler söz konusu. Trump ve Xi arasında yine Xi Jinping arasında yaşanan görüşmeler takip ettik burada. Dünyanın yakından takip ettiği iki günlük zirve başladı. Pekin'e giden Trump, Xi ile yapmış olduğu görüşmede Çin ve ABD'nin harika bir geleceğe sahip olacağını söyledi. Trump açılışta ABD ve Çin arasındaki ilişkiler her zamankinden daha iyi olacak dedi. Bu taraf dikkat çekiyor. Özellikle burada işte Tesla'nın yöneticisinden Nvidia'nın yöneticisine kadar Çinli heyete de eşlik eden yine ABD'li yöneticiler var. Dikkat çekiyor burası iyimser açıklamalarla birlikte. Walsh'un Fed başkanlığı onaylandı. Bu tarafı yakından takip ettik. Fed başkanı olmasını 54'e karşı 45 oyla kabul edildi. Bu sonuç Fed başkanlığı tarihinde şimdiye kadar en düşük onay farkı olurken Fed'in siyasi bağımsızlığı konusunda tartışmaları da elbette beraberinde getiriyor. Lagarde'den ise Avrupa'ya güçlenme uyarısı geldi. Evet, küresel başlıklar şekillenmek üzere. İçeride bugün kritik bir gün dedik. Kritik çünkü enflasyon raporu sunumu var. Daha başka hangi verileri takip edeceğiz? Hızlıca veri takvimine geçiyorum. Veri takvimiyle devam ediyoruz efendim. İçeride Türkiye'den gelecek olan tarım verisi gelecek. Tarım üfe verisi saatler 10'u gösterdiğinde. Konut ve iş yeri satışları verisi Nisan ayına ilişkin takip ederken Türkiye enflasyon raporu sunumu içeride yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu karşılayacağız. Burada yıl sonuna dair yukarı yönlü revizyonlar bekleniyor. Saatler 10.30 gösterdiğinde takip edeceğiz. Bunun yanı sıra efendim, evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 14.30'da 8 Mayıs'ta biten haftaya ait yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistiklerini, yurt içi yerleşiklerin döviz sevdat hesaplarındaki değişimi ve Merkez Bankası'nın brüt rezervlerini yakından takip edeceğiz. Bu tarafı da takibimizde olacak. 15.30'da ise ABD'den gelecek olan haftalık işsizlik maaşı başvurusu başvuruları ve Nisan ayı perakende satış verisi Türkiye saati itibariyle 15.30'da açıklanacak. Kansas City Fed Başkanı Schmidt tarafından 17.15'te ve Hammack tarafından ise 20'de gerçekleştirecek açıklamalar var. Bu tarafı da yakından takip ediyoruz. Veri takvimi küresel ağırlıklı şekillenmek üzere, içeride enflasyon raporu sunumu da gerçekleşecek. Tüm bu detayları kendisiyle değerlendirelim ve çok değerli sevdiğim arkadaşım Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Fazlı bizlerle birlikte. Serdar hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Evet Serdar, şimdi tabii ki de küreseldeki gelişmeler içeriye yansıdığını görüyoruz ama Bugün yatırımcıların odağında, özellikle karar verirken, yatırım varlıklarını çeşitlendirirken Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan opsiyonları, gelecek olan opsiyonları biraz konuşalım. Yıl sonuna dair bir enflasyonda yukarı yönlü beklenti var revizyonunda. Ne kadarlık bir yukarı yönlü revizyon piyasada fiyatlandı, ne kadarı fiyatlanmadı? Önce sana bunu sormak isterim, hisse senedi açısından soruyorum.
1: Evet, tabii ki bizim yılbaşında yılın geri kalanında faiz indirimleri peş sıra devam eder gibi iyimser senaryoyu satın alırken Şubat ayının sonunda başlayan savaşta işler başka bir noktaya doğru evrildi. Petrol fiyatları Merkez Bankası son toplantıda Şubat ayının ortasında, ben o toplantıda da bulunuyordum, $60 aşağı revize ettiğinde bir herkes birbirine baktı. Yani aslında Şubat ayının ortasında da Amerika orada gemilerini vesaire, hani varlığını arttırmıştı. Bu kadar tabii bir savaş, bombalama karşılıklı olacağı beklenmiyordu ama hani petrol fiyatlarının da son yılların dip olan $60'da kalmayacağı aslında aşikardı. Dolayısıyla orada hani biraz piyasa görece iyimser kalmakla soru cevap kısmında Merkez Bankası'nı itham etmişti. Merkez Bankası da işte orta uzun vadeli biz beklentilere bakıyoruz. Bu sene Amerika'da seçim yılı. İşte Trump çok yüksek bir petrol fiyatıyla bu seneyi tamamlamak istemez. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan gelen bizlere çıkarımlar aslında arz tarafının daha belirgin olduğunu söylüyor. Bu Hürmüz Boğazı kapatılması önceden tabii bahsediyorum. Şimdi tabii işler tamamen 180 derece neredeyse değişti. Şu an açıklanan ne? Yetkililerden bu iş bugün çözülse bile biz bu senenin devamında bir hani arz tarafında sıkıntı. Yani o işte Avrupa'ya özellikle sevkiyat, tedarik zinciri bozulma. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bir hani oyun planında değişikliğe gitmesi gerekiyor. Ve hani ne kadar piyasanın şu an ben dahil olmak üzere çoğu ekonomi stratejist %30 civarı bir yıl sonra enflasyonla çalışıyor. Merkez Bankası tabii ki konumu gereği biraz daha güvercin tarafta, daha iyimser tarafta olmak, orayı zorlamak durumunda. Bunu da tabii hakkını teslim ediyorum. Dolayısıyla mevcut 15-21'den ben yani en azından bir 20-26 gibi, yani alt tarafta 20'nin altının olmayacağının kabulünün Merkez Bankası tarafından bizler görmemiz gerekiyor. Çünkü yılın ilk 4 ayı enflasyonunu gördük ve 14'ün üzerinde 15'e yakın neredeyse bir birikimli enflasyon var. Yani yılın geri kalanında zaten 5 puan gelse bile, ki hani biliyoruz ki değil mi Mayıs ayında konut tarafındaki hani elektrik doğalgaz artışlarının gecikmeli yansımaları, petrol fiyatının yukarıda kalması, artık Eşel Mobil'de atılacak adım kalmadı. Şimdi orada yani fiyatlar yukarı gitmesin, pompa fiyatlarına yansımasın diye bir takım ayarlamalar yapıldı. Devlet ÖTV gelirlerinden feragat etti ama orada da artık sınıra geldik. Yani ister istemez birkaç aylık zaten dünyanın stratejik rezervler anlamında dayanacağı güç o kadar kaldı. O yüzden ben hani minimum 20'nin altında artık bu sene enflasyon olmaz söylemini Merkez Bankası tarafından zikredilmesini ve işte ortalama tahmininde hani 20-26 diyorsak 23-24 gibi bir yere çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu aradaki fark açılırsa, hani piyasa katılımcılarıyla aradaki fark, reel sektörle aradaki fark, hadi hane halkı tamam, hani o işte hayat pahalılığını, enflasyonu karıştırıyor, işte yakın zamanda harcanabilir gelirin azalmasının yarattığı kendisine belki hayal kırıklığıyla ileriye yönelik beklentilerde de tam olarak gerçeği göremiyor, verileri değerlendiremiyor. Kendisinin tüketim sepetiyle belki TÜİK'in sepeti arasındaki farklar burada not edilebilir. Ama biraz yakınlaşması gerekiyor. Ne kadar yakınlaşırsa o kadar Merkez Bankası'nın kredibilitesi bundan sonra söylediklerinin dikkate kale alınması anlamında kendisine aslında daha fazla bir kazanım olacaktır diye ben düşünüyorum Merkez Bankası nezdinde.
0: Peki Serdar, yani söylediğin rakamlar, değerler piyasa tarafından fiyatlandı mı? Yani bunu da sormak lazım. Çünkü bugün 25'e çıkardığı noktada enflasyondaki görünüm bozulmasıyla birlikte şunu görebilir piyasa. Temmuz'daki bir faiz indiriminin artık tamamen rafa kaldırılabileceğine yönelik beklentiyi de beraberinde getirirse, işte o zaman riskli varlıklardan çıkışı tetikler mi bu süreç? Yoksa burada biraz daha zaten yatırımcı, faize duyarlı olan yatırımcı kalmadı içeride. Evet. Yani daha farklı bir risk iştahı besleyen yatırımcı var mı dersiniz?
1: Şimdi tabii endeks nezdinde bakıldığı zaman endekse etkilen dinamikler hani bundan birkaç sene öncesine göre farklılık arz ediyor. Çünkü artık birkaç sayıda kağıt hani buna işte çok minimal bakarsan 5, hani biraz daha genişletip bakarsan 10. Hani BIST 10 gibi biz mesela bir endeks kuruyor bakıyor olsak bu belki BIST 100'ün yarısını belki daha fazlasını açıklıyor. Şimdi o şirketlerin performansı iyi gittiği zaman aslında geri kalan 90 şirket ne yapsa da BIST 100 endeksi işte tarih zirvede yakın noktalarda vesaire kalıyor. Yani biz son birkaç gün içerisinde belki savaşı işte enflasyon raporunu falan böyle yeni yeni fiyatlamaya başladık. Çünkü ondan önce işte o kağıtların katkısıyla endeks yukarıda kalmaya hatta işte aynı S&P 500 gibi yeni rekor kırmaya vesaire devam etti. Şimdi bizde hani S&P 500'de rekor kırıyor diyebilirsin çok doğal olarak ama S&P 500'deki yapay zeka teması vesaire hani o teknolojik atılım hani bizde o boyutta yok ve biz Amerika'ya görece çok daha bu işin ortasındayız. Hani tamam işte arz tarafında bizim çeşitli kaynaklarımız var. Kazakistan'dan, Rusya'dan vesaire alıyoruz. Hani İran'ın petrolüne, doğalgazına vesaire bağımlı değiliz. Hani bölgedeki diğer ülkelerden belki jeostratejik olarak daha iyi konumdayız. Hani onu hakkını teslim ediyorum, ayrı koyuyorum ama hani Amerika'ya görece bizim hani Amerika rekor kırdı, biz de rekor kırdık. Yani o kadar iyi bir durumda olmadığımızda aşikar ama burada işte dediğim gibi endeks mühendisliği biraz devreye giriyor. Burada da hani enflasyon raporunda gelebilecek tüm ben ihtimalleri şu anki fiyatların içerisinde olduğunu düşünüyorum. 14.600 seviyeleri endeks açısından şöyle önemli. Bundan önceki zirve seviyemiz yani bundan önceki zirvenin üzerinde kaldıkça yeni rekor denemeleri olabilir gibi teknik analizde böyle bir yaklaşım vardır. Yani sen artık hani bir dışarıdasın eve geri dönmedikçe yeni yerlere gidebilirsin gibi düşünebilirsin. Ama onun altına saktığı zaman bu sefer demek ki tamam artık bu yükseliş denemesi döngüsü bitti. Artık biz hani bakalım 12.500'den daha önce dönmüştük. Ama işte düzenleyici kuruluştan gelen ayarlamalar, işte açığa satışın yasaklanması, kredi kullanımında öz kaynak teminat oranı tarafında getirilenler. Yani açığa satışı TL karşısında pozisyon almayı daha zahmetli maliyetli hale getiren önlemlerle o satış baskısını biz belki diğer piyasalar, gelişen piyasalar kadar hissetmedik. Ama sonuçta savaş riskinin maalesef devam ediyor ihtimali ve stratejik rezervlerini zorlayan bir şekilde devam etme ihtimali var. Trump'ın burada hani benim tek güvendiğim, dayandığım nokta Trump'ın Kasım'daki seçimlere bu petrol fiyatı ile yani Amerika'da işte galon fiyatı 5'lere yaklaştı neredeyse. Yılbaşında işte olan seviyenin iki katına yakın. Hani bu seviyede Trump da seçimleri kazanamayacağını, Senato'da temsilciler meclisinde çoğunluğu koruyamayacağını bildiği için bir noktada bir hani iş insanı olarak son ana kadar şartları zorlayıp en iyi anlaşmayı İran'la Çin'le yapma peşinde olacaktır. Benim güvendiğim, dayandığım nokta bu açıkçası. Yani 1-2 aydan daha uzun bu savaş devam edemez. Ederse Trump sonuçlarına katlanmak durumunda kalır.
0: Peki şimdi şöyle gelelim o halde şuna bakalım. Yerli yatırımcı böyle bir belirsizlik döneminde geçmişte hep şunu görüyorduk. Daha çok dövize dayalı enstrümanlarda pozisyonlanması vardı. Bugün gelindiği noktada Serdar yerli yatırımcıdaki o davranış hala aslında sabit getirili TL enstrümanlara doğru mu bir kırılım var? Yani o dolarizasyonu biz artık geride mi bırakıyoruz bu süreç içerisinde? Biraz bu tarafa da yerli yatırımcının davranışı nasıl seyrediyor bu belirsizlik döneminde? Biraz bu tarafa bakalım.
1: Tabii şimdi geçmişe, yani geçmiş buna benzer süreçlere baktığımız zaman işte 2018, 2020 vesaire hani orada kur tarafında daha sert hareketler, volatilite vesaire görmüştük. Şimdi kur tarafını böyle hani tam anlamıyla serbest bırakmanın işte arz talebe tamamen piyasa koşullarını bırakmanın bizim gibi dış finansman tarafında ihtiyacı olan belirli bir dolar fonlamasına ihtiyacı duyan bir ülkede tam anlamıyla çalışmadığı bence hani ortaya çıktı ve hani burada ben izlenen yolun yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yani kur tarafında belirli bir denge gözetmemiz gerekiyor. Ama dezenflasyon süreci, ama insanların işte ekonomiye bakış açısı, hani tek bir değişkenle tüm ülkeyi, dünyayı takip etmeye çalışan insanın dolar kuruna daha ziyade bakması. Yani değil mi? O insan için 2 yıllık devlet tahvil faizi ne oldu? İşte endeks bugün %1-2. O dolar kuruna bakıyor.
0: Doğru.
1: Dolar kuru yataya yakın gidiyorsa tamam o zaman çok hani endişelenecek bir şey yok diyor. Şimdi hani bunlar yanlış değil. Ve kurda hızlı hareketlere müsaade edildiği zaman bunun şimdi bir finansal piyasalara yansıması var. Ama esas reel sektör tarafında işte döviz borcu olan şirketler, döviz kredisi olan şirketler, onların bu sefer istihdam piyasasında aldıkları tasarruflarla ya da almadıkları tasarruflarla farklı çıkarımları ondan çıkılması çok daha zor. Dolayısıyla hani ben belirli bir hani bant dahilinde hani yönetilen dalgalı kura karşı değilim. Ama burada işte bizim mevcut enflasyon paradigmasındaki değişim, yani biz bu yıldan önce değil mi Merkez Bankası'nın tahminleri işte 15-14 hani oralarda şekillenirken şimdi bunların iki katına yakın bir yerde. Şimdi ama Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi kur tarafında nasıl bir denge gözetiyor? İşte 1.1-1.2 aylık dolar kuru hareketinden şu an 1.5-1.6 civarına kadar bir esnetme, yani enflasyonu işte 18-20 civarında gibi. Ama bu işte her ay neredeyse enflasyon mesela 4 geldi, kur 1,5 gitti. Biz dolar bazında bir %2 daha pahalı hale geldik. Şimdi bu hani sanayici üzerinde biraz daha yük. İşte turizm tarafında acentaların işte İspanya'ya karşı, Fransa'ya karşı, hani bize alternatif destinasyonlara karşı biraz daha geri adım atmasına. Dolayısıyla hani burada bir enflasyondan çok kopmayan bir kur hareketi gözetilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani yönteme karşı değilim, yöntemin uygulanmasında ince ayar, o fine tuning dediğimiz biraz daha güncel hale gelmeli. Çünkü işte relatif kur endeksini her ay sizler de aktarıyorsunuz. Hani 100 ve üzerinde artık işte ÜFA aracılığıyla, ÜFE tarafından bakarsan başka, TÜFE tarafından bakarsan başka. Hani TL'nin aşırı değerli hale gelmesi doğal yabancı yatırımcının, hani buraya çok hızlı gelir yabancı. İşte Çin'de, Hindistan'da vesaire olduğu gibi, işte orada fabrika kurar, ortaklık yapar vesaire. O zaman zaten verimlilik artar. Hani bir ülkenin kuru zaten kendi kendine dolar diğer paraların karşısında değerli hale gelir. Ama sen hani böyle piyasaya bir şekilde müdahil olarak kuru belirli dengede tutuyorsan, o zaman hani o dengeleri de gözeterek bunu yapman gerekiyor. Bir tek getirebileceğim eleştiri bu olabilir.
0: Peki şimdi yani TL'nin buradaki değerini tartışıyoruz. Hisse senedi tarafını tartışıyoruz. Şimdi tekrar şöyle bir masaya hem küresel gelişmeleri hem içerideki gelişmeleri koyalım.
1: Evet.
0: Sadece şunu sormak istiyorum. Burada hisse senedi daha çok işte teknoloji tarafından bakıp daha gerçeklikten kopup bir fiyatlamayı mı beraberinde getiriyor? Tahvil tarafı daha gerçekçi mi fiyatlıyor?
1: Doğru.
0: Yoksa tamamen tema farklı Pelin. Dolayısıyla ikisinin de fiyatladığı tema farkı mı dersin? Tahviller şu anda gerçeği fiyatlıyor.
1: Doğru.
0: Olması gerekeni fiyatlıyor. Ama hisse senedi tarafında bir yükseliş söz konusu.
1: Evet. Şimdi bir aşırı likitte var. Bu aşırı likitte bir şekilde bir getiri arayışı içerisinde bir yerde konumlanmak konumunda. Ve bakıldığında işte konvansiyonel ekonomi, işte ben fabrika kurdum, işte aramalını Çin'den getirdim, ondan sonra işte burada minimal işçilik montajla işte iç pazarı satıyorum. Yani Amerika içinde, Türkiye içinde farklı değil, dünyanın geri kalanı içinde aslında. Çin ve Hindistan'ı hariç tutarsam belki Almanya'yı. Şimdi bu klasik konvansiyonel ekonomik sistemin yaratabileceği katma değer artık bir limite geldi. İşte bunu mesela Dow Jones'un çok sınırlı performansından, değil mi? O da oranın sanayi endeksi olarak alabiliriz. Sınırlı performansından görürüz. Faizin böyle yukarı geliyor olması, işte 30 yıllık %5'i geçti, 10 yıllık 4,5'a geldi, 2 yıllık hani bu senenin sonuna kadar faiz indirimi gelmeyebilir diye UBS'ten vesaire revizyonlar 4'leri yukarı yönde zorluyor. Şimdi bu senin yapacağın bir yatırımın geri dönüşünü çok daha ileri atıyor. Yani belki 5-10 yılda kendini kurtarabilir dediğin bir proje finansmanı 10-15 yıla öteleniyor.
0: Doğru.
1: Ama yapay zeka tarafında henüz belki hani değeri tam kavranamamış bir hani cevher var. Şimdi burada çeşitli çıkarımlar var. İşte atıyorum Gemini Cloud, işte ChatGPT vesaire, hani kullandığımız şu anki işte akıllı yapay zeka temelli chat modüllerinin tam anlamıyla iş dünyasına entegrasyonu, işte hukuk tarafında, değil mi? 40-50 sayfalık sözleşmelerin böyle işte 15-20 avukat tarafından 2 hafta bir ofisten çıkmadan insan olmayan koşullarda okunmasından ziyade işte yarım saat içerisinde bir modülle bunun halledilmesi. Şimdi bunun yarattığı katma değer insanlara çok cazip geliyor. Ama burada fiyatlamada aşırıya kaçılıyor mu? Kesinlikle katılıyorum sana. Bir aşırıya kaçıldığına, yani aynı dotcom tarafındaki o 99-2000 Amerika'da yaşanan, şimdi o zamanki şirketleri ele alalım. İşte o zaman Amazon, o zaman Cisco, piyasa değerleri kaç katlarına çıktı ve ondan sonra belki orada geldikleri değeri çok uzun süre bir daha göremediler. Çünkü aşırı iyimserlik, yani gelecek 10-20 sene, 30 sene yapabilecekleri zaten fiyatlanmıştı. Bu şirketler hala yok mu? Var. Hala önemli değiller mi? Önemliler. Ama sen bir şirketin 40-50 yıllık karını elleştirdiği bir noktada onun satışları %20-30 büyüse de, karlılığını her çeyrekte arttırsa da artık biraz yavaş yavaş hani yolun sonuna doğru geliyorsun. S&P 7400 şu an, işte 7800-8000'lere yıl sonunda gelmez mi? Gelir. Ama sen hani 2000'lerden 3000'lerden başlamış, 3 katına neredeyse çıkmış S&P 500 için o 500 puanlık, hadi %'ye vuralım, %6-7 yukarı yönde potansiyel için bu riski alır mısın? Hani almamalısın gibi. Doğru. Biraz daha orta uzun vadeli. İşte hani Michael Burry gibi, işte Warren Buffett gibi hani orta uzun vadeli kendini yıllardır ispat etmişti basiretli fon yöneticilerinde, o riski almadığını görüyoruz diğer taraftan. Dediğim gibi yani bu bugünden yarına, işte bu haftadan gelecek haftaya değil, biraz daha orta uzun vade bir söylem. Dolayısıyla yapay zeka çok hızlı gitti. Yapay zeka temalı, yarı iletken, işte çip üreticileri, artık hani veri kullanım merkezi, o veri depolama nerede olacak filan, çok alt böyle detay, binom dağılım gibi yayılıyor. Bu şirketler bir infrastructure yarattılar çevrelerinde, ama bunların bugüne kadar yaptıklarını bundan sonra tekrarlaması bana göre çok zor. Hani bitti demiyorum ama sona çok yaklaştık.
0: Evet, o sona çok yaklaştık. Bu bir çılgınlık mı yoksa bu realiteden kopuş mu yoksa hakikaten gerçekliği yansıtıyor mu? Bol bol konuşacağız evet, gibi duruyor. Serdar çok teşekkür ediyorum aktardıkların için ve efendim evet şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, baktınız sizin.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
9: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
10: I got a good, good feeling. I got a good, good.
11: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
12: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
13: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim ve hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim Info Yatırım'a. Info Yatırım'dan yatırım danışmanlığı direktörü İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail hoş geldin. Evet, an itibariyle Borsa İstanbul'da nasıl bir açılış beklentimiz var? Yılın ikinci enflasyon raporu ve kritik bir enflasyon raporu. Yatırımcılar nasıl bir açılış yapar?
2: Evet, günaydın Pelin. Piyasalar tarafında aslında genel olarak daha çok yurt dışı tarafında Amerika ve İran arasındaki yaşanan gelişmeler takip ediliyor. Ama tabii bugün itibariyle baktığımızda ise aslında İran ve Amerika arasındaki bu gerilim devam ederken Çin ve Amerika arasındaki özellikle başkanlarının bir araya gelmesi gündemin birinci sırasına yerleşmiş durumda. Bu sabah itibariyle Trump ve Xi'nin görüşmelerini takip ettik. Burada daha çok ekonomik konulara değinildiğini görüyoruz. Muhtemelen bir sonraki ilerleyen toplantılarda, çünkü yarına kadar Trump Çin ziyaretini sürdürecek. İran konusuna da değinileceğini düşünüyoruz. Ama şu an için özellikle de Amerika tarafında başkan yardımcısının yapmış olduğu açıklamalar, yani İran'la olan müzakereler iyi gidiyor şeklinde bir açıklama küresel risk iştahını da dün itibariyle bir miktar arttırmıştı. Borsalar tarafında da özellikle de Amerika endekslerinde rekor kapanışları tekrar görmeye başladık. Diğer taraftan Amerika'da üfe verisi dün gelmişti. Tüfeden sonra orada da yüksek bir enflasyonun görülüyor olması, açıkçası Fed'in faiz indirimlerini artık yapmayacağı beklentisiyle birlikte özellikle de 10 yıllık tahvil faizlerinde sert satışlar gördük ve faizler 4.47'ye kadar yükseldi. Dolarda biraz daha güçlenme dikkatimizi çekti. Onunla birlikte şu an için ons altın tarafında ise biraz daha stabil, yatay bir görünüm dikkatimizi çekiyor. İç piyasalara baktığımızda ise bizde Borsa İstanbul tarafında son günlerde 15.000'in üzerinde, 15.000 puanın üzerinde tutunmakta zorlandığımızı görüyoruz. Ve son iki gündür de Borsa İstanbul tarafında satış ağırlıklı seyir dikkat çekiyor. Özellikle burada satış ağırlıklı seyirde Trump'ın İran'la ilgili yapmış olduğu açıklamaların biraz daha etkili olduğunu söylememiz mümkün. Diğer taraftan bizde makro veriler gelmeye devam ediyor. Ödemeler dengesi dün gelmişti. Orada da son 3 aydır bozulma devam ettiğini görüyoruz. Ve biraz önce siz de söylediniz. Bugün saat 10.30'da Fatih Karahan'ın sunumuyla birlikte ikinci enflasyon raporunu takip edeceğiz. Burada özellikle de son 4 ayda enflasyon tarafında %15'e yakın, yani yanılmıyorsam %14.6'lık bir enflasyon ulaşılmış durumda. Bu yüzden burada sunumda çok yüksek ihtimalle makroekonomik tahminlerin yukarı doğru revize edilmesi söz konusu olabilir. Özellikle de küresel tarafta bir bozulma ya da iç piyasada bir bozulma olması durumunda revizyonların zaten yapılacağı yönde mesajları biz görmüştük. Bu bakımdan şu an bunu çok gayet olağan karşılıyoruz. Çünkü bütün dünyada ciddi anlamda enflasyon baskısı ön plana çıkmış durumda. Endekse baktığımızda teknik olarak biraz önce söylediğim gibi 15.000 seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlandığını gördük. Ve en son salı günü 15.000'den aşağıya doğru 15.000'in altındaki satış baskıları haberlere bağlı olarak şu an endeksi kritik destek seviyelerine kadar geri çekmiş durumda. Muhtemelen
1: Evet.
2: bugün ve önümüzdeki günlerde 14.400 seviyesini destek olarak takip edeceğiz. Burası 22 günlük hareketli ortalama, kuvvetli bir destek. Ama bugün yurt dışı vadelilerin yukarı olmasıyla birlikte bizde biraz daha pozitif bir açılışla güne başlayabiliriz. Burada önemli olan 14.700'ün
1: Evet.
2: üzerindeki kapanışlar tekrar pozitif havayı netleştirebilir. Ama şimdilik biraz enflasyon raporunu takip edecek piyasalar. Biraz da dediğimiz gibi Çin tarafından gelecek, Amerika tarafından gelecek açıklamalar piyasalara şekil vermeye devam edecek.
1: Peki. İsmail, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz hem Info Yatırım ailesine hem de sizlere. Efendim, evet, 10-15'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: What we gotta do right here is go back.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Ünal. Bu bölümde araştırma analistimiz Mehmet Özdemir'le beraber ekranınızdayız. Mehmet günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi sabah da seninle şöyle bir küreseli ve içeriği toparlamaya çalıştık ama tabii yeni güne başlarken borsa açılışı birkaç dakika sonra gelecek. O yüzden hemen dünkü kapanışın detaylarını bir konuşalım. Neleri fiyatladı piyasamız ve bugünden neler beklenir? Çünkü bugün tabii içeride bilhassa enflasyon raporu da var. Seans açısından önemli bilgiler barındırır mı, ne dersin?
1: Dün özellikle biraz daha İki gün öncenin negatif kapanışını sürdürü bir ortamdı Zeynep. Belki de hani son dönemde endekse ciddi katkı sağlayan Aselsan gibi, Tüpraş gibi hisselerde de bir miktar zayıflama olunca biraz daha endeksteki negatifliği gördük. Ama haftalık bazda şöyle bir haftanın dördüncü işlem gününe bakarken %3 civarında aşağıdayız endekste. Haftaya çok fena başlamamıştık. Binde 4'ler, binde 5'ler civarında yukarıdaydı endeks ama şimdi son 2 işlem gündeki satışlarla %3 eksiye dönmüş gibi gözüküyor. Tabii burada özellikle bankacılık endeksi, belki işte enflasyon raporuyla da biraz daha bağdaştırabiliriz, o tarafı konuşabiliriz Zeynep, ama bankacılık endeksi %4 civarında aşağıda. Geçtiğimiz hafta da negatif bir taraftaydı o tarafta endeks tarafı. Ama sanayi tarafında da çok iyi işler gitmiyor bu haftalık bazda en azından. Orası da %1,7 civarında aşağıda. Dolayısıyla biraz daha böyle negatif rüzgarların estiği bir ortamdı dün. Belki de şunu söyleyebilirim Zeynep. Dün özellikle STOXX 600 başta olmak üzere işte Nasdaq'ları, S&P 500'leri biraz daha yukarıda gördük ki en azından toparlanmaya çalışan bir risk iştahı vardı. Ona çok ayak uyduramadığımız bir gündü. Tabii bizde MSCI değişiklikleri de oldu. Onun da bir miktar daha etkisi var. Yani şimdi destek finans faktöringin çıktığını gördük bu tarafta. Orada taban hareketi görmüştük ki bu tarafta özellikle 60-65 puan kadar endeksi aşağı çeken taraftaydı. Aslında buna benzer bir hareketi seans açılışı itibariyle Astor tarafında da görmüştük ama orada özellikle kapanışa doğru gün içerisinde ciddi bir toparlanma gördük Astor tarafında. Dolayısıyla burada bir pozitifliği Astor tarafında kapanış itibariyle gördük. Tabii genel anlamda şöyle bir baktığımız zaman Zeynep, bankacılık endeksinde özellikle dolar bazlı artık yılbaşından bu yana negatif getirileri konuşuyoruz. Orada %3'ler 4'ler civarında aşağısındayız. Tabii yılın başında özellikle savaşın başlamasına kadar banka ve sanayi tarafını beraber yukarı doğru giderken görmüştük. Ama özellikle bozulan enflasyon beklentileriyle birlikte bankacılık endeksi bir miktar daha aşağı doğru gelmeye başladı. Sanayi tarafında hala yukarı doğru giden, işte belki burada Tüpraş'ı konuşabiliriz, belki burada Aselsan'ı konuşabiliriz, Astor tarafını konuşabiliriz. Yukarı doğru bu hisselerin ittirmesiyle birlikte sanayi tarafa doğru biraz daha yönelimin hala %30'lar, %25'ler civarında yılbaşından bu yana dolar bazlı getirileri konuştuğumuz ortamda Borsa İstanbul biraz daha tek bacaklı yukarı doğru gitmeye çalışıyormuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla çalışamadığı durumda da zaten geçtiğimiz iki işlem gününde gördüğümüz gibi satışların biraz daha yukarı doğru gittiğini gördük. Biraz daha aslında Zeynep, aslında bilançolara baktığımız zaman ki orada pazartesi günü son bilançoları almıştık. Bankalarda özellikle net faiz marjlarının belki mütevazi de olsa genişlediği o tarafta gördük. İşte öz kaynak karlılıklarının enflasyon getirisi belki sorgulanır ama yukarı doğru hafif hafif gelmeye başladığını görmüştük. Belki komisyon gelirleri çeyrekten çeyreğe bir miktar yavaşlama gösterdi. Hatta bazılarında daralmayı gördük bankalar tarafında. Ama ikinci ve üçüncü çeyrek nasıl olacak? Fonlama maliyetleri böyle yukarıda kalmaya devam ederse biraz daha piyasanın şu anda fiyatlamaya çalıştığı ortam bu. Bugün de özellikle enflasyon raporu sunumu noktasında Sayın Başkan Karahan'ın açıklamalarına biraz daha yönelecek burada. Tabii enflasyon beklentileri burada yukarı doğru nedenle revize edilecek. Burası da biraz daha önemli ama zaten hemen hemen yukarı doğru revizeye karşı şu anda piyasa bir konsensus oluşturmuş durumda. Zaten piyasanın şu anda çalıştığı faiz de artık biraz daha en mütevazi tabirle 26'lar, 27'ler civarında, 30'lara kadar yıl sonu enflasyon hedefi bekleyen kurumlar var. Dolayısıyla bu ortamda da bankacılık endeksi bir miktar daha ilk savaşa dair belki olumsuz bir haber akışı geldiği zaman insanların dönüp satmaya yeltendiği ilk endekslerden biri olduğunu söyleyebiliriz.
0: Şimdi Merkez Bankası en son enflasyon raporunda yine ara hedefi 16'da korumuştu. Orta noktası 18 olacak şekilde tahmin bandını genişletmişti. %13-19 bandından 15-21 bandına gelmiştik. Bununla beraber yine gıda enflasyonunda %19'luk bir seviye, petrol fiyatları varsayımında 60 dolar 90 senti izlemiştik. Burada bilhassa Amerika'da oluşacak ara seçimler öncesinde benzin fiyatlarının düşük kalacağı ile ilgili beklentiler de yine varsayımların içerisine girmişti. Bakalım buradaki güncellemeler ne yönde gelecek? İşte çıktı açığı grafiği bize ne söyleyecek, takip edeceğiz diyelim. Şimdi tabii bir tarafta bu veriler var, diğer tarafta yabancının almış olduğu pozisyonlanmalar var. Haftalık verileri zaten bugün karşılayacağız. Bakalım geçen hafta devlet iç borçlanma senedinde ve yine hisse senetleri tarafında nasıl bir pozisyonlanma içine girmiş yabancı, bunu da göreceğiz. Ama yine geçen aya ilişkin veriler de geldi. Oradan hisse bazlı biraz da değerlendirelim istersen. Yabancı işlemlerinde hangi hisseler öne çıktı?
1: Evet, şöyle bir genel anlamda baktığımızda aslında Zeynep, yabancıların iştahının geçtiğimiz ay bir miktar daha yerinde olduğunu söyleyelim. Ondan önceki ay özellikle savaşın ciddi anlamda etkisiyle birlikte biz MSCI gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen hepsinden ciddi bir yabancı çıkışı görmüştük. Bunun üzerine doğru katlanan yaklaşık 1,26 milyar dolar civarında bir giriş gördük geçtiğimiz ay itibariyle. Ondan önceki ay 623 milyon dolarlık çıkışın hemen hemen iki katına yakın bir süre rakamdan bahsediyoruz. Yabancılar üzerine koymuş gibi gözüküyor. Şimdi en fazla alınan hisselere baktığımız zaman belki yıllık getirisi bu yıl başından itibaren %200'lere neredeyse varan Astor tarafında ciddi bir yukarı doğru yabancının alım iştahını görüyoruz. Orada 366 milyon doların bir miktar daha üzerinde bir yabancı alımını takip ettik geçtiğimiz ay itibariyle. Belki onun arkasını hemen sayabileceğimiz Aselsan tarafında bu tarafta 275 milyon dolarlık yabancının bir alım iştahını olduğunu takip ediyoruz. Aynı zamanda Tüpraş tarafında marjların genişlediği, yani geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde %4 varil başına 4-4,5 dolar seviyelerinde olan rafineri marjı 9 doların da üzerine gelmiş Zeynep. Dolayısıyla zaten bu petrolün yukarıya doğru geldiği ortamda marjlardan faydalanan, kapasite kullanım oranını %95'ler seviyesine çıkarıp 2017'den bu yana en yüksek ilk çeyrek performansını yakalayan Tüpraş tarafında da 130 milyon dolarlık bir giriş olduğunu görüyoruz. Bankalar tarafında belki İş Bankası tarafında bir giriş var. Orada 80 milyon dolarlar civarında. Dolayısıyla biraz daha listeyi bu yönde okumak mümkün ama belki şunu söyleyebilirim sana. Biraz daha bankaların daha nispeten az olduğu, İş Bankası'nı mesela biraz daha dışarıda bırakacak olursak, daha sanayi ve hizmetler ağırlıkla yabancının iştahını ölçtüğümüz bir geçtiğimiz ay olmuş gibi gözüküyor. Satış tarafına baktığımızda ise orada biraz daha mütevazi rakamlar var. Türk Altın işletmeleri var mesela. Orada 71 milyon dolar civarında bir çıkış gerçekleştirmişler nette. Tabii altın fiyatlarında özellikle yılın başında o gördüğümüz rekor seviyelerden bir dönüş görmüştük. Burada Türk Altın işletmeleri de aynı şekilde 71 milyon dolarlık bir çıkışla dikkat çekiyor. Tera yatırımı belki biraz daha konuşabiliriz. 57 milyon dolarlık bir çıkış var. TAV Havalimanları'ndan 32 milyon dolar civarında çıkış gerçekleştirmiş. Ama biraz daha büyük resme baktığımızda Zeynep, orada yabancının geçtiği 2 ay önceki satış iştahının ciddi anlamda yukarı doğru geldiği ve hemen hemen bütün hepsini kapatıp üzerine eklediği bir alım iştahını gördük. Tabii bu ay özelinde bir miktar daha yakından takip etmek lazım. Ama zaten geçtiğimiz ay özelinde de biraz daha böyle rekorları konuştuğumuz bir ortamı görmüştük Borsa İstanbul tarafında.
0: Şimdi şöyle bir şirket haberlerini de turlayalım. Açılış öncesi iletişim tarafında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Oraloğlu'nun açıklamaları oldu. 5G teknolojisinde abone sayısının yaklaşık 40 gün içerisinde 34 milyon seviyesine yaklaştığını belirledi. Oraloğlu, Türkiye'nin ilk 2 yıl içinde 5G hizmetini ülke geneline yaymayı hedeflediğini de söyledi. Fiber altyapı uzunluğunun 680 bin kilometreye ulaştığını, ülkenin Avrupa'da en çok haneye fiber altyapı ulaştıran ilk 3 ülke arasında yer aldığını belirtti. Bu arada şirket haberlerinde SDT Uzay'da bir başlık var. Savunma sistemleri alanında yurt içi bir müşteriden 6,5 milyon dolarlık bir sipariş aldıkları belirtildi. Bugün yine baktığımız zaman şirket ajandasına genel kurulların yoğun biçimde toplanacağı ve izleneceği bir gün. Atlas Menkul, Avrasya Gayrimenkul, Borsa Ticaret, Datagate Bilgisayar, Despek Bilgisayar, Borusan, Doğusan Boru düzeltelim, Ekos Teknoloji, Global Yatırım Holding, Index Bilgisayar, Koza, Polyester Sanayi, Metro Yatırım Ortaklığı, Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya tarafında bugün genel kurul toplantılarını takip ediyoruz. Temettü ödemesi bulunan Ege Profil Ticaret var bugün. Aynı zamanda yine sermaye artırımı tarafında BİM'i izleyeceğiz. Bedelsiz sermaye artırımı onaylandı. Sermaye böylece 600 milyon liradan 1,2 milyar TL'ye çıkacak. Konuyla ilgili 19 Şubat'ta yönetim kurulu kararıyla SPK'ya başvuru vardı. Onay da 7 Mayıs tarihinde alınmıştı diye belki hatırlatmakta fayda var. Böylece artırımda kullanılacak 600 milyon TL tutarındaki iç kaynağın tamamı şirketin yedek akçelerinden oluşuyor. Detayını da verelim. Bedelsiz olarak çıkılacak yeni paylarda yine BİMAŞ kodlu hamiline yazılı kaydı pay niteliğinde olacak. Detayını verelim izleyicilerimize. Açılışa bir dakika kaldı, ne ekleyebiliriz?
1: özellikle şimdi Viyop'a baktığım zaman yaklaşık 1002 civarında yukarıda görüyorum Zeynep. O taraf biraz daha yatay gibi gözüküyor. Yani sabah biraz daha Asya'da özellikle açık piyasalarda karışık bir risk iştahı vardı. Tabii bizim için özellikle bugün ana gündem maddesi enflasyon sunumu olacak. Özellikle Fatih Karahan'ın açıklamalarına biraz daha yakından dikkat edeceğiz. Orada bir ciddi bir volatilite görür müyüz? Burası biraz daha soru işareti ama dediğim gibi biraz daha özellikle açıklamalar geldikçe gözümüz biraz daha bankacılık endeksi üzerinde olacak diyelim. Enflasyon özellikle hedeflerin üst bandının bir miktar daha 30'a yakın sıyacağına ilişkin artık neredeyse bir konsensüs oluşmuş durumda, bir revize bekleniyor. Ama bunun montanına göre belki piyasada hareketine göre de bir frekans belirlemesi görebiliriz aynı zamanda.
0: Şimdi geldik borsa açılışına, hemen oradan da rakam verelim. %0,09 yatayda olsa artıda bir açılışa tekabül ediyor. 13 puan kadar yükselen borsada açılış seviyesi ana endeks için 14.611 oldu. 89 hisse güne artıda başlangıç yaparken 8 hisse düştü. 3 hisse ise yatay bir performansla karşımıza geldi. Buradan hemen sektörel kırılımlara da geçelim. Orada karşımıza çıkan yine ilk başlıkta mali endeks var. %0,71'lik kırmızı bir ekranla ama sanayi %0,59, bankalarsa %0,68 kadar alıcılı bir seyirle yeni güne başladı diyebiliriz. Bu esnada hizmetler endeksine dönecek olursak burada %0,61'lik ve ulaştırmada %0,07'lik yine alıcılı bir seyir var. Turizm endeksi ise güne %1,15'lik bir satışla başlangıç yaptı. Borsa açılışında döviz kurları hangi seviyelerde, hemen

0: Onu da aktaralım hızlıca. Dolar TL'de karşımıza 45.43-49 geldi. Euro TL işlemleri ise 53.37-73 diyor. Bu an bazı katkılarda BİM, az önce şirket haberini verdik. Aselsan, Astor, Akbank ve Ereğli Demirçelik'le ilk beşi turladık. Bu an bazı baskılarda ise Destek Finansı, Pasifik Eurasia, Ral Yatırım, TAB Gıda ve Kardemir D hisseleri izledi. Yüzdesel en çok artarak güne başlayan hisse Sarkuysan oldu. Arkasında Gürsel Turizm, Astor, Girişim Elektrik ve Pasifik Teknoloji geldi. Yüzdesel de en çok düşen de taban yapan Destek Finansı görüyoruz. %10'luk bir düşüşü var. TAB Gıda, Pasifik Eurasia, Ral Yatırım, Batı Söke ile ilk beşi burada da yüzdesel olarak turlamış olduk. Açılışta bilmiyorum dikkatini çeken bir hareket var mı?
1: Destek Finansı, evet. Özellikle dünkü taban hareketinden sonra bugün yine 60 puan. Dün 65 puan aşağı çekti. Bugün yine 60 puana yakın negatif etkisi var Zeynep. Onun dışında 90 hisseye yakın, 89 hissenin yukarı doğru geldiği bir ortam var. Yani fena gözükmüyor en azından ilk açılış rakamları. Ama burada özellikle Destek Finans tarafını biraz daha gün içerisinde takip etmek lazım diyebilirim. Bankacılığa baktığım zaman orada da çok fena bir görüntü yok. Genel anlamda şöyle bir rakamlara baktığım zaman oralarda da hafif yukarı doğru seyirlerin olduğunu görüyorum. Akbank falan %1'e yakın, %7'ler civarında yukarıda. Dolayısıyla ama bu hareket tabii özellikle açıklamalarla birlikte biraz daha volatiliteye namzet gibi gözüküyor diyelim.
0: Sanıyorum çok az bir süremiz kaldı. Onda da istersen gelecek vadeden olarak diyelim nitelendirebileceğimiz aracı kurum raporlarında lila kağıt var. Hemen evet. İstersen çok kısa oradan da değerlendirme evet. Paylaşalım.
1: Hemen şöyle belirteyim ki %70 civarında bir upside belirlemişler. 58 lira 60 kuruşluk bir hedef fiyat var o tarafta. Ak yatırım analistleri Zeynep cazip değerleme ve 105 milyon dolarlık net nakit pozisyonuna sahip sağlam bilanço nedeniyle yüksek marjlı katma değerli ürünlerinin payını arttırmak için ikinci çeyrekte faaliyete geçecek olan yeni konverting kapasitesi itibariyle ve nüfus artışı ve düşük kişi başı tüketimi olan hedef pazarlardaki büyüme potansiyelini değerlendirmek için burası önemli. 2027'de %25 kapasite artışı, ihracatçı olarak rekabetçi konumunu iyileştirmek ve verimliliği arttırmak için 2028'de faaliyete geçecek akıllı depo yatırımı, evet. Ve yenilenebilir enerji üretimi nedeniyle burada bir miktar daha yukarı yönlü katalizör görüyorlar. Bu potansiyelle birlikte araştırma kapsamına aldığını da belirtelim.
0: Zaten bir de İş Yatırım ve Ak Yatırım tarafından tavsiye girildiğini görüyoruz. İkisi de al demişler. Ak Yatırım'da dediğin gibi 58 lira 60 kuruş. Yine Nisan sonu verilen tavsiyede İş Yatırım'da da 53 lira 2 kuruşta karşılık bulmuş durumda tavsiyeler lila kağıtta diyelim. Böylece piyasa masasını noktalıyoruz. Önümüzdeki yayınlarda enflasyon raporunun detaylarını Bloomberg HT'de izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.

QNB Invest piyasa masasını sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden Mobi'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi onu da birlikte yaparız.
2: O konut kredisi 120 aya varan vade ve varsa hazır limitini öğrenebileceğin hızlı limit özelliğiyle Garanti BBVA Mobil'de.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Sinir hızında hepedim. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süperbank 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
6: Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hatlar yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Reklam.
13: Garanti BBVA. İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA mobilden

0: Sport.com.tr'de.
1: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam.

0: Efendim yatırım kulübüne hoş geldiniz. Evet, birazdan piyasaların odağında olan enflasyon raporuna döneceğiz. Sunumu gerçekleştirecek Başkan Fatih Karahan saatler 10.30'u gösterdiğinde yılın ikinci enflasyon raporunun sunumu için bilgilendirme toplantısını yakından takip edeceğiz. Bankanın hali hazırda olan %16 seviyesindeki yıl sonu ara hedefi ve 15 ila 21 arasındaki tahmin aralığında yukarı yönlü bir güncelleme yapması bekleniyor. Ara hedefe doğru ilerliyoruz. Ara hedefi yakından takip ediyoruz diyen Merkez Bankası'nın ara hedefi nerede konumlandıracağı da oldukça önemli. Merkez Bankası faiz patikasını ara hedef doğrultusunda şekillendirirken tahmin aralığı da geniş ekonomik senaryoları da aynı zamanda kapsıyor. Karahan daha önce özellikle ara hedeflerin olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirilmeyeceğini söylemişti. Ancak 28 Şubat'ta İran'a yönelik Orta Doğu'daki çatışmanın başlamasından bu yana Brent petrol varil fiyatına baktığımız zaman %50'lik bir yükselişe işaret etti. Ve bu %50'lik yükselişle birlikte piyasa ve politika yapıcıların enflasyon tahminleri arasındaki farkı arttırdı. Hal böyle olunca aslında olağan dışı bir gelişme olarak okunuyor. Şu an Merkez Bankası'nın patikasında da yakından takip edeceğiz buradaki süreci. Peki rakamlar neyi söylüyor? Küresel piyasalarda bir tarafta teknoloji ve jeopolitik gelişmeler eşliğinde gidip gelen bir piyasa görüntüsü varken diğer tarafta Borsa İstanbul tarafında ise şu an enflasyon raporu sunumu öncesinde pozitif bir seviye söz konusu, pozitif bir fiyatlama var. Yarım puana yakın artıda olduğunu görüyoruz. 14.660 puandan işlem geçiyor. 81 hissenin yukarı yönlü, 14 hissenin ise aşağı yönlü performansını yakından takip ediyoruz. Hemen şöyle bir endekslere bakalım. Bankacılık endeksi yarım puanlık artıya işaret ederken sanayi endeksi tarafında ise 0.85'lik yön yukarı, maliye endeksi tarafında ise 0.88'lik yön aşağı olduğunu takip ediyoruz. Ulaştırma tarafı yine pozitif ayrışmaya devam ediyor. Turizm endeksi %1'in üzerinde alımlar, hizmetler endeksinde ise %1,39'luk yön yukarı, genele yayılan bir alım söz konusu gibi görünüyor Borsa İstanbul alt endekslerde. Peki pariteler nasıl şekilleniyor? Pariteler tarafına bakacak olursak ABD'de dün açıklanan yüksek üretici enflasyon verileri vardı. Teknoloji hisselerinde yaşanan yükselişler vardı. Borsalar tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşırken dün kapanışta, ardından ABD ve Çinli liderler tarafından düzenlenen yine buradaki zirve sırasında Asya'da da hafif yükselişler ve düşüşler arasında gidip gelmeyi görmüştük. Ancak görüyoruz ki dolar endeksi tarafında dün herhangi fazla bir değişim göstermedi. Bugünün özelinde de bu değişim göstermemeyi devam ettiriyor. 98.45 seviyesi, 1.17.11 ise euro dolar çaprazı, sterlin dolar tarafına baktığımızda 1.35.13 seviyesini yakından takip ederken euro TL tarafında 53.34 ve 45.43 seviyelerinden dolar TL tarafında ise işlem geçiyor diyelim. Ve tüm bu detayları, beklentileri alalım. Evet, saatler 10.30'u gösterdiğinde yılın ikinci enflasyon raporu sunumu gerçekleşecek. Peki onun öncesinde pozitif bir fiyatlama var. Ne bekliyor piyasaların odağında? Nasıl bir fiyatlama var? Nurol Portföy'e gidiyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Murat İman'dan detayları alıyoruz. Murat Bey, iyi seanslar diliyorum. En kritik enflasyon raporu sunumu olacak. Neleri bekliyorsunuz? Piyasanın odağında ne olacak? Burada bir kırılım yaşar mı piyasa bugün? Neler aktarırsınız?
1: Günaydın. İki gündür düzeltme sınırları içinde kalan bir satışla karşılaştık. Birinci gün yurt dışından etkilendik gelen enflasyon verileriyle. İkinci gün ise MSCI endeksindeki değişikliklerden dolayı, yani dün parça etkilendik. Şimdi bugün teknik anlamda piyasanın rahatlaması için tekrar 14.700 üzerine atmamız gerekiyor. Ama tabii ki bütün piyasa gibi saat 10.30'daki enflasyon raporuna bekliyor olacağız. Yani patikada bir değişiklik olacak mı? Hedeflerde bir revizyona gidilecek mi? Çünkü dün cari açık rakamları da geldi ki 2023'ten beri olan en yüksek cari açıkta 9.7 milyar dolarlık bir cari açık geldi. Ama altın ve petrolden arındırdığımız zaman bu sadece 3.9 milyar. Yani petrol fiyatlarında sizin de demin dediğiniz gibi olan keskin yükseliş hem enflasyonla ilgili beklentileri kötü yönde etkilerken, hem de aynı zamanda cari açığı da son derece kötü etkiledi. Ama bugün aynı zamanda brüt döviz rezervleri de açıklanacak. Son bir haftadır giren yabancı giriş çıkış verileri de açıklanacak. Yani brüt döviz rezervlerinde 6 milyar dolar civarı bir artış bekliyoruz. Faiz tarafında hala faizler çok yüksek. Dün TLRF ihalesi vardı, 80 milyarlık bir karşılama oranına sahipti bu ihale. Ve ondan sonra, ihaleden sonra bir 20 milyar daha satıldı. 5 yıllık ve 10 yıllık vadelerde faizler hala yüksek seyrediyor. Fakat bunlara rağmen hala pozitif gözüken bir Borsa İstanbul var. Dediğim gibi bir iki günlük satış ve düzeltme sınırlarında kaldı. Tekrar piyasa bugün Fatih Karahan'ın konuşmasından sonra ve gelecek diğer verilerden sonra 14.700 seviyesinin üzerine atarsa daha optimist şekilde bakmaya devam edeceğiz. Geçemediğimiz, uzun süre geçemediğimiz 14.500 seviyesi de kritik destek olarak gözüküyor. Herkese iyi seanslar.

0: ederim.
1: Peki Murat İman, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz bizlerden Nurol Portföy ailesine. Efendim araştırma masasıyla devam ediyoruz.

0: bir hafta geçirdiğimizi söyleyebilirim. Hem ABD-İran arasındaki müzakerenin çıktılarını bu hafta içinde alıyoruz. Hem de küresel piyasalardan gelen verilerin piyasalara yansımalarını okumaya çalışıyoruz. Dün ABD Başkanı Donald Trump Çin ziyaretine başladı ve bu 10 yıl sonra bir ABD Başkanı'nın yaptığı ilk Çin ziyaretiydi. Şu an için görüşmenin iyiye gittiğini ve ABD-Çin arasındaki ilişkinin her zamankinden daha iyi olacağını söyledi. Bunun arkasından dün akşam saatlerinde Kevin Warsh'un FED başkanlığı için senato oylaması vardı ve 45'e 54 oylama sonucu geldi. Bu en aradaki marj, en dar marjlardan biriydi FED oylamasında gerçekleştiren. Arkasından ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın İran için yaptığı bir açıklama vardı ve müzakerelerde iyiye doğru gittiğini söyledi müzakerelerin. MSCI tüm dünya endeksi dün rekor kapanışla yapmıştı. Bir miktar yatay seyrettiğini söyleyebiliriz bugün gelen haber akışlarından sonra. Trump'ın Çin ile olan görüşmelerin harika geçtiğini söylemesi sonrası piyasa tepkileri sınırlı kaldı. Çin endeksleri ise yaklaşık %1'e yakın düşüş kaydetti diyebiliriz. Yuan'da dikkat çekici bir yön var. Çünkü Yuan 11 gündür üst üste yükseliyor ve bu 2 Eylül 2017'den beri en uzun kazanç serisi Pelin. 2023'ten bu yana gördüğü en güçlü seviyeye geldi. Japon devlet tahvilleri ise geriledi. 30 yıllık tahviller 1999'dan beri olan en yüksek seviyesine ulaştı Japonya tarafında. Xi'nin Trump'a Tayvan konusunda yaptığı bir miktar geri bildirimler iyi giden Çin Trump ziyaretine bir miktar gölge düşürdü diyebiliriz. Genel risk iştahı şu an küresel piyasalarda pozitif. Nvidia'dan dün güzel bir haber geldi ve piyasa değeri 5.5 trilyon dolara ulaştı. 2025 Temmuz ayında ise 4 trilyon dolar seviyesine ulaşmıştı piyasa değeri. MSCI Asya Pasifik Endeksi ise gün boyunca volatil hareketlerini yukarı ve aşağı yönlü olarak sürdürdü. Uluslararası kaynaklardan bu sabah gelen bir haber akışına göre ise ABD 11 tane Çinli şirkete Nvidia'nın H200 çipleri için onay verdi ve H200 çiplerinin satışına onay verdi. Dün bu hafta hareketli bir hafta olduğunu söylemiştim. Salı günü beklentilerin üstünde gelen ABD TÜFE verisinin ardından dün ÜFE verisini karşıladık ve o da beklentilerin üstünde geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle enerji savaş dolayısıyla artan enerji fiyatlarının taşımacılık maliyetleri üzerine yaptığı baskıyla beraber yıllık bazda %6 seviyelerine yükseldi. Dün ABD tarafında 30 yıllık tahvillerde bir ihale gerçekleştirildi ve ihale faizinin 2007'den bu yana olan en yüksek seviyesinde olduğunu burada notlarıma ekleyebilirim Pelin. Birazdan yurt içi tarafta enflasyon raporunu karşılayacağız ve enflasyon raporundan sonra piyasalara olan tepkilerini de takip etmeye devam edeceğiz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Elif aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz. Evet, kritik enflasyon raporu sunumun gerçekleşmeden önce beklentiler nasıl şekilleniyor? Hemen haberimize devam edelim. Finansal danışman Ali Ağoğlu yılın ikinci enflasyon raporunda daha gerçekçi mesajlar vermesini, beklentilerini ise buna uygun olarak revize etmesi gerektiğini söyledi.
2: Merkez Bankası'nın daha gerçekçi bir yaklaşımla, evet, bizim dışımızdaki faktörlerle enflasyon beklenmedik bir şekilde dış bir arz şokuyla yükseldi. Bu sadece bizde yükselmiyor. Amerika'da da yükseldi. Bu Avrupa'da da yükseliyor. Evet, yükseldi. Buna karşılık bizim daha önceki hedeflerimiz ve tahmin, daha doğrusu hedeflerimiz değiştireceğiz. Tahminlerimiz baki ama hedeflerimizi değiştireceğiz demesini, daha gerçekçi bir seviyeye çekmesini. Daha gerçekçi seviye nedir dersen, faizler konusunda ben herhangi bir hareket beklemiyorum. Şu anda cari olan 37 tabela 40 iş gören faiz seviyesi beklenen, piyasanın da beklediği enflasyona göre halen de uygun bir faiz seviyesi. Sorun bunun daha uzun, beklenenden daha uzun. Büyük ihtimalle biz yazı böyle geçiririz. Yazdan sonrasında bakacağız duruma der diye tahmin ediyorum. Bunun da sinyallerini verir. Buna karşılık enflasyon hedefleri

0: En azından 16 olan hedefin daha gerçekçi bir seviyeye, ki bu 16 yani 26 olabilir, 28 olabilir, 24 olabilir, ama her hal ve şart altında gerçekçi bir seviyeye yükseltilmesi lazım. Yoksa hani bir hayaleti ateş eder gibi bir durumumuz olur. Onun için Merkez Bankası'nın kendi kredibilitesi için böyle bir düzeltme yapması gerekiyor, ama para politikasında herhangi bir değişiklik yapmasına ben ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum.
1: Ve cari denge verisini de dün karşıladık. Mart ayına ilişkin savaşın başlaması ile birlikte İran savaşı dönemini kapsayan Mart ayında beklentiler doğrultusunda 9,6 milyar dolar açık kaydedildi ve Şubat ayında bu açık 7,5 milyar dolar seviyesindeydi.
2: Türkiye ekonomisi savaşın etkili olduğu Mart ayında 9,67 milyar dolar cari açık verdi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi cari açığın 9,7 milyar dolar seviyesinde olması yönündeydi. Şubat ayında aylık cari açık Mart ayının 2,2 milyar dolar altında 7,5 milyar dolar olmuştu. Merkez Bankası verilerine göre Mart ayı itibarıyla 12 aylık cari açık 39,7 milyar dolara yükseldi. Şubat ayında 12 aylık cari açık 35 milyar dolar seviyesindeydi. Mart ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3,9 milyar dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış cari açığın finansmanında net doğrudan yatırımlar 2,1 milyar Amerikan doları, krediler 38,6 milyar Amerikan doları ve ticari krediler 3 milyar Amerikan doları katkı sağladı. Buna karşın net portföy yatırımları 3,3 milyar Amerikan doları ve net efektifle mevduatlar 19,7 milyar Amerikan doları negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası net rezerv azalışı 52,5 milyar Amerikan doları olarak gerçekleşti.
1: Ve enflasyonist baskıları da tartışılıyor küresel piyasalarda da. Dün ABD'den aldık veriyi. ABD'de üretici fiyat endeksi Nisan'da savaşın tetiklediği enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 2022'den bu yana en büyük artışı kaydetti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Nisan ayı üretici fiyat endeksi enerji maliyetlerindeki artış da yükseldi. Üretici fiyat endeksi aylık %1,4, yıllık %6 arttı. Aylık artış oranı 2022'den beri en büyük yükseliş olarak kayda geçti. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ÜFE'nin aylık %0,5, yıllık %4,8 artması yönündeydi. Çekirdek enflasyon da aylık %1, yıllık %5,2 ile tahminlerin üstünde arttı. Yıllık artış 3 yıldan uzun sürenin en büyük artışı oldu. Beklenti aylık %0,3, yıllık %4,3 artış olmasıydı. Öte yandan enerji maliyetleri Nisan ayında %7,8 oranında arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici enflasyonu Nisan'da akaryakıt fiyatlarındaki artış da hızlanmıştı. Kırılgan bir ateşkesin yürürlükte olması ve Orta Doğu'daki çatışmanın sonunun görünmemesi nedeniyle şirketler yüksek enerji ve ulaşım maliyetlerini yansıtmaya çalışırken diğer mal ve hizmetlerin de daha pahalı hale gelme riski bulunuyor.
1: Ve efendim evet saatler 10.30'u gösteriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon sunumunu yapacak rapor sunumunu kameralarımızı dönüyoruz.
3: Bildirme toplantısına hoş geldiniz. Bir önceki enflasyon raporu toplantımızda 2026 yılına dair ilk öngörülerimizi sizlerle paylaşırken küresel dinamiklerin de dezenflasyonun seyri açısından her zaman çeşitli riskler taşıdığını konuşmamın başında not düşmüştüm. Hemen sonrasında ABD-İsrail-İran savaşı ile yaşanan jeopolitik gelişmeler dünya ekonomisini beklenmedik derecede ciddi bir belirsizlik ortamına iterek merkez bankaları açısından zor bir döneme kapı araladı. Bu ortamda savaşın özellikle enerji ve ulaştırma hizmet fiyatlarına ve dolayısıyla enflasyona hızlı yansımasına şahit olduk. Bölgedeki gerilimin ve enerji arzındaki baskıların ne kadar süreceği en temel soru olarak önümüzde dururken, ilgili enflasyonist etkilerin kısa vadede canlı kalacağını değerlendiriyoruz. Küresel beklentiler, gerilimin ve sebep olduğu baskıların ağırlıklı olarak kısa vadeli olacağı senaryosu etrafında şekillense de, bu sürecin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkilerinin izlenmesi önem taşıyacak. İşte bu bağlamda dezenflasyon sürecinde etkili sonuçlara ulaşmanın formülü yine para politikasında veri odaklı ve ihtiyatlı bir yaklaşım izlemekten geçiyor. Dolayısıyla savaşın bir belirsizlik bulutu eşliğinde dezenflasyon görünümünü etkilediği şu günlerde de kararlılığımızdan taviz vermediğimizin altını çizmek istiyorum. Nitekim yaşanan etkilerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları para politikası duruşumuzla şekillenecek. Önümüzdeki dönem para politikası kararlarında bunu göz önüne alarak temel amacımız olan fiyat istikrarı doğrultusunda tüm araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Sunumumda öncelikle küresel ekonomi, makroekonomik görünüm ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerimize yer vereceğim. Daha sonra orta vadeli tahminlerimizi sunacağım. Sunum sonrasında ise başkan yardımcılarımızla birlikte sizlerin sorularını yanıtlayacağız. Değerlendirmelere geçmeden önce bu raporumuzda da öne çıkan konulara ve tematik analizlerimize kutu çalışmalarıyla yer verdiğimizi hatırlatmak isterim. Küresel ekonomik görünüme ilişkin hali hazırda süregelen belirsizliğin jeopolitik gelişmeler kaynaklı belirgin şekilde yükseldiğini görüyoruz. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması küresel enerji arzı açısından risk oluşturmakta. Öncü göstergeler küresel iktisadi faaliyette yavaşlama, girdi maliyetlerinde artış ve tedarik zincirlerinde aksamalara işaret ediyor. Şubat ayı sonunda başlayan savaş ile keskin bir şekilde artan enerji fiyatları yüksek düzeyini koruyor. Gerek ham petrol gerekse doğalgaz fiyatları savaş öncesi düzeylerin oldukça üzerinde seyrediyor. Son dönemde azalmakla birlikte petrol fiyatlarındaki oynaklık da tarihsel ortalamasının üzerinde. Enerji fiyatları kadar yüksek olmamakla birlikte endüstriyel metal ve tarımsal emtia kaynaklı olarak enerji dışı fiyatlar da artıyor. Yüksek küresel belirsizlik tüketici ve üretici güvenini olumsuz etkiliyor. Başta savaş bölgesinde yer alan ülkeler olmak üzere birçok ekonomide büyüme öngörülerinin aşağı yönde güncellendiğini görüyoruz. 2026 yılında küresel büyümenin belirgin şekilde ivme kaybetmesi bekleniyor. Buna bağlı olarak Türkiye'nin dış talebinin de zayıflayacağını öngörüyoruz. Enerji fiyatlarına bağlı olarak manşet enflasyon küresel ölçekte arttı. Bu artışın net enerji ithalatçısı ülkelerde daha belirgin olduğunu görüyoruz. 2026 yılına ait enflasyon tahminleri de hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için yukarı yönlü güncellendi. Çekirdek enflasyon oranları şimdilik daha ılımlı bir seyir izliyor. Bundan sonraki süreçte savaşın gelişimi, enerji nakliyatındaki aksamaların boyutu ve süresi belirleyici olacak. Savaşın başından bu yana küresel anlamda para politikalarının ilk tepkisi sınırlı oldu. Buna karşın gelişmiş ülkelerde beklenen faiz indirimlerinin ötelendiğini ve bazılarında faiz artışı olasılıklarının da piyasa fiyatlamalarına yansıdığını görüyoruz. Fed'in yüksek olasılıkla yıl boyunca politika faizini değiştirmeyeceği fiyatlanırken, ECB'nin ise yılın ikinci yarısında politika faizini arttırması bekleniyor. Enerji arzına ilişkin aksamaların sürmesi durumunda, fiyat artışlarının ikincil etkilerini kontrol altına almak ve beklentileri çıpalamak için küresel ölçekte daha güçlü bir para politikası tepkisi gerekebilir. Artan jeopolitik belirsizliğe bağlı olarak, Mart ayında gelişmekte olan ülke piyasalarından portföy çıkışları gözlendi. Nisan ayında ise söz konusu piyasalara bir miktar portföy girişi gerçekleşti. Savaşın seyrinin yanı sıra 2026 yılı boyunca gelişmiş ülkelerin izleyeceği para politikası da küresel risk iştahı ve portföy hareketleri üzerinde etkili olma potansiyeli taşıyor. Değerli konuklar, küresel görünümün ardından yurt içi makroekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerimize geçmek istiyorum. Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak talep kompozisyonunda dengeli seyir devam etmekte. Nitekim 2025 yılında tüketimin büyümeye katkısının 2023 yılına kıyasla belirgin olarak gerilediğini, yatırımların katkısının ise devam ettiğini görüyoruz. Küresel ticareti sınırlayıcı tarife ve korumacı önlemlerin etkisiyle 2025 yılında net ihracatın katkısı negatife dönse de sıkılaştırma öncesine göre daha dengeli bir resim mevcut.

yılın ilk çeyreğine ilişkin göstergelere bakacak olursak, 2025 yılının 3. çeyreğinde gerileyen sanayi üretiminin takip eden 2 çeyrekte görece yatay bir seyir izlediğini, oynaklığı yüksek sektörler dışlandığında ise ilk çeyrekte sınırlı olarak gerilediğini görüyoruz. Diğer yandan hizmet üretiminin Şubat ayı itibarıyla ilk çeyrekte artış gösterdiğini izliyoruz. Bu dönemde ulaştırma ve konaklama gibi hane halkı talebiyle daha yakından ilişkisi olan alt kalemlerde ise hizmet üretimi azaldı. Kapasite kullanım oranı yılın ilk çeyreğinde sınırlı olarak arttı. Nisan ayında ise yatay seyir izledi. Bununla birlikte kapasite kullanım oranı tarihsel ortalamasının altındaki seyrini sürdürüyor. İş gücü piyasasında ilk çeyrekte manşet işsizlik oranının sınırlı gerilediğini görüyoruz. Buna göre işsizlik oranı geçmiş dönem ortalamalarının oldukça altında seyrederken geniş tanımlı göstergeler daha az sıkı bir iş gücü piyasasına işaret ediyor. Örneğin atıl iş gücü oranı ve ilan başına başvuru sayıları yüksek seyrediyor. Talep koşullarına gelirsek, altın hariç bakıldığında perakende satışların büyümesi bir önceki çeyreğin üzerinde gerçekleşti. Trendinden arındırıp baktığımızda ise perakende satışlardaki ivme kaybının sürdüğünü görüyoruz. Çeyreklik olarak yatay seyreden kart harcamaları da talepteki yavaşlamayı teyit ediyor. Nisan ayına ilişkin veriler kart harcamalarındaki zayıf seyrin sürdüğüne işaret ediyor. Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak ilk çeyrekte talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor. Farklı yöntemlerle hesapladığımız çıktı açığı göstergelerinin büyük çoğunluğu ve ortalaması ilk çeyrekte negatif düzeye işaret ediyor. Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün korunacağını öngörüyoruz. İktisadi faaliyete ilişkin olarak dış ticaret gelişmelerine de kısaca değinmek isterim. Küresel ticaret ve jeopolitik koşullardaki zorluklara rağmen Nisan ayında ihracatta artış, ithalatta ise azalış gerçekleşti. Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat kısmen toparlanırken Afrika, Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika ülkelerine ihracat arttı. Yüksek fiyatlar nedeniyle enerji ithalatının artmasına karşın altın ve enerji hariç ithalatta düşüş gözlendi. Böylelikle dış ticaret açığı Nisan ayında ilk çeyreğe kıyasla geriledi. Tüketim malı ithalatının da yılbaşından bu yana gerilemekte olduğunu izliyoruz. Bu gerilemede büyük oranda binek otomobil ithalatındaki yavaşlama rol oynuyor. Enflasyon görünümüne geçmeden önce cari işlemler dengesi gelişmelerine de kısaca değinmek istiyorum. Cari açık yılın ilk çeyreğinde dış ticaret ve hizmetler dengesindeki görünüme bağlı olarak artmakla birlikte milli geliri oran olarak tarihsel ortalamaların altında kalmayı sürdürdü. Savaşın enerji fiyatlarında tetiklediği hızlı yükseliş Mart ayında enerji ithalatında belirgin artışa neden oldu. Bir önceki çeyreğe göre gerileyen altın ithalatı ise cari açıktaki artışı sınırladı. Bununla birlikte korumacı önlemlerin küresel talep üzerinde oluşturduğu mevcut risklere, jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki artış kaynaklı riskler de eklendi. Bu gelişmeler yılın geri kalanında dış ticaret açığı üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırıyor. Bütün bu gelişmelere rağmen 2026 yılında cari açığın milli geliri oranının uzun dönem ortalamasının altında seyredeceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte jeopolitik gelişmelerin seyri her iki yönde de belirsizlik içeriyor. Saygıdeğer katılımcılar, şimdi sizlerle enflasyon görünümüne ilişkin güncel değerlendirmelerimizi paylaşmak istiyorum. Nisan ayı itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu %32,4 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs 2024'te ulaşılan zirve ile kıyaslandığında enflasyonda belirgin bir düşüş yaşanmakla birlikte enflasyon yüksek seyrini korumakta. 2026 yılı Şubat ayı sonunda Orta Doğu'da başlayan gerilim negatif arz şoklarına yol açarak yakın dönem enflasyon görünümünde öne çıkan ana unsur oldu. Yavaşlama eğiliminde olan enerji yıllık enflasyonu son 2 ayda petrol ve doğalgaz fiyatları öncülüğünde 19 puan artarak %47'ye yükseldi. Bu maliyet artışları sonucunda elektrik ve doğal

Doğalgaz tarifelerinde güncellemeye gidildi. Özellikle doğalgazda meskenler için fazla tüketim yapan hanelerin daha yüksek ödediği kademeli fiyat uygulamasına geçilmesiyle fiyat artışı belirgin oldu. Ham petrol fiyatlarındaki artışların hemen ardından akaryakıt ürünlerinde Eşel Mobil Sistemi devreye alındı. Bu sistem petrol fiyatlarındaki artışların enflasyona yansımasını önemli ölçüde sınırladı. Bununla birlikte Eşel Mobil'in etkisinin petrol fiyatlarının seviyesine bağlı olarak değişkenlik gösterebildiğini not etmek istiyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz dönem gibi şokların büyük olduğu dönemlerde motorindeki fiyat artışları, küresel rafineri marjlarının seyriyle ham petrol fiyatlarının ima ettiği rakamlardan olumsuz yönde ayrışabiliyor. Son dönem enflasyon gelişmelerinde etkili olan bir diğer unsur gıda fiyatları. Yılın ilk aylarında gıda grubu enflasyona artırıcı yönde katkıda bulundu. Kasım ayında sert bir düşüş gösteren sebze fiyatları, olumsuza dönen hava koşulları sonucunda Ocak ve Şubat aylarında belirgin biçimde yükseldi. Gıda enflasyonunda son aylarda kaydedilen oynak seyirde sebze kaleminin rolü oldukça belirgin. Sağ panelden de izleneceği üzere ilk 4 ayda taze meyve ve sebze fiyatları belirgin bir artış gösterdi. Öncü veriler arz koşullarındaki normalleşme ile birlikte Mayıs ayında sebze grubunda fiyat düşüşlerinin başladığını gösteriyor. Bu görünümün önümüzdeki aylarda da devam ederek gıda enflasyonunu olumlu yönde etkilemesini bekliyoruz. Şubat-Mart döneminde öngördüğümüz tahmin aralığının içinde seyreden tüketici enflasyonu Nisan ayında gerilimin etkilerinin belirginleşmesiyle tahmin aralığının üzerinde gerçekleşti. Söz konusu gelişmelerin yansımaları daha sınırlı olmakla birlikte ana eğilim göstergeleri üzerinde de hissediliyor. Nitekim göstergelerin son 3 aylık ortalamaları enflasyonun ana eğiliminde bir miktar yükselişe işaret ediyor. Yılın ilk 4 ayındaki fiyat artışlarına baktığımızda geçen yıla kıyasla gıda ve enerjide yükseliş görüyoruz. Buna karşın para politikasındaki sıkı duruşun etkisiyle hizmet ve temel mal gibi gruplarda enflasyon gerilemeye devam ediyor. Bu noktada hizmet enflasyonuna daha yakından bakmak istiyorum. Bildiğiniz üzere 2025 yılında hizmet enflasyonunun yüksek seyrinde kira ve eğitim hizmetleri önemli oldu. Bu iki kalemde de geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin rolü yüksek. Bununla birlikte yılın ilk 4 ayında her iki kalemde de enflasyonda önemli düşüşler yaşandığının altını çizmek gerekir. Bu durum hizmetlerde süregelen ataletin güç kaybetmeye başladığını haber veriyor. Kira tarafında gerek mevsim etkilerinden arındırılmış yakın dönem kira verileri, gerekse yeni yayımlamaya başladığımız yeni kiracı kira endeksi enflasyonda eğilimin aşağı yönlü olduğuna işaret ediyor. Eğitim tarafında ise fiyat ayarlamalarına dair düzenlemelerde geçmiş 24 ayın enflasyonu yerine 12 ayın etkisini yansıtacak şekilde değişikliğe gidilmesini önemli buluyoruz. Bu değişikliklerin geçmiş enflasyona endeksleme mekanizmasını görece zayıflatarak dezenflasyon sürecini desteklemesini bekliyoruz. Bu düzenleme değişikliğinin 2026 yılı için ima ettiği rakamlar eğitim tarafında dezenflasyonda belirli bir alan olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan jeopolitik gelişmeler neticesinde akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak ulaştırma hizmetlerinde fiyat artışları güçlü seyretmeye devam etti. Öncü veriler bu görünümün Mayıs ayında da sürdüğüne işaret ediyor. Bu bölümde son olarak enflasyon beklentilerinin seyrine ve öne çıkan risklere değinmek istiyorum. Bir önceki rapor dönemiyle kıyasladığımızda enflasyon beklentilerinin arzu ettiğimiz ölçüde gerilemediğini görüyoruz. Beklentiler halen enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor. Yılın ilk aylarında gıda fiyatları yüksek seyretti. Sonraki dönemde ise Orta Doğu'daki gelişmeler enflasyon görünümü üzerinde belirsizliğe yol açtı. Buna istinaden enflasyon beklentilerinde bozulma izledik. Bu dönemde jeopolitik gelişmelerin olası ikincil etkileri önem taşımakta. Gerilimin ne kadar süreceği enflasyon görünümü açısından kritik bir risk unsuru. Saygıdeğer konuklar, konuşmamın bu bölümünde para politikası duruşumuz ve finansal koşullar hakkında bilgi vereceğim.
2026 yılı Ocak ayında

Para politikası adımlarımızın büyüklüğünü gözden geçirdik ve politika faizini 100 bas puanlık bir indirimle %37 seviyesine getirdik. Ancak Şubat ayı sonunda Orta Doğu'da başlayan gerilim kaynaklı artan belirsizlikler, konuşmamın başında vurguladığım gibi ham petrol, doğalgaz ve emtia fiyatlarında yüksek oynaklıklara ve artışa neden oldu. Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla zamanlı bir şekilde sıkılaştırıcı bazı tedbirler aldık. Bu süreçte sıkı politika duruşumuzu koruyarak Mart ve Nisan aylarında politika faizini sabit tuttuk. Şimdi sizlere aldığımız tedbirlerden bahsetmek istiyorum. 1 Mart'tan itibaren finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak parasal duruşumuzu güçlendirmek amacıyla bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verdik. Bu dönemde piyasanın likidite ihtiyacını üst banttan yapılan fonlama ile karşılayarak para piyasalarında gerçekleşen referans faiz oranının %40 seviyesine yükselmesini sağladık. Ayrıca döviz karşılığı TL swap ihaleleriyle piyasaya fonlama sağlamaya başladık. TL mevduat kredi büyümesi ve likidite yönetimi odaklı makro ihtiyati tedbirleri sıkı parasal duruşumuzu desteklemek üzere uygulamaya devam ediyoruz. Türk lirası mevduat payını artırmayı hedefleyen düzenlemeleri finansal koşullara göre revize ederek uyguluyoruz. Kredi büyümesindeki dalgalanmaları yönetmek için büyüme sınırlarını kullanıyoruz. Son dönem jeopolitik gelişmeler sonrasında olduğu gibi aktif likidite yönetimi politikamız ile parasal aktarım mekanizmasını güçlendiriyoruz. 2025 yılının ikinci yarısından itibaren politika faizinde yapılan indirimler Şubat ayı sonundaki jeopolitik gelişmelere kadar olan dönemde mevduat ve kredi fiyatlamalarına beklentilerimiz ölçüsünde yansıdı. Bu dönemde politika faizinde 9 puan indirim yapılırken kredi ve mevduat faizlerindeki düşüş 9-10 puan arasında gerçekleşti. Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelere dikkate alarak aldığımız politika kararları sonucunda ağırlıklı ortama fonlama maliyeti 3 puan arttı. Bu dönemde TL ticari kredi ve mevduat faizleri 3 puan, tüketici kredisi faizleri ise yaklaşık 4 puan yükseldi. 2025 yılından itibaren kıymetli maden fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve artan jeopolitik riskler sonucunda TL payı zaman zaman dalgalandı. Bununla birlikte sıkı para politikası duruşumuz yanında destekleyici makro ihtiyati araç setimiz, yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı tercihinin korunmasında rol oynadı. Nitekim TL mevduatın payı %59,7 ile güçlü seyrini koruyor. Yatırım fonlarında dahil ettiğimizde bu görünüm değişmiyor. Kredi büyümesinde 2025 yılının Kasım ayından itibaren artış görüldü. Mevsimsel etkilerin ortadan kalkması ve makro ihtiyati tedbirlerle Nisan ayından itibaren kredi büyümesinin bir miktar gerilediğini görüyoruz. Ayrıca kredi kompozisyonunda TL lehine gelişim korunuyor. Ticari kredi büyümesi 2025 yılı son çeyreğinde hızlanmıştı. Ticari kredi büyümesinin dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini sağlamak amacıyla Ocak ayında yabancı para kredisi büyümesi sınırını düşürdük. Ayrıca Mart ayında TL ticari kredilerde istisnaların kapsamını daralttık. Alınan bu önlemlerin etkisiyle ticari kredilerde büyümenin bir miktar hız kestiğini görüyoruz. Öte yandan 2025 yılında güçlü seyreden bireysel kredi büyümesi 2026 yılında atılan adımların etkisiyle bir miktar geriledi. Bireysel kredilerde kompozisyon da değişiyor. İhtiyaç ve kredi kartı büyümeleri gerilerken konut kredisi büyümesi hızlanıyor. Bu gelişme iç talepteki dengelenmeye ve finansal sistemde aktif kalitesi risklerinin yönetilmesine katkı verecek. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle tahvil faizlerinde tüm vadelerde yükseliş görüldü. Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler sırasında döviz talebi büyük ölçüde yurt dışı yerleşikler kaynaklı gerçekleşti. Mart ayı sonunda altın fiyatlarındaki hızlı gerileme hane halkı altın talebinde bir yükselişe sebep oldu. Nitekim bu talep ilerleyen haftalarda durdu. Sonrasında başlayan hane halkının altın ve döviz satışlarının devam ettiğini görüyoruz. Ayrıca bu dönemde döviz piyasasının sağlıklı işleyişine ve şirketlerin döviz riski yönetimlerine katkı sağlamak amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli

döviz satım işlemlerine başladık. 13 Mayıs itibarıyla vadesi gelmemiş işlem tutarı 8,1 milyar dolardır. Benzer şekilde ülke kredi risk primi ve döviz kuru oynaklığında ateşkes görüşmeleri sonrasında gerileme yaşandı. Jeopolitik gelişmeler sonucu 27 Mart 2026 tarihinde 155 milyar dolara gerileyen brüt rezervler, takip eden dönemde 17 milyar dolar artış göstererek 8 Mayıs 2026'da 172 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervler ise 20 milyar dolar artışla 39 milyar dolara yükseldi. Enflasyon tahminlerimizin detaylarına geçmeden önce tahminlerimize baz oluşturan temel varsayımlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi küresel büyüme görünümüne ilişkin beklentiler jeopolitik gelişmelerin etkisiyle zayıfladı. Bu nedenle 2026 yılı için dış talep varsayımımızı aşağı yönde güncelledik. İkinci güncellememiz petrol ve ithalat fiyatları ile ilgili. Jeopolitik gerilimin bir sonucu olarak petrol fiyatlarında kuvvetli artışlar gözlendi. Sürecin seyrine ilişkin belirsizlik devam etmekle birlikte petrol fiyatlarının yıl içinde kademeli olarak azalacağını varsaydık. Bu çerçevede petrol fiyatlarıyla beraber ithalat fiyatlarına ilişkin varsayımımızı belirgin şekilde yukarı yönlü güncelledik. Bunlara ek olarak gıda fiyatları varsayımlarımızı gerçekleşme ve tarımsal emtia fiyatlarındaki görünüm kaynaklı olarak yükselttik. Tahminlerimizi oluştururken para politikası duruşunun önceki rapor dönemine göre daha uzun süre daha sıkı kaldığı bir görünüm esas aldık. Ayrıca ekonomi politikalarındaki eşgüdümün de devam edeceği varsayımını yansıttık. Hatırlayacağınız üzere geçen yılın 3. enflasyon raporu toplantısında ara hedeflerin değiştirilmesinin ancak rapor dönemleri arasında olağanüstü güncellemeler olması halinde mümkün olacağının iletişimini yapmıştık. Önceki yansıda gördüğünüz üzere mevcut rapor döneminde yaşanan olağan dışı jeopolitik gelişmelerin etkisiyle varsayım setimizde olağanüstü güncellemeler yapmış olduk. Dolayısıyla da bu dönemde ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Bu doğrultuda 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. İçinden geçtiğimiz savaş ve yüksek belirsizlik ortamı ara hedeflerdeki güncellemelerin yanı sıra tahmin belirsizliğinin iletişimine dair yeniden gözden geçirmeleri de beraberinde getiriyor. Nitekim son yıllarda pandemiden savaşa kadar uzanan bir yelpazede yaşanan arz şokları sık ve derin nitelikleriyle yapısal kırılmalara ve artan belirsizliklere yol açmış durumda. Bu ise tahmin aralıklarının mevcut ve gelecek belirsizlikleri ölçme yeterliliğine dair tartışmalara yol açıyor. İçinden geçtiğimiz şokun savaş gibi uç bir olay olduğunu da düşünüldüğünde büyük ölçekli ve doğrusal olmayan etkilerin de resme girdiğini eklemek gerekir. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda böylesi karmaşık şok ortamlarında birçok Merkez Bankası'nın iletişiminde tahmin aralığı yaklaşımına ara verdiği göz çarpıyor. Bunun açık bir yansımasını ekrandaki grafikte de görebilirsiniz. Pandemi sonrası dönemde betimsel risk anlatımı ve senaryolara yer veren merkez bankalarının sayısı artış göstermekte. Bu bağlamda biz de içinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla da bu rapor döneminde bir iletişim revizyonu eşliğinde baz senaryo altında nokta tahminlerimizi ve kurul tarafından öne çıktığı değerlendirilen risk unsurlarını paylaşıyoruz. Bu çerçevede sizlerle enflasyon tahminlerimizi paylaşmak istiyorum. Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında

0: Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. Tahminlerimizi paylaştıktan sonra şimdi de enflasyon görünümü açısından öne çıktığını değerlendirdiğimiz riskleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Emtia tarafıyla başlamam gerekirse, savaşın gidişatına bağlı olarak petrol fiyatlarının temel varsayımlara göre daha uzun süre daha yüksek kalması yukarı yönlü risklerin başında geliyor. Diğer taraftan savaşın gidişatının daha ılımlı olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan daha düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir. Doğalgazda ise enerji arz güvenliğine ve Avrupa LNG talebine ilişkin riskler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Gıda fiyatları tarafında da uluslararası tarımsal emtia fiyatları, iklim koşulları ve arz gelişmeleri önemini koruyor. Özellikle işlenmemiş gıda grubunda arz yönlü gelişmeler kısa vadeli enflasyon görünümü üzerinde her iki yönde de etkili olabilir. Diğer taraftan arz yönlü şokların son dönemlerde daha sık ve art arda görülmesinin fiyatlama davranışları ve enflasyon ataleti açısından riskler barındırdığını da eklemek gerekir. Son olarak tedarik zincirlerinde olası aksaklıkların büyüyerek sürmesi durumunda maliyet baskılarının artabileceğini değerlendiriyoruz. Bu çerçevede para politikası duruşumuzu oluştururken risklerin yönünü ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeye devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, konuşmamın başında da belirttiğim gibi son rapor döneminden bu yana yaşanan şok ve yarattığı sis dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de bu durum fiyat istikrarına ulaşma yolundaki kararlılığımızı değiştirmeyecek. Yaşanan gelişmelerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları para politikası duruşumuzla şekillenecek. Her vesileyle vurguladığım gibi fiyat istikrarı sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu bağlamda ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim. Konuşmama son verirken rapor sürecindeki emekleri için başta para politikası kurulu üyelerimiz, baş ekonomist ve baş danışman ekibimiz ile araştırma ve para politikası genel müdürlüğü çalışanlarımıza ve bilgilendirme toplantımızın hazırlıklarında görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Şimdi başkan yardımcılarımızla birlikte toplantımızın soru cevap bölümüne geçebiliriz.
1: 2026 enflasyonu ara hedefini yükseltti efendim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD ve İsrail'in başlattığı savaş sonrası ilk enflasyon raporunun sunumu için kameraların karşısına geçti. Karahan 2026 ara
0: Evet,
1: hedefinin
0: tekrardan hoş geldiniz.
1: %16'dan
0: Her zamanki
1: %24'e
0: platformu
1: çıktığını
0: yapacağım.
1: belirtti ve
0: Enflasyon
1: tahmin
0: raporunu
1: aralığı
0: değerlendirmek üzere
1: iletişimine
0: burada
1: ise karar
0: sorularınızı
1: verme
0: bu
1: kararı
0: çerçevede
1: aldık dedi.
0: tutmanızı rica edeceğim. Hem zaman yönetimi hem de mümkün olduğu kadar çok katılımcıya söz vermek amacıyla herkesten tek soru alacağım. Yanıtladıktan sonra bir sonraki soruya geçeceğim. Sorularınızla başlayabiliriz. Buyurun.
2: Teşekkür ederim soru sormaya fırsat verdiğiniz için. Benim sorum enflasyon beklentilerindeki bozulmaya yapılmayan vurgu hakkında. Hem burada genelde biz görseliniz olur de piyasanın, hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentilerine yönelik böyle bir görseli ben göremedim. PPK'nın son basın duyurusunda da enflasyon beklentilerindeki büyük bozulmaya pek yer vermediğinizi görüyorum. Hani bu bilinçli bir tercih mi? Arkasında nasıl bir iletişim stratejisi yatıyor? Teşekkürler.
0: Evet, sorunuz için teşekkür ederim. Şimdi öncelikle sunumumuzda vardı enflasyon bölümünün son yansısı. Yani oradan tekrar bakabilirsiniz. Sunumda gösterdim. Hem piyasa katılımcıları hem reel sektör hem de hane halkı.

0: beklentileri ama sizin için tekrar özetleyeyim. Son döneme baktığımızda burada artışa baktığımızda en çok artışın hane halkı beklentilerinde olduğunu görüyoruz. 2,8 puanlık bir burada bozulma söz konusu. Reel sektörde daha sınırlı 1 puanın altında 0,8 puanlık bir artış. Enflasyon beklentilerinde 12 aylık beklentilerden burada bahsediyorum. Piyasa katılımcıları da 1,2 puanlık. Onların beklentileri bozuldu, 12 aylık beklentileri. Bu gerçekleşmeler geçmiş deneyimlerle uyumlu. Özellikle hane halkı tarafında daha önce birçok kez de vurguladığımız gibi ki bir ya da iki önceki enflasyon raporunda bu konuda bir kutu da yayınlamıştık. Bu beklentiler daha çok gıda ve kira gibi çok hissedilen, yakından hissedilen kalemlerdeki enflasyon üzerinden şekilleniyor. Son dönemde özellikle gıda fiyatlarında çok yüksek artışlar gördük. Sunumumda da gösterdiğim gibi sebze fiyatlarında çift haneli aylık enflasyon gördük birçok ayda son dönemde. İlk 4 ayda taze meyve ve sebze fiyatları %57'lik bir artış gösterdi. Bunun hissedilen enflasyon üzerine etkisi ve dolayısıyla da hane halkı beklentilerine yansıması oluyor. Dolayısıyla bu doğrultuda da hane halkı beklentilerinin en çok bozulan kesim olması makul. Diğer bozulma da kısa vadede enflasyon gerçekleşmelerinde gerçekleşecek olan bozulmayı yansıtıyor. Enerji fiyatları kaynaklı, bir miktarda gıda kaynaklı enflasyon bir süre daha en azından kısa vadede enflasyonist baskılar devam edecek. Bu beklentiler bunu yansıtıyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Bizim için orta vadeli enflasyon görünümü oldukça önemli. Burada da her zaman iki faktörün aslında öne çıktığını vurguluyoruz. Bunlardan bir tanesi ve her zaman vurguladığımız, tüm iletişimlerimizde vurguladığımız, sunumumuzda da gösterdiğimiz bir şekilde gösterdiğimiz üzere enflasyon beklentileri. Enflasyon gerçekleşmeleri beklentilerin üzerinde olduğunda enflasyon beklentileri bozuluyor ve bu orta vadeli görünümü bozma potansiyeli taşıyan bir risk unsuru. Bu birinci etki orta vadeli görünüm üzerine. Diğeri ise son dönem yaşanan gelişmelerin ekonomik aktivite üzerinden orta vadeli görünüme, enflasyon görünüme etkisi. Burada küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler var. Zaten büyüme tahminleri revize edilmiş durumda ama savaşın daha uzun sürmesi durumunda daha büyük revizyonların da olası olduğunu değerlendiriyoruz. Ayrıca iç talebimizde de sıkılaşan finansal koşullara binaen gevşemenin devam edeceğini değerlendiriyoruz. Bu görünüm doğrultusunda orta vadedeki enflasyon görünümünün ne yönde şekilleneceği henüz çok net değil. Bir taraftan beklentiler bozulurken, bu yukarı yönlü etki yapacakken aktivitede olası zayıflama, iç ve dış talepteki olası zayıflama aşağı yönlü çekebilir. Burada politika kararlarımızı alırken bu dengeyi de gözeteceğiz ve enflasyon görünümünün tekrar aşağı yönlü yöne evrilmesini sağlayacağız. Bu şekilde de dezenflasyonu test edeceğiz. Evet. Buyurun. Evet. İsim ve kurum da alabilirsem.
1: Merhaba, Murat Sağman, ekonomist, Osmanlı Yatırım. Çok teşekkürler güzel sunumunuz için. Benim çok kısa bir sorum olacak. Beklentilerin, enflasyon beklentilerin bir türlü düzelmediğini görüyoruz. Hedeflerin aşağı gelmediğini görüyoruz. Bununla ilgili düşüncelerinizi soracaktım. Beklentileri düzeltmek için ek ilave adımlarda düşünüyor musunuz? Bu beklentileri aşağı çekmek için. Teşekkürler.
0: Evet, teşekkürler. Tekrar beklenti sorusu geldiği için bir de şunu vurgulamak istiyorum. Aslında PPK metnimize de baktığınızda bu beklenti vurgusunu görebilirsiniz. Orada biz ikincil etkilerden bahsediyoruz. İkincil etkilerin de en azından kısa vadede en önemli unsuru enflasyon beklentileri kaynaklı oluyor. Dolayısıyla metinlerimizde bunu her fırsatta vurguluyoruz. Enflasyon beklentilerine dönecek olursak, tabii burada üç kesimin biz beklentilerini takip ediyoruz. Piyasa beklentileri daha çok enflasyon gerçekleşmeleri, yakın dönem gerçekleşmeler, talep görünümü, para politikası iletişimi, maliye politikası gibi birçok unsura, makro faktöre bakarak oluşturuluyor. Dolayısıyla seviye olarak biraz daha düşük ve gerçekleşmeler beklenenden yüksek geldiğinde de yukarı yönlü revize ediliyor. Son dönemde de bu doğrultuda bir miktar bozulma olması normal. Bunun uzun vadelere yayılmaması önemli. Biz de politika iletişimimizde sıkı duruş mesajımızı, dezenflasyon sürecinde olan kararlılığımızı her fırsatta vurguluyoruz. Bunu da aksiyonlarımızla gösteriyoruz. Ve enflasyonun tekrar düşüşe geçmesiyle burada beklentilerin toparlanmaya başlayacağını değerlendiriyoruz. Önemli olan orta vadedeki beklentilerin bozulmaması. Diğer kesimlerde hane halkı kesimini zaten anlattım. Biraz daha geçmiş enflasyona göre, hatta geçmiş enflasyondan da öte çok belli kalemler tarafından şekilleniyor. Gıda ve kira. Kira enflasyonu aslında düşüyor. Hatta en hızlı düşen kalemlerden bir tanesi. Dolayısıyla ataletin net bir şekilde kırılmaya başladığını görüyoruz. Bu süreç şu önümüzdeki dönem atlatıldığında biraz daha netleşebilir diye düşünüyorum. Diğeri gıda boyutu. Gıda fiyatlarında ne yazık ki yüksek oynaklıklar görüyoruz. Genelde seviye olarak manşet enflasyonun her zaman çok üstünde seyretmese de dönem dönem çok hızlı hareket edebildiği için algıyı ve dolayısıyla beklentileri bozuyor. Reel sektör beklentileri ise o da aslında biraz geçmiş enflasyona endeksleme davranışı sergiliyor. Dolayısıyla o da enflasyon gerçekleşmelerinden etkileniyor. Evet. Buyurun.
2: Burcu Göksüzoğlu, CNBC'ye. Uluslararası kuruluşların ortak görüşü kalıcı barış sağlansa bile petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere dönmesinin zaman alacağı yönünde. Bu senaryo Merkez Bankası açısından özellikle ikincil etkiler bakımından ne anlam ifade ediyor? İkinci etkileri hangi aşamada daha net görmeye başlayacağız? Bu etkilerin ana şoktan daha kalıcı ve güçlü olma riskini öngörüyor musunuz?
0: Evet. Öncelikle savaşın enflasyon etkisi hakkında bir değerlendirme yapmak istiyorum. Daha sonra bu dönemdeki politika çerçevemizi biraz anlatacağım. Tabii burada şokun büyüklüğü ve süresi henüz belirsizliğini koruduğundan kesin bir rakam vermek zor. Petrol fiyatlarının seyrine göre oldukça farklı etkiler görebiliriz. Ama genel çerçeve şöyle, bir doğrudan etki enerji ve ham madde ithalatı üzerinden yansıyor. Burada enerji tabii en hızlı kanal. Burada devreye alınan Eşel Mobil sistemi akaryakıt fiyatları üzerinden gelen etkiyi oldukça önemli ölçüde sınırlıyor. Örneğin petrol fiyatının 85 dolar olduğu bir senaryoda bir önceki varsayımlarımıza göre yaşanan şok 12 ayda enflasyonu 4,4 puan yükseltecekken Eşel Mobil sistemi sayesinde bu etki 1,3 yüzde puana kadar sınırlanabiliyor. Ama etki burada sadece petrol fiyatları üzerinden gerçekleşmiyor. Son dönemde küresel ölçekte doğal gaz fiyatları da arttı. Bu kanaldan da yukarı yönlü etki geliyor. Onun dışında üretimi etkilenen birçok ürün söz konusu. Alüminyum, gübre gibi. Helyum arzında bir azalma var. Bu da çip konusunda ileride arz yönlü sorunlara yol açabilir. Dolayısıyla birçok yönlü riskin olduğu ve savaşın süresi uzadıkça ve petrol arzı etkilendikçe bu etkilerin biraz daha gittikçe belirginleşeceği bir durum söz konusu. Para politikası tarafında ihtiyatlı duruşumuzu sürdürüyoruz. Burada son PPK metninde de altını çizdik. Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı durmamız gerekiyor. İhtiyatımızı korumamız gerekiyor. Bu doğrultuda da aslında geçmişte biraz daha iç ekonomimizin dinamiklerine yönelik risklerle ilgilenirken son dönemde biraz daha diğer merkez bankaları gibi yurt dışı gelişmeleri, jeopolitik riskleri ve bunların makroekonomik etkilerini yakından takip ediyoruz. Tabii para politikası kararlarını tek bir değişkene bakarak

0: Almıyoruz ama mevcut dönemde kısa vadede enflasyon üzerinde enflasyonist etkiler olduğu için bunlara biraz odaklanmamız gerekiyor. Bunun enflasyon beklentileri üzerinden yaratacağı orta vadeli görünümde bozulmaya engel olmamız gerekiyor. Bu oldukça önemli. Bu da nasıl olabilir? Ekonomik aktivitede orta vadede göreceğimiz iç ve dış talepte yavaşlama burada enflasyon görünümü üzerindeki riskleri dengeleyebilir. Onun dışında savaşın etkileriyle ilgili bir kutu çalışmamız da var. Farklı kanallardan nasıl etkilediğine yönelik daha detaylı bilgilendirme için onu da inceleyebilirsiniz. Evet.
1: Merhabalar, Sözcü Gazetesi Belcuğra Erçin. Benim sorum TL'de reel değerlenme statüsünün sürdürülebilir sınırı nedir? Savaş ve cari açık noktasında da burada bir oynaklık belki söz konusu olabilir. Enflasyona etkisi ne olacağını düşünüyorsunuz? Bir de bu aslında bir hani soru değil, iki soru sorulmuyor biliyorum ama şimdi enflasyonla mücadelede beklentileri yönlendirmek çok önemli. Merkezin güvenilir ve inandırıcı olması da önemli. Fakat piyasa katılımcıları noktasında bile aslında sizin tahmin ve ara hedefinizin düşük kaldığı şu anda gözlemleniyor. Ve aslında her toplantıda da burada revizyon görüyoruz. Burada bir öz eleştiri yapıyor musunuz? Teşekkürler.
0: Cari dengeyle ilgili bir genel değerlendirme yapacağım. Daha sonra bunu reel kurla ilgisini kurduğunuz için o konuda da kurum olarak görüşlerimizi paylaşacağım. Cari denge bildiğiniz gibi 2025 yıl sonunda 30 milyar dolar açık vermişti. Bu da milli gelirin %1,9'una tekabül ediyordu oran olarak. 2026 yılı başında özellikle dış ticaret dengesi kaynaklı bir bozulma gördük ilk 2 ayda. Yani savaş öncesi dönemde de cari dengede bir miktar bozulma vardı. Tabii enerji fiyatları kaynaklı buraya ilave bir yük gelecek. Burada biz petrol fiyatlarında 10 dolarlık bir artışın cari denge üzerine 3 ila 4 milyar dolar arasında bir etkide bulunacağını değerlendiriyoruz. Burada bir miktar enerji dengesi bozulurken diğer taraftan dış ticaret dengesi ekonomik aktiviteye bağlı olarak düzelebilir. Bu ikisinin dengesinde 3 ve 4 milyar dolar arası bir her 10 dolarlık petrol fiyatı artışı için bozulma öngörüyoruz. Buna rağmen iyi bir noktadan başladığımız için, milli gelir oran olarak %1,9'luk bir orandan başladığımız için cari açığın 2026 yılında sunumda da söylediğim gibi tarihsel ortalamaların altında kalacağını öngörüyoruz. Evet. Haluk Bey, buyurun.
2: Merhaba, Haluk Bilimcekçi. Çok teşekkürler sunum için. Ben para politikası duruşu ile ilgili soru sormak istiyorum. Burada konuşurken dediniz ki bir önceki rapor dönemine göre parasal duruşun daha uzun ve daha sıkı tutulduğu bir çerçeveden bahsettiniz. Burada bunu biraz tarif etmenizi rica edeceğim. Bu acaba daha sıkı derken faizleri riskler yukarı yönde anlamında mı politika faizinde yoksa biz zaten indirimleri niyetimiz var hani devam edeceğiz ama bunu biraz daha az yapacağız anlamında mı yani riskler hangi tarafa yakın gibi tarif edebilirsiniz sevinirim. Bir de yine bununla bağlantılı 2,5 aydır likitte sıkılaşması yoluyla geçici bir sıkılaşma uyguluyorsunuz. Bu biraz İlk başlarda normal olsa da 2,5 ayı bulması falan artık bununla ilgili bir normalleşme gerekmiyor mu? Ne yönde olacağını tabii siz takdir edersiniz. Teşekkürler.
0: Evet. Üst bant kullanımıyla ilgili önce bir değerlendirme yapacağım. Biraz da para politikası duruşuna da oradan bağlayayım. Bildiğiniz gibi borç verme ve politika faizimiz arasında 300 bas puanlık bir makas söz konusu. Borç almayla arasında da 150 bas puanlık. Dolayısıyla asimetrik koridor uygulamasını bir süredir devam ettiriyoruz. Risklerin yukarı yönlü olduğu ve hızla değişebilen bir ortamda bu tarz uygulamanın doğru olduğunu, isabetli olduğunu değerlendiriyoruz. Bu bize üst bandın geniş olması bize bir esneklik sağlıyor. 1 Mart'ta sizin

0: Dediğiniz gibi finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak bunun enflasyon görünümü üzerinde oluşturacağı yukarı yönlü riskleri dikkate alarak repo ihalelerine ara verdik. Ve bu süreçte de fonlama faizini de 300 bas puan kadar yükselterek şu anda %40'a çekmiş olduk. Önümüzdeki döneme baktığımızda iki temel belirsizlik bulunuyor. Bunlardan bir tanesi savaşın kendisinin gidişatına ve şiddetine yönelik belirsizlikler. İkincisi de beklentilerin bir taraftan enflasyon görünümü yukarı çekme potansiyeli var. Diğeri de ekonomideki soğumanın enflasyon görünümüne yönelik etkileri. Burada net etkinin hangi yöne evrileceği oldukça önemli. Bu belirsizlik biraz daha azalana kadar mevcut duruşun isabetli olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki kararlarımız için sordunuz. Bundan sonraki kararımız konusunda tüm seçenekler masada. O dönemki enflasyon görünümüne, veri ve haber akışına göre karar vereceğiz. Evet.
1: Sayın Başkan, sunum için teşekkürler. Salih Oğuzhan Sever ben, Buz Portföy'den. TL'nin reel olarak değerlenmeye devam ettiğini görüyoruz. Enflasyonda %14,6 seviyesindeyiz. Aynı dönemde dolar ve euro sırasıyla %5 ve %4,5 artış gösterdi. Uzun dönemde kur dengesiyle alakalı öngörüler nelerdir?
0: Evet. Şimdi aslında bugüne kadar birçok enflasyon raporunda kur politikamızla ilgili oldukça şeffaf bir şekilde değerlendirme yaptım. Kur konusundaki politikalarımızı, düşüncelerimizi, önceliklerimizi ve operasyonel çerçevelerimizi epey detaylı bir şekilde anlattım. Bu senenin başında da para politikası, yani 2026'ya yönelik yazdığımız para politikası metninde de söylediğimiz gibi kur politikasında bir değişiklik öngörmüyoruz. Aslında bunun üzerine söyleyecek çok bir şeyim yok ama bir önceki soruyla onun ikinci kısmını da atlamış oldum. Onunla ilişkilendirmek istiyorum. Burada genelde reel değerlenme konuşulduğunda cari açığın seviyesi ve bunun sürdürülebilirliği üzerinden genelde değerlendiriliyor. Burada baktığımızda bizim çalışmalarımız, uluslararası çalışmalar, farklı merkez bankalarının çalışmaları ihracatta temel belirleyicinin reel kur değil, talep olduğunu gösteriyor. Reel kurun da tabii ki ihracat üzerinde etkisi var ama göreli olarak oldukça sınırlı. Geçen sene bundan örnek verebiliriz. Reel kurun bir miktar değerlendiği bir dönem yaşadık. %7,5 oranında reel kur değerlendi geçen sene. Ama ihracatımız da aynı zamanda arttı. 4 milyar dolardan, pardon, %4'ten fazla arttı ve 273 milyar dolar seviyesinde kapadık geçen seneyi. Bu sene için baktığımızda tabii geçen seneden gelen korumacı eğilimler var. Bunlar ihracat üzerinde aşağı yönlü etkilerde bulunuyor. İkincisi de yurt dışı talebin bu sene biraz toparlamasını bekliyorduk. Özellikle Avrupa'da büyümenin biraz toparlamasını bekliyorduk. Tabii bütün dünya savaştan etkilendiği için şu anda büyüme konusunda, küresel büyüme konusunda riskler bir miktar artmış durumda. Aşağı yönlü revizyonlar yapılmış durumda ve uzayacak olursa da daha fazla aşağı yönlü revizyon yapılabilir. Bu da dış ticaret kanalı üzerinden cari denge üzerinde bir risk oluşturuyor. Ama şu anki görünümde ortadaki verilere ve enerji fiyatları üzerindeki belli varsayımlar üzerinden baktığımızda yıl sonunda daha önce de söylediğim gibi cari dengenin tarihsel ortalamaların altında kalacağını dolayısıyla sürdürülebilir olduğunu değerlendiriyoruz. Evet, buyurun. Evet.
2: Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli üyeler. Hande Şekerci, İş Portföy Baş Ekonomist. Daha önce yurt içi finansal piyasaları etkileyen kriz dönemlerinde, yani Ağustos 2018 olabilir, geçen seneki Mart ayı olabilir, yurt içi yerleşiklerde bir dolarizasyon eğilimi görmüştük, altın hariç bahsediyorum. Şu anda bu defa öyle bir eğilim görmüyoruz. Direkt olarak Türkiye'nin müdahil olmadığı bir savaş riski olarak gördükleri için mi, yoksa sürecin farklı yönetilmesi veya yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminde bir değişim görüyor musunuz? Teşekkür ederim.
0: Evet, sorunuz için teşekkür ederim. Bu soruyu da Başkan Yardımcısı Hatice Hanım'a vereyim, o cevaplasın.
3: Teşekkürler Hande Hanım. Sizin de belirttiğiniz gibi jeopolitik belirsizliklerin ve risklerin arttığı son dönemde yabancı para mevduat tercihinin sınırlı kaldığını gördük. Bu aslında bizim için TL'ye olan güvenin devam ettiğini gösterdi. Birkaç tarih ve veri açısından TL payına baktığımızda bildiğiniz gibi Şubat sonunda %58

0: Bu talebin kalıcı bir dolarizasyon olarak değil de anlık düşük fiyatlardan faydalanma sahikiyle gerçekleşen bir hareket olduğunu gösteriyor. Zaten burada kilit unsur mevcut para politikası duruşumuz. Bu para politikası duruşumuz sayesinde Türk lirası enstrümanları destekleyici yönde kalmaya devam edeceğimizi edileceğini değerlendiriyoruz ve dolayısıyla burada dolarizasyon anlamında bir risk görmüyoruz. Teşekkürler.
1: Evet. Buyur.
2: Merhaba, İris Cibre, Phoenix Sport Danışmanlık. Ocaktan beri bakıldığında kurun 2 sigma regresyon kanalı içinde hareket ettiğini görüyorduk. 8 Nisan tarihi itibariyle bu kanalın dışında günlük 175 bas puan ve cuma günü 1100 bas puan olmak üzere yeni bir hareket alanı yarattığını görüyoruz. Bu artış hızı değişimi enflasyona bir miktar daha fazla baskı oluşturma ve TL cazibesini hem iç hem dış tarafta törpüleme riskine sahip. Tekrar hızı yavaşlatmanızsa cari açığı körükleme riskine sahip. Kere girişini yavaşlatma tercihinizi çok makul karşılamakla birlikte iç tarafta TL cazibesinin devamı için faiz artırımı ya da mali taraftan bir stopaj indirimiyle ilgili bir destek talebinde bulunmayı düşünüyor musunuz?
1: Evet, sorunuz için teşekkür ederim. Aslında daha önce genel bir değerlendirme yaptım. Kur politikası konusunda değişen bir yaklaşımımız genel çerçeve itibariyle yok. Daha önce detaylı açıklama yapmıştım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Tabii son dönemde enerji fiyatları kaynaklı cari dengede bir miktar artış gördük ve yıl sonuna kadar da enerji fiyatlarının seyrine göre biraz daha yüksek seviyeler göreceğimizi öngörüyoruz. Zaten sunumumuzda da bunu iletişimini yapmış olduk. Buradan gelen bir miktar döviz talebi var ve olacak. Bunun dışında küresel risk iştahına dayalı sermaye girişleri ve çıkışları olabiliyor. Son dönemde biraz daha çıkışların daha fazla olduğu bir dönem yaşadık ama oynaklıklar da yüksek. Dolayısıyla döviz talebinin bir miktar arttığı durumda da kurdaki hızlanmanın artması oldukça normal. Genel olarak kur politikasında açıkçası daha önce söylediklerime ilave edecek çok bir şeyim yok. Evet. Buyurun.
3: Teşekkür ederim sunumunuz için Sayın Başkan. Beril Akman, Bloomberg News'dan. Ben %24 hedef revizyonunuzla ilgili bir soru sormak istiyorum. Daha önce hedefin para politikasını belirlemekte, para politikası görünümünü belirlemekte bir araç olduğunu belirtmiştiniz daha önceki sunumlarınızda. Burada bu büyük revizyon yapılması sizin piyasalar tarafından daha güvercin algılanmanıza yol açabilir mi? Böyle bir endişe duyuyor musunuz? Ve ilerleyen dönemde bu revizyonu para politikası görünümü açısından nasıl görmeliyiz? Örneğin faiz artışları masada mı yoksa makro iktisadi tedbirleri tercih eder misiniz sıkılaştırmada? Teşekkürler.
1: Evet, teşekkür ederim. Hedef revizyonu ve para politikası ile ilgili kısmı ben cevaplayayım. Makro iktisadi ile ilgili kısmı da yeni başkan yardımcımız Gazi Bey'e vereceğim. Şimdi hedef revizyonunu anlamak için aslında önce 2025 yılının Ağustos ayına gitmekte fayda var. O dönemde hedef tahmin ayrışmasını gündeme getirirken bir çerçeve doküman yayınlamıştık. Ve bu çerçeve dokümanda da şöyle demiştik. Varsayım setinde olağanüstü güncellemeler olmadığı sürece hedeflerimizi revize etmeyeceğiz ve para politikası araçlarını en etkili şekilde kullanarak enflasyonu hedeflere ulaşacak şekilde para politikasını oluşturmaya çalışacağız. Şimdi son döneme baktığımızda bu olağanüstü şartların gerçekleştiğini bir kere görüyoruz. Savaşı sadece birkaç aylık bir gelişme olarak değerlendirmek doğru değil, orta vadeli etkileri de olacak. Bunu da dikkate alarak bir güncellemede bulunduk. Yakın döneme baktığımızda tabii ki enerji fiyatları kaynaklı maliyet yönlü baskılar öne çıkıyor ama genel olarak değerlendirme yapacak olursak aslında küresel görünümde

0: yönlü şokların çok daha sık, çok daha belirgin, yüksek olduğu bir döneme girdik. Bunu belki pandemiden bu yana bakarak söylemek lazım ama son bir yılda bu frekans oldukça artmış durumda. Bu durum enflasyonun ataletini arttırma potansiyeline sahip, enflasyon dinamiklerini değiştirme potansiyeline sahip. Ve bildiğiniz gibi optimal para politikası aslında arz yönlü şokları talep yönlü şoklar olduğu kadar sönümlemeye çalışmıyor. Bütün bunları göz önünde bulundurarak bir de ülkemizin belli şartları, gıda enflasyonunu kastediyorum, onun da kendi içinde ciddi oynaklık arz edebildiğini göz önünde bulundurarak önümüzdeki dönem enflasyon hedeflerini yeni bir çerçeveye oturtmuş olduk. Para politikası iletişimi açısından kesinlikle bir değişiklik içermiyor. Enflasyon hala oldukça yüksek. Çok daha düşük seviyelere gelmesi oldukça önemli. Enflasyonun maliyeti birçok kanaldan ekonomimizi etkiliyor. Hala bir numaralı sorun olarak düşünüyorum. Dolayısıyla bu alanda kararlılığımız kesinlikle değişmedi. İletişim olarak da bakacak olursak hedefleri 24'e çekmiş olduk ama tahminimizi de 26'da tutuyoruz. Ve yukarı yönlü risklere, iletişimimize bakacak olursanız yukarı yönlü risklerin çok daha belirgin, sayıca daha fazla olduğunu ve etki ihtimali açısından da oldukça daha güçlü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla para politikası duruşumuzda bir değişiklik olmayacak. Makro ihtiyati genel çerçeve değerlendirme için de sözü Başkan Yardımcımız Gazi Bey'e vereyim.
1: Teşekkürler. Teşekkürler sorunuz için. Bu platformda daha önce de dile getirdiğimiz gibi makro ihtiyati çerçevenin bu alandaki yaptığımız düzenlemelerin amacı para politikası faizi ikame değil, para politikası çerçevemizi desteklemek. Daha spesifik olmak gerekirse biz bu araçları temelde 3 hedef doğrultusunda kullanıyoruz. Bunlardan birincisi TL mevduat payının artırılması. Diğerisi kredi büyümesinin dezenflasyon patikasıyla uyumlu bir çerçevede gerçekleşmesi ve son olarak da likidite yönetimi ve finansal istikrar. Bundan sonraki dönemde de Başkan Bey'in de belirttiği gibi makro ihtiyati düzenlemeler ve çerçeve para politikasının destekleyici şekilde olmaya devam edecek. Düzenlemelerimizi bu anlamda yapmaya devam edeceğiz. Biz bunu yaparken son zamanlarda da fark ettiğiniz gibi makro ihtiyati çerçevede de zaman sadeleştirme, basitleştirme yönüne gidiyoruz. Mesela son dönemde kredi büyümesi ve TL payı hesaplamalarında hesaplama dönemini 4 haftadan 8 haftaya çıkarttık. Böylece hem operasyonel olarak sadeleşmeyi sağladık hem de bankalara ve finansal kuruluşlara, reel sektöre esneklik sağlamış olduk. Piyasa şartları el verdikçe bu tür sadeleştirme adımlarına da devam etmeyi düşünüyoruz. Teşekkürler.
0: Biraz da arkaya. Buyurun en arkadan sizden.
2: Başkanım şimdi sıkı para politikasının devam edeceğine ilişkin çok vurguda bulunuyorsunuz. Ancak şöyle eleştiriler vardı özellikle finans kesiminden. Gereğinden fazla sıkılık enflasyona etkisinin sınırlı kalabileceği, bununla birlikte reel sektöre çok ciddi zararlar verebileceğine yönelik. Bu konuda özellikle ticari kredilerde, selektif kredilerde, makro ihtiyati tedbirlerde ufak ayarlamalar yapılabilir mi? Bir de izin verirseniz sonra da cevaplayabilirsiniz. 1 trilyon lirayı aşan bir zarar açıkladı 2025 yılında Merkez Bankası. Bilançoyla ilgili bir değerlendirme duyamadık şimdiye kadar sizden. Bununla ilgili bir açıklamada bulunmak ister misiniz?
0: Evet, teşekkür ederim. Öncelikle ilk sorunuzu yüksek enflasyonun maliyeti çerçevesinde açıkçası anlatmak istiyorum. Bu süreçte bir de daha sonra reel sektörün şu anki durumuyla ilgili, buradaki risklerle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunacağım. Zarar ve bilanço konusunda da sözü Başkan Yardımcımız Fatma Hanım'a vereceğim. Tabii ki dezenflasyonun maliyeti dönem dönem konuşuluyor ama enflasyonun kendisinin de çok yüksek bir maliyeti var. Ve açıkçası bunun ülkemiz açısından en temel ve en öncelikli konulardan biri olduğunu düşünüyorum.

0: Yüksek enflasyon gelir dağılımında bozulmaya sebep oluyor. Ekonomideki kaynakların verimli şekilde dağılmasına engel oluyor ve bu vesileyle ekonomimizin potansiyel büyümesini aşağı yönde etkiliyor. Yüksek enflasyon ortamında birikimlerin yastık altında kaldığını görüyoruz. Yüksek dolarizasyon görüyoruz. Bu da finansal sistemin gücünü, Merkez Bankası'nın rezervlerini zayıflatan ülkemizi dış şoklara karşı daha kırılgan yapan bir görünüme sokuyor. Yine yüksek enflasyon ortamında tasarrufların düştüğünü görüyoruz. Çünkü tasarruf sahiki azalıyor, tüketim iştahı artıyor. Düşen tasarruflar yüksek ve kronik cari açığa sebep oluyor. Cari açık risk primi kanalından yurt dışı borçlanma maliyetlerimizi artırıyor. Yurt dışı borçlanma maliyeti bankacılık sektörünü, en önemlisi bunun üzerinden reel sektörü ciddi anlamda etkiliyor. Dolayısıyla burada temel önceliğimiz her zaman en önemli, en etkili bir şekilde enflasyonu düşük seviyelere, önce tekhaneye, daha orta vadede de %5 kanuni hedefimiz olan %5'e düşürmek. Bu süreçte eleştirilerin gelmesini anlıyorum. Çünkü uzun süren bir süreç. Ama enflasyonda katılığın yüksek olduğu bir dönemden geliyoruz. %75'te sınırladık ve o günden bu yöne de ciddi bir mesafe kat ettik. Tabii bu sürede ataletin yüksek olması ve çeşitli iç ve dış şoklara maruz kalmamız neticesinde istediğimiz mesafeyi de tam olarak alamadık. Ama burada yapmamız gereken enflasyonda mücadelede kararlılığımızı arttırarak devam etmek ve en etkili şekilde enflasyonu tek haneli sayılara indirmeye gayret etmek. Bilanço konusundaki sorumuzu da Fatma Hanım'a iletiyorum.
1: Teşekkür ederim. 2025 yılı zararımızı ve bilançoya etkisini sordunuz. Kısaca izah etmeye çalışayım. Merkez Bankası olarak bilançomuzun aktifinde biz menkul kıymetlerden, kullandırdığımız kredilerden ve fonlamalardan faiz geliri elde ediyoruz. Bunun yanında bilançomuzun pasifinde de TL zorunlu karşılıklardan ve piyasadaki fazla likiditeyi çektiğimiz için de bir faiz giderimi söz konusu oluyor. Bununla birlikte KKM ödemeleri ve diğer döviz kazandırıcı işlemler içinde bir kur farkı giderimiz oluşuyor. Bunları bilançomuzda raporluyoruz. Tabii son dönemde KKM uygulamasının sonlanmasıyla bu kur farkı giderlerinde bir azalış oluştu. Hem KKM ödemeleri hem de rezerv biriktirme stratejimiz sonucunda piyasada bir likidite fazlası oluştu. Ve bu likidite fazlasını çekmek için para politikası araçları ve TL zorunlu karşılık uygulamalarıyla bu fazla likiditeyi sterilize ettik. Ve sterilizasyon işlemleri sonucunda da faiz giderlerimizde bir artış söz konusu oldu. Yani bilançoda gördüğünüz o faiz gelirlerinden daha fazla faiz giderlerimiz söz konusu oldu ve 2025 yılında 1 trilyon 65 milyarlık bir zarar açıkladık. Bu zarar aslında bahsettiğim gibi temel olarak parasal sıkılaşma ve sterilizasyon işlemlerinden kaynaklanan faiz giderlerindeki artışın bir sonucu. Biz oluşan bu zararı aslında politika setinin bütüncül etkileriyle birlikte değerlendiriyoruz. Yani önemli olan burada merkez bankamızın kar veya zarar etmesi değil, fiyat istikrarına yönelik uygulanan politikaların etkili bir şekilde uygulanması.
0: Evet, buyurun.
2: Merhaba, Serhat Ergin, Cumhuriyet Gazetesi. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi mütemadiyen jeopolitik risklerden bahsediyoruz. Yani raporun ana şeyi öyle. İçeride ise neredeyse sadece sebzeden bahsediyoruz. Yani biraz vulgarize ederek de söylüyorum. Fakat başka bir gündem de var. Yani siz bu setlere, risk setlerine, örneğin iç politik gelişmeleri, benim

0: risk, kriz dediğim şeyleri ya da son dönemin bu yüksek enflasyon nedeniyle, artan enflasyon nedeniyle ücret taleplerini, ilave ücret taleplerini ya da böyle hani belki de seçim ekonomisi denebilecek, biraz zorlarsanız işte ihracatçılara yönelik yeni uygulamalar, kurumlar vergisinde indirim, en son açıklanan tarım paketi gibi. Bunlara baktığınızda ben tabii özellikle vurgulamak istediğim, kriz olarak nitelediğim şey iç siyasi krizin sizin risk setlerinizde bir yeri yok mu? Yoksa bunları konuşmuyor muyuz? Bunu biraz da şundan söylüyorum. Bankaların da ya da işte çok büyük şirketlerin de sunumlarında doğru düz bunlara rastlamıyoruz. Yani ama Merkez Bankası'nınkinde yaslamamak biraz şey oluyor. Yani siz sonuçta bağımsız bir yapısınız ve bir bütüne bakıyorsunuz. Bu konudaki değerlendirmenizi merak ediyorum. Sağ olun.
1: Evet. Öncelikle kısaca şunu söyleyeyim mi? Daha sonra enflasyonun neden aslında bir süredir hedeflerden saptığı konusunda da bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Para politikasını oluştururken biz enflasyon görünümüne odaklanıyoruz. Enflasyon görünümünü oluştururken de hem enflasyon verileri, enflasyon beklentileri ve talep koşullarını çok genel bir çerçevede zengin bir veri setini bir araya getirerek değerlendirmelerimizi de oluşturuyoruz. Ve para politikamızı da bu doğrultuda oluşturuyoruz. Dolayısıyla enflasyon üzerinde risk oluşturabilecek tüm gelişmeleri politika yapımımızda kullanıyoruz. Burada son dönem biraz daha tabii jeopolitik risklere vurgu yaptınız dediniz ama bir süredir enflasyonun hedeflerimizden saptığını da görüyoruz. Bunun hakkında bir değerlendirme de yapmakta fayda var. Tabii bizim aldığımız sıkılaştırıcı yönlü etkiler belli bir gecikmeyle enflasyon dinamiklerini etkiliyor. Burada aslında bütün dünyada benzer bir durum söz konusu ama bizde aktarım mekanizması biraz daha yavaş ve biraz daha sınırlı ilerledi özellikle başlarda. Süreç uzadığı için de bu süreçte karşıdan esen rüzgarlar dönem dönem enflasyon beklentilerini önemli ölçüde bozdu. Bu beklentilerdeki bozulmanın yanı sıra öne çıkan bir diğer unsur da kira gibi ataleti yüksek kalemlerde ilerlemenin düşüşün sınırlı olması, oldukça geriden gelmesi. Burada birçok sebep var. Geçtiğimiz toplantılarda kira konusunda değerlendirme yaptığım için çok detaya girmek istemiyorum ama bu da öne çıkan unsurlardan bir tanesi. Yine bu süreçte yaşadığımız şoklardan birçoğu gıda kaynaklı. Bunu bu yılda da yaşadık. Yağışın yüksek olmasına rağmen baktığımızda sebze ve meyve grubunda ilk 4 ayda %57'lik bir artış görüyoruz. Bu da oldukça yüksek. Özetlemek gerekirse aslında sadece dış şokları öne çıkarmıyoruz. Enflasyon dinamiğini etkileyen bütün gelişmeleri göz önünde bulunduruyoruz. Ve kendi modellememizi de bunları değerlendiriyoruz. Evet. Buyurun.
2: Öncelikle sunum için teşekkür ederim. Yeni başkanlara da hayırlı olsun diyorum bu arada. Allah utandırmasın. Sayın Başkanım, şimdi enflasyonla mücadele, fiyat istikrarını sürekli konuşuyoruz ama sanki bu görev sadece Merkez Bankası'nınmış gibi bir algı var. Ya da Hazine Maliye Bakanı da bunu destekleyecekmiş gibi bir algı var. Ama biraz önce siz de bahsettiniz, örneğin gıda fiyatları. Yani enflasyonun bir tarafı evet para politikası. Burada Merkez Bankası etkin görevli. Diğer tarafta mali politikalar, yapısal reformlar tarafı var, toplumsal mutabakat, yani beklentiler dediğimiz taraf zaten çok bozulmuş durumda. Yani sizin beklentinizle hane halkının beklentisi arasında %100'den fazla bir fark oluşmuş durumda. Hani bu noktada baktığımızda diğer alanların özellikle yapısal reformlar tarafı, örneğin gıdada fiyat istikrarı nasıl sağlanacak, enerjide nasıl sağlanacak, eğitimde, sağlıkta nasıl sağlanacak, konutta nasıl sağlanacak, bunlarla ilgili böyle bir topyekün enflasyonla mücadele programı gibi bir algı bende oluşmuş değil açıkçası. Hani bu tarafta böyle bir iletişim tarafında belki diğer bakanlıkların da dahil olacağı toplumda topyekün enflasyonla mücadele programı gibi bir algı oluşturacak bir çalışma hazırlığı var mı? Yani en azından o mutabakat tarafını, beklentiler tarafını iyileştirebilme adına, toplumu ikna etme adına böyle bir çalışma düşünülüyor mu?
1: Evet, teşekkür ederim. Tabii özellikle enflasyonun yüksek olduğu seviyelerden tekrar tek hanelere giderken maliye ve para politikalarının eşgüdüm içinde hareket etmesi ve bu sürece de yapısal iyileştirmelerine eşlik etmesi oldukça önemli. Siz de zaten bunu anlatmış oldunuz. Eşgüdümün birçok boyutu var. Son dönemde baktığımızda tabii enflasyon patikası biraz yukarı geldiği için elektrik ve doğalgaz konusunda biraz daha önceki öngörülerimizden daha yüksek artışlar gördük. Ama öte yandan Hazine Maliye Bakanlığımızın uygulamaya almış olduğu Eşel Mobil sistemini oldukça önemli buluyoruz. Bu gerçekten akaryakıt fiyatları üzerinden tüketici fiyatlarına geçişi ciddi anlamda sınırlamış durumda. Bir diğer unsur da bütçe açığı geçen sene faiz dışı sınırlı bir fazla olarak gerçekleşti. Bu sene de yine benzer bir görünüm olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu da enflasyon görünümü açısından önemli. Onun dışında yapısal unsurlarda birçok mekanizma var. Burada biz Merkez Bankası olarak bazen doğrudan temsil ediyoruz, bazen de dışarıdan misafir olarak davet ediliyoruz ve katkılarımızı yapıyoruz. EKK bunlardan bir tanesi, Gıda Komitesi bunlardan bir tanesi. Çeşitli yapısal unsurları ve önerilerimizi burada sunuyoruz. Evet, buyurun.
3: Çok teşekkür ediyorum Bloomberg News'dan İnci Özbek. Haftalık repo ihaleleri hangi şartlar altında yeniden başlayabilir?
1: Evet. Burada daha önce aslında soruya yanıtlarken söylediğim gibi biz bu üst bant kullanımını bir risk ortamında daha çok yapıyoruz. Çok uzun sürecek olsa da olduğu zamanda da bir normalleşmeye gidiyoruz. Çünkü çok uzun süre politika faiziyle fonlama faizinin birbirinden bu kadar ayrı kalması hem iletişim açısından doğru değil hem de para politikası uygulaması olarak doğru değil. Mevcut durumda daha önce vurgulamıştım, tekrar etmekte fayda var. İki belirsizlik var. Önümüzdeki dönemde bu belirsizliklerin azalması ve bunun ne yönde azalacağı aslında bizim kararlarımızı belirleyecek. Bu belirsizliklerden bir tanesi savaşın kendisinin gidişatı, süreci ve şiddeti. Burada iki yönlü riskler hala mevcut. Dönem dönem aşağı yönlü riskler belirginleşirken dönem dönem çok hızlı değişebiliyor. İkincisi de bunların yol açacağı bir taraftan enflasyon beklentilerinde bozulma, diğer taraftan iç ve dış talepteki zayıflama. Bu ikisinin dengesi aslında enflasyon görünümünü belirleyecek. Doğru para politikası kurgusu altında enflasyon görünümünün iyileşeceğini, önce bozulmanın sınırlanacağını daha sonra da iyileşeceğini değerlendiriyoruz. Mevcut durumda da bu belirsizlik biraz daha azalana kadar şu anki duruşumuzun isabetli olduğunu değerlendirdik ve dolayısıyla son toplantıda da bir değişiklik kararı almadık. Ama tekrar vurgulamak isterim ki bundan sonraki kararımızda tüm seçenekler masada, o dönemki enflasyon görünümüne ve veri akışına ve haber akışına bakarak karar vereceğiz. Evet, sizden alalım.
4: Sayın Başkan, öncelikle sunum için çok teşekkürler. Yeni üyelere de bu vesileyle hayırlı olsun diliyorum. Roto Portföy Meryem Kenan bu arada. Siz de aslında sunumda ekonomideki yavaşlama beklentilerine değindiniz. Dolayısıyla ekonomideki yavaşlamanın dezenflasyonist sürece katkısını nasıl öngörüyorsunuz?
1: Evet. Aslında talep koşullarının dezenflasyonu destekleyecek seviyede olması oldukça önemli. epey süredir sıkı para politikası uyguluyoruz. Bunun finansal koşullar üzerinden aktiviteye yansıması biraz zaman alabiliyor. Bir de geçtiğimiz sene altın fiyatlarında

0: Gördüğümüz yüksek artış aslında bize talep yönetimi anlamında karşıdan esen bir rüzgar oldu. Bunu da birkaç kere anlatmıştım. Dolayısıyla talepteki düşüşü sınırladı ve neticesinde de dezenflasyonun hızını yavaşlatmış oldu geçen sene. Ama son dönem verilere baktığımızda, özellikle ilk çeyrekte çok çeşitli verilere baktığımızda burada bir gevşeme görüyoruz talep koşullarında. Bu gittikçe de netleşiyor. Perakende satışların bir miktar dirençli olduğunu not etmek lazım. Orada farklı etkiler de var. Daha önce onunla ilgili bir kutu da yayınlamıştık ama daha genel baktığımızda dayanıklı mal talebi, ki bu tarz durumlarda çok hızlı artabilir. Enflasyon risklerinin arttığı dönemlerde, 2022 yılına benzer döneme gidecek olursanız dayanıklı mal talebinin, dayanıklı mal ithalatının çok hızlı arttığını görürsünüz. Şu anda onu görmüyoruz. Tam tersi, otomobil ve beyaz eşya gibi ürünlere olan talep soğuyor sağlıklı bir şekilde. Kartla yapılan harcamalar, biraz daha genel bakacak olursak, onun da ilk çeyrekte yavaşladığını ve aylık verilere baktığımızda aslında ivmenin de doğru yönde olduğunu ve dolayısıyla devam edeceğini öngörüyoruz. Anket bazlı göstergelere baktığımızda aktiviteye yönelik, beklentilere yönelik, PMI gibi bizim kendi anketlerimizde yaptığımız talep beklentileri gibi sorulara baktığınızda burada da yavaşlamayı görüyorsunuz. Genel olarak aslında talep koşullarındaki yavaşlamanın belirginleştiğini görüyoruz. Doğru politika kurgusu altında bunun devam edeceğini ve dezenflasyon sürecine destek vereceğini söylemek istiyorum. Evet, sizden de alalım. Bu da son soru olsun. Evet, buyurun.
1: Murat. Teşekkürler Sayın Başkan. Erol Gürcan, Yatırım Finansman. Bugünkü toplantı aslında en dikkat çekici değişiklik, ara hedef iletişiminde yapılan değişiklik diye düşünüyorum. Evet. Aslında ciddi bir revize var burada, cesur bir revize var. Ve bu tarz yüksek bir revizeden sonra piyasa beklentide de belki bir miktar daha yukarı kayabilirdi ama tahminin de nokta olarak paylaşılması muhtemelen bunu sınırlayacaktır diye düşünüyorum. Ve bu beklenti çıpalanmasını desteklemek açısından 22 Haziran'daki bir sonraki toplantı, para politikası duruşuna benzer bir hamle beklenebilir mi? Yani burada tek bir politika faiz, yani bir hafta vadeli repo fonlaması yeniden 40 seviyesine gelebilir mi? Tek bir yerden fonlayabilir miyiz? Ya da daha ihtiyatlı bir duruş gerekirse faiz koridorundaki bu asimetrik bandın daha genişlemesi ihtimali söz konusu olabilir mi? Son olarak da şunu ilave edeyim. Eğer pozitif senaryo çalışır ve yeniden 37 seviyesinde biz fonlama oluşturabilirsek, bu takdirde de yeniden simetrik koridora geçme ihtimalimiz kısa vadede söz konusu olabilir mi? Yani daha doğrudan bir enflasyon tahmini ve hedefi varken daha doğrudan bir tek politika faiz seviyesi belirlemek de bu çıpalamaya katkı sağlar mı diye sormak istiyorum. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Kararlar bağlamında bandın daha genişlemesini doğru bulmuyorum. Onu öncelikle söylemiş olayım. Mevcut konjonktürde de asimetrik bandın devam etmesini daha sağlıklı değerlendiriyoruz. Dolayısıyla o konuda da bir değişiklik öngörmüyoruz. Bu toplantıda aslında 3 temel revizyon yaptık. Hedef revizyonu, bunu sebeplerini kapsamlı bir şekilde anlattım. Değişen arz yönlü şokların belirginleşen etkisi, savaşın etkisi, gıda yönlü şokların biraz daha belirginleşmesi gibi. Diğeri tahmin revizyonuydu. Tabii bunu burada muhasebeyi sene sonunda veriyoruz. Ana kaynaklarda zaten sunumumda açıkladım ama üçüncü yaptığımız önemli bir değişiklik de burada bant iletişimine ara vermek. Burada belirsizliğin bir süredir yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ve bizim normal bant iletişimimiz, biz bandı oluştururken enflasyonun geçmiş dönem oynaklığını, geçmiş dönem dinamiklerini göz önünde bulundurarak bandı oluşturuyoruz. Ama şokların doğasının, sıklığının ve büyüklüğünün değiştiği bir ortamda bu şekilde oluşturulan bantların enflasyon üzerindeki belirsizliği çok karşılayamayacağını açıkçası değerlendiriyoruz. Bu nedenle de bant iletişimine ara verdik ki bunu da böyle dönemlerde birçok merkez bankası yapıyor. Avrupa Merkez Bankası pandemi döneminde yapmıştı. Şimdi tekrar yapıyor. İngiltere Merkez Bankası da yine bant iletişimine ara verdi. Burada ama bazı merkez bankaları senaryo iletişimi yapıyor. Bazıları da daha genel risklerin en önemli risk faktörlerini listeleyerek buradaki risklerin yönü üzerinden biraz daha yönlendirme yapıyor. Biz senaryo analizi seçeneğini de değerlendirdik ama bunu çok doğru bulmadık iletişim açısından. Bunu da aslında kullanmamamızın ardında temel iki sebep var. Bir tanesi temel risk şu anda evet savaşın gidişatı, süreci ve şiddeti. Ama bu sadece enerji fiyatları üzerinden etki etmiyor. Bu sürece göre gübre arzında yaşanabilecek sorunlar, tedarik zincirlerinde ortaya çıkabilecek sorunlar, bunlara yönelik de belirsizlikler var. Bir de bunun ötesinde bizde enflasyonun kendisi yüksek olduğu için oynaklığı da yüksek ve dinamikleri daha belirsiz. Dolayısıyla belli senaryolar da verecek olsak bunun etrafında da bir belirsizlik vermemiz gerekirdi. Çünkü senaryonun bütün koşulları gerçekleşse bile enflasyon nokta olarak tahmin etmek bizde oldukça zor. O da hem senaryo hem bant iletişimi oldukça karışık olacaktı. Bu nedenle bant iletişimine ara verirken senaryo analizi kullanmak yerine betimsel olarak riskleri tasvir etmeyi seçtik ve sunumda da gösterdiğim gibi mevcut dönemde en azından kısa vadede enflasyonun üzerindeki risklerin yukarı yönlü risklerin daha belirgin olduğunu burada göstermiş olduk. Evet, vaktimizi biraz aştık. Biliyorum daha fazla soru var ama inşallah bir sonraki toplantıda sizin sorularınızı almak istiyorum. Katılımınız, sorularınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
6: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hep edin. Havadan karada çekerim.
9: Yüksel abi üst geçide bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde

0: de Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor.

0: Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Ben Ela Arakgün. Fokus programıyla karşınızdayız. Evet, bakıldığında merakla beklenen hem hane halkı hem reel sektör hem de ekonomistlerin odağında olan ikinci enflasyon raporu sunumu gerçekleştirildi. Ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan da önemli sözlü yönlendirmelerin geldiğini sizlere aktaralım. Şimdi bakıldığında ilk enflasyon raporu sunumu Ocak sonu Şubat'ta gerçekleştirilmişti. Tabii daha Orta Doğu krizinin yaşanmadığı ve böyle bir durumun olmadığı bir ortamda beklentilerde güncellemeler çok yoktu. Şimdi bakıldığında birinci enflasyon raporu sunumunda tahmin aralığı %15-21'di. Fakat ikinci enflasyon raporu sunumuna gelindiğinde tahmin aralığı yaşında ara verildiğinin altı çizildi. Ve ardından ilk enflasyon raporu sunumunda ara hedef %16 iken bu raporda, ikinci raporda ara hedef %24'e kadar çıkarıldı. Ve tahmin aralığının ara verildiğinin altı çizildi Başkan Fatih Karahan nezdindeki konuşmalarda. Peki ara hedeflere bakıldığında 16'dan 24'e çıkan 2026 yıl sonu hedefi için bir yükseliş vardı. 2027 tarafında da bu yükselişin devam ettiğini gördük. Çünkü çift tanelere varan bir 2027 yılında enflasyon yıl sonuna dair ara hedeflerde beklenti içerisine girdi. Baktığımızda 2027 TÜFE ara hedefi %15 oldu. Önceki tahmin %9'du. Yani bir yükseliş burada da tekrardan gerçekleşti diyebiliriz. Ve ardından 2028 TÜFE ara hedefi ise %9 olarak açıklandı. Önceki %8 seviyesinde olduğu için çok hafif bir yükselişinde beklentiler nezdinde girdiğini gördük. Tabii ara hedefle yıl sonu tahmini arasında da 2 puan fark ettiğini Merkez Bankası nezdindeki verilen rakamlardan izliyoruz. Yıl sonu ara hedefi %24 iken yıl sonu tahmini ise 2026 yılının nezdinde konuştuğumuzda %26 olarak açıklandı. Karahan'ın yaptığı açıklamalar da önem arz etti. Biraz detaylarını konuşmak lazım. Aktaralım sizlere. Başkan Fatih Karahan tahmin aralığıyla şimdi ara verdik diyerek duyurdu ve bir tahmin aralığı vermedi. Ardından enflasyon beklediğimiz oranda gerilemedi açıklamasını yaptı ve jeopolitik gerilimin ne kadar süreceği enflasyon görünümü açısından önemli olacak detayını verdi. Savaşın özellikle enerji ve ulaştırma hizmet fiyatlarına dolayısıyla enflasyon fiyatlarına hızlı yansımasına şahit olduk açıklamasını yaptı. Ve Karahan sürecin enflasyon görünümü üzerindeki ikinci etkilerini izlenmesi önem taşıyacak dedi ve bu taraftaki verilerinde ileriki dönemdeki politika hareketlerine etkisinin olabileceğinin altını çizdi. Şimdi kararlılık tarafını biraz konuşmak lazım. Çünkü bakıldığında Başkan Karahan fiyat istikrarı doğrultusunda tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz mesajını verdi ve kararlılığımızdan taviz vermediğimizin altını çiziyorum açıklamasında bulundu. Savaş ile keskin artan enerji fiyatlarına dem vurarak burada yüksek seyrin hala korunduğunun altını çizdi. Endüstriyel metal ve tarımsal emtia kaynaklı enerji dışı emtia fiyatlarında da artışların hala devam ettiği tarafında uyarılarda bulundu. 2026 yılına ait enflasyon tahminleri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yukarı yönlü güncellendi ifadesine yer verdi ve küresel tarafta da aslında bu alanda önemli açıklamaların olduğunu, Fed tarafında bu yıl bir faiz indirimi beklentisinin olmadığını fakat ECB tarafında bir artış gelebileceğinin piyasa beklentilerinin nezdinde oluşturduğunu da sunumdaki söylemlerinde yer verdi kendisi ve yılın geri kalanına bakıldığında Başkan Karahan dezenflasyonist görünümün korunacağını öngörüyoruz açıklamasında bulundu. Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracatın kısmen toparlandığında altını çizdi ki biz bunu verilerde zaten görmüştük. Çünkü Mart ayı ihracat verilerini aldığımızda yıllık %22'lik bir artış olduğunu ihracat nezdinde gördük ve ithalata hafif çaplı bir gerileme olduğunu da rakamlar bize göstermişti. Karahan da burada altını çizerek bu söylemleri detaylandırdı diyelim ve jeopolitik gelişmelerin seyir her iki yönde belirsizliğini koruyor açıklamasını yaptı. Tabii bu tarafta da savaşın orta vadeli etkilerinin odak alınabileceğini söyledi ve dikkate alınması gerektiren hedeflerle bir güncellemenin de olduğunun altını çizdi. Ve petrol tarafında açıklamalarda da bulundu. Her 10 milyar dolarlık artışın cari denge 3-4 milyar dolarlık bir yük katabileceğinin altını çizdi ve başkan yardımcıları da Merkez Bankası ikinci enflasyon raporu sunumunda söz aldılar. Sözlerine bakıldığında dolarizasyon anlamında risk görmüyoruz dedi Hatice Karahan, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. Bu süreçte bakıldığında tabii bir belirsizlik ortamının da olduğunu gördük çünkü Yapılan açıklamalarda hala savaşın burada belirsizliğini koruduğunu ve önemli açıklamalarında detaylarda verildiğinin altı çizildi. Tabii içeride burada Merkez Bankası tarafından enflasyon raporu sunumu görürken küresel tarafta da Trump-Xi görüşmesi vardı. Tabii bu da küresel taraftaki beklentileri ve odağı çeviren alanlardan biri oldu diyelim ve şu an Merkez Bankası'na kameralarımızı çevirelim. Çünkü Bloomberg HT Araştırma Müdürü Çağlar Kuzlukluoğlu bizi bekliyor. Çağlar merhaba. Çok yoğun bir toplantı geçti fakat detayları biraz senden deneyelim. Nasıl bir ortam vardı?
1: Alara teşekkür ederim. Tüm Türkiye'nin gözünün burada olduğu şekilde bizler de salonda dikkatle Başkan Karahan'ı ve kurul üyelerini dinledik. Hemen hiç lafı uzatmadan kıymetli konuklarımız var yine. Profesör Doktor İbrahim Ünalmış hocamız, Serkan Güneşler ve Dağlar Özkan. Aslında hocamızla başlayabiliriz. Hocamız burada gayet popüler doğal olarak tabii. Görev yaptığı kurumlardan bir tanesi olduğu için. Hocam aslında Başkan Karahan toplantı biterken bu toplantıda ki 3 önemli unsura dikkat çekti. Aslında değişime dikkat çekti. Bir tanesi hedef revizyonuyla alakalıydı ki herkesin tahmin ediyorum odaklandığı noktalardan ilki budur. Bununla beraber tahmin aralığı konusu. İsterseniz tahmin aralığı konusuyla ilgili siz hem tecrübenizden hem de hocalığınızdan burada anekdotlar sunarsınız. Bir de bant iletişimiyle ilgili. Bu 3 temel değişiklik gayet normalmiş içinden geçtiğimiz koşullar dahilinde ve önümüzdeki süreci etkileyebilecek bir başlangıç halkası sayılabilir.
2: İsterseniz önce hedeften başlayalım. Hedef ve tahmin değişti. Hedefimiz 24 oldu. Tahminimiz de yıl sonu enflasyon tahmininde 26'ya yükseltildi. Bu hani belki piyasa beklentisinin biraz ilerisinde de olabilir. Biraz daha yüksek bir hedef belirlemesi ve tahmin belirlemesi bence mümkün olduğu kadar gerçekçi olmaya çalıştığını gösteriyor Merkez Bankası'nın. Piyasa tahminleri şu anda bunun üzerinde. Onun üzerine biraz daha konuşuruz ama yine de ortaya koyulan hedef ve yeni tahmin rakamları bence önemli. Yani Merkez Bankası'nın konuya gerçekçi yaklaşımını gösteriyor diyebiliriz. Bant aralığı konusu şöyle. Şimdi uzunca bir senedir, yani benim hatırlayabildiğim kadarıyla 2007-2008 senesinden beri iyi kötü bir bant mekanizmasıyla Merkez Bankası kendini anlatmaya çalışıyordu. Bir bant mekanizması içerisinde orta tahmin vardı. Sonra bu orta tahmin etrafında belirsizlik aralığı dediğimiz bir belirsizlik aralığıyla giderek genişleyen bir belirsizlik aralığıyla Merkez Bankası bir tahminde bulunuyordu.
1: Kabaca 20 yılımız bununla geçti aslında,
2: evet,
1: değil mi?
2: Aynen öyle. Şimdi yeni yaklaşımda başkanımız dedi ki özellikle bu tür dönemlerde bu fan chart dediğimiz genişleyen bant mekanizmasının iletişim ve bant mekanizması ile iletişim aslında yeterli iletişime, güçlü iletişime neden olmuyor. Diğer merkez bankalarının yaklaşım değişiminden de örnek vererek biraz daha senaryo bazlı ve hani daha açıklama bazlı iletişim yapmayı tercih ettiklerini diğer merkez bankalarının da söyledi. Bu bağlamda dedi bu genişleyen bant iletişim mekanizmasını şimdilik kaldırıyoruz. Buradaki tabii temel sahip şu, gerçekten de haberlerde de okuyoruz, dinliyoruz. Tarihin en yüksek, en büyük enerji şokuyla karşı karşıyayız. Böyle bir şok sırası sonrasında oluşan belirsizliği ölçebilmek gerçekten de çok zor. Yani ekonometrik olarak da zor, modelleseniz de zor. Çünkü tarihte bir örneği yok. Üst bant nerede olur, alt bant nerede olur? Hani belli uzman görüşüyle belli bantlar oluşturabilirsiniz ama yine de teknik anlamda da bunun zorlukları var. Ve ortaya çıkan bandın çok geniş olması durumunda bunun yaratacağı iletişim problemi de var. Yani gerçekten şöyle bir ortamda bir gerçekçi bir bant çizmeye kalksanız belki üst bandı 45'lere gidecek. Ve böyle bir durumda gereksiz bir enflasyon beklentilerinde artışa sebep olabilir bu teknik yaklaşım.
1: Ki sapmada buna dönük olarak daha büyük tahribat yaratabilir. Zaten Başkan Karahan kendi biraz onu ifade etti.
2: Aynen, yaratabilir. Dolayısıyla dediler ki biz teknik anlamda bunu doğru bulmuyoruz. Bunun üzerinden iletişim yapmayı da doğru bulmuyoruz şu anlamda, şu aşamada. Dolayısıyla bir süreliğine buna ara vereceğiz deyip hedefi 24, tahmini de 26 olarak belirlediler. Normalde tabii piyasaya neden yakın değil sorusu aslında gündeme gelebilir. Yani piyasada daha çok artık 30'lu rakamlar konuşulmaya başlandı. 29-30 gibi rakamlar tahmin olarak konuşulmaya başlandı. Şimdi uzunca bir zamandır Merkez Bankası'nın hedefi tutturamama gibi bir problemi var. Dolayısıyla bu ileriye dönük tahmin yapanlarda aslında bu tahmini yaparken bilgi setinin içine dahil ediliyor. Yani o merkezin hata yapabileceği aralığı tahmin edip buna göre piyasa oyuncuları da tahminlerini oluşturuyorlar. Dolayısıyla şu anda Merkez Bankası tahminlerini ancak tutturduktan sonra, yani birkaç sene üst üste Merkez Bankası tahminini tutturursa eğer, ondan sonra piyasa tahminleriyle merkezin tahminleri yakınlaşır diye düşünüyorum. Ama şu anda burada bir yanlılık var. Yani Merkez Bankası zaten tahminlerini tutturamıyor. Dolayısıyla ben merkezin tahminin üstüne belli bir puanı ekler, öyle tahminimi oluştururum gibi bir yaklaşım var piyasada. Bu ikisinin birbirine yakınlaşması için Merkez Bankası'nın tahminleri tutturmada daha başarılı olması lazım diyorum.
1: Evet. Biraz spor da futbol da öyle ilerliyor. Yani sonuç olmayınca aslında farklı şeyler de gündeme geliyor. Serkan Bey'e hocamızdan devredelim mikrofonu. Serkan Bey, İbrahim Hoca da aslında dikkat çekti ama size de özellikle şu kısmını sormak isterim. Olağanüstü koşullar diyoruz ama yani dünya tarihine de dönüp bakınca biraz daha koşulların daha makul diye nitelenebileceği süreçler oluyor. Olağan diye de son özellikle 25 yılda nitelendirebileceğimiz bir süreç var mı? Çok da emin olamıyor insan ama mesela şu ara hedefler konusu ve olağanüstü koşullar teması. Mesela hane halkı bundan mı tatmin olmuyor? Geçen sene yurt içi haber akışları, bu sene de yurt dışı. Seneye de bir şey buluruz diye mi mesela hane halkı ikna olmayıp daha yüksek enflasyon beklentisine gidiyor?
3: Yani olağanüstü koşullar kısmı doğru yani. Dolayısıyla ara hedef revize edilmeli mi edilmemeli, orada gayet yerinde buluyorum. Hani bunun haklı gerekçeleri var. Yani ara hedefin revize edilmesi ve piyasada da aslında hani en az 5-6 puan revize etmesi lazım. Hatta daha fazla revize etmesi lazım ama o kadar yapmaz belki Merkez Bankası diyorduk ama 8 puanlık revizyon dolayısıyla daha gerçekçi yapıldığını da görüyoruz. Ama benim şimdi kafama takılan birkaç husus var. Hocam aslında bir çoğuna yer değindi. Öncelikle tahmin ve hedef aralığının hedefin ben farklı olmaması gerektiğini düşünüyordum. Yani dönem içinde bunlar ayrışabilir ama 8 puanlık bir revizyon yaparken biri neden 26, diğeri neden 24? Bunu soracaktım. Söz hakkı alamadığım için soramadım ama bu kafa karışıklığı yaratacaktır ileride piyasada. Çünkü para politikası şimdi 24'e göre mi şekillenecek, 26'ya göre mi? Muhtemelen 20

0: 24'a göre şekillenecek ama neden 26 orada duruyor o zaman? Diyelim sene sonunda 26 oldu. Merkez Bankası başarılı mı diyeceğiz? 24 kaçırıldığı için başarısız mı diyeceğiz? Dolayısıyla böyle büyük bir revizyon yapılırken ikisi aynı olmalıydı. Dönem içinde sonra ayrışabilirler ama şu anda ikisi net bir şekilde aynı olmalıydı diye düşünüyorum ben. 26 olarak. Hocam çok güzel değindi aslında bu tahmin aralığı. Neden vazgeçildi? Ama onu da ben çok doğru bulmuyorum. Yani aslında tahmin aralığı vermese de senaryo bazlı çalışma yer vermeliydi. Yani betimsel iletişim dedi galiba tam da o ifade oysa. Evet, bunu tercih ettik dedi. Ve yukarı yönlü ister çok daha belirgin bir ifade kullandı. Şimdi ucunu açık bırakıyor. Ve 26 dediniz. Eski tahmin aralığı olsa bir üst band vardı yani merkezin şeyin gidebileceği ve daha üst banda yakın oluşurdu piyasa tahminleri. Şimdi ucu oldukça açık yani 30 da olabilir, 35 de olabilir. Dolayısıyla piyasa tahminlerinin, piyasa beklentilerinin çıpalanması anlamında bana çok şey gelmedi bu. Sadece tek bir tahmin noktası vermek. Çünkü dedi ki bunun nedeni olarak ki bu da artık son soruda bu arada verdi. Çok daha önce konuşulması gereken bir konuydu. Son toplantının son 2 dakikasına sıkıştı. Geçmiş oynaklıkları biz baz alıyorduk. Artık belirsizlikler o kadar fazla ki bir tahmin aralığı vermek zor dedi. İşte hocamın şu noktası da çok doğru. Bir tahmin aralığı verseler ucu açık hadi 45 de olabilir. Bir tahmin aralığı vermeye kalksa. Bunun da sakıncaları var. Evet ama dolayısıyla bir senaryo analizi, senaryo çalışmaları paylaşılabilirdi gibi geliyor bana. Bir üçüncü gördüğüm nokta revizyonun kaynaklarını görmek gerekiyor aslında. Bunu nedense hep dönem sonunda yapacağız diyorlar ama revizyonun kaynaklarını görmek önemli çünkü bu söylenenlerle ki 60'tan 89'a gelmiş, 61'den 89'a ama diyor ki Eşel Mobil zaten sınırlıyor çoğunu. 4.4'ten 1.3'e çekiyor gibi bir şey söylemişti. Dolayısıyla bu 8 puan aslında nereden kaynaklanıyor bilemiyoruz. Geçmiş tahmin hataları mı, ana eğilim değiştiği için mi? Yani bu revizyonun kaynaklarını görmek de önemli. Bir son çıktı açığından örneğin. Çıktı açığını aşağı çekiyor ama bu enflasyon tahminini nasıl etkiliyor? Çıktı açığına ne kadar bir revizyon yaptı? Bu da yoktu. Hani hep bunlar gördüğüm eksik noktalar ama hani kararlılık vurgusu vermesi açısından revizyonun daha gerçekçi olması açısından bunlar da olumlu nokta olarak öne çıkarabilirim.
1: Evet, Dağlar Özkan'a hemen alalım mikrofonu. İlk soru senin değil mi Dağlar? Zaten sen de çok açık net gördüğün manzarayı umumiye ile ilgili hem aslında bir tane göremediğin detaydan bahsettin ama Başkan Karahan olduğunu söyledi. Aslında biraz Serkan Bey'in sorusuna paralel olacak ama yani bunu böyle safi popülizm yapmak için söylemiyorum ama halk da neticede hane halkı da gördüğüne göre bir beklenti içine giriyor. Yani bu ifadeyi de kullanmak istemiyorum. Özellikle bir takım göstergelerin biraz önce hem Serkan Bey hem de İbrahim Ünalmış hocamız da değindi. Sanki böyle hava durumunda 10 derecenin aşağısına düşmemesi gibi bir izlenim yarattığını da ben açıkçası dinlerken kendi kafamda canlandırdım ama sen istersen hem sorundan bahset hem de bir eleştiri de var burada anladığım kadarıyla.
2: Ya aslına bakarsanız benim eleştirilerim biraz azaldı. Çünkü Merkez Bankası'nın manevra alanı çok dar şu an. Bir anda enflasyon düşürmesi lazım. Kağıt üstünde bakarsanız pek düşmediği bir döneme girdik gibi manşet rakamı üzerinden. Bu hem geleceğe dair beklentileri bozabilir. Dolayısıyla bir şekilde kuru baskılamaya devam etmesi lazım. Öte yandan dış açık problemimiz var. Arz şokuna karşı yapacaklar çok sınırlı. Arz şoku kalıcı olursa dezenflasyonu hedeflemeye devam etmek lüks hale gelebilir. Dolayısıyla çok zor bir dönemde para politikası yönetiyorlar. Böyle uzaktan gözlerimizi kısarak baktığımızda büyük bir hata görmüyorum. Ve bence bu dönemde büyük bir hata olup olmadığı önemli. Hani detaylar, iletişimin detayları Türkiye'de elbette önemli ama işin sonunda kur patikasında büyük bir taviz vermediler. Ters yönden de eleştiri olabilir. Cari açık yüksek ama işte yaz aylarında bir şekilde atlatırız rezervi biraz kullanarak. Biraz alanımız var diye düşünüyorlar. Para politikası sıkı mı? Gayet sıkı. Hani şu noktada Merkez Bankası'nın üzerine ilave ne beklentiye girebilirim? Belki geçmişe dair hatalar eleştirilebilir. İşte 2023-24 yıllarında çok hızlı bir sıkılaşmaya gidilse bu yıl içinde bulunduğumuz dönemde enflasyonun biraz yükselişini tolere edebilecek noktada olurduk. ya da yılın ilk enflasyon raporunda gıda ve petrol fiyat varsayımları bu kadar iyimser yapılmasaydı bugün bu kadar büyük revizyonlardan bahsediyor olmazdık. Tahmin aralığı,
1: biraz bant. Önce konuştuğumuz mu bu dağlar Özkan? Yani o sütten ağız yandığı için şu an yoğurt üflenerek mi yeniyor? Yani beklenti yaratıldığı için mi belki de şu an olan olağan dışı durum ya bu da olmasaydı diye düşünüyor.
2: Evet, evet. Yani yani bu bant daraltması birçok insanda bir tedirginlik yaratması şaşırtıcı değil. Ama ben bakıyorum iyi bir revizyon yapılmış. Tahminler de tutmayacak tahminler değil. Mesela bence gıda enflasyonu varsayımı biraz iyimser ama biraz iyimser. Yani çok büyük bir sapma muhtemelen olmaz. Petrole bakıyorum, benimkine çok yakın. Dolayısıyla hani durumu kabullenmiş bir Merkez Bankası var. 1-2 puanlık bir ilave iyimserlik de bu işin parçası diye düşünüyorum. Hani şu şartlar altında çok büyük eleştiriler yöneltmem ve çok büyük beklentileri de girmem. Daha makul tahminler var. Önümüzdeki dönemde problem biraz dışarıda ve de Türkiye genel olarak bu enflasyon sarmalını aşmak istiyorsa bence biraz para politikası dışı alanlara bakması lazım. Biraz normalin dışında işler düşünmesi lazım. Kamunun daha çok diğer alanlarda yardımcı olmaya çalışması lazım. Benim sorum da demin değindin, yani enflasyon beklentilerine vurgular azalmış şeklindeydi. Aslında ben de biraz yanlış duymuşum ama sonuçta bir vurgu eksilmesi var. PPK notunda, son basın duyurusunda beklentilere hiç değinilmemişti. Bu seferde de biraz hızlı geçildi o slaytlar. Burada da Merkez Bankası'nın yaklaşımının şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani piyasa beklentilerinin biraz fazlaca kötü gitmiş olabileceğini, dolayısıyla orayı törpülemek için çok özel bir vurgu yapmadığını inanıyorum. Zaten bence üst bant bant paylaşımı olmaması da bununla alakalı. Bir üst bant koysalar piyasa ona odaklanacaktı. Mesela mevcut aralık 3 puandı. Şu an 26 olan orta noktaya 3 puan ekleyin, %29 olur. Piyasa %29 gibi davranacaktı. Gerçi bunu böyle açıkladıktan sonra piyasada muhtemelen o kadar bir maaş koymaya akıl edecektir. Yani ben detaylara çok takılacağımız bir dönem olduğunu düşünmüyorum. Zor bir dönem Merkez Bankası için. Büyük hatalar yapılmadıkça bence başka alanlara bakmak lazım.
1: Bugün Serkan Güneşler gibi ben de mikrofonu alamadım ama ben de mikrofonu alsaydım özellikle içinden geçtiğimiz bu olağanüstü koşullarda belirli bir gelir grubunun bu olağanüstü koşullarda çok çok daha olağanüstü bir sabır göstermesi zorunda kaldığını düşünüyor musunuz diye soracaktım. Çünkü dünyada aslında 2020 salgın yılından sonra sürekli bu yaşam maliyetleri konusunu konuşur vaziyetteydik. Dileyen herhangi bir arama motorundan yıllık enflasyonuna bakabilir. Türkiye'nin 85-75'i gördük, yarıladık. Ama o 40'ın altına geçen sene bu zamanlar indikten sonra şöyle bir kavis çizdik orada. Bu herkesin belirttiği üzere. Burada tek sorumluluk da Merkez Bankası'nın üzerinde değil, tüm ekonomi yönetiminin üzerinde. Herkes bununla ilgili çözüm bekliyor. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Sıcağı sıcağına enflasyon raporunu ilk olarak konuklarımıza ele aldık. Birazdan da Bloomberg EYT'te baş ekonomisti Aslı Sabranoğlu Serem ve finans masası şefi Bekir Gürdamar'la buradan sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Biz de kalın.
3: Evet Çağlar, çok teşekkürler aktarımların için diyelim. Tabii sunumun yankılarını sahadan dinlemeye Çağlar Kuzlukluoğlu ve ekibimize devam edeceğiz diyelim. Şimdi ise bana başka bir konuğum sunumu değerlendirmek üzere eşlik ediyor hattımızda. Kendisi Türk Ticaret Bankası Baş Ekonomisi Doktor Gülay Elif Yıldırım bizimle. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar Lara Hanım, hoş bulduk.
3: Şimdi Gülay Hanım, bakıldığında merakla beklenen ikinci enflasyon raporu sunumunu aldık. Başkan Kara Hanım birçok söylemi vardı ve sevgili Çağlar da aslında biraz altını çizdi araştırma müdürümüz. Hem bant koridoruna dair önemli açıklamalar vardı, hem ara hedef ve burada tahmin aralığının çıkartılmasına dair önemli açıklamalar yapıldı. 2026 TÜFE ara hedefi %24 oldu ve tahmin aralığı iletişimine son verildiği açıklandı. Yıl sonu hedef ise %26 oldu. Yani ara hedefle yıl sonu hedef arasında 2 puanlık bir oynama olduğu görülüyor. Peki sizce bu ara tahmin hedefi aralığının ortadan çıkarılması, iletişime bir ara verilmesi ve 2 puanlık farkın hem ara hedef hem de yıl sonu beklenti arasında gerçekleşmesi nasıl yorumlanmalı ve faiz indirimine dönüş sinyaline dair bir mesaj alabildiniz mi bu sunumda?
4: Çok zor sorular. En sonuncudan başlayabilirim. Şimdi şöyle...

Aslında para politikasında bir gevşeme ben çok mümkün görmüyorum. Çünkü yani baktığımızda gerçekten revizyonlar çok sıkı olmuş.

0: Haziran toplantısında bir yani politika faizi için para politikası yani politika faizi 137 üst bant kullanılıyor %40 ama benim anladığım kadarıyla takip ettiğimde başkan bundan çok memnun değil gibi geldi bana hani bu kadar farklılaşma olmasından. O anlamda ben hani bunun bir düzeltme olabileceğini hatta düşünüyorum yani ufak bir yukarı yönlü para politikasında bir yukarı yönlü şeyde görebiliriz yani orada bir düzeltmede görebiliriz gibi ben açıkçası algıladım. Hani bu anlamda bir de artık belirsizlikten birazcık da öngörülemezlik noktasında olan dünya ekonomisi anlamında düşündüğümüzde hani İran savaşı anlamında çünkü o tıkandı kaldı yani bir ilerleme yok nereye kırılacağını bilmiyorsunuz hani bir anlaşma olacak mı ya da tam tersi şu an bir dinlenme döneminde ve savaş daha da mı şiddetlenecek onunla ilgili bir şey yok bir maalesef öngörü oluşturulamıyor dünya bazında düşündüğümüzde hani tüm bu riskler göz önüne alındığında ve bu revizyonlar göz önüne alındığı zaman bir şey ben dediğim gibi yani yakın zamanda bir gevşeme para politikasında öngörmüyorum. İkinci olarak evet bu bant meselesi İbrahim Hoca çok güzel anlattı tabii eski Merkez Bankalı olarak. Yani bu tabii şöyle bir şey vardı aslında ara bu bantlarda üst bant üst taraf aslında genelde tahmin olarak alınıyordu. O bakımdan da hani böyle bir dönemde Merkez Bankamızın bundan vazgeçmesi aynen söylenildiği gibi hani bu ara tahmin patikası bant şeklinde ilerlese çok yüksek bir rakam öngörüleceği için üst bant olarak o anlamda da hani bundan birazcık da tabii Merkez Bankamızın beklentisi de aslında enflasyon beklentilerini yönlendiren çok önemli bir kalem. O anlamda da bu denli belirsiz ve hatta dediğim gibi öngörülemez bir dönemde bundan vazgeçmiş belli bir süreliğine ve muhtemelen daha sonrasında işler biraz daha sakinleştiği zaman küresel ekonomide tekrardan bu uygulamaya dönecektir. Çünkü çok uzun yıllardır sürdürülen bir uygulamaydı. Hani çok tabii çok zorlu bir dönemden geçtiğimiz için de bunu uygulamamaya karar verdi. Hani 24-26 meselesi her zaman bu şey farklılaşıyor. Hani bu bugün olan bir şey değil bu. Hani 20'de 16, 24'e çıkarttı. Yani bize ara hedef olarak verdiği Merkez Bankamızın mantığı şu biliyorsunuz. Hani ben 24 yapacağım işte sonra 15 yapacağım sonra 9 yapacağım ve böylelikle de sonrasında da %5 hedefini tutturacağım şeklinde bir yaklaşım var. Yani ben %5'e giderken uğrayacağım duraklar olarak yani çok basitçe bunu ifade edebiliriz. Diğer yandan da hani enflasyon tahmini şu anki görüntüde 26 çeşitli riskleri de göz önünde bulundurarak hani çok az bir fark var bakıldığında aralarında. O yani ama dediğim gibi yani bu ilk kez böyle bir fark oluşmuyor. Maalesef Merkez Bankamızın da zaten hani hedefleri tutturma konusunda çok yani çaba sarf ediyor olmasına rağmen çeşitli dış şoklarla tabii bu süreci çok baltalıyor. Hani bu anlamda bunun ben çok büyük bir şey olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Genel itibariyle ama hani piyasanın beklentisine baktığım zaman daha gerçekçi konuklarınızın da ifade ettiği gibi daha hani evet halen biraz piyasayla özellikle yabancı kurumların tahminlerinde halen arada bir fark var ama hani sonuçta Merkez Bankası piyasayı takip edecek ya da yabancılar ne düşünüyor ona göre karar alacak ya da ona göre model kuracak bir şey öyle bir yükümlülüğü öyle bir şey yok zorunluluğu yok. Bu anlamda kendi tahminlerini ortaya koyuyor. Zaten tahminlerine ulaşması gerekiyor yani kendi oluşturduğu model çerçevesinde tahminlerine ulaşması gerekiyor. O anlamda evet biraz halen fark var ama ben bir önceki şeylere göre çok daha kredibilitesi yüksek, çok daha rasyonel tahminler ortaya koyduğunu düşünüyorum. Böyle özetleyebilirim.
1: Tabii Orta Doğu Savaşı'nın etkilerinin çokça görüldüğü bir sunumla karşı karşıya kaldı ki keza Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da bunlara dair birçok da sunumda söylemlerde bulundu. Ben bir de sizinle 2027 yılı ara hedefi konuşmak isterim. Çünkü TÜFE ara hedefi %15 olarak açıklandı. Önceki sunumda %9 seviyesindeydi ve tek haneli olma hedefi vardı. Fakat şimdi çift hanelere doğru giden bir beklentiyle karşı

0: karşı karşıya bu sunumda kalındı. Sizce Orta Doğu Savaşı'nın etkilerinin 2027'ye dair yansımasını ve tahribat oluşturmasını siz bekliyor musunuz? Yani buradaki yükselişi hangi sebeplere bağlamak gerekiyor?
1: Çok doğru bir soru. Evet, hatta şey olarak hem yüzdesel olarak baktığınızda hem puan bazında, yani gerçekten 2027 yılı 2026'ya göre sanki daha fazla etkilerin hissedileceği bir yıl gibi görünüyor. Bu da aslında mantıklı, çünkü hatırlarsanız en son PPK notunda Merkez Bankamız ikincil etkilerden bahsetmişti ve bunun altını çizmişti. Ondan sonra da işte Nisan enflasyonunu gördük zaten, bir hayli yüksek beklentilerden. Evet. Hani baktığımız zaman bu çok büyük bir şeyden geçiyoruz aslında. Hani şu an bombalar patlamadı ve o anlamda daha süt liman bir süreç geçiriyor olduğumuz için hani belki orası şey, yani riskin büyüklüğü unutuldu ama gerçekten çok önemli ve çok belirsiz ve çok riskli bir dönemdeyiz baktığımız zaman. Bu anlamda da yani Merkez Bankamızın bu şekilde bir, yani çift tane evet gitmesi, şey olarak baktığımızda enflasyon hedefi %5 orta vadeli hedef olarak baktığımızda evet çok hani olumlu bir gösterge gibi görünmüyor ama bir yandan da demin de söylediğim gibi yani Merkez Bankamızın sonuçta rasyonel beklentiler yaratma gibi de bir görevi olduğu için hani durumun gidişi ve durumun küresel anlamda sadece Türkiye etkileniyor diye bir şey yok. Küresel anlamda biliyorsunuz IMF en son alternatif en kötü senaryoya geçti dünya bazında, küresel bazda hani ciddi bir stagflasyon riski ortaya koymuş durumda IMF. Yani tüm bunları düşündüğümüzde Merkez Bankamızın da biraz daha bence hani olumsuz senaryo gibi düşünüyorum ben. Evet. Buna geçmesi ve daha temkinli, daha yönlendirici bir senaryoya geçmesi gayet normal. Küresel tarafta bu kadar belirsizliğin, bu kadar hatta daha da ötesinde öngörülemezliğin hakim olduğu bir noktada gayet normal buluyorum yaptığı revizyonları.
0: Evet, Türk Ticaret Bankası Baş Ekonomisi Doktor Gülay Elif Yıldırım, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Değerli izleyenler, şimdi kameralarımızı tekrardan Merkez Bankası'nın İstanbul yerleşkesine çeviriyoruz ve bizlere ekibimiz eşlik ediyor. Araştırma müdürümüz Çağlar Kuzlukluoğlu, baş ekonomistimiz Aslı Sarbanoğlu Seren ve finans masası şefimiz Bekir Gürdamar şu an sahada bizi izliyor diyelim. Ve Çağlar, sözü sana verelim. Nasıl bir toplantı vardı? Tabii konuklarınla konuştun fakat şimdi içerimizde ekibimizden nasıl mesajlar var? Söz sende.
2: Ala, teşekkür ediyorum. Hiç lafı uzatmadan süremizi de göz önüne alarak pozitif ayrımcılıkta hemen baş ekonomistimiz Aslı Sarbanoğlu Seren'e gidiyorum. Aslı, senin çokça notun var ama şunu söyleyelim. Olağanüstü koşullar temasıyla bir takım revizyonlara tanık olduk. Nedir görüşlerin?
3: Yani aslında burada hedeflerdeki revizyon önemli, 24'e doğru çekiliyor olması. Ama daha önemlisi herhalde bir nokta tahmin veriliyor olması. Ve bir senaryo gibi olmasa da bir şekilde risklerin burada senaryolaştırılıyor olması. Şimdi şunu söyleyebiliriz, bu bakış açısı Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde aslında para politikasında biraz daha sıkı duruş mesajı veriyor diye algılıyorum.
2: Uzun süre zaten sıkılık vurgusu da yaptı başta.
3: Yaptı aynen. Mevcut şu anda seviyenin, politika faizi seviyesinin mevcut durumda yeterli olduğunu anlıyoruz. Ve önümüzdeki dönemde de eğer yani şu anda enflasyon bir şekilde aslında %26 ya da %24'e de gitmiyor. Sonuçta piyasa tahminleri %28'ler, 29'lar, hatta 30'lara giden tahminler var. Bu senaryoda gittiğimiz, bu ortamda gittiğimiz bu durumda aslında Merkez Bankası'na faiz indirimi anlamında bir alan açmıyormuş gibi gözüküyor bugünkü iletişimden de, bunu anlıyoruz. Ne olabilir ama bu iletişim açacağı alanlar? Burada işte yukarı ve aşağı yönlü riskleri göz önünde almak lazım. Aşağı yönlü riskler anlamında bir ekonomik aktivite biraz daha yavaş giderse, ki burada Merkez Bankası'nın aslında kendi tahminini söylerken şunu dikkate aldığını görüyoruz. Ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı mevcut enflasyon riskleri, baskıları daha doğrusu azaltacak bir etki olarak bunu dikkate alıyor. %26 hedefini tahminini söylerken. Ama bunun ötesinde bir ekonomik aktivitede yavaşlama olması durumunda ya da işte gıda fiyatlarının daha olumlu gitmesi durumunda ya da petrol fiyatlarının daha olumlu gitmesi durumunda tekrar faiz indirimleri gündemimize gelebilir. Ama şu anda sanki böyle bir etki yok gibi. Ama şu anda aynı zamanda yukarı yönlü risklerin daha belirgin olduğunu da söylemek mümkün. Ve bir sonraki toplantı için Merkez Bankası bütün seçeneklerin masada olduğunu söylemesi, gerektiği

0: yozlaştırıcı bir duruş da sergileyebileceğini gösteriyor. Hatta bir sonraki toplantıda belki teknik bir düzeltme de söz konusu olabilir. Çünkü bu konudaki bir soruya da bu konudaki soruda şundan bahsediyorum. Bir haftalık repo faiziyle olan fonlamanın tekrar başlayıp başlamayacağına ilişkin olan soruya da bütün seçeneklerin masada olduğunu belirtti bir sonraki toplantı için. Sonuçta buradaki gelişmeleri izleyip bunun şu andaki duruşun da doğru olduğunu düşündüklerini baz alırsak bir sonraki toplantıda böyle bir ihtimal de söz konusu olabilir gibi gözüküyor.
1: Evet, peki Gülden var bugün mikrofonu da aldı. Seriyi evet. Bozmadı. Ben bozdum seriyi. ama sorun üzerine tabii notlar var.
2: Şimdi ticari kredilerle ilgili hem sunumda da vardı. Yani ticari kredi faiz oranları yükselip 40'ın üzerine ortalamada çıkmasına karşın burada herhangi bir etkinlik, bir ticari krediyle ilişkin büyüme sınırlarına ilişkin bir makro ihtiyati tedbirlerde bir değişiklik olup olmayacağını sormaya çalıştık. Çünkü gerçekten buradaki büyüme artık yavaşlıyor. Yani finansmana erişim konusunda da problemler var. Finansmanın maliyeti konusunda da problemler var. Reel sektörün bu konuda serzenişleri devam ediyor. Finans sektörü de artık bu konuda reel sektörün yanında yer almaya başladı. Bunu sormaya çalıştım. Ama enflasyonla mücadelede tabii ki Merkez Bankası iletişim açısından problem yaratmamak için sıkılığın devam edeceği, birinci önceliğin enflasyonu düşük seviyelere getirmek olduğunu vurgusuna devam ediyor. Zaten tahmin aralığının da bence artık verilmemesinin sebeplerinden biri bu. Belirsizlik tabii ki çok arttı. Tahmin aralığının üst bandını bu belirsizliklere göre yukarı yönlü bir revizyona gidilse çok yüksek seviyelere gelme olasılığı var. Bu da iletişim tarafında problem yaratabilir. Piyasaları yönlendirme tarafında problem yaratabilir. Dolayısıyla bundan vazgeçilmesini olumlu karşıladığımı söyleyebilirim. Yani bandın üst seviyesi daha önceki senelerden de biliyoruz ki bandın üst seviyesi her zaman asıl hedef gibi, asıl tahmin gibi değerlendiriliyor piyasada ve ona göre pozisyonlanmalar yapılabiliyor. Tahmin aralığının oldukça yukarıya, olası senaryolar, risklere karşı yukarıya revize edilmesi durumunda iletişim tarafında sorun yaratabilirdi. Bu yüzden bunu olumlu karşılıyoruz ama ticari tarafta makro ihtiyati tedbirlerde gevşeme olup olmayacağı sorusuna cevap bulamadık. Bunu ileriki dönemde belki işte bütün seçeneklerin masada olmasının içerisinde bunun da olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten ciddi anlamda ekonomik aktivitede savaşa bağlı düşüş çok hızlı olursa burayı hareketlendirmek için bir şeyler yapılabileceğini göz ardı etmemek lazım.
3: Evet, buradaki kısmı en azından şimdilik noktalamak durumundayız. Yayın yoğunluğunu göz önüne alarak gün boyu ama hem Aslı Sabran Olsoyer hem Bekir Gürdamar zaten toplantılardan çokça konuşuyor olacağız. Notları aktarıyor olacak. Ben tekrar sözü Alara'ya, stüdyolarımıza devredeyim.
4: Evet Çağlar, çok teşekkürler. Şimdi bir ara diyelim, aranlardan tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.
5: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Reklam. KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylı

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: reklam.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.

0: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Sunumu konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizimle. TEPAM Merkez Direktörü Doktor Burcu Aydın bizimle. Burcu Hanım merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Burcu Hanım, ikinci enflasyon raporu sunumu gerçekleştirildi ve ara hedefte yükselme öngörüldü ve burada rakamları da gördük, %24 oldu. Yıl sonu tahmini %26 olarak açıklandı. Peki siz sunumu ve yeni rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, aslında bu zamana kadar hemen toplantı sonrasında yapılan paylaşımlarda ve enflasyon raporundaki yapılan güncelleme, bunun zaruriyeti, bundan sonraki işte para politikasındaki neden yapıldığı ile ilgili açıklamalar oldukça yapıldı. Ben de isterseniz dilerseniz şu aşamada pek de yapılmayan bir analiz tarafından süreci değerlendireyim. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini %26'ya tabii ki zorunlu bir çıkarmaydı ama bunu yapması ve bunun özellikle ima ettiği para politikası, kur politikası, maliye politikasındaki etkiler ne olur diye bir de bundan sonraki ekonomi politikaları üzerindeki değerlendirme isterseniz kendi bakış açımda sizlere aktarayım. Şimdi öncelikle ben şöyle görüyorum, özellikle 2026 yıl sonundan ziyade 2027 yıl sonundaki enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edilmesi, %15'e revize edilmesini ben parasal politikadaki sıkılık duruşunda bir değişim olabileceği olarak bakıyorum. Tabii ki burada işte şokun büyüklüğü, süresi, montanı gibi süreçler Merkez Bankası'nın 2027 yıl son tahmini de revize etmeye zorluyor ama aradaki revizyon montanın çok yüksek olması, özellikle 2027 yıl sonuna bizi götürecek enflasyon politikası, para politikasındaki duruş konusunda da bir değişikliğe işaret ettiğini ben değerlendiriyorum. Bu yüzden özellikle faiz politikası konusundaki yaklaşımlar daha farklı olabilir. İkincisi tabii şu aşamada reel kurda çok ciddi bir değerlenme yaşandı. Reel kurdaki yaşanan değerlenmenin de özellikle ihracatçılar tarafındaki şu aşamada gelen birikim yükselmiş etkisiyle beraber özellikle nominal kurdaki değişim patikasında da %26'lık yıl sonu hedefi, önümüzdeki yıl sonu için %15'lik yıl sonu hedefi için de bir değişiklik olabileceğini işaret ettiğini ben değerlendiriyorum. Bir diğer konu, Merkez Bankası hedefleri her ne kadar yukarı yönlü önemli ölçüde revize edilmiş olsa da Merkez Bankası Başkanı bugün yapmış olduğu sunumda özellikle hedeflerin daha yüksek gerçekleşmesine ilişkin risklerin ağır bastığını gösteriyor. Özellikle enerji fiyatları, petrol fiyatları, doğalgaz fiyatlarındaki beklentilerin biliyorsunuz Merkez Bankası ile şu aşamadaki gerçekleşecekler arasında bir fark olabilir. Yine gıda fiyatlarını hem enerji fiyatları ve küresel arz fiyatları kaynaklı şok hem de özellikle yurt içinde beklenen gerilemenin gelmemiş olması, yine tedarik zincirindeki bozulmalar, arz kaynaklı şokların özellikle beklentiler konusunda kıyaratçı atayet gibi konulardan dolayı Merkez Bankası da aslında yıl sonunda enflasyonun kendi tahmininde üzerinde gerçekleşebileceğine ilişkinde bir beklenti vermiş oldu. Bunlar da tabii ki gerek kur gerekse risk primi üzerinde yukarı yönlü riskler oluşturan bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer konu, özellikle mali politikası tarafında bakacak olursak evet, yılbaşında yapılan işte memur zamlarındaki artış, asgari ücret, emekli aylıklarındaki artışların baz aldığı yıl sonu enflasyon tahminiyle şu aşamadaki %26'lık enflasyon tahmini arasında çok ciddi bir sapma oluştu. Bu da özellikle kamu tarafında başta ücretler olmak üzere yeni revizyonların gelebileceğine evet, de bence işaret ediyor.
0: Evet, Doktor Burcu Aydın, çok teşekkürler değerli katkınız ve yorumlarınız için. Değerli izleyenler, fokusu nokta alıyoruz. Saatler 14.45'i gösterdiğinde iş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Reklam. Garanti BBVA. İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.

0: Radyo.com.tr'de.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı. Donuyor.

0: Yüksel abi.
1: Bu havada.
0: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
4: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Reklam. Kamu spotu.
9: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
8: Reklam.
10: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
11: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
10: 40 bin mi?
11: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
12: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
13: Donuyoruz Yüksel abi.
12: Bu havada.
13: İnternette donuyoruz.
12: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
14: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
15: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
16: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Berbat. 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün tüketici elektroniği sektöründe 5G etkisini, yapay zeka etkisini, akıllı tablet ve telefon pazarını konuşacağız. Fiyatlardan, tedarik zincirindeki ve maliyetlerdeki artışa varıncaya dek kapsamlı bir şekilde masaya yatıracağız. Değerli bir ismi ağırlıyorum. Bugün Samsung Electronics Türkiye Mobil İşbirim Başkan Yardımcısı Murat Azdemir konuğum. Murat Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Murat Bey çok konu var sıcağı sıcağına. Bir yanda Amerika-İran savaşının getirmiş olduğu maliyetler artışı ve tedarik zincirleri da çip konusu. Özellikle sizin gibi Samsung gibi firmalar nasıl bu yönde hareket ediyor bunları soracağım ama. Önce bir globalde bir büyük resimden bakalım. Çerçeveden bakacak olursak bu yılın ilk çeyreği globalde akıllı telefon ve tablet pazarı bu yılda nasıl geçirdi? Ve Türkiye bu pazar payından ne kadarlık bir pay alıyor?
1: Tabii. 2025'ten başlayarak anlatayım isterseniz. 2025 yılında global pazar gelişmiş ülkelerde aslında yavaşladı. Çünkü o ülkelerde işte enflasyon, enflasyona bağlı faiz oranı vesaire gibi bir takım etkenlerden ötürü pazarda soğuma gördük. Büyüme devam etti. Yani yıllık %2-3 seviyesinde büyüme devam etti. Ama asıl büyüme gelişmekte olan ülkelerden geldi. Gelişmekte olan ülkelerde yıllık iki haneli %10'un üzerine varan pazar büyümelerini gördük. Yıl toplamına baktığımızda genel global pazar %3-4 gibi bir ağırlıklı ortalamayla 2025 yılını kapattı. 2026'nın ilk çeyreğini hızlı başlamıştık. Tabii sonra bölgesel bir takım gelişmelerden sonra bazı bölgelerde pazarın çok hızlı soğuduğunu gördük. Ama bu talep kaybolmayacak. Talep aslında ertelenecek ve önümüzdeki çeyreklerde tekrar bu ürünler müşterilerle buluşacak. Türkiye pazarına baktığımızda geçen yılı toplam pazar büyüklüğü olarak değerlendirecek olursak %7 gibi bir büyümeyle kapattık. Türkiye'de geçen yıl 12 milyona yakın cep telefonu satıldı. Yaklaşık 2 milyon da tablet satıldı. Tablet pazarındaki büyüme çok daha hızlı. Orada çünkü bir ikame etme durumu görüyoruz. Yani özellikle

0: özellikle laptop'tan tablete doğru da bir geçiş görüyoruz. Birinci çeyrek geleneksel olarak bizim Türkiye pazarında daha sakin geçer. Çünkü yılbaşı kampanyaları vesaireyle kullanıcılar aslında ürünlerin önden alırlar. Bir de Ramazan ayında birçok benzer sektörde olduğu gibi talep biraz yavaşlar. Ama sonrasında çok hızlı toparlar. Şimdi Nisan ayı itibariyle talebin tekrar hızlandığı, canlandığı, özellikle bu hafta Anneler Günü vesilesiyle başlayan sezonsallıklarla talebin yine canlı olacağını öngörüyoruz. Bu yıl için öngörümüz Türkiye'nin toplam pazar olarak da yine geçen yıla benzer %7-8 civarında bir büyüme kaydetmesi olacak.
1: Hem akıllı telefon ve tablet ortak değil mi? %7-8 civarında bir
0: Akıllı
1: büyüme.
0: telefonda %7, tablette %10 gibi bir büyüme öngörüyoruz adet bazlı baktığımızda. Bu yıl da buna benzer bir büyüme devam edecektir. Bunun üzerine bu yıl bazı katalizör etkenler gelecek. Onlarla beraber pazarın büyümesinde bir hızlanma da görebiliriz.
1: Bu katalizör etkenleri biraz açabilir miyiz parantez arasında?
0: Tabii bir kere her şeyden önce 5G. 1 Nisan itibariyle artık
1: Hayatımıza girdi.
0: hayatımıza
1: Türkiye'de.
0: girdi. Operatörler 5G hizmeti vermeye başladı. Bunun bir katalizör etkisi olacaktır. Çünkü bugün Türkiye'de kullanılan tüm akıllı cep telefonları içinde 5G destekleyenlerin oranı %30'un altında. Burada önümüzdeki 2 yıl içinde büyük bir dönüşüm öngörüyoruz. Bu vesileyle aslında bu da bir katalizör etkisi yaratacak ve pazarı canlı tutacak. Tablet tarafında dediğim gibi laptop'tan tablete doğru bir geçiş söz konusu. Tüketici kullanıcı davranışında bir değişiklik var. Bu bir katalizör etkisi olacak. Bir de tabii artan teknoloji kullanımı, yani yapay zeka kullanımının artık bireylere, yani işletmelerden bireylere doğru da yayılıyor olması bir başka katalizör etki. Bugün yapay zekanın çok daha yoğun bir şekilde bireyler tarafından da kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Tüm bu etkileri alt alta koyduğumuzda pazarın doğal büyümesini bu yıl yaklaşık %7 gibi öngörürken bu ilave etkenlerle pazar büyümesinin iki haneli rakamlara ulaşacağını öngörüyoruz.
1: Peki 5G teknolojisi ciddi anlamda daha %30'larda ise gidecek çok yol var. En azından bu yıl genelinde pazara etkisi ne kadar olur?
0: Samsung olarak biz bütün portföyümüzü aslında 2 yıldır tamamen 5G'ye çevirdik. Bu yılda portföyümüzü genişletiyoruz. Özellikle kullanıcıların farklı bütçeler, farklı fiyat noktalarında 5G'li ürüne ulaşabilmesi için ilave ürünler getiriyoruz. Bu kapsamda iş ortaklarımızla da büyük hacimli anlaşmalar yaptık. İşte Turkcell'le 750 bin adetlik, Vodafone'la da yaklaşık 500 bin adetlik bir paket anlaşması yaptık. Bununla da Turkcell ve Vodafone müşterilerinin uygun fiyatlarla da 5G deneyimine erişebilmesini öngörüyoruz. Ya pazarı kesinlikle hareketlendirecek, pazarı büyütecek ve o dönüşümü hızlandıracak bir etkendir 5G. Bir de yeni kullanım alanları da getirecek. Yapay zeka ile beraber birleştiğinde de aslında kullanıcıların 5G'li cihaz talebi daha da artacak diye düşünebiliriz.
1: Şimdi satır arasında evet bu hafta sonu Anneler Günü. Dolayısıyla öncesinde bu hafta genelinde geçtiğimiz yıllardaki işte Anneler Günü haftası hareketliliğiyle karşılaştıracak olursak ne kadarlık satışlarda bir hareketlilik
0: öngörüyorsunuz? Türk tüketicisi sezonsallıkları çok seviyor. Özellikle böyle Anneler Günü, işte bayram zamanları, okul tatili veya okula dönüş zamanları gibi dönemlerde biz perakende ticaretin çok hızlı arttığını görüyoruz. Genel ortalaması %25-30, yani ortalamanın %25-30 üzerinde bir talep görüyoruz. Bazı dönemlerde bu çok daha üzerine çıkıyor. İçinde bulunduğumuz bu dönemlerde çok benzer bir trafik eğilimini görmeye başladık. Muhtemelen hafta sonuna doğru daha da hızlanan bir taleple karşılaşacağız.
1: Şimdi ve diğer tarafta özellikle Amerika ile İran arasındaki savaş sürecinin geldiğimiz noktada maliyetlere etkisini gördük. Enerji maliyetlerine, lojistik maliyetlerine ve en önemli belki teknoloji dünyası açısından da tedarik zincirindeki kırılmalara, arz talep dengesizliğine. Samsung global bir marka. Dolayısıyla bu süreci nasıl atlatıyor? Önümüzdeki süreçte bunun Türkiye'deki ürün cihazlara yansıması oldu mu, olacak mı fiyatlarda?
0: İki tane yansıması var bunun. Önce lojistik taraftan başlayalım. Samsung'un global dağıtım ağı çok geniş ve çok yedekli. Dolayısıyla özellikle Körfez bölgesinde bu durumlar gerçekleştiği anda biz bütün dağıtım rotalarımızı değiştirdik ve yedekli çalıştığımız için alternatif kanallardan, alternatif rotalardan ürünlerimizi tedarik edebildik. Ama bunu Türkiye için konuşuyorum. Bölgedeki bazı ülkeler buradaki tedarik aksaklıklarından etkilendi. Ama çok hızlı toparlandı ve tekrar...

0: standart iş rejimimize döndük. Burada asıl faktör aslında çip. Yani yarı iletken maliyetleri evet. oldu. Yıldan yıla baktığımızda yarı iletken maliyetlerinde geçen hafta itibariyle yaklaşık 9-9,5 kata varan fiyat artışları oldu. Ve bu tabii ki bitmiş ürünün içindeki en önemli maliyet kalemlerinden biri. Bugün ortalama bir akıllı telefonun içinde yarı iletken maliyetini %20-25 gibi düşünürsek, yani bu artan fiyatla beraber ürünlerin maliyeti çok hızlı şekilde yükseliyor. Şu an en büyük mücadelemiz yarı iletken tedariğini kaybetmeden, ürünlerimizin tedariğini kaybetmeden müşterilerimize ürünlerimizi ulaştırabilmek için. Çünkü çok ciddi bir rekabet var. Ve yarı iletken rekabeti sadece cep telefonu, tablet için değil. Özellikle veri merkezleri, elektrikli araçlar, diğer elektronik ürünler, yani birçok endüstri bu yarı iletken ve çiplere ulaşabilmek için mücadele ediyor. Ve burada dev şirketler de var. Yani özellikle veri merkezi işi yapan çok büyük global şirketler de burada rekabette en büyük payı almaya çalışıyor. Burada tedarik güvenliğini sağlayabilmek adına çok ciddi uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz ve tedariğimizi kaybetmeden yıllık planımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
1: Peki mevcut konjonktürde yıl genelinde ne kadarlık akıllı telefon ve tabletlerde fiyat artışı öngörüyorsunuz?
0: Bunu söylemek gerçekten çok zor. Çünkü neredeyse her ay fiyat revizyonu görüyoruz. Çip tarafında her hafta değişen bir fiyatlama var. Dolayısıyla artık ileriye dönük fiyatlama yapmak çok zorlaştı. Ben Samsung olarak ne yaptığımızdan biraz bahsedeyim. Bizim geleneksel yaklaşımımız her zaman kullanıcıların en uygun fiyat ve en uygun kampanyalarla, yani herkesin bütçesine, kesesine uygun kampanyalarla ürünlerimizi ulaştırabilmek. Bu stratejimizden ayrılmadık. Bunu devam ettiriyoruz. Hatta Nisan ve Mayıs ayında bu sezonsallıklarda da en iyi faydayı sunabilmek için kampanyalarımızın miktarını ve bütçelerini de arttırdık. Ama ileriye dönük fiyatlar ne olur derseniz, biraz hareketli bir dönemdeyiz. Neredeyse her ay fiyat revizyonu gördüğümüz bir döneme giriyoruz. Ve bu yaklaşık bir buçuk sene daha böyle devam edecek gibi görünüyor. Çünkü yarı iletken talebi çok güçlü, ürün tedarik etmek çok zorlaştı. Ve bu maliyetlerin mutlaka bir şekilde adreslenmesi gerekiyor. O yüzden her ay bir fiyat revizyonu yapılacak gibi düşünebiliriz.
1: Evet. Peki yaklaşık bir öngörü var mı? Yıl genelinde şu aralığında bir fiyat artışı öngörebiliyor musunuz? Yıllık olarak 2026 genelinde.
0: Ya geçmişten bugüne, yani geçen yılda bu yıl arasına baktığımızda evet. bizim gördüğümüz fiyat değişikliği şu anda dolar bazında yaklaşık %25. Yani aynı spesifikasyondaki ürünlerin şu anda yaklaşık %25 daha pahalı olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde trendin böyle devam edeceğini varsayabiliriz. Tabii Türkiye'de bunun üzerine işte lojistik maliyeti, kur evet. farkı vesaire ekleniyor. Ama hani global endeksten bakacak olursak bir %25 daha fiyat artışı görebiliriz.
1: Şimdi Türkiye hem nüfusu ve tüketicilerin özellikle teknolojiye yoğun ilgisi olan bir kitle var. Dolayısıyla hep yeni nesil akıllı cihazlarda herkesin radarında oluyor. Şimdi yeni nesil akıllı cihazlarda da hep yeni özellikler ekleniyor. Bir noktada tıkanma yaşanıyor mu? Özellikle Samsung tarafına baktığımızda yeni akıllı telefonlarda hangi özellikler daha çok ön plana çıkacak ve yapay zekanın özellikle uygulamalar üzerindeki etkisini nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi ben biraz şanslıyım bu konuda. Samsung gibi çok güçlü bir Ar-Ge yeteneği olan, Ar-Ge kabiliyeti olan bir şirkette çalışıyorum. Ve çok büyük Ar-Ge bütçeleriyle her yıl yeni ürünlerin lansmanını yapıyoruz. Burada üç boyutta bakmak lazım. Bir, donanım boyutu. Donanım boyutunda en son lansmanını yaptığımız ürünümüz S26'da şu anda daha önce hiç sunulmayan, hiçbir markanın sunmadığı bir özelliği sunduk. İşte müşterilerimizin hayalet ekran dediği, bizim privacy screen dediğimiz bir teknoloji. Cihazınızın ekranında neyin görünüp neyin görünmeyeceğini, yani sadece sizin görebileceğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin toplu taşımadasınız, işte metrodasınız, uçaktasınız vesaire. Yanınızdaki hiç kimsenin sizin ekranınızı görmemesini sağlayan bir ekran teknolojisi geliştirdik ve bunu yeni ürünlerimizde sunduk. Tabii ki geleneksel olarak her yıl yaptığımız lansmanlarda cihazlarımızdaki ekran, pil, işlemcilerin gücünü ortalama %30 daha güçlü, daha üst seviye olacak şekilde geliştiriyoruz. Bir başka boyutu yapay zeka. Şu anda akıllı telefon pazarında ve diğer elektronik kategorilerinde yapay zekanın çok yaygın olarak kullanıldığını görüyoruz. Samsung'un da burada çok ciddi bir öncü pozisyonu var. Çünkü yıllardır çok ciddi bütçeler...

0: Çok büyük bütçelerle bu alana yatırım yaptık. Artık agentic AI dediğimiz, yani sizi öngören, sizin olası taleplerinizi önden sezen ve size bununla ilgili çözümleri üreten bir yapay zeka çözümünü cihazlarımıza entegre olarak sunuyoruz. Bu da aslında tüketici nezdinde çok değer görüyor. Ve bugün yaptırdığımız pazar araştırmalarında şunu görüyoruz. Türk tüketicisi yapay zekayı çok sevdi. Bugün nüfusun %55'i yapay zekayı günde en az bir kez kullanırım diyor. %30'u gün içinde birkaç kez kullanırım diyor. Biz de Samsung olarak bu trendlere cevap verecek şekilde aslında ürünlerimizi sürekli geliştirip güncelliyoruz. Bir üçüncü boyutta tabii ki tasarım dili ve tasarım formu. Bizim form faktörü dediğimiz işte geleneksel telefon tasarımlarının yerine katlanabilir telefonlar tarafında da ürünlerimizi geliştiriyoruz. Orada geçen yıl ilk kez 3'e katlanan telefonu tanıtmıştık. Bu yıl da yeni modellerimizi, ürün gamımızı ekleyeceğiz. Dolayısıyla toparlamak gerekirse hem cihazlarımızın fiziki tasarımını değiştiriyoruz, cihazlarda sunduğumuz yapay zeka yeteneklerini arttırıyoruz ve cihazların içindeki sizin gizliliğiniz ya da kişisel ihtiyaçlarınızı adresleyecek yazılım ve donanım çözümlerini de sürekli geliştirerek kullanıcılarımızı sunmaya gayret ediyoruz.
1: Şimdi tabii kuşkusuz tüm bu teknolojinin, inovasyonun arkasında büyük dediğiniz üzere Ar-Ge bütçeleri var. Samsung Global Ar-Ge'ye ne kadarlık bir bütçe ayırıyor?
0: Geçen yıl yaklaşık 26 milyar dolar bütçe ayırdık. Bu 26 milyar doların %60'ını yapay zekaya ayırdık. Yapay zeka için kullandık. Bu yılki bütçemiz çok daha yüksek. Bir taraftan da yarı iletken tarafında geleceğin yarı iletkenini tasarlıyoruz. Yani sadece geleceğin akıllı telefonunu, akıllı cihazlarını, yeni nesil cihazları tasarlamakla kalmıyoruz. O cihazları destekleyecek ve o cihazlara güç verecek donanım parçalarını da tasarlıyoruz. 2026 çok heyecan verici bir yıl. Yani özellikle yılın ikinci yarısında yeni kategorileri kullanıcılarımıza sunacağız. Bugün pazarda olmayan kategorilerdeki yeni ürünleri sunacağız. Çünkü biz aslında biraz da kategori yaratan bir şirketiz. 2026'nın ikinci yarısı o yüzden çok heyecanlı, dolu dolu geçen bir dönem olacak.
1: Ve tüketicilerin özellikle Türkiye'deki enflasyonist ortamda satın alma eğilimlerinde bir değişim gözlemliyor musunuz? En çok talep edilen hangi segmentteki telefonlar oluyor Türk tüketicisi açısından?
0: Tüketicinin iki tane arayışı var. Bir kere almışken en iyisi olsun, almışken en iyisini alayım arayışı var. Bunu da en iyisini de en uygun şartlarla, yani en uygun fiyat ve en uygun ödeme şartlarıyla
1: Fiyat
0: alayım.
1: performans.
0: Kesinlikle. Bizim buradaki stratejimiz her zaman tüketicilere çok seçenek sunmak. Yani sadece bir iki model değil, olabildiğince farklı kullanıcı profillerine uygun modelleri sunmak ve bunların her birinde o kullanıcı segmentinin istediği finansmanı sağlayabilmek. Bizim bazı müşterilerimiz taksitle almayı tercih ediyor. Bazı segmentlerdeki müşterilerimiz takas yapmayı seviyor. Bazıları ikisini birden istiyor. O yüzden biz her ürün gamında müşteri profiline göre bunların hepsini sunmaya gayret ediyoruz. Son zamanlarda Türkiye'de üst segmente yönelim çok daha hızlandı. Giriş seviyesinden daha orta ve orta üst segmentlere doğru bir hareketi görüyoruz. Orası da bizim Samsung olarak çok güçlü olduğumuz bir segment. Burada da çok güçlü kampanyalarla talebi karşılıyoruz.
1: Ve Çerkezköy'deki fabrikada yıllık üretim adetleri nedir? Buradaki özellikle fabrika yurt içi pazarın yüzde kaçını karşılıyor? İhracat var mı bu taraftan bir de?
0: Bizim kurulu kapasitemiz Türkiye'deki toplam telefon ihtiyacının yarısını karşılayacak şekilde. Sadece Samsung değil,
1: kurulu kapasite.
0: Tüm pazarın toplam ihtiyacının yarısını karşılayabilecek bir kapasitemiz var. An itibariyle Samsung'un Türkiye satışlarının yarısını Çerkezköy'deki fabrikamızdan karşılıyoruz. Orada büyüme planlarımız var. İhracat da mümkün. Planlarımızın içinde bu da var. Ama öncelikle stratejik önceliğimiz iç pazardaki büyümeyi, iç pazardaki talebi karşılayabilmek. Buradaki talebi karşıladıktan, buradaki büyümeyi yaptıktan sonra yakın coğrafyadaki fırsatlara da mutlaka bakıyor olacağız.
1: Şimdi orada o zaman tam kapasiteyle çalışılmıyor. Çünkü mevcutta dediğiniz üzere tüm pazarı karşılayabilecek bir kapasitede üretim hatları var. Mevcut hatlar yüzde kaç kapasiteyle çalışıyor?
0: Biz orayı iki aşamalı olarak inşa ettik. Bir, Türkiye pazarının talebini karşılayacak bir yatırım yaptık. Bir tane de genişleme yatırımı yaptık. Genişleme yatırımımızı şu anda kullanmıyoruz. Sadece Türkiye pazarına yönelik kurduğumuz kapasiteyi kullanıyoruz. Orası şu anda çok yüksek bir kapasiteyle çalışıyor. Ama az önce konuştuğumuz işte ilave talep olması durumunda, yeni ürünlerin gelmesi durumunda o genişleme kapasitemizi kullanıyor olacağız. Şu an kapasite kullanımımız yüksek, yani %75-80.

0: sistemlerdeyiz. Ama olası bir talep artışında da onu çok hızlı karşılayabilecek bir altyapımız hazır.
1: Diğer yanda şimdi şunu da sormak istiyorum. Akıllı telefon, akıllı tablet derken Samsung'un önümüzdeki dönemde yatırım planları ve büyüme hedefleri, Türkiye pazarına dair bunlara ilişkin de bilgi alabilir miyim?
0: Evet, Türkiye bölge olarak Orta Doğu, Kuzey Afrika bölgesine bağlı. Globalde Samsung'un bir iştiraki olmakla beraber bölgesel yapılanmada Akdeniz coğrafyasında konumlandık. Şu anda bölgenin en büyük operasyonuyuz. Toplam ciroda, toplam operasyon büyüklüğünde Samsung'un en büyük operasyonuyuz bu bölgedeki. O yüzden de yatırımlardan da buna göre pay almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde çok ciddi yatırımlar alacağız. Bu sadece ürün tarafındaki yatırım değil, Ar-Ge yatırımı, kanal yatırımı ve pazarlama yatırımları olarak da gelmeye devam edecek. Yani stratejik bir pazar Türkiye, Samsung için. Az önce bahsettiğim gibi yani yeni teknolojiyi çok hızlı özümseyen, çok hızlı kullanmaya başlayan ve çok hızlı talebe çevirebilen bir pazar. Bu pazarda bu canlı talebi karşılayabilmek için de o yüzden yatırımlarımıza son sürat devam ediyor olacağız.
1: Ve satış kanalları şimdi çok ciddi anlamda özellikle yapay zeka ile de beraber evrilen bir e-ticareti görüyoruz. De sizin de dediğiniz üzere artık kişisel satışlar gerçekleşiyor. Burada artık yapay zeka ile KOBİ'ler, işletmeler sosyal medya platformlarından ciddi anlamda kendi tasarımlarından kampanyalarına birçok şeyi gerçekleştirebiliyorlar. Ve Türkiye'de de özellikle Anadolu'da da ciddi anlamda kullanılıyor. Satış kanallarının paylarına baktığımızda e-ticaretin büyümesini nasıl görüyorsunuz? Samsung açısından kanal olarak inceleyecek olursak işte teknoloji marketleri, klasik bayi kanalı, Samsung'un kendi mağazaları ve e-ticaret tarafı bunların payı nedir?
0: Şöyle yapalım, 100 birimden başlayalım. Yani 100 birim satışın Türkiye'de 20 birimi online kanallardan gerçekleşiyor. Tüm kategoride 80 birimi offline kanallardan gerçekleşiyor. Offline kanallar diye baktığımızda bu 80 birimin yaklaşık 45 birimi perakende tarafından yani zincir dediğimiz zincir perakendecilerden geliyor. Kalanı da bayiler, operatör mağazaları gibi geleneksel kanallardan geliyor. Online taraf bunların içinde en hızlı büyüyen taraf. Çünkü penetrasyon derdi yok, erişim derdi yok. Bir de online tarafta bir takım yeni teknolojileri de çok yoğun olarak kullanıyoruz. Kişiye özel kampanya, kişiye özel pazarlama kampanyası, kişiye özel teklif gibi. Yani yapay zekayı sadece kullanıcılara bir özellik olarak değil, kendi ticaretimizde de kullanıyoruz. Online pazar çok hızlı büyüyen ve büyümeye de devam edecek diye görüyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Detaylı bir şekilde hem tek tüketici elektroniği hem Samsung plan ve hedeflerini bizlerle paylaştığınız için diyorum.
0: Ben teşekkür
1: Bugün
0: ederim.
1: Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birim Başkan Yardımcısı Murat Azdemir konuğumdu. Böylelikle bir gündem teknolojiyi daha bu haftalık burada noktalarken gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın.

0: Kamu spotu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Reklam. Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden MOBİ'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi onu da birlikte yaparız.
6: O konut kredisi 120 aya varan vade ve varsa hazır limitini öğrenebileceğin hızlı limit özelliğiyle Garanti BBVA Mobil'de.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklam.

0: Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum İNG Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İltemir Karino. Çiğdem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Çiğdem Hanım'la birlikte bugün dijital bankacılığın geldiği nokta ve teknoloji trendlerini konuşacağız. İNG Türkiye'nin bu alandaki yatırımları ve çalışmaları bir diğer konu başlığımız olacak. Elbette bankacılıkta modern altyapı dönüşüme, yeni nesil mimari yaklaşımlar diğer konu başlığımız olacak. Yapay zeka yine bankacılığı dönüştürüyor. Bu dönüşen, yaşanan bu dönüşümde özellikle operasyonel verimlilik ve yapay zekanın etkilerini konuşacağız. Ve elbette bir diğer konu başlığımız da siber güvenlik ve geleceğin güvenlik mimarisi olacak. Çiğdem Hanım, bütün detaylara geleceğiz ama şimdi 2026 yılının neredeyse 4,5 ayını geride bıraktık. Dolayısıyla bu dönem genelde bankacılık sektörü, özellikle İNG Türkiye için nasıl geçti? Oradan başlayalım isterseniz. Sonra diğer konulara geliriz.
1: Evet Sefer Bey. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. İlgiyle izlediğim bir program ve burada olmak benim için çok keyifli.
0: Değerli katılımınız için biz teşekkür ederiz tekrar.
1: Teşekkürler. Yılın ilk 4,5 ayında jeopolitik gelişmelerin etkili olduğu bir ortamda bankacılık sektörünün odağı operasyonel dayanıklılık, verimlilik ve dijitalleşmeden somut değer üretme alanlarında ve bu sektörü kararlı bir ilerleme dönemi olarak geçirdi diyebiliriz bankacılık sektörü. İNG Türkiye olarak biz de bu dönemde istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Hı hı. Ve ilk çeyrekte aktif büyüklüğümüzde 283.3 milyar TL'ye yükseldik. Hı hı. Masrafsız bankacılık ve dijitalleşme vizyonumuz çerçevesinde de teknoloji yatırımlarımızı ara vermeden arttırarak devam ettik. Hedefimiz Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olmak ve dijitalleşmede de yaptığımız bu yatırımlar ve geliştirmelerimizle oldukça iyi bir noktaya geldik. Bunu birkaç veriyle aslında anlatmak istiyorum. Öncelikle ana bankacılık müşterilerimizde mobil kullanım oranımızı %97 seviyelerini yükselttik. Bu oldukça yüksek bir oran ve gurur duyduğumuz bir oran. Aynı şekilde mobilden müşteri ediniminde de müşterilerimizin artık %98'ini tamamen dijital kanallarımız üzerinden müşteri yapabilir hale geldik. Hı. Ve bununla bağlantılı olarak da tabii tüm işlemler içinde dijitalleşmedeki oranımız neredeyse %100'lere yaklaştı. Bu aslında müşterilerimizin bize ve dijital deneyimimize duyduğu güvenin de önemli bir göstergesi diye düşünüyoruz. Ve bu sonuç tabii ki müşteri değerlendirmelerine ve memnuniyetine de yansıyor. Bağımsız araştırmaya göre, biz buna NPS skoru diyoruz, müşteri memnuniyetinde Türkiye'de ilk 3 banka arasındayız ve buradaki konumumuzu da istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz.
0: Şimdi çok çarpıcı rakamlar aslında verdiğiniz rakamlar. Evet. Gelinen seviyede şöyle bir dönüp baktığımda, biz bu programı 8 yıldır yapıyoruz. Program başladığımız yıllardan bu noktaya geldiğinde neredeyse işlemlerin tamamına yakın artık dijitalden geçiyor. Dolayısıyla aslında bu teknolojik dönüşümü çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki teknoloji alanında tarafında gündeminizde neler vardı? Biraz da oradan devam edelim.
1: Evet, teknoloji tarafında son dönemde birkaç alana aynı anda odaklandık ve bunu

0: paralel şekilde işlettik. Ve son dönemde özellikle birçok inisiyatifimizi devreye aldık. Nelerdir bunlar dersek, özellikle mobil bankacılık bizim ana stratejik kanalımız ve bu tarafta birçok yeni fonksiyoneliteyi hizmete açtık. Özellikle yatırım ekosistemimizi müşterilerimizin değişen ihtiyaçları doğrultusunda yeniliyoruz, uçtan uca yeniledik ve son dönemde de bu kapsamda aslında tematik fonlar, altın opsiyonları, gümüş, platinyum gibi ürünlerimizi devreye aldık. Yapay zekanın desteğini kullanarak müşterilerimize kişiselleştirilmiş hizmet verme başlığımız altında da onlara uygun, risk algılarına uygun fon önerilerini sunmaya başladık. Yine aynı şekilde değişen piyasa koşullarına uyumlu olacak şekilde müşteri bazında hızlı aksiyon almayı sağlayacak geliştirmelerimizi devreye aldık. Tüzel bankacılık tarafında da yine müşterilerimizin ihtiyaçları çerçevesinde mobil deneyimimizi uçtan uca yeniledik ve pilot olarak devreye aldık. Şu an yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürüyoruz. Masrafsız bankacılık demiştik. Böyle bir vizyonumuz var. Bu kapsamda mevcut durumda mobilden EFT, havale ve fast işlemlerinde müşterilerimizden ücret talep etmiyoruz ömür boyu. Aynı şekilde kredi kartı aidatlarını da kaldırdık. Yatırım tarafına baktığımızda da daha ağırlıklı yapay zeka tarafında yatırımlarımızı yoğunlaştırdık ve son dönemde de bunun somut sonuçlarını gördüğümüz bir pozitif dönem geçirdik.
1: Oldukça hareketli bir dönem olmuş. Peki Çiğdem Hanım, şimdi dijital bankacılık tarafında Türkiye'nin geldiği noktayı sorsam nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen noktayı? Bir de tabii bu tablo içinde biraz bahsettiniz ama ING Türkiye'nin teknolojiye bakışı ve teknoloji stratejisi kurguladığınız temel unsurlar bizimle paylaşır mısınız?
0: Elbette. Türkiye dijital bankacılık alanında dünyada oldukça yüksek bir seviyede. Yani dijitalleşme alanında ülkemizin dünyaya ilham verdiği birçok alan var. Bana göre bunun en temel sebebi Türk bankacılık sektörünün çevikliği, hızlı adaptasyon yeteneği ve yeni teknolojilere hızlı adapte olabilmesi. Şimdi ING Türkiye olarak da biz Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma hedefimiz var. Bu anlamda tabii dijitalleşme işimizin kalbinde. Ve bu konuda da yaptığımız yatırımlarla şu an oldukça iyi bir noktaya gelmiş durumdayız. Rakamlarımızı da paylaştım. Aynı minvalde teknolojinin bu kadar işin kalbinde olduğu bir noktada dijitalleşmenin ve teknoloji bütünlüğünün tabii ki biz öneminin farkındayız. Ve teknolojiye de bu önemi doğrultusunda yatırımlarımızı yapıyoruz. Oluşturduğumuz teknoloji stratejisinde 3 tane odak alanımız var. Birincisi geleceğe hazır olmak, yani yeni teknolojilerle bankamızı geleceğe hazırlamak. Burada yapay zekayı da bir kaldıraç olarak kullanıyoruz. Tabii bu müşterilerimiz açısından ne demek? Aslında müşterilerimize bu daha fazla değer yaratmak demek, daha yenilikçi ürün ve hizmetleri sunabilmek ve bunları hızlı ve sürtünmesiz, kesintisiz bir şekilde sunabilmek demek. İkinci odak alanımız operasyonel mükemmelliyet. Burada tabii bir yandan bankamızı geleceğe hazırlarken bir yandan da operasyonlarımızı yüksek disiplinle işletmek durumundayız. Burada da daha ağırlıklı olarak süreçlerimizdeki verimliliğe ve otomasyona odaklanıyoruz. Buradaki hedefimiz de müşterilerimize hizmetlerimizi sunarken kesintisiz, sürtünmesiz ve güvenli hizmet verebilmek. Ben aslında bu iki odak alanımızı bir yandan bugünümüzü yüksek bir disiplinle işletirken bir yandan da geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmek olarak nitelendiriyorum. Üçüncü odak alanımız insan. Çalışanlarımız bizim en büyük gücümüz. Hali hazırda yüksek olan mühendislik kültürümüzü daha da yukarı çıkarmak üzere çalışanlarımıza ve onların yetkinliklerine önemli yatırımlar yapıyoruz. Buradaki hedefimiz de mühendislikteki etkimizi sadece teknoloji odağında değil, aynı zamanda müşterilerimizle sektöre yarattığımız değeri de arttıracak şekilde geliştirmek.
1: Peki şimdi ING olarak bir modern altyapı dönüşüm programı yürütüyorsunuz. Bunun mikro servis mimarisi ve biraz aktif yapı gibi biraz daha teknik ve teknolojik tarafını soracağım ama iş sürekliliği, tabii ölçeklenebilirlik ve müşteri deneyimi açısından bu bahsettiğim konulara ne gibi somut çıktılar sağlıyor?
0: Evet, aslında bu bahsettiğiniz dönüşümler biraz önce anlattığım teknoloji stratejimizin iki tane odak alanını doğrudan adresliyor. Hı hı.

0: bir geleceğe hazırlanmak demiştik. İkinci de operasyonel mükemmelliyet demiştik. Hı hı. Hem bu bahsettiğiniz mikro servis mimarisi dönüşümü, yani servis tabanlı yapıya geçiş, hem de aktif altyapı dönüşümümüz bu iki odak alanımızı da doğrudan hizmet eden önemli inisiyatifler. Ve biz İNG Türkiye olarak bu iki büyük dönüşümü de hızlı bir şekilde ve kapsamlı bir şekilde yapabilmiş olarak aslında sektörde bir öncü konumunda olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebilirim. Bu mikro servis mimarisi dönüşümü bizim için oldukça gurur duyduğumuz bir dönüşüm. Çünkü bu tarz bir mimariyi sıfırdan kurmak nispeten daha kolay olabilir. Ancak bu ölçekteki bir bankayı mevcut yapısından böyle bir mimari yapıya geçirmek kompleks bir iş. Ve bunu hem hızlı hem de kapsamlı olarak yapabilmiş ilk kurumlardan biriyiz. Ve biz hem bu mikro servis mimarisi dönüşümümüzle hem de yazılım geliştirme yaşam sürecinde yaptığımız güçlü disiplinle yazılım teslimat hızımızı %27 oranında arttırdık. Bir diğer gurur duyduğumuz konu bu aktif altyapı dönüşümümüz.
1: Evet.
0: Burada da bizim iki veri merkezimizi, yani İstanbul'daki ve İzmir'deki iki veri merkezimizi %100 yedekli bir şekilde çalıştırabiliyoruz. Yani bu ne demek? Herhangi birinde bir problem olduğunda bankacılık operasyonlarını hiç müşterilerimize hissettirmeden diğer veri merkezimizde devralabilir ve işletebilir düzeydeyiz. Ve bunu teorik olarak konuşmuyorum. Çünkü yılın bir haftası biz tüm bankamızı birinci veri merkezi yerine ikinci veri merkezimizden çalıştırıyoruz. Ve bu da bunun aslında ispatı. Bu altyapı dayanıklılığımızın da ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesi. Çünkü bugün baktığınızda müşterilerimiz sadece hız aramıyorlar. Aynı zamanda hizmet sürekliliği, kesintisizlik ve güvenlik de arıyorlar. Dolayısıyla biz de altyapı yatırımlarımızı buna uyumlu şekilde güçlendirerek ilerliyoruz.
1: Peki şimdi gelelim sizin de çok mesai harcadığınızı bildiğim, düşündüğüm yapay zeka. Çünkü bütün bankacılık sektörü, birçok sektör bu alanda çalışmalarını tabiri caizse son gaz devam ettiriyor. Evet. Dolayısıyla bankacılığı hangi alanlarda dönüştürüyor yapay zeka abi? Onu sormak isterim. Bir de tabii ki İNG Türkiye olarak bu alandaki çalışmalarınız ve gelecek vizyonunuz bizimle paylaşır mısınız?
0: Evet, çok önemli bir konuya değindiniz. Şimdi yapay zeka bugün bankacılığın hemen hemen her alanını dönüştürüyor. Yani müşteri deneyiminden ürün hizmet geliştirmeye, işte operasyonel süreçlerimizden risk yönetimine, teknoloji tarafına, karar destek sistemlerine, yani nereye dokunsanız aslında burada birçok kullanım senaryosu görebiliyorsunuz. Ancak İNG Türkiye olarak bizim için yapay zekanın getirdiği en büyük dönüşüm, İnsanla teknoloji arasındaki işbirliğini yeniden tanımlaması. Biz yapay zekayı insanın yerine geçen bir yetkinlik gibi değil, ona destek olan ve güçlendiren bir yetkinlik olarak konumlandırıyoruz. Ve yatırımlarımızı da bu minvalde yapıyoruz. Dolayısıyla bu kapsamda da aslında yapay zekayı daha fazla değer yaratan, daha fazla fayda gördüğümüz de ve bankamız ve müşterilerimiz için önemli alanlarda konumlandırıyoruz. Şimdi bu kapsamda da teknoloji mimarisinde de aynı yaklaşımı sergiliyoruz. Yani bunu bir ayrı bir mimari katman gibi değil de bizim süreçlerimizi entegre bir yapı olarak tasarlıyoruz. Şimdi bugün İNG Türkiye'de yapay zekayı çok çeşitli alanlarda biz kullanıyoruz. Yani operasyondan satışa kadar, işte müşterilerimize uygun önerilerin sunulmasından çağrı merkezi süreçlerimize kadar, sanal asistanımız Ingo'nun arkasındaki, ona çok güçlü bir yatırım da yapıyoruz bu dönemde. Her yerde kullanıyoruz. Sanal yapay zeka asistanlarını tüm çalışanlarımıza açmış durumdayız. İş ihtiyaçları doğrultusunda kullanabiliyorlar. Ürün ve hizmet tarafında kullanıyoruz. Bireysel kredilerde otomasyon oranımız %100'e yakın durumda. Burada da müşterilerimiz için uygun krediyi, uygun vadeyi ve uygun limiti belirleme aşamalarında kullanıyoruz. Yine kişiselleştirilmiş öneriler tarafında kullanıyoruz. İşte fon tarafında risk algılarına göre uygun fon önerilerini sunuyoruz. Ve aynı şekilde tüzel bankacılık tarafında da müşterilerimizin nakit akışlarını yönetebilmelerine yardımcı olacak karar destek sistemleri tarafında konumluyoruz. Tabii bu ürün hizmet tarafında kullanımın yanında teknoloji tarafında da çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Biz burada hali hazırda yüksek olan mühendislik kültürümüzü de daha yukarı çekmek için bunu bir kaldıraç olarak konumluyoruz. Kodlama tarafında sanal asistanlar kullanmanın yanı sıra biz içeride güçlü bir yapay zeka ekibi kurduk. Ve buraya yoğun yatırımlar yapıyoruz.

0: Burada biz ajan tabanlı yapay zeka orkestrasyon platformumuzu içeride kendi mühendislerimizle geliştiriyoruz. Ve bu platformun özelliği sadece hani teknoloji süreçlerinde kullanmak değil, iş birimlerimizde ihtiyaç duydukları süreçlerde bu platformu kullanabilir şekilde tasarladık. Ve bu global ING Global grubunda oldukça beğendiği bir çalışma oldu. Orada da dikkat çekti. Aynı şekilde içeride kurduğumuz model platformuyla hem kendi geliştirdiğimiz yapay zeka modellerini hem de regülasyonlarımızın izin verdiği ölçüde bulut tabanlı modelleri de kullanarak hibrit bir yapı geliştirdik ve esnek bir şekilde bunu kullanabiliyoruz. Yani özetle aslında biz yapay zeka yani bir trendten ziyade kültürümüze, iş süreçlerimize, iş yapış şeklimize ve teknoloji stratejimize entegre bir değer odaklı dönüşüm alanı gibi görüyoruz.
1: Çiğdem Hanım, az önce ING Global'de hani yaptığınız bazı çalışmaların destek gördüğünü ve beğeni topladığını söylediniz. Şimdi biraz o konuya gelelim isterseniz. İnsan kaynağına ciddi yatırım yapan bankalardan birisiniz ve Türkiye'de mühendislik gücünden aslında önemli destek alıyorsunuz. Biz de gerek ING Hub tarafında yapılan çalışmaları izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Yöneticileri geliyor. Dolayısıyla burada aslında yoğun bir çalışma var ING tarafında. Dolayısıyla ING Türkiye'nin, ING'nin global teknoloji ekosistemindeki rolü nedir?
0: Evet. Türkiye çok güçlü bir mühendislik kültürüne sahip bir ülke. Çok kıymetli mühendislerimiz var. Ve gerek Orta Doğu'daki tecrübelerimden gerekse Avrupa'da edindiğim deneyimlere dayanarak söyleyebilirim ki ülkemizdeki mühendisliğin kalitesi dünya çapında takdir görüyor. Şimdi bizim için de çalışanlarımız en büyük gücümüz demiştik ve biz de onların gelişimine yönelik yatırımlarımızı son hız devam ediyoruz. Bu kapsamda üniversitelerle işbirlikleri kuruyoruz. Sertifika programlarımız var. İşte yapay zeka, veri bilimi, kodlama, dijital liderlik, robotik gibi alanlarda ve çalışanlarımızın buna ilgisi de yüksek. Şimdi bizim mühendislikteki gücümüz sadece tabii yerel başarılarla sınırlı değil. Bahsettiğiniz gibi ING Global grubunda bunda oldukça dikkatini çekiyor. Yani hem mühendislerimizin kalitesi hem de yetkinliği hem de ürettiğimiz ürünlerin özgünlüğü anlamında. Bunu birkaç örnekle anlatmak gerekirse lütfen. Biraz önce bahsettiğim bu yapay zeka ajan tabanlı orkestrasyon platformumuz. Hem hızı hem de ürettiği etki açısından global grubunda dikkatini çekti ve pilot uygulama olarak öneriliyor mevcut durumda. Yine bizim içeride kendi mühendislerimizle geliştirdiğimiz bir mühendislik etki platformumuz var. Yani bu bir yandan hem teknoloji metriklerini ölçümlerken bir yandan da teknoloji olarak bizim yarattığımız iş değerini, iş birimlerinin hedeflerine olan değerimizi, müşteriye katkımızı da ölçüyor. Böyle 360 derece bir ölçüm sistemi bütünleşik. Bu da oldukça ilgi çeken bir şey oldu. Şimdi ortak çalışma grubu kuruldu. Diğer ülkelere de yaygınlaştırma konusunda inisiyatifler mevcut. Aynı şekilde biz müşterilerimizin geri bildirimlerini çok önemsiyoruz. Onların geri bildirimlerine dayanarak içeride geliştirdiğimiz mobilde sürekli iyileştirme sistemimiz ve burada uyguladığımız pratikler ve uygulamalar da yine global grubun dikkatini çeken bir başka uygulama. Burada bizim global gruba katkımız genelde iki minvalde oluyor. Bir, Türkiye'deki mühendislerimiz, oldukça çok sayıda mühendisimiz şu anda globalde üst düzey pozisyonlarda ülkemizi başarıyla temsil ediyorlar ki bu bizim için çok gurur verici kesinlikle bir durum. İkincisi de biraz önce örneklerinde bahsettiğim gibi burada geliştirdiğimiz uygulamalar onlar tarafından örnek uygulama olarak benimseniyor ve yaygınlaştırma çalışmaları yürütülüyor. Şimdi bu başarılar tabii ki bizi gururlandırıyor ama aynı zamanda bu Türk mühendisliğinin geldiği noktayı göstermesi açısından da çok kıymetli diye düşünüyorum. Sizin geçmiş programlarda bir sözünüz vardı, katma değerli ihracat diye. Evet. Aslında yarattığı etkiyi göstermesi açısından çok doğru bir ifade.
1: Kesinlikle. Şimdi peki, bankacılığın temeline baktığımızda tamamen güvene dayalı bir sektör ve kurumlar, bankalar. Teknolojinin de bu kadar dönüşülen ortamda da tabii ki öne çıkan bir diğer konu da güvenlik tarafı. Dolayısıyla siber güvenlik yaklaşımınız banka olarak ve geleceğin güvenlik mimarisine dair perspektifiniz neler söylersiniz?
0: Evet, çok önemli bir konu. Biz siber güvenliği öneminden dolayı sadece bir teknoloji başlığı gibi görmüyoruz. aynı zamanda müşteri güveninin, operasyonel dayanıklılığın ve iş sürekliliğin en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz ve yatırımcılar

0: yatırımlarımızı da bu minvalde şekillendiriyoruz. Çünkü baktığımızda bugün müşterilerimiz artık yalnızca hani hız istemiyorlar. Onlar için başka kriterler de çok önemli ve bize sadece finansal varlıklarını emanet etmiyorlar. Bize aynı zamanda kendi kişisel bilgilerini ve güvenlerini emanet ediyorlar ve bizim için bundan daha kıymetli başka hiçbir şey yok. Biz de tüm teknoloji stratejimizi aslında bu minvalde şekillendiriyoruz ve çok katmanlı ve proaktif bir güvenlik yaklaşımı sergiliyoruz. Nedir bunun alt başlıkları? Birkaç maddeyle özetleyecek olursak, biz gerçek zamanlı, anlık güvenlik takip ve tehdit tespit sistemleri işletiyoruz. Bu 7/24 çalışıyor. Aynı şekilde yine 7/24 hizmet veren çalışanlarımızla da herhangi bir olası tehditlere her an hazır ve gerekli önlemleri alabilecek durumdayız. Global grubun bir parçasıyız dedik. Global grubun da çok önem verdiği bir konu. ING Global grubun bu. Ve dolayısıyla çok gelişmiş pratik ve uygulamaları var. Bunlardan da faydalanıyoruz. Aynı zamanda standartlarımızı belirlerken de global ölçekteki standartları kullanarak biz bunu işletiyoruz. Aynı zamanda bir de tabii sürekli testler yapıyoruz. Burada da sızma testlerimiz var ve gelişen ihtiyaçlara göre de risk senaryolarımızı güncelliyoruz. Bu konuda hatta geçtiğimiz dönemde güzel de bir ödül aldık. Bu aslında bizim yani güven kültürümüzü de ne kadar geliştirdiğimizi de gösteren bir alan. Geleceğin güvenlik yaklaşımlarına baktığımız zaman da artık çok fazla kural tabanlı değil de daha akıllı, daha otonom, daha anlık güvenlik sistemlerinin çok daha önde olacağı bir dünyaya doğru evriliyoruz. Burada yapay zeka modelleri önemli olacak. Yapay zeka tabanlı karar destek sistemleri önemli olacak. Otonom güvenlik sistemleri ortaya çıkacak. Davranış bazlı analizler çok önemli olacak. Biz de aslında Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma vizyonumuzla güvenlik stratejimizi de tamamen bu yeni dünyaya hazırlanacak şekilde şekillendiriyoruz.
1: Çiğdem Hanım, çok teşekkür ederim değerli katılımınız için. Ufuk açıcı bir sohbet oldu ve özellikle bankacılığın geldiği noktada ve önümüzdeki dönemde gideceği noktada keyifli bir yayın yaptık. Değerli katkılarınız için teşekkür ediyorum ve önümüzdeki dönemde başarılar diliyorum.
0: Hedefler ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İltemur Karinoy'du. Çiğdem Hanım'la birlikte dijital bankacının geldiği nokta ve teknoloji trendlerini konuştuk. Başta yapay zeka olmak üzere siber güvenlik dahil önümüzdeki dönemde bankacılığın gideceği nokta ve ING Türkiye'nin bu alanda hem global, ING Global'e yapacağı ürünler ya da teknoloji ihracatlarından bahsetti Çiğdem Hanım. Hem de bankacılık sektörünün gideceği noktaya bir ışık tuttu. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
2: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz ana gündemimiz enflasyon raporu toplantısının çıktıları ve tabii Xi Trump görüşmesi küreseldeki ana başlık olarak da. Borsa İstanbul'a baktığımızda 14.737 puanda bugün %0,1'e doğru gelen primli yukarı yönlü hareketle. Hızlı bir sektörel kırılımlara bakalım, nasıl tepki vermiş günün gelişmeleri sonrası. Bankacılık %1,50 primli, sanayi endekste aynı oranda yukarı yönlü, mali endekste %0,21 kadar geri çekilme var. Ulaştırma hizmetler tarafına bir göz atalım, bakalım görünüm ne söylüyor. Hizmetler tarafı %1,72 yukarı yönlü. Turizm tarafı %1,58. Ulaştırma ise %1,20 pozitif görünümde seans devam ederken Borsa İstanbul'da diyelim. Ve integral yatırıma dönelim. İntegral yatırım araştırma analisti Yusuf Bedir bugün yayına katılacak. Yayında bana eşlik edecek isim olacak. Yusuf, hoş geldin.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: İki ana konu ekseninde piyasa fiyatlamalarını takip ettiğimiz bir perşembe, yani enflasyon raporu toplantısının önemli çıktıları oldu. Revizyonları takip ettik, iletişimdeki farklılaşmayı takip ettik. Küresel gündeme baktığımızda Xi-Trump görüşmesinin piyasanın odağında, küresel piyasaların odağında olduğunu ve işte oradan gelen mesajların da yakından takip edildiğini, mesajların pozitif olduğunu anlıyoruz. Ama şu notu da düşelim. Daha önce de defalarca pozitif mesajları dinlediğimiz iki ülke arasında, ama sonrasında da itişmeleri, çatışmaları, yani kapılı kapılar ardındaki gerilimin devam ettiği, kameralar önünde pozitif mesajların verildiği süreçlerden bir tanesi daha mı? Onu göreceğiz. Piyasalar nasıl takip ediyor?
3: Evet, yani yurt içiyle başlayalım. Bugünün ana gündem maddesi sizlerin de belirttiği gibi enflasyon raporuydu. Ve Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini %26 seviyesinde belirledi. Aslında piyasaya bakacak olursak beklentiler zaten yıl sonu için %28 ila %30 bandındaydı. Yani Merkez Bankası piyasadan hiç de kopuk değil. Baktığınız zaman zaten Türkiye'de enflasyon tahmini gerçekleştirmek de oldukça zor. O yüzden oldukça makul bir fark olarak değerlendiriyoruz. Ancak mevcut duruma baktığımız zaman Merkez Bankası da hani biraz daha bu karmaşık yapının farkında zaten ve tüm ihtimallerin masada olduğunu belirtti. Açıkçası böyle bir süreç görmek, hani sürekli görmek mümkün değil. O yüzden biz de biraz daha karışık bir seyrin devam edeceğini bekliyoruz. Ama açıkçası piyasaya baktığımız zaman enflasyon raporundan ziyade biraz daha küresel gelişmelere ufak ufak tepki gösteriyor gibi. Bugün Trump ve Xi zirvesi vardı. Oldukça dediğiniz gibi pozitif mesajlar verildi. Ancak bence burada bizim yatırımcıların odaklandığı ana odak noktası İran'la ilgili meseleler. Yani Beyaz Saray'ın açıklamalarına göre Çin ve Amerika Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından yönetilmemesi konusunda mutabık. Bu da şu anlama geliyor. İlerleyen dönemlerde İran üzerindeki siyasi baskı biraz daha artacak gibi. Çünkü Çin için oldukça önemli bir mesele aslında bu. Yani piyasalar biraz daha onun oradan çıkacak iyi bir habere muhtaç gibi görünüyor. Endekse baktığımız zaman fiyatlamalar hiç de fena değil. Elbette bir önceki zirveden biraz aşağıdayız ama çok da uzak değiliz. Bu aslında bizlere şunu söylüyor. Endekste yukarı yönlü bir hareketin devam etmesi

0: muhtemel ancak biraz kırılgan bir yapı üzerindeyiz açıkçası. Zaten bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın verdiği mesaj da aslında biraz daha böyle belirsizliğin yoğun olduğu bir mesajdı. O yüzden piyasada şimdilik böyle dalgalı bir seyir gözlemliyoruz. Ancak ilerleyen süreçte açıkçası piyasa Hürmüz Boğazı'nın çok da uzun süre kapalı kalmayacağı görüşünde gibi.
1: Yusuf Bedir, çok çok teşekkürler. İntegral Yatırım Araştırma Analisti Yusuf Bedir'in notlarıyla. Bir ara verelim, aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek. Reklam.
3: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
4: Kale Kilit.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranız

0: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
0: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Destek Yatırım Araştırma Direktörü Gökhan Uskuay konuğum yanı başımda. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep.
0: Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinin gün içi yükselişi %2'yi aşmış. Bugünün tabii gündemi, ana gündemi paralelindeki fiyatlamaları da aktarmaya devam ediyoruz. Hı hı. Bizim ana gündemimiz içeride enflasyon raporu toplantısı önemli çıktıları var. Küreselde de Trump-Xi görüşmesi ve oradan yansıyan pozitif mesajlar. Ama biz içeriği konuşarak tamam. Başlayalım. Şimdi 2026 ara hedefi %16'dan %24'e çıktı. Nokta tahmin yıl sonu enflasyon tahmini %26 oldu. Bir önceki 18'di. Belirsizlikler dolayısıyla tahmin aralığı iletişiminde kalktı. Herhalde bu üçünü vurgulamak bugünün temel çıktıları olarak yanlış olmaz. Şimdi ne diyorsun? Yani burada gelinen seviye, yani tahmin 26, mevcut politika faizini de düşündüğümüzde bundan sonra faizin patikasına ilişkin hangi sinyali alıyoruz bugünün çıktılarından? Sanki pek indirim sinyali yok burada gibi, ne dersin?
1: İndirim sinyali yok, artırım sinyali de yok. Bu aralık neden ortadan kalktı diye baktığımız zaman enflasyondaki volatilitenin artması. Yani geçmiş dönemler ortalamalarına göre belirgin bir şekilde enflasyonun sapma göstermiş olması nedeniyle Merkez Bankası bandı kaldırdı. Ama bandı kaldırmasa nasıl bir etki olacaktı? Bandı kaldırmasaydı hepsini simetrik bir şekilde yukarı yönlü revize etmek zorunda kalacaktı. Yani orta hedefi 16'dan 24'e çekerken 8 puanlık çok radikal bir yükseliş gösterdi. Ama 21 olan bir önceki üst bandı sadece 5 puan yükseltti. Yani aslında Merkez Bankası bandı kullanmış olsaydı orta hedef olarak gösterdiği hedefi olan 24 üst bantta aslında 29 olacaktı. Merkez Bankası 26'yı 29 yapmadı ama bunu enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü riskler var diyerekten aslında 26-29 arasındaki bir oranın da aslında riskli olarak barındırdığını gösterdi bize.
0: Peki bu tahmin ve hedefin farklı olması?
1: Evet.
0: Piyasa açısından kafa karıştırıcı olmayacak mı? Yani hangisine göre para politikası şekillenecek?
1: Merkez Bankası zaten 24'de de 26'da yukarı yönlü tahminde yukarı yönlü riskler olduğunu söyledi. Bir önceki yani 2027'ye baktığınız zaman tahminle hedefte aynı 15. 2028 içinde 9, yani orada bir değişimlik yok. Ama Merkez Bankası diyor ki 24'te de 26'da da yukarı yönlü riskler var. O yüzden burada iki kafada karışıklık aslında o. Merkez Bankası bu yukarı yönlü risklere rağmen ekstra bir sıkılaştırıcı bir adım aslında sunmadı piyasaya. Bu makro ihtiyati olarak da faiz olarak da çok fazla bir seçenek sunmadı. Daha çok burada politika dışındaki ekonomik yavaşlanma, hep vurgular oradaydı. Dezenflasyonist talepe etkiler artmaya başladığını, işte kredi kartı harcamalarının yavaşladığı şeklinde, iç talebin yavaşladığını...

0: talebin yavaşladığı şeklinde aslında ki büyümedeki yaşanan yavaşlamayla bize anlattı. Diğer taraftan ikinci etkiler kısmı, maliyet enflasyonun kısmında da aslında bu talep enflasyonunun yavaşlaması ikinci etkileri kendiliğinden sınırlayacak. Yani Merkez Bankası bir kere de şunu söyledi, her iki yöne de açık, her türlü seçenek masada derken aslında Merkez Bankası faiz artırımını simgelemeye çalışıyordu bir verdiği soruya cevapta. Ama iki yöne açık derseniz ben şunu da anlarım. Demek ki Merkez Bankası faiz indirimi de her seçenek masada olduğu için bunu da düşünecek diye algılarım. O yüzden net bir şekilde para politikası mesajı verilmedi. Daha çok enflasyon tahmini yukarı yönlü revize edildi ve yukarı yönlü riskler bunun da üzerine vurgulandı.
1: Şimdi az önce söylediğin yani talepteki yavaşlama, ekonomik aktivitedeki yavaşlama görünümünün bu ikincil etkiler tarafını sınırlaması meselesi. Yani dezenflasyonist sürece destek olması, orada bir denge yaratması beklentisi, ihtimali, çıkarımı. Peki bir yandan da şimdi şöyle bir şey yok mu? Mesela PMI verilerinin alt kırılımlarına baktığımızda girdi maliyetleri 5 aydır artıyor.
0: Artıyor.
1: Dolayısıyla ve de çok en yüksek seviyeye gelmiş durumda yine nihai ürün fiyatları 2 yılın en yüksek seviyesinde yanlış hatırlamıyorsam birkaç gün önce baktığımızda. Şimdi tabii bu tedarik zincirlerindeki aksamanın yansımasını takip ettik orada. Teslimat süreçlerindeki o gecikmeler vesaire. Şimdi üretici maliyetleri üzerinden de o zaman bir tur daha enflasyon riski de yok mu? Ne kadar kompanse edici görüyorsun o beklentiyi?
0: Şimdi Merkez Bankası'nın en azından açıklamalarında katılmadığı bir nokta vardı. Merkez Bankası sanayi üretimindeki yavaşlamanın artık durduğunu söyledi. Hı hı. Ama PMI'ler aynısını göstermiyor. PMI'lerde senin bahsettiğin gibi daha çok üretimden daha çok stokların eritildiğini, eldeki stokların azaldığı şeklinde yorumladık. Burada maliyetlerin arttığı sanayi PMI rakamlarında gene mevcuttu. Burada senin bahsettiğin gibi üretici enflasyonunda bir artış var. Amerika'da da bunu gördük.
1: Dün çok sert geldi orası da.
0: İşte tüm dünyada aslında ikincil etkiler maliyet enflasyonu ile birlikte tüfeğe yansıyacak. Ama bu tüfeğe yansımaları için merkez bankaları da bir adım atacak. Yani buradaki ikinci etkileri belirleyecek esasında merkez bankalarının ekstra sıkılaştırıcı adımları. Merkez Bankası ilk adımında haftalık politika faizi yerine üst koridordan vermeye başlamıştı. Onun haricinde belli bir sıkılaştırma yapmadı. Daha çok likidite sıkılaştırması yapıyor. Ama bu ikinci etkilerin sınırlı olması için Merkez Bankası sadece dezenflasyonu, talepteki yaşanan yavaşlamaya değil, ekstradan sıkılaştırma adımları atmaya belki mecbur kalabilir. Ama bunun da sinyalini bize vermedi. İkinci etkiler çok da ne kadar yansıyacağı Merkez Bankası tarafından da savaşın ne kadar uzayacağını bilemedikleri için, petrol fiyatının ne kadar uzun kalacaklarını bilemedikleri için aslında o da çok net bir cevap bulmadı.
1: Şunu da sorayım. Şimdi bir yandan ihracattaki ana trende baktığımızda da orada da hani nispeten yavaşlama dikkat çekiyor. Hani iç piyasada yavaşlıyorsa o zaman bu bizi önümüzdeki dönemde, gerçi bir miktar Avrupa tarafından bu konjonktür dolayısıyla bir talep artışı, bir yani uzak doğuya erişimin kısıtlanması üzerinden söylüyorum. Tamam. Hesaba katılabilir ama ne kadar katarsın onu sen söyle bana. Önümüzdeki dönemde şirketler cephesinde bir hani bilanço yavaşlaması resmi de görecek miyiz?
0: Tabii onun için çok daha belirsiz bir dönem. Tedarik sorunlarından bahsediyoruz. Tedarik sorunlarını atlattık diyelim, maliyet enflasyonundan bahsediyoruz. Yani tedariği bir şekilde hallettiniz diyelim ama artan navlun fiyatları, artan ham madde fiyatları, bunun karşılığında işletme sermayesi ihtiyacının artması, Merkez Bankası'nın burada ticari kredilerde getirdiği sınırlamalar, yabancı para dahil olmak üzere bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman zaten reel sektör üzerindeki yük artacak. Siz dezenflasyon programını uzattığınız zaman, ekstradan iç talebi yavaşlattığınız zaman reel sektör üzerinde yük artacak. Yani burada ekonomideki yaşanan yavaşlama ve daralma mevcut bileşende diyelim, hani maliye ve para politikası bileşiminde dezenflasyonist olacak ama aynı zamanda reel sektör ve büyüme tarafında da baskılayıcı bir unsur oluşturacak.
1: Son olarak şunu da sorayım. Borsanın enflasyonist risklere tepkisini nasıl görüyorsun? Daha doğrusu şöyle, yani içinden geçtiğimiz süreçte hisse tarafı fiyatlamalarıyla diğerlerinde bir ayrışma, yani mesela bono, altın, petrol ve hisse diye farklı hikayeler oluştu. Hani yurt dışında ağırlıkla teknoloji hikayesinden diyebiliriz. Bizde de belli başlı hisseler üzerinden giden bir hikaye var. Buradaki bu

0: Bu fiyatlamayı, tepkiyi nasıl görüyorsun ve hani devamının nasıl gelmesi daha rasyonel duruyor? Bu sene bizim için genele yayılma hikayesi ötelendi mi, ne diyorsun?
1: Burada aradaki farkı esasında sadece yabancı girişi açıklıyor. Dün Nisan ayı rakamları geldi. 1.25 milyar dolar para girişi olmuş Nisan'da. Mart'ta 628 milyon dolar çıktı. Mart'ta ne olmuştu? Amerika İran'a saldırdı. Petrol fiyatları 115 dolarlara çıktı. Merkez Bankası faiz arttırdı. Tüm bu ağır bileşenler durumunda 628 milyon dolarlık bir para çıktı borsada. Ama ateşkesle, sadece bir ateşkesle 1.25 milyar dolar geldi. Ve yabancı ilgisi Borsa İstanbul'da inanılmaz bir ölçüde. Bu küresel risk alma iştahıyla özetleyelim biz bu durumu.
0: Momentumla yükseliş var. Bankalarda da görüyoruz onu.
1: ama bu reel yabancı. Yani benim meslek hayatımda çok geçmiş dönemde hatırlamam lazım. Çok uzun zamandır gördüğüm en yoğun para girişi. Aralık ayında sayarsak 4,5 milyar dolar girdi. Burada esas temel sorumuz şu olacak. Bu 4,5 milyar dolar yaklaşık 6 ayda girdi. Yılın geri kalanında bu kadar yabancı para girişi devam edebilir mi? Momentum devam edebilir mi? Esas soru bu. Çünkü Borsa İstanbul'daki bu para girişi de yükselişinde ana kaynağı bu. Onda da risk alma iştahına da bakmamız lazım. Biraz önce Amerika'da üfe ve tüfe dedik ya. Amerika eğer Fed başkanı yeni geldikten sonra göreve Fed'in toplantı tutanağında, yıl sonuna kadar faiz artırmasına gerek yok. Fed'in toplantı tutanağında aşağı yönlü bir değerlendirmeyi ortadan kaldırdığı takdirde ve yukarı yönlü bir mesaj verdiği takdirde o zaman o risk alma iştahı da bozulabilir. Yani burada risk alma iştahında biraz daha Fed'e artan enflasyon konusunda bakmamız gerekiyor.
0: Odağımız Fed olacak. Peki, çok teşekkürler Gökhan Uskuay, katıldığın için. Destek Yatırım Araştırma Direktörü konuğumuzdu. Canberk Yalçın yayına katılacak şimdi. Record CM Portföy Yöneticisi. Merhaba, hoş geldin.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Şimdi seninle Xi Trump üzerinden bir başlayalım istiyorum müsaadenle. Çünkü günün küreseldeki ana konusu burası, buradan yansıyan mesajlar. Son derece olumlu mesajlar var Trump cephesinden, Çin cephesinden de mesajlar olumlu. İkinci görüşmenin planlamaları, davetler vesaire, ama biz daha önce de kameralar önünde verilen olumlu mesajları, sözleri takip ettik. Ama kapalı kapılar arkasında başka bir hikayenin gittiğini de gördük. Dolayısıyla şimdi bu görüşmenin çıktıları ve perde arkası için piyasa fiyatlaması üzerinden ne söylenebilir?
2: Tabii şimdi bence piyasa fiyatlaması açısından hem İran Savaşı hem Trump-Şii'yi beraber düşünmek lazım. Nisan ayında yaptığımız yayında ben en kötü geride kaldı beklentisini paylaşıyorum ki o zamandan beri özellikle gelişmekte olan ülkeler ise piyasalarında çok ciddi pozitif bir fiyatlama görmeye başladık. Bence bu biraz da şunun tabii ki fiyata yansıması. Şimdi piyasa İran Savaşı'na bence Orta Doğu'daki tek bir savaş olarak bakmıyor. İran Savaşı'nı sene başındaki Venezuela gelişmesinden veya ABD-Avrupa arasındaki Grönland çekişmesinden bağımsız düşünmüyor. Piyasa İran Savaşı'nı Çin-ABD enerji rekabetinin bir uzantısı olarak görüyor. Takvimden bahsetmek gerekirse de 2026 Kasım ayında Amerika'da midterm seçimlerini görüyor. Ve bu seçimlerden aslında 1,5 sene önce Trump'ın ikinci döneminde başlattığı bir ticaret savaşı döneminden çıktığımızı da görüyor. Ve bunları bir araya getirince aslında piyasanın şu ana kadar yaptığı fiyatlama bu Trump-Xi görüşmesinin Amerika yönetimi için hem İran savaşı tarafında hem de ticaret savaşı tarafında bir pozitif bir kazanç iletişimi yapıp o noktadan sonra 4-5 ay boyunca midterm'lere odaklanabileceği bir risk olayı olarak gördüğünü düşünüyorum. Bunun nedeniyle de aslında son 1-1,5 ayda olabildiğince pozitif bir şekilde piyasa bu Trump-Xi görüşmesine girmiş durumda. Şimdi başlık manşet olarak ne beklemek lazım? Amerika'nın önceliği AI ve Çin piyasasının ABD şirketlerinin açılması ve İran'da Amerika için kabul edilebilir bir anlaşmanın Çin tarafının İran tarafına sunulması, bunu biliyoruz. Ki hem jeopolitik tarafta hem de ticaret tarafında yeni bir galibiyet gibi Trump bunu iç piyasaya sunabilsin. Çin'in bence en önemli odak noktası ki manşetlere bu yansıdı Tayvan olacak. Ben bu görüşmelerin sonunda yarın bütün manşetleri toparladığımızda iki tarafın da tam istediğini almasa da masadan mutsuz kalkmadığı, içeriye pozitif anlaşmalar ve galibiyetler iletişimi yaptığı ve özellikle Amerika yönetiminin artık biraz daha midterm'lere doğru ilgisini çevireceği bir fotoğraf görmemizin mümkün olduğunu düşünüyorum. Piyasalar için bu pozitif görünümü devam etti.

0: getirir. Burada piyasalar için bence yegane risk, İran Savaşı'nın erken bitmediği bir durumda Fed'in faiz artışlarını gündeme alması olacaktır. Bunu görmedikçe midterm'lere kadar piyasa pozitif olmaya devam.
1: Canberk Yalçın, bugün içeride enflasyon raporu toplantısından yansıyan mesajları takip ettik. Orada da özellikle döviz kuru politikasına ilişkin verilen mesajlar üzerinden bir değerlendirme

0: mesajı da yine verildi. Ne dersin burada verilen mesajlar üzerinden beklentilerini nasıl yönlendirirsin?
1: Evet, şaşırtıcı bir iletişim değil bence. Gayet beklenen bir iletişim. Merkez Bankası'ndan kur rejimi devam, iletişimi gelmeye devam ediyor. Bence Türkiye'de kur rejimi tartışmadan, kur rejiminde bir değişiklik olmadan önce şu adımlar gelebilir. Birincisi, TL'nin değer kaybı hızının arttırıldığını görebiliriz. Ne demek bu? Son bir ayda dolar TL %1,5 yukarı gitti. Eğer Merkez Bankası daha yüksek enflasyon iletişimi ve reel kurdaki değer kazancının makro etkisini düşünüyorsa, bu değer kaybı hızını mevduat getirisinin üstüne gitmeyecek biçimde aylık 2-2,5 seviyesine çekebilir. Bu gibi adımları genelde stabil kur rejimi tercih yapan merkez bankalarında görüyoruz biz gelişmekte olan ülkelerde. Ki 2026 için 24-25 enflasyon beklentisiyle de paralel bir gelişme olacaktır bu kur tarafında. Bu yetmezse faizin bu seviyede korunacağı gerekirse artırılabileceği iletişim bence gündeme gelecektir. Özellikle seçim takviminin 2026 konusu olmadığı düşünülürse. 1 ve 2'nin yetmediği durumda ve rezerv kaybının hızlandığı, yerleşiklerin dolar mevduat hareketinin geldiği bir durumda biz ancak bence Türkiye'de bir kur rejim tercihi değişikliği düşünmeye başlarız. Bunu daha veride görmüyoruz. Özellikle önümüzdeki 3-4 ay için yaz aylarına giriyoruz. Ödemeler dengesi tarafında nispeten bir rahatlamanın olacağı bir dönem. Eylül sonunda o dönemki rezerv, cari denge, İran savaş gidişatı, petrol fiyatları ve gelişmekte olan ülke iştahı, Türkiye'ye olan tahvil ve hisse giriş fotoğrafına bakıp o tarafın tekrar değerlendirileceğini düşünüyorum. Ama önümüzdeki 3-4 ay için kur rejiminde bir değişiklik benim baz senaryom değil.
0: Canberk Yalçın, çok teşekkür ediyoruz Canberk Yalçın'a. Rekord Portföy yöneticisi konuğumuz oldu. Bir Londra'ya gidelim. Ceren, hoş geldin. Senden hızlıca Avrupa piyasaları notlarını alarak programı toparlayalım.
2: Merhabalar Zeynep. Evet, Avrupa borsaları yükselişini sürdürüyor güçlü bilançoların desteğiyle. Bugün medya endeksiyle teknoloji endeksleri yükselişte başı çekiyor. Bilançolara baktığımız zaman şimdiye kadar ilk çeyrekte %2,5'luk beklentinin üzerinde %7,4'lük bir kar artışı var Avrupalı şirketlerde. Fakat hala 5 hafta üst üste S&P 500'ün gerisinde kalmış durumda. Bunun nedeni büyük teknoloji şirketlerinden yoksunluğu ve aynı zamanda enerji fiyatlarındaki artışın büyüme ve enflasyon görünümü üzerinde baskı yaratıyor olması. Bugün ABD'de Cisco Systems'ın bilançosunun beklentilerden iyi gerçekleşmesi teknoloji tarafını destekledi. Diğer tarafta şirket bazında ise Burberry Group hisseleri son zamanların en sert düşüşünü yaşadı bilanço sonrası. Çünkü yatırımcıların beklentilerini karşılamadı bilanço. Hisselerinde yaşanan düşüş %7'ye ulaştı. Bugün tabii çoğu borsa aslında tatil Avrupa'da. Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç ve İsviçre'de piyasaların tatil olması nedeniyle işlem hacimleri ortalamanın biraz altında kalıyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Aynı zamanda yatırımcılar Trump, Xi Jinping görüşmesini takip etmeye devam ediyor. Buradan gelecek başlıklar önemli olacak. Hem ticaret politikası hem de İran savaşı konusunda ipuçları aramaya devam ediyorlar bu görüşmeler kapsamında. Bugün verilere baktığımız zaman İngiltere'den ilk çeyrek büyüme verisini aldık ve İngiltere ekonomisi şaşırtıcı bir biçimde savaş etkisine rağmen ilk çeyrekte güçlü bir büyüme kaydetti. Hatta son bir yılın en güçlü büyüme verisini kaydetmiş oldu. İlk çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla %0,6'lık artış gösterdi. Önceki çeyrekte %0,2'lik artışa kıyasla kayda değer bir artış söz konusu. Tabii Mart ayında kapsıyor ilk çeyrek verisi. Bu nedenle kısmen savaş etkisinde içeriyor. Fakat bu büyüme ağırlıklı olarak Şubat ayında %0,4'lük büyümeden kaynaklandı. Mart ayında ekonomi %0,3 büyüdü ve daralma beklentisine karşın beklentiden iyi performans sergiledi. Fakat önümüzdeki döneme dair Bloomberg ekonomistleri durgunluk bekliyorlar. Capital Economics'in temel senaryosu ikinci ve üçüncü çeyrekte ekonominin durma noktasına gelebileceği yönünde. Özellikle hem enerji piyasasında ithalat tarafındaki bağımlılığının İngiltere'nin yüksek olması onu çok daha kırılgan hale getiriyor diğer Avrupa ülkelerine kıyasla. Diğer tarafta tabii burada siyasi belirsizlik, liderlik yarışının artık başlayacağını İngiltere'de kesin gözle bakılıyor. Bu hafta içerisinde biz tahvil faizlerinde çok hızlı yükselişler yaşandığını takip ettik. Bu da mortgage piyasasına faizlerin yeniden %5'in üzerine tırmanmasına yol açtı. Ekonomik büyümeyi baskılaması beklentisi var. Aynı zamanda burada tabii gelen habere

0: maç da bugün önemliydi. Keir Starmer'ın en büyük rakibi olarak görülen Sağlık Bakanı Sriting'in şu anda lider olmak için 81 milletvekilinin desteğine ulaştığı ifade ediliyor. Kaynak haberlerde önümüzdeki saatlerde bugün içerisinde istifa edip etmeyeceği görevinden ve liderlik yarışına katılıp katılmayacağı piyasaların yakın takibinde olacak diyelim ve yeniden söz sana bırakalım Zeynep.
1: Piyasa hattını burada noktalıyoruz. Birazdan iş dünyası var. Aylar Akgün gelecek. Bloomberg HT'den ayrılmayın. Görüşürüz.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız. İş dünyasının nabzını tutmak üzere çok değerli bir konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Bacacı Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyesi Cem Cansu bizimle. Cem Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar Hanım, hoş bulduk.
1: Şimdi iş dünyası olarak çok yoğun bir gündemden geçiriliyor. Keza dışarıda, keza içeride çok farklı gündemler fiyatlanıyor diyelim. Biraz özetlemek isterim sizin için. Çünkü bakıldığında yurt dışı tarafında şu an küresel piyasalarda gözler Trump-Xi görüşmesine odaklanmış durumda. Sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Tabii bakıldığında sizin de yurt dışında yatırımlarınız var ve birçok konuyu etkileyen başlıklar da masaya konuldu. Xi tarafı tabii ki ticari ilişkilere den vurdu. Trump tarafı da iyi ilişkiler yapacağız dedi. Ardından içeriye bakıldığında ikinci enflasyon raporu sunumu gerçekleştirildi ve sunuma bakıldığında yıl sonu enflasyon tahmini ve ara hedeflerde yukarı yönlü bir revizyon gerçekleştirildi. Ara hedef %24 oldu. Yıl sonu tahmini ise enflasyon nezdinde %26 oldu. Ara tahmin hedef, yani ara hedef aralığı da kaldırıldı. Kısa bir ara verilmesine karar verildi. Şimdi iş dünyası olarak tabii çok önemli gündem maddelerinden birer tanesi bunlar var. 2025 yılı bizim için olumlu geçmişti. Yıl sonuna dair 2026 yılı beklentilerinde yine pozitif başlayan bir süreç vardı. Fakat Orta Doğu Savaşı buna set vurdu diyebiliriz. Peki bu ortamda iş dünyası şu an mevcut konjektürü nasıl fiyatlıyor ve bir yatırım holdingi olarak nasıl bir konjektürle başa çıkmaya çalışıyorsunuz?
2: Evet, çok teşekkür ederim. Tarihi dönemlerde, evet. Hatta çok da tarihi bir günde programa konuk oldum. Bu da şansım oldu.
1: Hem içeride hem dışarıda gündem yoğundu.
2: Özellikle bugün evet. Çok yoğun, çok değişken gündeme alıştık ama bugün hakikaten hem içeride hem dışarıda yeni havadislerle karşı karşıyayız. Tabii yatırım holding ve yatırım kavramlarının aslında farklı örnek ve uygulamalarını görüyoruz. Ben isterseniz önce bir biz olaya nasıl yaklaşıyoruz? Biz bir kendimizi çok kısaca hatırlatıp bizim yatırım anlayışımızdan kısaca bahsederek sorunuzu cevaplamaya geçmek isterim. Biz Bacacı Yatırım Holding olarak kargo lojistikten telekomünikasyona, açık hava medyacılığından operasyonel file kiralamaya, gıda ve takviye edici gıdalara kadar farklı sektörlerde çok alanlı bir yatırım holdingiz. Bu anlamda kendimizi aktif değer yaratan stratejik bir yatırımcı olarak da tanımlıyoruz diyebilirim. Tabii bu ortamda sizin sorduğunuz soruya cevaben verdiğimde Bacacı Yatırım olarak bir yatırım holding olarak ve genel olarak iş dünyası baktığımda bizim yaklaşımımız genelde orta ve uzun vadeli. Çünkü yani insanların ilk çağlardan beri aslında hep büyümüşüz. Refah hep artmış ama hep arada iniş çıkışlar yaşamışız. Ben bunu hep söylüyorum. Dolayısıyla iş dünyasında bu iniş çıkışları göğüsleyebilecek nefesi olduğu zaman ve tarihte de baktığımızda aslında büyüyenler, ayakta kalanlar bu tip zikzakları karşılayabilenler olmuş. Onun için iyimseriz ama hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani buna da aslında birleştirdiğinizde temkinli iyimserlik olarak yaklaşabiliriz. Şimdi yatırım ikliminde bizim 3 tane önem verdiğimiz konu var. Yani taburenin 3 bacağı gibi düşünüyoruz bunları. Bunların bir tanesinin aksaması dengeyi tamamen bozuyor. Hatta orta vadede devrilmenize sebep oluyor. Bunların bir tanesi daima verimlilik ve katma değer. İkincisi sürdürülebilirlik. Üçüncüsü de dayanıklılık. Yani ortamlardan bağımsız, hani bu kültürleri eğer biz içimize işletebiliyorsak bu ortamları en azından öngördüğümüz, öngöremediğimiz hatta siyah kuğuları da devreye alırsak daha sağlıklı geçirebileceğimize inanıyoruz. Tabii verimlilik ve katma değerde demin sektörlerimizi saydım. Yani tamamen işte donanımdan yazılıma, insana kadar yatırım yaptığımız bir dönemde 2025 senesi. 2025 senesini sorduğunuz için belirtiyorum. Yani işte sorterlarımızdan makinamıza, yeni satın almalardan, yani 2025 senesi Bacacı Yatırım için bizim için yatırım yaptığımız ve dinamizmi olduğu bir seneydi. İnsan kaynağı yatırımlarını yaptık. Yazılım yatırımlarımızı ve dönüşüm yatırımlarımızı süratlendirdiğimiz bir seneydi. 2025 senesi yine bizim için yeni bir satın alma yaptığımız seneydi. Yani Zade grubunu bünyemize kattık. Önemli bir tarihi, önemli bir markaya, önemli bir ihracat potansiyeline, yeni çalışma arkadaşlarını, tedarikçileri, müşterileri bünyemize kattığımız bir seneydi. Onun için bizim için 2025 hep diyorum, dönüp tarih sayfalarına baktığımızda hep hatırlayacağımız bir sene olacak.
1: 2026'da keza öyle olacak galiba. Çünkü gündemin çok yoğun olduğu, Orta Doğu tarafındaki kaosun birçok sektörü etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Peki ilk çeyrek sizin için nasıl geçti ve önümüzdeki çeyrekler nasıl yatırım fırsatları öngörüyorsunuz?
2: Şimdi 2026 dediğiniz gibi ileride tarih sayfalarına baktığımızda 2026'yı da hep hatırlıyor olacağız farklı şekillerde. 2025'te de bunun sinyalleri vardı ama 2026 çok ciddi şekilde gördüğümüz bir kere artık erişim. Yani paranız var, mal var ama belki ona erişiminiz kısıtlı. Dolayısıyla erişimdeki hız, coğrafya esneklik, tedarik sürekliliği gibi kavramlar artık hayatımızın vazgeçilmezleri haline geldi. Dolayısıyla bütün yatırım kararlarında aslında bunları gözetmek gerekiyor. Biz tabii olaya orta vadeli baktığımız için 2026 ve sonrası için daha orta vadede iştahımıza bir değişiklik yok. Yani o stratejimiz bizim o katma değer yaratıp sürdürülebilirlik ve dayanıklılıkla portföyümüzü sağlıklı bir şekilde büyütme stratejimiz aynen devam ediyor. 2026'nın ilk çeyreği, hatta ilk yarısını da artık görmeye başladık. Bizim için sektörlerimizi de göz önüne aldığınızda 2026'nın en önemli iki riski bence arz şokları ve oynaklıktı. Yani hani değerlendirme yaptığımda. İlk arz şoklarından sektörlerimizi göz önüne aldığınızda direkt olarak etkilenmedik. Sektöre avantajımızdı bu bizim. Ya da çok sınırlı etkilendik diyeyim. Maliyet oynaklığı konusu ise aslında demin bahsettiğim 2025'ten itibaren, hatta daha öncesinde dayanan çalışmalarımız sonunda o esneklik ve tabii ki finansal piyasaları kullanma gücümüzle yönetmeye çalışıyoruz. Yani 2026'nın İlk yarı yılı bizim için bu anlamda olumlu geçti. Yani en azından hedeflediğimiz büyüme rakamlarını yakaladığımızı söyleyebilirim. Tabii olay sadece büyüme değil, salt büyüme değil. Bizim için özellikle verimlilik çok önemli.
1: Evet.
2: Verimlilik gibi konularda yapılan yatırımların sonuçlarını almak, böylesine özellikle hani zor bir senede ve böylesine oynaklığın olduğu bir senede bizi memnun etti. Tabii bizim sektörlerimize yine baktığınızda birçok endüstride bu geçerlidir ama bizim için hani kargo gibi, takviye edici gıdalar gibi sektörlerde son çeyrek daima planlarınızın büyük bölümünü gerçekleştirdiğiniz senelerdir. Bu anlamda
1: daha olumlu geçen seneler çeyrekler olarak mı değerlendirmek gerekiyor? Daha pozitif çeyrekler
2: evet,
1: olarak mı?
2: Evet, daha olumlu geçen dönemlerdir bizler için. Bu açıdan ben değerlendirdiğimde 2026 yıl sonu hedeflerimizde mevcut konjonktürden dolayı bir değişikliğe gitmedik. Sadece bunun içinde belki bir kanal, ihracat, yurt içi dağılımında farklılık oldu. Yurt içi piyasa biraz daha dominant gidiyor 2026 için. Operasyonel filo kiralama gibi özellikle uzun vadeli finansman ve uzun vadeli müşteri riski aldığımız sektörlerde biz de biraz daha ihtiyatlı büyümeleri tercih ediyoruz. Ama dip toplamda çok ciddi bir değişiklik sene sonu hedeflerimizde olmayacak diye umuyorum.
1: Peki Cem Bey, şu an birçok sektörde var olan bir firmasınız, şirketsiniz diyelim. Burada şu an hangi sektör daha karlı ve büyümeye odaklı bir şekilde talep göstererek ilerliyor ve hangi sektör Orta Doğu krizinden kaynaklı büyümelerde geri çekilmede yavaş yavaş etkilenmeye başladı sizce?
2: Ya bizim sektörlerimiz arasında da biz bir yatırım holding olduğumuz için sektörlerimizin olgunluk seviyeleri ve portföye giriş zamanları farklı. Yani bizim geçen sene 3 kat büyüyen sektörümüz var ama biz ne o 3 kat büyüyen sektörle övünüyoruz diyeyim ya da ne de ihtiyatlı büyümelerini. Bizim için sürdürülebilir büyüme ve orta vadeli koyduğumuz planlarla uyum önemli. Kısa vadede burada zikzaklar yaşama ihtimalini dediğim gibi dayanıklık kaslarımızla karşılayabilsek de. Bu anlamda yani ben sektörlerimize baktığımda biri diğerinden karlı, biz kardan çok aslında nakit akışına odaklanmış bir grubuz. Çünkü sürdürülebilirlik dediğinizde aslında bir noktada kardan da feragat etme politikasını gidiyorsunuz. Çünkü çoklu paydaş yaklaşımına evet. Sürdürülebilirlik pahasına gerçekleştiriyorsunuz. Çünkü dünyaya baktığınızda bugün aslında iki tane metriyi karşılayan şirketler, yani sürdürülebilir büyümesi olan şirketler,

0: ve finansal disiplini olan şirketler değerleme çarpanlarında ciddi boyutlarda. Zaten biz yatırım holdingi olarak da gördüğümüz fırsat hem şirketlerimiz için hem de bizim yatırım anlayışımız için tam da aslında burası. Bu anlamda kar bazında ayıramam. Ama 2025 senesinde bizim bu yatırım anlayışıyla fazlara ayırarak yeni yaptığımız yatırımımız, örneğin takviye edici gıdalar tarafında, hep bizim yaklaşımımız sektöre sadece şirketin o anki pozisyonuna değil ama potansiyeliyle, yani bizim gördüğümüz potansiyeliyle yaklaşmaktı. İşte biz kısa vadede zaten müşteri nezdinde ciddi bir gücü olan Vital markasını ileriki dönemlerde yeni segmentlere lanse etmek üzere girişimleri başlattık. Zaten sektör kategorik olarak yayılmakta olan bir sektör.
1: Evet.
0: Yurt dışı yatırımları desteklemeye çalışıyoruz. Mobilite sektörlerimizde hakeza Vital'den farklı, bizim bünyemizde daha eskiler. Onların belli bir olgunluk seviyesine ulaştı ve ölçek ekonomisinden daha çok faydalandığını görüyoruz. Belki bütün bunlar bizim bu olumlu karlılığımızı etkileyen faktörlerdir.
1: Peki Avrupa tarafını konuşursak, şu an Avrupa'da aktif misiniz ve Orta Doğu pazarı da bir kaosun yaşandığı gündemden geçiyor maalesef ki.
0: Evet.
1: O tarafta bir aktiviteniz oluşacak mıdır ileriki dönemde? Bu tarafta fırsatları nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya, yatırım holding olarak tabii dinamik bir yapı. Çok büyük kırmızı çizgilerle konuşmak istemem ama Avrupa bizim coğrafya çeşitlendirmesinde öncelikli pazarlarımızdan biri. Hem mevcut mobilite kaslarımızı, yani kargo lojistik kaslarımızı, özellikle lojistik işimizde orada büyümek istiyoruz. Demin bahsettiğim özellikle erişim hızı bizim müşterilerimiz için de önemli ve dolayısıyla biz bu alanda da orada varlığımızı arttırmak istiyoruz. Takviyeci gıdalarda gelişmiş ülkelerle bizim aramızda 5 kat 7 kata varan kişi başı harcama farkı var. Dolayısıyla bu bize Türkiye'de büyüme gösterdiği gibi yakın dönemde yurt dışında da belli markalı yatırım yapma imkanımız olabilir. Ama bunun dışındaki fırsatları da değerlendirmiyor değiliz. Bir yatırım holding
1: evet.
0: olduğumuz için temelde farklı fazlarda birçok yatırım
1: peki.
0: Türkiye'de ve yurt dışında mevcut.
1: Peki son olarak da çok kısa rica edeyim sizden. Kredi koşullarında bir sıkışıklık hala şu an devam ediyor. Bu süreçte yeni satın alma veya birleşme hedefleri şu an masada gündemde var mı ve hangi sektörlerden göreceğiz?
0: Evet, şimdi demin de söylemeye çalıştığım gibi bizim bir kırmızı çizgimiz yok. Yani işte etik değerlerimizle, kendi değerlerimizle uyuşan, bizim değer yaratma yolculuğumuza uyum sağlayacak, potansiyele götürebileceğimiz her sektörde yatırım yapabiliriz.
1: Evet.
0: Kredi kanallarının sıkışıklığından bahsettiniz. Yani kredi kanalları bugün sıkışık, yarın açık. Demin bahsettiğim o kredi de sonuç itibariyle bir emtia gibi. Erişebilirsiniz, erişemezsiniz. Bundan bağımsız biz kendi kaslarımızı güçlü tutmaya gayret gösteriyoruz. Yani kontrol edemediğimiz konulardan açıkçası şikayet etmektense fokusumuza odaklanmak ana amacımız. Ama bu çerçevede bizim bundan sonra potansiyeline götüreceğimiz şirketler mevcut sinerji, şirketlerimizle sinerji yaratabilecek, mevcut operasyon kaslarımızı evet. daha iyi kullanabileceğimiz.
1: Sizi besleyebilecek sektörlerde aktif olmayı öngörüyorsunuz.
0: Ve bunları da belki sağlık, wellness, gıda, paketli gıda, hı hı. kimya, teknoloji gibi endüstri olarak sayabilirim.
1: Cem Cansu, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, buradan bir diğer konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Avukat Doktor Umut Metin bizimle. Umut Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Alara Hanım merhaba, iyi yayınlar diliyorum size.
1: Çok teşekkürler. Umut Bey, bu sabah saatlerinde Kongordato suistimal dönemi sona erecek haber başlıkları yer aldı ve resmi gazetede sunulan bu yeni düzenlemeyle beraber birçok süreçlerin zorunlu hale getirilebileceği ve şirketlerde bir şeffaflaştırılma ya doğru gidebilecek bir performans oluşabileceği konuşuluyor. Peki biraz sizden dinleyelim, nasıl yeni kurallar var ve bu kurallar piyasanın beklentisi doğrultusunda mı geldi sizce?
2: Evet. Aslında Alara Hanım, bu konuşmalar biraz fazla iddialı olmuş. Kongordato hepimizin son yıllarda bolca konuştuğu bir kurum haline geldi. Dönem dönemde belli mevzuatsal değişimler, eklemeler yapılıyor. Evet, aslında çok iyi niyetli, çok anlamlı bir yönetmelik değişikliğinden bahsediyoruz. Nedir? Daha hep alışık olduğumuz şekilde işte piyasada şöyle bir şikayet var. Kongordato kararı alındı, özellikle geçici müddet olarak ifade edelim. Bu geçici müddet kararı alındığında bir şirketin ekonomik sıkıntısından dolayı korunması nedeniyle başka bir şirketlerin bir alacak tahsil edememesinden dolayı piyasada genel bir sorun oluştuğu konusunda serzenişler var. Ve bunun da Kongordato'nun aslında kıtaya kullanımı iddiasından, sebebinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Ama aslında kurumlar bir bıçağı düşünün. Yani kıtaya de kullanılabilir, iyi de kullanılabilir. Kongordato aslında iyi bir kurumdur. Nakit sıkışıklığı yaşayan, kendisini düzelterek hayata devam etmek isteyen, ticarete devam etmek isteyen bir şirketin varlığını sürdürmesi için bizim hukuk düzenimizde sayılabileceği, şirketlerin sayılabileceği iyi bir kurumdur. Bunun Türkiye kullanımı var mıydı? Var mı? Elbette var. Zaten her türlü konuda Türkiye kullanımı olabilirdi. İşte bu yönetmelik tam da bu noktada kongortası talebi halinde bu talebe eklenecek belgeler konusunda daha yüksek bir denetimin yapılabilmesini, daha sağlıklı denetim şartlarının oluşturulabilmesini ve ön projeyi destekleyen o güvence raporunun, güvence raporu dediğimiz raporun daha tam özellikle kamu denetim kurumuna paylaşılması gibi konularda düzenlemeler içeriyor. Şirketleri raporlama standartları anlamında üçe ayırarak üç farklı raporlama tipi getiriyor. Bunlar çok önemli değişiklikler. Ama şu zannedilmesin, hani bu değişiklik yönetmelikte yapıldı. Aman Allah'ım, bundan sonra Kongortada da hiçbir kötü kullanım olmayacak. Her şey günlük bir istanlık oldu denmemesi gerekir. Bu sadece ileriye doğru mevcut bir sorunun görülmesinden dolayı yapılmış yerinde bir adımdır. Ama yapılması gereken başkaca adımlar da elbette vardır.
1: Peki Umut Bey, bakıldığında aslında suistimal endişeleri de Concordato tarafında yer alan endişelerden birer tanesiydi. Peki bu adımla beraber bu suistimal endişeleri için bir önleme sistemi olarak mı okumak lazım ve bu tarafta suistimal edilmemesi için hangi adımlar atılması gerekiyor sizce?
2: Alara Hanım, şöyle düşünmek istiyorum. Aslında bizim teşvik etmemiz gereken mesele iyi niyettir, iyilerdir. Yani kötüye kullanım olduğunu düşünerek bir sistemi sürekli değiştirmek aslında bence isabetli bir yöntem değildir. Pansumanlar yaparak sürekli bir mevzuatın bir alanında bir takım değişimler yapmak yerine bütünün ihtiyacını görebilmek lazım. Son yıllarda ülkemizde ve dünyada bir ekonomik sıkışıklık var mı? Var. Şirketler buna etkileniyor mu? Etkileniyorlar. Bu durumda şirketlerin Kongordato taleminde bulunması, geçici mülkiyet korumasından faydalanması, daha sonra bunun kesin müddete ulaştırılması, şirketlerimizin iflas etmek yerine korunması doğru bir bakış mıdır? Doğru bir bakıştır. Ama burada sunulan güvence raporlarının, yani aslında şirketin sunduğu ön projenin kendisinin mahkemeye daha başlangıçta sunduğu, işte ben borçlarımı şu şekilde ödeyeceğim, şöyle alacaklarım var, böyle mal varlığım var ve ben eğer bana zaman verilirse, eğer bu arada icra takiplerine maruz kalmazsam şirket olarak varlığımı sürdürebilirim. Böylelikle iş çevremde, ticari çevremde aslında bir sorunun oluşmasını engelleyebilirim diyorsa, bunun sıhhati şirket ölçeğine göre yeni düzenleme nedeniyle dün çıkan, dün resmi gazete yayınlanan düzenlemeye göre eğer belli standartlar çerçevesinde sağlıklı bir şekilde incelenebiliyorsa, yani makul güvence raporları artık daha sıhhatli hale gelebiliyorsa elbette ki bu düzenleme iyidir. Ama şunu zannetmeyelim, yönetmelikte bir düzenleme yapıldı, bundan sonra tüm güvence raporları inanılmaz sıhhatli, inanılmaz sağlıklı olacak. Hayır, böyle bir şey değil. İnsanın olduğu her yerde maalesef bazen iyiye, bazen kötüye kullanım olabiliyor. İşte bu belli ki bir sorunun görülmesinden dolayı yapılmış bir düzenlemedir. Ama bildirim sürelerinin kısaltılması, mahkeme yazı işleri müdürlüklerine verilen yeni görevlerle aslında Kongordato kapsamında yerinde bir düzenleme olarak da görüyorum, ama yeter mi? Elbette yetmez.
1: Siz tam da burada sorunlu araya girmek isterim aslında Umut Bey. Çünkü şirketlerin finansal tablolarını denetleyecek bir kamu kurumunun sizce olması gerekiyor mu burada? Böyle bir adımın da gerektiğini sektör nezdinde öngörüyor musunuz?
2: Çok önemli Alara Hanım. Şirket doğrudan ve acil bir korumaya ihtiyaç duyuyor. Burada ne kadar prosedür yaratırsak o kadar buradaki korumayı zorlaştırmış hale geliriz. Burada kurumlarımıza, insanlarımıza güvenmek zorundayız. Bağımsız denetim yapan firmalar gayet saygın, gayet güvenilir ve aslında kamu gözetimi, muhasebe denetimi standartlarına uymakla yükümlü olan, uymadığı zaman da bundan doğan sorumluluk gereği tazmin hükümleri de olan şirketler durumunda. O halde biz bu şirketlerin güvence raporları konusundaki düzenlemelerine itibar etmeliyiz. Hani burada bazen evet yerinde olmayan, bazen tam da durumu resmedemeyen, bunu tam karşılamayan güvence raporlarının ortaya çıkmış olması, birkaç münferit durumun ortaya çıkmış olması, Kongordato bütününün olumsuz değerlendirilmesi, bu korumanın olumsuz değerlendirilmesi için bir sebep değildir. Çok iyi niyetli, gerçekten şirketin varlığını sürdürmek isteyen nice iş insanı, nice pay sahibi, nice yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda şahsi borçlukları da bulunmakla birlikte şirketlerini korumak için çaba sarf ediyor. İşte burada Kongordato'nun evet o güvence raporunun daha sağlıklı hale gelmesi ve kamu gözetim kurumu tarafına da bildirilmesi yerinde bir şeyler, en azından merkezleşiyor, ama orada ek prosedürler yaratarak geçici müddet kararına kavuşmayı geciktirmek isabetli olmaz. Bir şirket icra takibine uğramaya çok yakın hale geldiyse, Artık bu da korunmayı geciktirecek formaliteleri arttırmak isabetli olmayacaktır. Kurtarılabilir şirketleri kurtarmak için çaba sarf etmeliyiz.
1: Avukat Doktor Umut Metin, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
2: Sağ olun, yayınlar diliyorum.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz. Akıllı Parayla tekrardan karşınızda olacağım. Aranın ardından bir yere ayrılmayın.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı parayla karşınızdayız. Küresel piyasalarda Trump-Xi görüşmesi çok aktif bir şekilde fiyatlanırken içeride ise ikinci enflasyon raporu sunumu gerçekleştirildi. Sunuma bakıldığında tabii önemli ifadelerin de olduğu bir günü geride bırakacağız. Sunumda enflasyon tarafında ara hedef %24'e çıkarılırken yıl sonu tahmin %26 olarak açıklandı. Tabii bunun piyasalara etkisine bir bakmak lazım. Çünkü içeri tarafta Borsa İstanbul tarafına göz gezdirdiğimizde güne yatay pozitif açılan Borsa İstanbul tarafı tarafında BIST 100 endeksi şu an 14.750 puandan fiyatlanıyor. %1'e yakın bir prim var şu an. İçeride bu sabah saatlerine konut satışları geldi ve yılın en yüksek seviyesinde olan bir rakamla karşı karşıya kalındı. Tarım üfe rakamları da geldi. Nisan ayında artışına devam ettiği açıklandı. Ve tabii bu tarafta dolar TL ve euro TL tarafında güne yatay pozitif şekilde devam eden bir endekse karşı karşıya kaldık. Euro dolar paritesine bakıldığında ise 1.17 seviyesinden ilerleyen bir süreç var. Trump-Xi görüşmesi küresel piyasalarda odak noktaydı. İlişkiler içerisinde her zamankinden daha iyi olabileceği mesajı verildi. Trump burada Çin'in çok güzel bir yer olduğunu ve bunun yanı sıra Xi ile önemli anlaşmalara varabileceklerinin altını çizdi. Fakat Xi tarafından bakıldığında ticaret bir savaş değildir açıklaması yapıldı ve Çin devlet başkanı burada eğer Tayvan konusunda ABD bizim yanımızda olmazsa çok riskli bir şekilde savaş imaresini kullanarak bu tarafa doğru gidebiliriz açıklamasında bulundu. Ve buradan bir de araştırma masası diyelim.

0: Bloomberg HT araştırma analisti Elif Canseven bizimle. Elif merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Alara'm.
0: Küresel piyasalara biraz seninle göz gezdirelim. Çünkü bugünün gündemi küresel piyasalarda Trump-Xi zirvesiydi. Sabah saatlerinde gerçekleşti. Birçok ABD'li CEO da Xi'nin karşısına çıktı. Tabii piyasalarda bir coşku da olduğunu yakın zamanda görebiliyoruz. Çünkü acaba buradan nasıl mesajlar gelecek diye bakmıştık. Peki şu an fiyatlamalar ve genel performans ne yönde, senden dinleyelim ve notlarını alalım.
1: Alara, aslında oldukça hareketli bir hafta geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Hem gelen haber akışlarıyla hem de gelen verilerle beraber piyasalara yansımalarını takip ediyor olduk. Senin de aslında az önce özetlediğin gibi Trump-Xi görüşmesi şu an küresel piyasaların odak noktası diyebiliriz. Fakat sabah saatlerinde gelen Trump cephesinden ABD ve Çin arasındaki ilişkinin her zamankinden daha iyi olacağına yönelik sinyal piyasaları bir nebze daha yumuşattı diyebiliriz. Aynı zamanda dün akşam Kevin Warsh'un Fed Başkanlığı için Senato oylaması vardı ve 45'e 54 bir oy oranıyla yeni Fed Başkanı Kevin Warsh oldu. Buradaki oylamadaki aradaki daralma bir miktar dikkat çekici oldu. Çünkü tarihi bir daralma olduğunu söyleyebiliriz oylamadaki 45'e 54 seviyesinin. Bunun arkasından ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın İran müzakerelerinin olumlu gittiğine yönelik sinyalleri de bir nebze daha risk primini düşürdü diyebiliriz. Buradan hemen aslında birazcık bilanço tarafına geçmek istiyorum. Çünkü birinci çeyrek bilançoları geldiğinden beri özellikle Amerika cephesindeki bilançoları sıklıkla inceliyor olduk. Avrupa tarafına baktığımızda da onlar da bilanço sezonunu kapattılar ve 3 yılın tarihi zirvesinde kar elde ettiğini söyleyebiliriz Avrupalı şirketlerin. Burada aslında öne çıkan sektörlerin enerji sektörü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir yandan da aslında savaşın başından beri Avrupa'nın stagflasyon riskini ve enflasyonun üzerine enerji fiyatlarının yükselişin enerji maliyetleri üzerinde yaptığı baskıdan konuşuyor olduk. Enflasyon tarafı da bunu en önemli başlıklardan biri olmuştu. Buradan hemen birazcık da Avrupalı şirketlerin son 3 yıllık en iyi gelir artışını getirmesinin yanı sıra MSCI Avrupa Endekslerinin hisse başına kazanç gelirleri ise geçen yıla göre %7.4 arttı ki burada piyasa beklentisi %2.5 seviyesindeydi diyebiliriz. Bloomberg Intelligence verilerine göre ise enerji sektörü %22'lik bir sıçrama yaşadı Avrupa tarafında. Bunu da finans ve teknoloji şirketleri takip etti. Finans ve teknoloji şirketlerine baktığımızda da aslında yapay zeka, enerji verimliliği ve altyapı harcamaları son dönemin en ilgi çekici konularından bir tanesi. Burada da aklımıza hemen bu emtia tarafı geliyor. Çünkü Brent tarafının hızlı yükselişleriyle beraber emtia tarafında yakından inceliyor olduk. Bu alanların ortak noktası ise büyük miktarda kritik metale ihtiyaç duymaları. Bu nedenle Stok 600 temel kaynakları endeksi bu hafta yeni rekor seviyelerine ulaştı. Ve yükselişte değerli metallerin ve bakırın sert yükselen fiyatları etkili oldu diyebiliriz. Burada ana etmenlerden bir tanesi ise endüstriyel metallerin son 4 yılın en yüksek seviyelerinde olması. Burada aslında dün de seninle konuşmuştuk bakır üstüne ve bakır fiyatlarındaki sert yükseliş üzerine. AI harcamalarına ve yapay zeka altyapı yatırımlarına yapılan harcamalarla beraber bakıra yönelik talebin arttığını ve özellikle Çin cephesindeki sülfürik asitin ihracatının azaldığını, bakır fiyatlarının yukarı yönde etkilemesi, bunun yanında alüminyum, nikel gibi önemli sanayi metallerinin fiyatlarının yukarı yönde inmeleri birazcık burada enerji maliyetlerini ve dolaylı olarak mineral maliyetlerini yukarı yönlü taşıyan ana unsurlardan oldu diyebiliriz Alara.
0: Evet Elif, çok teşekkürler değerli katkıların için. Akıllı para kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Oxford Economics gelişen piyasalar baş ekonomisi Rusila Bonia Lesmut bizimle. Hi, welcome to our program.
2: Merhabalar, programımıza hoş geldiniz Sayın Bonia Lesmut. Merhaba, ben teşekkür ediyorum. Merhabalar.
0: Can you hear me?
2: Bizi duyabiliyor musunuz? Evet, şimdi duyabiliyorum. Tekrar merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Evet, Oxford Economics raporuna göre gelişen piyasa ülkeleri şu an hala politikalarında bekle gör modunda. Ama 2022 Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında merkez bankaları farklı bir noktadaydı enerji şoku konusunda. Bugünü nasıl görüyorsunuz? Evet, ama şu anda anlamda kredibilite çok çok daha önemli. O zamanlarda faizler neredeyse ciddi negatif taraftaydı ve gerçekten bu şoka karşılık vermede çok geç kalmışlardı. Ama şimdi çok farklı. Şu an zaten bir faiz artımı söz konusu. O zamanlar bir de yine söylediğim gibi politikaları hayata geçirmede geç kalmışlardı. Enflasyon beklentilerini de iyi yönetememişlerdi. Ama şu anda onları destekleyecek politika tamponları var. Bir de piyasalar şu an temel detaylara bakıyor. Bir önceki krizde genel bağlamda bütün gelişen ülkelerde aslında çok ciddi zorluklar vardı. Ama artık kırılganlıklar daha iyi yönetiliyor. Politika tarafı da çok daha iyi gelişen ülkelerde. Ülke borçluluğu da daha iyi, rezervleri daha iyi durumda ve mali pozisyonları da 2022'ye kıyasla daha güçlü bir konumda. Yani evet, merkez bankaları şu an görece daha güçlü ve aslında yönetmeyi daha iyi öğrendiler. Peki raporunuza baktığımızda sabır ve rehavet arasındaki çizgi daralıyor ifadesi var. Ama sizce piyasalar hangi noktada merkez bankalarının çok geri kaldığını ya da çok yavaş tepki verdiğini düşünebilir? Burada tabii ikincil ve dolaylı etkilere, aynı şekilde beklentilere bakmamız lazım. Hizmet enflasyonu ve ücretler yüksek enerji fiyatlarına daha uzun soluklu cevap verecek gibi gözüküyor. Ama tabii şokun derecesi de burada önemli. Şimdi merkez bankaları şu an sıkı bir duruşla karşıladı bu şoku ve şok geçici olarak algılanıyor şu an için. Ama araştırmalarımıza göre büyük petrol şokları olduğu zaman ortalama 2-3 sene sonra bunun derin etkileri enflasyonda kendini gösterir. Tabii para birimlerinin

de kayıplar olursa, değer kayıpları olursa bu da çok büyük sinyaller olacaktır. Ve söylediğim gibi enflasyon beklentilerinin çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Merkez bankalarının argümanları burada çok önemli olacak ve tabii gerekirse de çok geçmeden harekete geçmek zorunda merkez bankaları. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda ki Mayıs ve Haziran verileri çok kritik. Hem çekirdek

Sonun ağır bastığını görüyoruz ve merkez bankaları için de önemli. Kredibilitesi sınırlı kalırsa, ki gelişen ülkelerde bunun bir olasılık olduğunu görüyoruz, o zaman işte enflasyon büyük bir endişe oluyor. Büyüme endişeleri de elbette oluyor ama bu bir numaralı endişe kaynağı olmuyor. Fed gibi ve enflasyon söylemleri gevşemeye başlarsa ya da piyasalar, para birimi tarafı vesaire bu taraf iyi yönetilirse o zaman etkiler görece

0: sınırlı kalır. Şimdi baktığımız zaman tabii merkez bankaları enflasyonu önemsemeyi bırakmadı. Şu an için bekle gör durumundalar ve söylediğim gibi 2022'ye kıyasla da daha iyi bir pozisyondalar. Ama keskin bir yavaşlama da henüz beklenmiyor. Yani Asya tarafında bu büyük bir soru işareti. Ama yine de görece hızlı bir toparlanmanın yaşanacağını biz bekliyoruz. Peki çok kötü sonuca ne sebep olur? Stagflasyon tabii burada hemen akıllara geliyor. Büyüme yavaşlanırsa, enflasyon ciddi hızlanırsa ve uzun bir süre savaşın devam ettiğini görürsek, o zaman gelişen ülke merkez bankaları tabii sıkılaşmaya gidecektir. Söylediğim gibi şokun uzama riski de bir yandan artıyor. Peki raporunuzda Türkiye detaylarına baktığımız zaman dikkat çeken detaylar neler? Siz Türkiye'yi hangi alanlarda daha kırılgan görüyorsunuz? Şimdi genel tabii kırılganlıklar söz konusu. Mevcut gelişmelere de orta seviyede maruz kalıyor diyelim. Çünkü tabii tedariğe bağlı ama Hindistan gibi Güney Kore ya da Tayland gibi ülkelere kıyasla daha az bağlı. Dolayısıyla bu özel çerçevede biraz daha iyi durumda. Para politikasına bakacak olursak faizler son derece yüksek ve lira performansı da yaratıcı olabilir. Lira savaşın başlamasından bu ona tabii çok kötü bir performans sergilemedi. Ama burada tabii müdahalelerin de etkisi var. Şimdi kırılganlıkları konuşacak olursak burada kredibiliteyi hatırlatmak istiyorum. Çünkü Türkiye tabii alışılmışın dışında anortodoks politikaları uzun bir süre devam ettirmişti ve mevcut durumdan dolayı müdahalelerde bulundu. Çok büyük, çok yeni bir gelişme yok. Ticaret dengesine baktığımızda mesela Mart'a kıyasla daha iyi gözüküyor. Bu da baskıları biraz hafifletecektir. Ama büyük resime bakalım. Sepetteki aynı ülkelere göre biraz daha iyi durumda ama kurumsal kredibilite adına Türkiye biraz daha kırılgan. Peki tahminlerimiz nedir? Tabii bunlar da önemli sizin için biliyoruz. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aslında çizelgesini ve dezenflasyon programını çok iyi uygulaması gerekiyor. Belki son çeyrekte %35'i görebiliriz. Enflasyonda da belki savaş sonrasına kıyasla biraz daha ılıman enflasyon görebiliriz. Peki petrol fiyatlarını da sormak istiyorum. Yeniden sert şekilde yükseliş başlarsa merkez bankaları ne yapmalı? Faiz mi arttırmalı? Para birimini mi desteklemeli ya da farklı adımlar mı gerekir? Bu bence bölgeye göre farklılık gösterecektir. Çünkü mesela Latin Amerika'yı düşünün, gelişen Avrupa'yı ya da Güney Afrika ülkelerini düşünün. Faiz arttırma ilk adımları olacaktır bu ülkelerin. Çünkü bir şok olduğu zaman genellikle ilk olarak faizde artışa gidilir. Asya biraz daha farklı. Gelişen Asya bölgesinde aslında onların en çok etkilenecek bölge olduğunu söylemek mümkün. Onlar da tabii hemen artışı düşünebilir. Hindistan, Endonezya ya da belki Filipinler bunu tercih edebilir. Ama Asya merkez bankaları genellikle dövizin stabilitesini de önemserler. Bu tarafta da belki bir şey yapılabilir. Belki bir müdahale söz konusu olabilir ama genel pattern, genel örüntü şöyledir. Tamponlarınız zayıfsa, kredibiliteniz düşükse çok çabuk harekete geçmelisiniz merkez bankası olarak. Mesela Brezilya'yı hatırlayın, çok şahin duruşla bu şoku dalgaladı. Türkiye biraz daha aradaydı. Rezervleri iyiydi ve politikalarına bağlılığı vardı. Müdahaleleri yerinde kullandı ve faiz tarafında biz bir artış beklemiyoruz ama indirim olasılığının çok daha azaldığını düşünüyoruz. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum.
1: Değerli izleyenler, buradan kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar akıllı para kaldığı yerden devam edecek. Bir yere ayrılmayın.
2: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal.

0: Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kaldığı yerden devam ediyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı tarafı konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. MCAP Advisor yönetici ortağı Doktor İnanç Sözer bizimle. İnanç Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Sesim geliyor mu size İnanç Bey? Sesimi alabiliyor musunuz acaba? Ah, sizin sesiniz bize gelmiyor. Hemen arkadaşlarım ilgilensinler sizinle alakalı bu bağlantı sıkıntısında. O zaman ben biraz fiyatlamalarla ilerleyeyim. Çünkü bugünün gündemi çok yoğunlu değerli izleyenler. Küresel piyasalarda ABD'de Trump, ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi arasında gerçekleşen görüşmelerin çok büyük önem arz ettiğini konuşmuştuk. Masada bir yanda Tayvan meselesi, Tayvan'a silah satışı meselesi ABD nezdinde. Diğer yanda ticari ilişkiler tarafı konuşuluyordu. Tabii ABD tarafında birçok CEO'nun da katılmasıyla beraber küresel piyasalarda odak bu taraftaydı. Çok büyük bir mesaj çıkmamasıyla beraber iki ülke arasında önemli gelişmelerin de olabileceğinin altı çizildi ve küresel piyasaları hafif destekleyen bir fiyatlamayla hakim olduğunu söyleyebiliriz. Ama içeri tarafa gelindiğinde şu anda Borsa İstanbul tarafı da ekranlarınıza yansımış durumda. İkinci enflasyon raporu sunumu izlendi. Sunumda önemli detaylar vardı. Ara hedef %24'e çıkartıldı ve yıl sonu tahmini %26 oldu. Tahmin aralığı beklentileri vardı ki önceki sunumda bu aralık vardı. Bu aralığın kısa bir süreli ara verilmesine karar verildiği sunum nezdinde açıklandı. Borsa İstanbul tarafına bu sunumun yansımasına bakıldığında şu an bankacılık ve sinayi tarafında pozitif katkının sağlandığı ve piyasalarda %1'e yakın BIST 100 endeksindeki prime puan bazlı katkı sağladığını bu endekslerde görüyoruz. Mali tarafta şu an negatif bir ayrışmanın da olduğunu söyleyebiliriz ki keza dün de öyleydi. %1,5'un da üzerine bir düşüş vardı. Bu da puan bazlı baskılarda mali tarafın dünden bu yana etkili olduğunu izliyoruz. Ve diğer sektörlere bakmak lazım. Hizmetler, turizm ve ulaştırma tarafında pozitif bir ayrışmanın da olduğunu gördük diyelim. Ve buradan tekrar İnanç Bey'e geri dönelim. İnanç Bey, şimdi benim sesimi alabiliyor musunuz? Tekrardan hoş geldiniz yayınımıza.
2: Yayınlar Ela Hanım.
1: Çok teşekkürler. Küçük bir sıkıntı oldu diyelim ama bu mani olmadı konuşmamıza. Şimdi ikinci enflasyon raporu sunumunu konuşmak isterim sizinle. Çünkü piyasaların beklentisi ve odağı iç tarafta bu sunumdaydı. Şubat ayında birinci enflasyon raporu sunumu gerçekleştirildi ve tahmin aralığı 15-21 bandına çekilmişti. Ara hedef %16 olarak korunmuştu. İkinci sunuma yani bugüne geldiğimizde tahmin aralığı kaldırıldı. Kısa bir ara verildiği açıklandı bu iletişimde. Yıl sonu tahmini %26 oldu. Ara hedefte 2026 yılının nezdinde 24'e çıkarıldı. Yani ara hedef ve tahmin arasında 2 puanlık bir farkın da olduğunu rakamlardan görüyoruz. Peki siz sunumu nasıl yorumlarsınız? Faiz indirim döngüsüne dair bir mesaj geldi mi sizce?
2: Aslında hem Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda genel olarak aşina olduğumuz değişiklikleri dikkate alacak olursak, hem bu ara hedefin yanı sıra tahmin aralığının artık yayınlanmayacak olduğunu dikkate alacak olursak, Merkez Bankası'nın çok net vermek istediği sinyale odaklanmamızın daha önemli olduğunu düşünüyorum bu enflasyon raporuyla beraber. O da yıl sonundaki tahmin, yılın son enflasyon raporunda daha realistik bir noktaya çevrilebilir. Ancak Merkez Bankası şu mesajı bütün değer sektöre ve toplum geneline vermek istiyor. Anlaşılan o ki, faizlerde kolay kolay bir indirim olmayacak. Kur politikasında kolay kolay bir değişiklik olmayacak. Çünkü Türkiye'nin ana sorunu halen ne yazık ki yüksek enflasyon. Evet, İran Savaşı gibi çok büyük bir gerginliğin içerisinden geçiyoruz. Ancak bu İran Savaşı'nın olduğu bir ortamda en azından enflasyonun hızlanmamış olması ve halen enflasyon tarafında belki %30'un çok sınırlı altında da olsa ana eğilimin aşağı yönlü olmasından dolayı reel sektöründe, Merkez Bankası ekonomi yönetiminde aşina olması gereken bir makroekonomik istikrarla ilgili pozitif sinyallerin verildiğini anlıyorum. Dolayısıyla da bence hem tahmin setleri ve yapılan açıklamalar hem de genel bir bütün açıdan değerlendirecek olursak Merkez Bankası'nın bugün makroekonomik istikrarı iyileştirmeyi daha öncelik verdiğini ve bunu da fevkalade yönetebildiğini düşünüyorum.

0: düşünüyorum.
1: 3 tane elinde çünkü güçlü poz var. Birincisi Sayın Başkan'ın da söylediği gibi dolarizasyonda bir artış görmüyoruz. Dolayısıyla kur üzerinde olabilecek bir yüksek baskının, yüksek bir talebin henüz daha gözlemlemediğimiz bir ortamdayız ki malumunuz hala aslında savaş halen devam ediyor bu hafta biter mi diye sorsak bile. İkincisi aslında evet içeride likidite sıkışıklığı var ve reel sektör genel olarak krediye ulaşmakta çok zorlanıyor. Ancak bugünkü enflasyon tarafında en azından enflasyonun artmaması için ihtiyaç duyduğumuz bir sıkı likidite politikası izliyoruz. Ve çok şükür ki bugünkü TL mevduat faizleri en azından kura olan talebin artmamasını sağlayacak kadar yeterli bir düzeyde. Dolayısıyla da faizin de yeterli düzeyde olduğunu bir kez daha net bir şekilde ortaya koyan bir enflasyon raporunu geride bıraktığımızı düşünüyorum. Üçüncü önemli dayanak da Türkiye çok yüksek bir enflasyondan geldi.
2: Evet. Sanıyorum bağlantımızda bir sıkıntı var İnanç Bey'in. İnanç Bey benim sesimi alabiliyor musunuz?
1: Değişimine bakacak olursa. Ben diyorum evet. Sesim
2: tamam.
1: Geliyor mu?
2: Evet şimdi sesiniz geliyor. Tekrarlayabilir misiniz ilk cümlenizi?
1: Halen Türkiye'nin dezenflasyonist bir patikadan geçiyor. Dolayısıyla halen Türkiye için enflasyon tarafında en azından kötümser bir tahmin yapmak için elimizde done yok diye düşünüyorum. Merkez Bankası'nın özgüveninin buradan geldiği kanaatindeyim.
2: İnanç Bey 2027 yılı için de beklentiler açıklandı ve bakıldığında ara hedef burada %15'e kadar çıkartıldı ki önceki sunumda %9'du bu. Yani çift taneli tarafa beklentilerin kaydığını yavaş yavaş gördük ki hedef tek haneydi. Peki Orta Doğu Savaşı'nın 2027 yılına dair bir tahribat yaratması şu an beklentiler dahilinde mi? O yüzden mi böyle bir yükselişle karşı karşıya kaldık sizce?
1: Biraz daha gerçekçi olmak için bence böyle bir revizyon gördük yukarı yönlü. Ancak merkez bankacılığının ne yazık ki teamülüne dönüşmüş son 5-6 yıldır gördüğümüz bir hal var. Gerçekten içinde bulunduğumuz yıla ilişkin gerçekçi veya tutturulabilir enflasyon tahminini biz yılın son enflasyon raporunda Ekim ayında görüyoruz. Yıl bitmeden birkaç ay önce. O yüzden önümüzdeki yıl odaklanmak için çok erken olduğunu düşünüyorum Ali Hanım.
2: Evet.
1: Bence bu sene için odaklanıyor olmamız lazım. Bu sene için %24 bile çok iyimser bir tahmin diye ifade edilebilir. Dolayısıyla da Merkez Bankası'nın ne oluyor da %24 ve 15 gibi görece iyimser tahminler yapıyor dediğimizde işte son 5 yıldaki merkez bankacılığının alışkanlık haline getirdiği enflasyon raporundaki tahmin revizyonlarını hatırlamakta fayda var. Biz daha gerçekçi enflasyon tahminlerini hep yılın son enflasyon raporunda görüyoruz. Şu an yılın ortasındayız ve ben peyderpey her 3 ayda bir enflasyon tahminlerinin bu rakamların üzerinden yukarı doğru revize edileceğini düşünüyorum. Aslında belki madalyonun diğer yüzünden bakarsak neden 2027'ye ilişkin daha gerçekçi bir enflasyon tahmini, daha kredibilitesi yüksek ya da toplumda tahmin yapanlarla uyumlu bir enflasyon tahmini yok diye sorulabilir. O zaman da bence karşımıza Merkez Bankası'nın bugünkü kur ve faiz tutumunu değiştirmeyeceğini anlamamız için net bir sinyal verme ihtiyacıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bugünkü toplantıdan da aslında detaya çok girmeden, tahminlere çok fazla rakamsal anlamda odaklanmadan alınması gereken dersin reel sektör ve genel olarak ekonominin geneli için kur ve faiz politikalarında bir değişiklik olmayacağı şeklinde özetlenebileceğini düşünüyorum.
2: O zaman bir de küresel tarafta bugüne odaklanmak lazım. Çünkü Trump ve Xi arasında bir zirve gerçekleştirildi ki aslında piyasalar bunu 2-3 aydır bekliyordu. Bir erteleme söz konusu oldu fakat bugün gerçekleştirildi ve Trump kalabalık bir ekiple gitti. ABD'li CEO'lar da aralarında vardı. Toplantı 2 saate yakın sürdü CEO'ların da konuşması, Xi ile tanışması derken. Peki burada nasıl sonuçlar çıktı sizce? Küresel piyasalara yansıması bu sonuçların ne önde oldu? Ve ileriki dönemde Tayvan meselesini de gündeme alırsak ABD ve Çin arasında ticari tarafta nasıl bir ilişkiyle karşı karşıya kalırız?
1: Yarın nasıl ayrılacağı bence daha da önemli olacak. Ve ana hatlarıyla hem bizim piyasamızdaki sükunette hem de küresel piyasalarda temkinli iyimserlik diyebileceğim fiyatlamalarda bence yarın iyi haberlerin geleceğine dair umutlar söz konusu. Bu elbette çok önemli bir görüşme. Hatırlatmak gerekirse Mart'ın sonunda beklediğimiz ancak
2: evet,
1: son anda ötelenen bir görüşme gerçekleşiyor. Ben bu küresel ekonomideki ana kırılganlıkların ve İran Savaşı açısından yarın gelecek açıklamaların fevkalade kritik olduğunu düşünüyorum. Ümit ediyorum piyasayı rahatlatacak açıklamalar da geliyor olacak. Dünya malumunuz iki kutuplu bir eksene dönüştü ve Asya ile Amerika arasındaki gelişmeleri çoğunlukla anlamaya çalışıyoruz. Ve genel akımda küresel fiyatlamalarda bu iki ülke

0: özelinde, iki bölge özelinde devam ediyor. O yüzden de yakın vadede hem İran Savaşı'nın nasıl geride kalacağı, hem de gümrük tarifeleriyle gelen hayatımızdaki volatilitenin ya da yüksek emtiyaf fiyatlarının ne yöne evrileceği konusunda yarın gelecek açıklamaların çok kritik olduğu kanaatindeyim.
1: Çin ve Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair bir ortak anlaşmaya vardılar sözlü yönlendirmelerde bakıldığında ve mesajları okuduğumuzda. Peki bu süreçte Orta Doğu Savaşı'nın bitişine yakın bir süreçte izler miyiz? Çünkü Trump ve Xi görüştü, olumlu sonuçların da geldiği mesajlardan ve açıklamaların haber kaynaklarından görülüyor. Bu süreçte Orta Doğu Savaşı'na dair yakın zamanda bir bitme öngörüsüyle karşı karşıya kalır mıyız?
0: Ben şahsen bekliyorum. Genel okumalarım da yakın zamanda bitebileceği yönünde. Ancak ne olursa olsun düşünülenden, başta öngörülenden çok uzun sürmüş ve bu nedenle de çok uzun soluklu bir tahribat bırakmış bir savaştan bahsediyoruz. Şu beklenti içerisine girmememiz lazım bu kadar uzadıktan sonra. Savaşın bittiği resmen açıklanmış olsa bile bazı ürünlerdeki tedariklerin toparlanması ya da reel sektörün ya da yüksek borçlu olan şirketlerin ve ülkelerin yeniden eski normale, yani Şubat'ın sonundan önceki daha ılımlı piyasa koşullarına ulaşması bence B tipi bir toparlanmayla mümkün olamayacak. Bazı ürünleri aylar boyunca tedarik etmekte de yüksek fiyatla tüketmekte devam ediyor olacak küresel ekonomi. Bu nedenle de savaşın yakın zamanda bitmesini beklesem de toparlanmanın uzun sürdüğü için çok daha gecikmeli ve sınırlı kalacağı kanaatindeyim.
1: Evet, Doktor İnanç Sözer, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Değerli izleyenler, akıllı parayı noktalıyoruz. Saatler 17'yi gösterdiğinde tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
2: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca iki değerli konuk ağırlayacağız. Garanti BBVA Türkiye Baş Ekonomisti Seda Güler Mert ilk etapta bizlerle birlikte olacak. Ardındansa İsmet Gergerli ile birlikte bugünkü enflasyon raporu toplantısını, önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri ve kredi piyasasındaki tabloyu değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Hızlıca piyasalardaki rakamlara bir göz atarak başlayalım. Aslında risk iştahının nispeten yüksek sayılabileceği bir piyasa var. Özellikle Avrupa'da Stoxx 600 endeksi %0.6 kadar artı. Diğer taraftan bizde de buna paralel bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. 14.700 puanın eşiğinde bir fiyatlama var. Seans içerisinde biraz daha üstünü gördük ama oralarda tutunamadı endeks. Diğer taraftan kurlara baktığımızda 45 lira 43 kuruş dolar TL'de, 53 lira 27 kuruşsa euro TL'de gördüğümüz seviye olarak karşımıza çıkıyor. Euro dolar çaprazı 1.17'nin bir parça altına doğru sarktı. Şu anda oralarda 98.60'lara yakında dolar endeksi fiyatlaması var. Avrupa'yı artıda gördük diyoruz. Özellikle DAX endeksi Frankfurt'ta %1'in üzerinde primiyle başı çekiyor. Ancak yine Paris'te %0.7, Milano'da %0.9'a yaklaşan oranlarda yukarı yönlü hareket var. Keza Amerikan vadelileri de bize risk iştahının yüksek olacağı bir başlangıç gösteriyor. An itibariyle baktığımızda özellikle Dow Jones vadelilerinin %0.9 primli olduğunu görüyoruz. Nasdaq'ta biraz daha yatay, S&P 500 vadelilerinde ise %0.2 kadar yükseliş söz konusu. Diğer yandan emtia piyasasına baktığımızda bir miktar geri çekilme var. Petrolde 105 dolar civarında Brent fiyatlaması var. 100 dolar 85 centi Amerikan tipi ham petrol görüyoruz. Diğer yandan özellikle değerli metallerde biraz daha satışın ağır olduğunu söyleyebiliriz. Başta gümüş olmak üzere aynı zamanda paladyumda ve diğer değerli madenlerde de bakırda, Çinko'da, diğerlerinde de bir miktar satış var. Özellikle paladyumdaki kayıplar şu anda %3'ün üzerinde, onu da söyleyelim. Spot altının ons fiyatı ise tam 4.700 dolar seviyesine işaret ediyor. Rakamları bu şekilde aktardık. Hızlıca kısa bir reklam arası verelim. Ardından Garanti BBVA Türkiye Baş Ekonomisti Seda Güler Mert ile birlikte karşınızdayız.

0: merkezi devam edecek.
1: Reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.
5: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
2: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Garanti BBVA Türkiye Baş Ekonomisti Seda Gülermert bizlerle birlikte. Seda, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Bugün Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısını izledik. Toplantının içeriğinde önemli unsurlar var, önemli değişiklikler var. Öncelikle ara hedefin değişmek zorunda kalması zaten beklediğimiz unsurlardan bir tanesiydi. Çünkü force majeure bir tablo var önümüzde, arz şoku üzerinden gelen. Dolayısıyla onun 24'e alınmış olması önemli. Öte yandan tahmin aralıklarında bant uygulamasından vazgeçilmiş olması önemli konulardan biri. Dedi ki Sayın Fatih Karahan, biz zaten normal koşullarda bütün merkez bankacıları olarak dünyada bu dönem olup bitenleri öngörmekte güçlük çekebiliyoruz. O yüzden yanlış yönlendirmeye de mahal vermemek adına daha farklı bir stratejiyle, bir betimlemeli senaryo çalışmasıyla devam etmeyi uygun gördük. O nedenle şu anda bir bas senaryoyla 24 ara hedef 26'lık bir tahmin. Dolayısıyla bu çerçeve üzerinden devam edeceğiz. Gerekirse daha fazla sıkılaşılabileceğine dair de mesaj verdi. Asimetrik koridorun daha da asimetrik olmasına sıcak bakmıyoruz dedi. Artı bu dönem için özellikle koridor ve koridorun uygulamasında politika faiziyle aradaki makasta koridorun üstünü kullanmanın çok uzun süre gerçekleştiğinde sakıncalı olduğunu da söyledi. Yani bütün bunları duyduğunda sende uyandırdığı hissiyat nedir?
3: Yani şöyle başlayayım, açıkçası hani revizyon beklediğimizden daha yukarıda bir revizyon olarak gerçekleşti. O yüzden hani aralık olmasa bile hani verilen hani sayılar ve risk dengesi olarak da yukarı yöne doğru işaret ediliyor olması bizi daha gerçekçi bir tarafa doğru kaydırmasıyla bir fark yarattı. Hani bunu kabul etmek gerekiyor. Bir de yani dünyanın her yerinde olduğu gibi ciddi bir belirsizlik içerisindeyiz. Ve bununla beraber de nereye doğru gittiğimizi bilemiyoruz. Hani onlar da kendi aralarında tartışmışlar. Acaba senaryo analizini kullansak, işte farklı bu anlamda patikaları mı göstersek vesaire gibi kendi aralarında tartışmışlar. Ama sonra geldiğimiz noktada muhtemelen bizde enflasyon beklentileri zaten yeterince çıpalanamadığı için onun getireceği ilave riskleri bertaraf etmek adına bundan kaçınıldığını görüyoruz. Tabii şu tartışılabilir, hani bu kadar belirsizlik varsa nasıl nokta tahmin ya da nokta hedefi konuşuyoruz? Hani o gerçekten ayrı bir soru işareti. Ona dair de bir risk dengesini paylaşmaya çalışmışlar. Ki hani gösterdikleri yansıta da bunu paylaştılar. Hani bir teraziye koyarsak yukarı yönde riskler cidden ağır basıyor. Yani aslında bize söylemek istediği, hani ben 26 nokta olarak evet hedefliyorum, tahmin ediyorum. Ama aslında hani yukarı yöne doğru da bir açıkçası yanlılığı orada hani risk dengesi olarak da paylaşmışlar. Yani açıkçası

0: hani kendilerini biraz daha böyle beklenti kanalı açısından, iletişim açısından rahatlatmak adına böyle bir tercih yaptıklarını görüyoruz.
1: Peki bu beklenti çapalaması adına ne getirir? Çünkü sonuçta piyasa zaten sizler de kendi raporlarınızda biraz daha 30 sınırına doğru enflasyonu yıl sonunda bekler aşamaya gelmiştiniz. Merkez Bankası da piyasa 30 diyor, ben 30'a geleyim dese bu sefer daha üstünün beklenmesi riski de var. O nedenle kamu otoritesi ve politika yapıcının piyasaya göre biraz daha güvercin kalması anlaşılabilir. Ama sonuç itibariyle piyasaya yaklaşmış. Bundan sonrasında o yakınsamayı sağlayabilecek ama kendi lehine görünen marjı destekleyebilecek politika aksiyonu ne
0: Aynen
1: olabilir? Onu
0: öyle.
1: sormak
0: Aynen.
1: lazım.
0: Aksiyonu burada konuşmak gereken. Yani iletişim belki böyle tercih edildi. Ama bundan sonra ne yapılacak? Çok hani orada belki alt çizecek bir ifadesi var başkanın. Daha uzun süre daha sıkı bir politika uygulayacağız ifadesi geçti. Şimdi böyle olunca zaten bunun üzerinden muhtemelen beklentilerin yönetilerek, yani en azından biraz daha şu an tahmin edilen patikaya doğru çekilmesi hedeflenerek biraz daha o noktada ikinci etkilere yönelik aksiyonlar alınacak gibi anlıyoruz. Ama tabii şu ana kadar hani ne yapıldığı bu arada tartışmak gerekiyor ki hani bundan sonra neye karşılık gelecek? Hani geldiğimiz noktada biraz daha belirsizliğe yine burada atıfta bulunarak gecelik fonlama faizi tarafında bir hani aksiyon alınarak politika faizine dokunulmadan bu sıkılaşmaya gidildi. Acaba bu daha kalıcı olacak mı diye Nisan toplantısında beklemiştik. Böyle de tahmin etmiştik ama olmadığını gördük. Ki bugün yine tartışıldı acaba ne zaman politika faizine geri dönüş olur ya da daha ne kadar uzun süre bu şu anki fonlama devam eder gibi. Sanki şu anki olunan nokta yeterli gibi görünüyor. Birazdan risklerin nereye kaydığına göre iki yönlü de esneklik gösterebileceklerini ifade ediyorlar. Ama sen de dediğin gibi aslında şu anki bulunan hani geçici olarak verilen seviyenin çok da uzun süre durması da biraz beklenti yönetimi açısından riskte barındırıyor. Yani o yüzden biraz optimize ediyorlar durumu gibi bir algı oluşturuyor.
1: Şimdi tüm seçenekler masada dedi Sayın Karahan. Dolayısıyla aslında bir faiz artırım potansiyeli gerektirirse mesela işler böyle diyelim ki hiçbir değişiklik olmadan Haziran toplantısına kadar mevcut haliyle devam etti. Tabi ortalama petrol fiyatı yukarı gidiyor vesaire falan ama sonuç itibariyle eğer koşullar değişmezse sen Haziran toplantısına mesela ne beklersin?
0: O noktada da hani tabii enflasyon hala dezenflasyon olarak devam etmesi hedefleniyor. Ama biraz daha ben önceliğin böyle finansal istikrara, işte döviz akımlarının nasıl yönetildiğine kaydığını görüyoruz. Ve zaten aksiyonlar biraz bunu teyit ediyor. Dolayısıyla da eğer rezervler üzerinde belirgin bir etki oluşmuyorsa ki bu noktada turizm gelirlerinin nasıl devam edeceği önemli olacak. Şu ana kadar hani Mayıs başı itibariyle biz biraz kendi göstergelerimizden de faydalanarak anlamaya çalışıyoruz. Önemli bir etki oluşmadığını gözlemliyoruz. Ama tabii bu iş uzadıkça ya da biraz daha derinleştikçe hani buradan gelebilecek etkilerin de olumsuz olmaya başlaması rezervler üzerindeki baskıyı arttırabilir. Eğer öyle bir durum oluşursa evet oraya doğru yani belki de politika faizi mevcut faize doğru güncelleme ihtiyacı daha da pekişmiş olacak. Yani Nisan'da bunu hani yapmamayı tercih ederek aslında şu an yeterli olduğunun altını çizmişti. Biraz gelişmelere bağlı muhtemelen değerlendirecekler gibi söyleyebiliriz.
1: O zaman peki bir başka önemli boyuta geçeyim. Bu da tartışılan konulardan biri ama sonuçta tabii enflasyon beklentilerin çok üzerinde bir 4 aylık performans sergileyince kurda kabaca ayda 1-1,2 puan arasında devam eden değer kaybı bu dönemde yetersiz kalmış oldu. Yani kabaca %5,5 civarında sepet bazında diyelim ki %5 civarında değer kaybı var Türk lirasında fakat enflasyon 14,5. Dolayısıyla bu reel değerlenme sürecinin kalıcılığı bence önümüzdeki dönemin temalarından bir tanesi
0: Aynen
1: olmaya
0: öyle.
1: namzet. Yan etki üretmesini makro ihtiyati tedbirlerle biraz engelliyor olabiliriz. Özellikle tüketim bacağı üzerinde. Ama tabii ithalat ihracat dengesi ve mal ticareti üzerine bayağı etkili oluyor.
0: Ki hani işte dış finansman ihtiyacımızın arttığı bir dönemde olduğumuzu bahsediyoruz. Dolayısıyla ilave bir baskının içerisindeyiz. O yüzden de ne görüyoruz? Tekrar bir kalibrasyon yapıldığını gözlemliyoruz. Yani kabaca bir 10 gündür biraz hani nominal değer kaybı hızında bir ivmelenme var. İşte o 1,1-1,2 dediğin biraz böyle 1,6 etrafına gitmiş durumda. Şimdi hedefin 24 olmasıyla beraber acaba birazcık daha böyle 1,7-1,8'e mi gideceğiz gibi bir şeyi düşündürdü. biraz bunu böyle kademeli yaparak mevcut işte yeni enflasyon patikasına göre tekrar kalibre ediyoruz diye okuyoruz. Yani reel değerlenmenin devam edeceğini, daha fazla derinleşmesinin, ki derinleştiğini söylüyoruz, daha da derinleşmesinin önüne geçmek adına biraz böyle yeni enflasyon patikasına göre bir uyarlama yapıldığını gözlemliyoruz. Tabii buradaki ihtiyacı işte bu dış finansman ihtiyacı, hani o bahsettiğimiz ödünleşim mekanizması veriyor olacak. Çünkü biz bu savaş gelişmeleriyle beraber bu dengeyi acaba nasıl yaşayacağımızı sorgularken acaba büyüme görünümü konusundaki hassasiyetin biraz geri plana atılacağı, atılıp atılamayacağı, hani buna bağlı olarak da finansman ihtiyacı nasıl dengeleyeceğimizi vesaire kendi aramızda konuşuyorduk. Geldiğimiz o kadar anladığımız, sanki büyüme tarafındaki tercih, hassasiyet çok değişmiş değil. Bu son yaşadıklarımız, işte atıyorum PPK kararını konuştuk ya da işte yeni kredi paketlerinin gündeme geldiğini peyderpey görüyoruz. Sanki böyle çok da fazla hani ödünleşimi orada göstermeden, belki bir miktar olacak. Her şekilde zaten dünyada büyüme yavaşlama patikasına doğru gidiyor. Hani biz de onu gözlemleyeceğiz ama çok da burada yine ödünleşimi sağlamadan böyle bir ortak bir noktada optimizasyonu hedeflemek gibi bir tarafa kayıyoruz gibi okuyoruz. O yüzden de biraz oradan biraz buradan derken, açıkçası değer kaybı anlamında böyle aylık %2'yi aşan bir patikayı bu şartlar altında, yani bu bas senaryo altında beklemiyoruz.
1: Peki şunu sorayım mı? 3 tane soru var arka arkaya senin söylediğin cevaptan çıkarttım. Bir tanesi, tek yönlü bir kur hareketi var ya devamlı.
0: Evet.
1: Yani sen biliyorsun ki fiyat koyucusun diyelim. İşletme sahibisin, fiyat koyucusun. Biliyorsun ki düzenli olarak kur tek yönlü yukarı gidiyor. Bu senin fiyatlama davranışını ve fiyat mekanizmasındaki motivasyonunu düzenli olarak kendi maliyetin neyse talep elastikiyetine göre uyarlamayı getirir beraberinde. Aynen. Yani bu aslında dezenflasyonu desteklemek için uygulanan bir mekanizma ama böyle bir yan etki üretiyor olabilir mi? İlk sorun bu.
0: Evet, böyle bir yan etkinin oluştuğunu açıkçası görüyoruz, gözlemliyoruz. Artı Nisan enflasyonu bence önemli bir eşik de oluşturdu. Dediğin hani algıyı zaten Merkez Bankası baştan beridir hedeflediği için bu şekilde daha öngörülebilir, önden bu şekilde okunabilir bir patikayla devam edip açıkçası algı yönetimini hedefleyen bir tarafta. Ama tabii böyle bir şokla, maliyet şokuyla karşılaştıktan sonra talep koşulları işte burada belirleyici oluyor. Talep koşulları da yeterince eğer soğumadıysa bu sefer maliyet yönlü baskıların, içinde bulunduğumuz şartları düşünürsek daha ağır basacağının düşüncelere girmesiyle mesela mal enflasyonu üzerinde Nisan verisinde bir ayrışmayı gördük. Daha açıkçası o kadar maliyetlerin artmadığını bilmemize rağmen. Hı hı. Demek ki hani tek başına o da yeterli değil. Bunu böyle büyük resimde ele alıp talep koşullarıyla birleştirip fiyatlama davranışlarının bu anlamda nasıl hani bunu yönetebildiğini konuşabilmek gerekiyor.
1: Şimdi ödünleşme kısmı da getiriyor ya o da bizi talep davranış boyutu üzerinden. Sen politika davranışı, politika aksiyonu olarak agresif olsan da olmasan da zaten ekonomi talep koşulları üzerinden kendini bir miktar uyarlıyor. Yani o bizim politikada çok ödün vermeden gitmek istememize rağmen ekonomi kendi koşulları içinde savaş, evet, etkisi, fiyat şoku üzerinden, aynen, vergi gibi işleyerek zaten aşağıya, evet, çekiyor belirsizlik ve, aynen, vergi etkisi yaratan enerji maliyeti üzerinden. Dolayısıyla hani bu kısım o ödünleşmeyi zaruri hale getirir getirmez ayrı ama çıktı açığı beklentisi Merkez Bankası'nın hep revizyona tabi tutulmak zorunda kalındı ya son çeyreklerde. Aynen. Dolayısıyla orada beklenen talep bazlı dezenflasyon katkısı ve çıktı açığı öngörüsü bu dönem için ne kadar tutarlı onu da merak ediyorum.
0: İlk defa böyle yukarı yönlü bir güncellemeye göstermeden daha böyle yatay, yani en azından önceki tahmine yakın hani kaldığını gördük. Ve hani giderek daha böyle negatif ve derinleştiğini gösterdikleri bir patika var. Yani bizim okumamız açıkçası bu yılın büyümesini böyle %2,5 etrafında, yani o çıktı açığından uyarlarsak hani ne anlıyoruz diye %4 civarı bir potansiyel büyümeyle bunu okursak %2,5 civarı, biraz alt biraz üstü bir seviyeye işaret ettiğini söylüyor. İşte gelecek yıl içinde böyle 3,5 belki 4'e doğru giden bir patikayı bize gösteriyor. Tabii bu ne kadar yeterli? Yani hani burada neyi tartışacağız? O sefer hani enflasyon hedefi olarak bu bahsettiklerimiz ne kadar yeterliyi orada konuşmak gerekiyor. Biz hani bunu böyle uzun bir süreye yaydığımız için ve büyümeye de 3 üzeri tutarak böyle ılımlı bir patikada belirlediğimiz için enflasyon beklentileri tarafında ve o fiyatlama davranışları üzerindeki etkiyi tam olarak istediğimiz yere taşıyamadık. O yüzden de biraz geciktiğimizi ben bu uyarlama içinde düşünüyorum. Mecburen belki bunu kabul etmek durumuna geleceğiz. İşte bu savaş gelişmelerine bağlı olarak. Ama asıl bakacağımız işte o fiyatlama davranışları ve beklentiler nasıl değişiyor, etkileniyor diye okumak gerekecek.
1: Ödemeler dengesi tarafını da biraz değerlendirelim. Şu anda milli gelirin kabaca %2,5 kadarına gelmiş olduk. Yıl sonunda genel beklenti biraz daha 60 milyar dolara yaklaşan bir ödemeler dengesi tarafına geliyor. Ama tabii işin içerisinde bir de burada özellikle tatan 90 kalemini de koyduğumuz zaman finanse edilmesi gereken açık bir parça daha büyüyor. Bunun yılın geri kalan kısmında telafisi veya herhangi bir şekilde baskı üretmeden yönetilmesi için akımı nasıl görüyorsun?
0: Bizim de beklentimiz böyle 60 milyar dolara yakın, işte milli gelir oranı 3.2 gibi bir seviye. Ama biz bunu söylerken işte büyümenin 3'ün üzerinde kalacağı, işte petrol fiyatlarının ortalama 85-90 dolar bu yıl olacağı bir etkiyle çalıştık. Ama turizmden mesela olumsuz bir etkiyi buraya yansıtmadık. Dolayısıyla hani yaz, hani Temmuz'a çok sarkmadan bu işin biraz daha hani geçici de olsa çözümleneceği ve yılın ikinci yarısında daha böyle yüksek sezonunda kaçırmadan, turizm tarafında da o kayıpları yaşamadan geçireceğimizi düşünerek bunu söyledik. Eğer turizmin de etkilenmeye başladığını biz görmeye başlayacaksak biraz da 60'ın üzerine çıkan, yani sadece cari açık için söylüyorum, seviyeyi konuşacağız ki ilave bunun için esasen 90 çıkışını da eklemek gerekecek. Başkan Bey'in sabah söylediği işte tarihsel ortalamaların çok üzerine çıkmasını beklemiyoruz. Yani 3.5'un üzerine çıkmasını beklemiyoruz. Yani grafikten okuma üzerinden de söylüyorum. 3.5'un üzerine çıkmasını beklemediklerini, bu hale yönetilebilir olduğunu varsayıyorlar. Ya bu seviyede kabaca 60 milyar dolar demek. Ki net hata noktasını eklemedik bu noktaya. Yani dolayısıyla hani 60'ın üzerine çıkan ve dediğimiz o çıkışlarla beraber bunu iyice körükleyen bir etki oluşursa biz hani rezervler üzerindeki baskıyı daha çok hissederiz diye düşünüyoruz. O yüzden de hani bir söylediğime tekrar döneyim. Turizm akımlarını çok iyi okumaya çalışıyoruz.
1: Dış finansmanın en önemli
0: o noktadan ne kadar destek alıyoruz, o döngüyü nasıl tamamlıyoruz ve içerideki ihtiyacı nasıl tamamlıyoruzun cevabını bulmak adına.
1: Peki şirketler tarafına birazcık döneyim çünkü makro ihtiyati önlemler destekleyici paketin bir tarafı. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın söylemleri içerisindeki önemli boyutlardan bir tanesini de bu oluşturuyor. Dolayısıyla destekleyici olarak makro ihtiyati önlemler uygulanmaya devam edilecek. Fakat tabii sanayi tarafında çok talep var. Şirketlerin bilançolarında bozulma biraz daha net olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla buralarda acaba şirketler cephesine dönük kredilendirme politikasındaki kısıtlara dair bir gevşeme, bir yumuşama beklenebilir mi?
0: İşte bizi yine bir böyle önemli bir denge bekliyor. Hani o önemli denge çözmek gerekiyor. Ki hani anladığımız biraz işte bu döviz gelirlerini, döviz akımlarını desteklemek adına biraz daha ihracatçı sektörlere, işte turizmle ilintili olan sektörler üzerinde teşviklerin ya da işte vergi indirimlerinin vesaire ya da kredi paketlerinin oluştuğunu görüyoruz. Biraz daha seçici olunduğunu gözlemliyoruz. Sanki bu dönemde bu daha hani ihtiyaca yönelik hareket ediyor olmak daha tutarlı kalıyor. Daha böyle genel geçer, herkese etkileyen, bütün sanayi etkileyen bir tarafa kaymak çok daha zorlayıcı olacak. Ki hatırlayalım, kredi genişlemesiyle cari açık üzerine önemli bir, bu alan birbirini etkileyen bir süreç var. Yani dolayısıyla riskleri çok da arttırmadan, ki zaten ihtiyaç belli. Tabii hani sanayinin içinde bulunduğu koşullar sadece bugünün etkilerinden etkilenmiyor. Hani baktığımızda son işte 3 yılın ki dış talep de tabii bunda etkiliydi vesaire. Zayıfladığı bir tablo oluştu. İşte
1: şimdi iç talep de zayıflıyorsa biraz.
0: İç talep de biraz zayıflayacaksa biraz daha evet baskı altında kalacak. Yani bir ödünleşim orada oluşacak. O yüzden biraz daha böyle hedefli gidip daha böyle bu dönemde daha çok fayda alabileceğimiz sektörlere yoğunlaşılması daha gerçekçi, daha tutarlı kalıyor.
1: Bir bilanço resesyonu bekliyor musun?
0: Bu bakış açısında açıkçası beklemiyoruz. Ya yani belki bazı sektörler daha fazla baskı altında kalabilir ya da daha böyle küçük KOBİ'ler daha baskı altında kalabilir ama büyük resimde açıkçası tercih edilmediğini görüyoruz. O yüzden bu uyarlamalarla, muhtemelen desteklerle daha ılımlı bir büyüme patikasında kalırız diye varsayıyoruz.
1: Bas senaryon kaç büyüme?
0: Büyüme tahminimiz biz bu koşullar oluşmadan %4 demiştik bu yılın büyümesi olarak. Yıla da böyle daha kuvvetli başlamıştık. Yani 4'ün üzerine atan

0: olası bir büyüme yine biz bu sene yaşayabiliriz. Tabii bas senaryo çerçevesinde bunu söylüyorum. Yani yaz aylarında bu işin bir şekilde çözümlendiğini varsayarak, turizmin çok etkilenmediğini ele alarak söylüyorum. İşin uzaması, turizmin etkilenmesi vesaire biz tabii ki 3'ün altına doğru giden bir büyümeye götürecek.
1: Seda Güler Mert, çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Kısa bir aramız daha var. Sonrasında İsmet Gergerli ile birlikte karşınızda olacağız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest ile finans merkezi devam edecek.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Abi hayırlı olsun.

0: Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Reklam. Kamu spotu.
6: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
7: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
8: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
9: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Bloomberg GT Radyo. Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
10: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
11: Enflasyonu bozacak bir ortam görürsek faiz seçeneklerini de devreye alabiliriz diyor. Hani asimetrik koridor uygulamasının daha da asimetrik olmasına sıcak bakmadığını ifade ediyor. Ve diğer taraftan da çok uzun süre asimetrik koridorun üstünden fonlamayı da uygun bulmuyoruz diyor. Dolayısıyla hani Haziran toplantısı önemli bir toplantıya dönüştü.
12: Evet. Şimdi öncelikle şunu ifade edelim. Merkez bankaları fiyat istikrarını sağlamak için en önemli kurumsal yapılar. Bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızın da asli görevi, birinci öncelikli görevi fiyat istikrarını sürdürmek ve korumak. Dolayısıyla bizim enflasyonla ilgili süreçleri yönetmek için referans alacağımız en kurumsal raporlar, en kurumsal açıklamalar merkez bankaları kanalıyla bize iletilir ve biz de bunları baz alarak projeksiyonlarımızı, hesaplarımızı buna göre yaparız. Son dönemde özellikle Körfez bölgesinde ortaya çıkan İsrail-Amerika kaynaklı savaşla birlikte arz tarafında yaşanan problem bütün dünyada hem büyüme tarafında hem de enflasyon tarafında beklentilerin ötesinde bir durum yarattı. 2026 için hem IMF'nin hem Dünya Bankası'nın yaptığı çalışmalarda büyümelerin küçüleceği, azalacağı, enflasyonların yükseleceği bir döneme girdiğimize ilişkin raporlar önümüzde. Nitekim biz de son 3 yıldır enflasyonla ilgili bir mücadele programını yürütüyoruz. Başta Merkez Bankamız olmak üzere ekonomi yönetimimiz bununla ilgili bir program seti çalışıyor. Ve bir noktaya kadar da hedeflenen noktaya yaklaştığımızı düşündüğümüz bir dönemde bu savaşla birlikte beklentilerimiz bozuldu. Şimdi enflasyonla ilgili kitap tarafına baktığımızda, akademik tarafa baktığımızda talep kaynaklı ya da arz kaynaklı enflasyonları görüyoruz. Bir de beklentiyi yönetmemiz gerekiyor. Enflasyon raporları onun için önemli. Merkez Bankamız hem talep tarafında hem de arz tarafındaki beklentileri ortaya koydu. Bir de piyasanın, piyasa yapıcılarının, reel sektörün ve ana halkının enflasyona ilişkin beklentilerini yönetecek bir set ortaya koydu. Şimdi 16 hedeflenen, 2026 için hedeflenen enflasyon 24'e revize edildi. Gerçekçi bir nokta bugün itibariyle. Bunu gerçekçi yaklaşmamız gerekiyor. Açıl Bey, bence burada en önemlisi, yani bu kanalımız aracılığıyla bizi dinleyenlere şunu söylememiz gerekiyor. en önemli referans kaynağı.

0: Merkez Bankamız. Çünkü asli görevi enflasyonla mücadele etmek, fiyat istikrarını korumak. Bununla ilgili politika setlerini ve diğer araçları kullanacak yer orası. Dolayısıyla öncelikle bizim bu hedeflere inanacak projeksiyonları ortaya koymamız gerekiyor. Evet, 24 gerçekleşebilir. Orada 26'da noktasal olarak bir yıl sonu hedefi öngörüsü var. Bunları biz veri olarak alıp bunlar üzerinden çalışmamız lazım. Nisan ayı Merkez Bankası'nın TÜİK'le birlikte yaptığı reel kesim, finans kesimi ve hane halkı anketlerine baktığımızda yıl sonu enflasyonla ilgili 3 kesimin beklentileri arasında çok fark var. Öncelikle bunları yakınsayan, birbirine yakın duruma getirecek bir beklenti yönetimi de yapmamız gerekiyor.
1: Ama tabii aşağıdakileri yukarı doğru değil de yukarıdakini aşağıya
0: kesinlikle
1: doğru indirecek şekilde.
0: Çünkü piyasa yapıcıların beklentisi yıl sonu için 27 bandındayken, 27 küsür iken, reel sektör oyuncularının beklentisi 33 ise, hane halkının halen 50'ler seviyesinde ise burada bir çelişki var. Yani bizim en başta Merkez Bankamızın öngörülerini referans almamız, piyasa yapıcısı, bu işleri bilen profesyonellerin hesaplarını da dikkate alarak 26-27 bandı evet olabilir mi sorusunu kendimize sormamız, kendi kişisel enflasyonumuzu ülkenin enflasyonu gibi algılamamız lazım. Bu beklenti yönetimini iyi yapmamız gerekiyor. Merkez Bankamız gerçekçi bir yaklaşım sergiliyor. Hem para piyasası araçlarında hem de enflasyon hedeflemesiyle ilgili raporlarında bugün tartışılan bir konuydu. Acaba revizyon olacak mı, olursa gerçekçi mi olacak? Evet, gerçekçi bir yaklaşım ortaya konuldu ve Merkez Bankası Başkanımızın yaptığı açıklamalar da çok gerçekçi, ayakları yere basan, bundan sonraki araçlarda da ihtiyaç neyse duruşumuzu bozmadan makro iktiyati tedbirleri de devreye alarak bunları devam ettireceğimizi ifade ediyoruz şeklinde açıklamaları oldu. Bence bunları veri olarak almamız lazım.
1: Peki şimdi elbette işin bir de reel kesim ve sanayi boyutu var. Makro ihtiyati önlemler konusu da tartışılan konulardan biriydi. Biraz önce Seda ile de aslında üzerinden geçmeye çalıştığımız konu buydu. Buralarda bir gevşeme, bir yumuşama beklenebilir mi? Çünkü normal şartlar altında şirketlerin önemli bir kısmında sermaye tamponları vardı. Yani daha önceki yıllardan gelen, bir önceki programdan kalan likidite imkanlarının yaratmış olduğu sermaye tamponları vardı. Bunların artık kalmadığını söyleyebiliriz zannediyorum. Aynı zamanda sermaye erişim problemli, maliyetli, yapabilen tahvil ihraç ediyor, yapamayan yurt dışından yabancı para borçlanmaya çalışıyor. Evet. Dolayısıyla aslında bilanço kompozisyonu da biraz farklılaştı. Paraya erişmek isteyen, erişebilen ve eriştiği para birimi kendi istediği para birimi cinsinden olabilen, olamayan diye bayağı ciddi bir hani o anlamda tartışılması, yönetilmesi gereken süreç çıktı ortaya. Ne dersiniz?
0: Şimdi reel sektör bu maliyet, finansman maliyet yönetimini yapmakta zorlanıyor haklı olarak. Çünkü yaklaşık 3 yıldır, 2,5 yıldır yüksek faizlerle borçlanarak işletmelerinin işletme sermaye açıklarını gidermeye çalışıyorlar. Hem finansmana erişim zor, kolay değil. Çünkü makro ihtiyati tedbirler halen var. Büyüme sınırları var bankalar için. Dolayısıyla çok rahat kredi veremiyorlar. Veremedikleri için de bir kesim çok rahat ulaşamıyor. Özellikle küçük işletmeler dediğimiz KOBİ'lerin finansmana erişimi kısmen daha sınırlı. Büyük işletmelerde dediğiniz gibi alternatif finansman imkanlarına yöneliyor. Yurt içinde yabancı para krediler ya da yurt dışından temin ederek finansman ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Ama günün sonunda işletmelerin kar marjları içinde finansman gideri ciddi bir yük yaratıyor, karlılıklar düşüyor, sürdürülebilirlik tarafında da problemler yaşıyor işletmeler. Dolayısıyla işletmelerin finansman maliyetini yönetme noktasında yönetilmesi gereken bir alan var. Faizler bugünden yarına çok düşecek gibi değil. Enflasyon raporu bize onu söylüyor. Dolayısıyla bu finansman maliyetleriyle işletmelerin karlılıklarını devam ettirmesi çok kolay değil.
1: Peki hani karlılık tarafı ayrı da şu

0: dönemde birazcık suyun üstünde kalma çabası var ya, bu anlamda biraz daha eşgüdüm içerisinde, biraz daha farklı bir bakış açısıyla bir hazırlık oluştuğunu da anlıyoruz. Yani sonuç itibariyle hani sadece para politikası veya maliye destekleri üzerinden değil de biraz daha farklı destek ve teşvik mekanizmalarını da oluşturacak şekilde yaşayan. Yani kurumlar vergisinde bir avantaj sağlanıyor ama kurumlar vergisi kar üzerinden. Yani
1: Evet.
0: kar edemeyen şirket açısından zaten problem var. Biz mesela halka açık şirketler üzerinden baksak yarıdan çoğu kar yok.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla hani işin içerisinde biraz daha şirketleri suyun üstünde tutmaya sağlayacak ekstra alan üretebilir miyiz? Bu eşgüdüm nasıl sağlanabilir?
1: Şimdi son dönemde son 1-1,5 yıllık periyotta baktığımızda özellikle yatırım kredileri tarafında birçok teşvik ve destek sağlandı. Ancak özellikle kapasite kullanım oranlarının bu kadar düştüğü bir dönemde yeni yatırım iştahının olmadığını da görüyoruz haklı olarak. Öncelikle işletmelerin var olan işletme kredilerini, bunlar borçlu cari şeklinde ya da rotatif kredi şeklinde çalışan kredileri, özellikle TL kredileri dönüp bakmak lazım.
0: Rotatifte sıkıntı zaten büyük şu dönemde.
1: Şimdi benim orada özellikle bankacılık sektörüne bir önerim var. Sizin aracılığınıza iletmiş olmak isterim. Mevcut mevzuatımız, çalışma prensiplerimiz buna engel teşkil etmez. Sonuçta bankacılık sektörü çok kurumsal bir sektör. Türkiye için en önemli sektörlerden biri. O kapasite ve deneyimi olan bir sektör. Şöyle bir şey yapılabilir. Yani siz bir öneri yapabilir miyiz noktasında bir soru sordunuz. Ben de o önerinize, o sorunuza şöyle bir öneriyle yanıt vermek istiyorum. Bankalarımız var olan işletme kredilerini, borçlu cari ya da rotatif kredileri belli bir takvime yayarak işletmelerin üzerindeki o hem yönetsel beceri sorunlarını hem de maliye sorununu rahatlatacak şöyle bir şey yapabilirler. Buna engel hiçbir mevzuatımız yok. Hiçbir banka bilançosunu olumsuz etkileyebilecek bir şey de değil bu önereceğim öneri. Borçlu cari ya da rotatif kredilerin 36 ay ya da 48 ay bir vadeye yayılarak 6 ay, 3 ay ya da 1 yıl firmanın durumuna, ihtiyacına göre bankalarımız kendi müşterilerini tanırlar. Onların ihtiyaçlarına göre bunları daha düşük bir maliyetle, örnek veriyorum, TLRF endeksi olabilir. Hazine bonosu devlet tahvillerine endeksli bir fiyatlama politikasıyla olabilir. Bankaların karlılık yapısını da bozmaz. Maliyet yönetiminde çok rahat yapabilecekleri bir yapıyla kredilerini hem taksitlendirerek o borç cari rotatif kredi baskısını firmalar üzerinden o maliyet baskısını ve yönetim baskısını ortadan kaldırarak belli bir ödemesiz dönem ve taksitli krediye dönüştürerek yeniden vadelendirebilirler. Bu yapılandırma değildir. Yani biz mesela bireysel kredi problemi yaşayan, özellikle kredi kartı problemi yaşayan bireylere şunu öneririz zaman zaman. Kredi kartı vadelendirmesi, geç ödemesi çok maliyetlidir. Bireysel bir kredi al, taksitli kredi bütçeni ona göre ayarla, kredi kartı borçlarını kapat deriz. Bu bireyler için çok rahat yapılabilir bir öneridir. Her zaman da yapılır bankalarda. Firmalar tarafında da ödemesiz dönemli belli bir takvime yayarak 36 ay ya da 48 ay ya da daha uzun bir 60 ay yaparak firmaların bunları daha rahat yönetebilmelerini, maliyetlerini değişken faizli, yani faizlerin düşeceğini varsayarak, çünkü önümüzdeki dönemlerde faizlerin düşmesine, enflasyonun da düşmesiyle birlikte bekliyoruz. Dolayısıyla orada da maliyet yönetimini firmaların lehine yapacak şekilde bu firmaları yaşatmamız lazım. Çünkü bankalar da firmalarını yaşatmak istiyor. Hiçbir bankacımız firmasının defolta düşmesini, sorun hale gelmesini tabii ki istemez. Yaşarken, üretirken, kazanırken bankaya da borcunu ödeyebilir çünkü. Böyle bir şey yapılabilir. Bu da sizin aracınızda bankacılık sistemine bir önerimiz olsun.
0: Tabii burada çeşitli enstrümanlar var, finansal yeniden yapılandırma vesaire gibi. Dolayısıyla üzerine konuşulabilecek seçenekler de mevcut. Fakat bir de işin elbette konkordato boyutu var. Bir de o kısmını merak ediyorum nasıl gördüğünüzü. Adalet Bakanı'nın da açıklamaları var. Burada bir düzenleme yapılacağına dönük.
1: Evet.
0: Dolayısıyla aslında burada bir düzenli

0: raporlama süreci ihtiyacı çok aşikardı. Zannediyorum gelen son düzenlemeyle beraber burası biraz daha şekle şemale büründürülmek isteniyor ama nedir şu an itibariyle oraya dönük bakışınız?
1: Konkordato müessesesi maalesef zaman zaman suistimale uğrayan, ihtiyacı olmayıp başka sebeplerle bu yola tevessül eden firmaları görebildik. Sayı çok fazla değil aslında. Gündeme geliyor, çok gündeme geliyor. Bütün sistemi etkileyecek düzeyde sayılar değil. Yani bizim Türkiye'de işletmeler 1,5 milyonu aşkın işletmemiz var. Konuştuğumuz işletme sayısı 4.000-5.000. Ancak yine de burada adalet duygusunu sarsacak ya da başka firmaları olumsuz etkileyecek kayıp kaçakları önlemek gerekiyor. Son düzenleme, o düzenli raporlama, bağımsız denetim raporlarına bağlanması yönetmeliği yayımlandı malumunuz resmi gazetede. Bununla birlikte bu tür kayıp kaçakları önleyici bir yaklaşım ortaya çıkacağını umuyoruz. Tek tük olan şeyler bunlar. Sistemik risk gibi algılamamak gerekiyor. Ama bu tür düzenlemeler o kötü niyetli yaklaşımları da minimize edecektir.
0: Elbette önümüzdeki döneme dair çok belirsizlik var, çok tartışılacak konu var ama işte bu karşılıksız çekler, arkası yazılan çekler, önümüzdeki döneme dair biraz daha bakış açısındaki farklılaşma hakikaten buraya hani sadece para politikası üzerinden değil de biraz daha geniş çerçevede bir önlem paketi gerektiriyor gibi görünüyor. Burada tabii ne kadar gecikirsek o kadar tahribatın büyümesi riski var. Hızlı bir aksiyon bekliyor musunuz bundan sonrasına dönüş? Sadece Konkordato için değil ama bu koordineli eylem planı çerçevesinde.
1: Ekonomi yönetimin bu konularla ilgili çalışmalar yaptığını biliyoruz, duyuyoruz. Sonuçta bu işletmeler Türkiye'nin varlıkları. Sadece bir firmanın patronuna ait bir işletme gibi görmemek lazım. Her kayıp zincirleme reaksiyonla birçok işletmeyi, birçok bireyi, aileyi ilgilendiriyor. Dolayısıyla burada oluşabilecek problemleri minimize edecek düzenlemelere hem bankacılık sisteminde hem de diğer finansal sektörlerde de işte factoring, leasing gibi diğer sektörlerde de ihtiyaç olan noktalarda çok hızlı hareket etmek gerekiyor. Zamana yayıldıkça sorunların büyüme ihtimali var.
0: Dolayısıyla hızlı harekete ihtiyaç var diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz İsmet Gergerli. Bizlerle birlikte oldunuz, sorularımızı yanıtladınız. Böylelikle Finans Merkezi'nin bugün için sonuna gelmiş olduk. Hoşçakalın.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Kapanışa doğru programıyla karşınızdayız. Saat başında bakıldığında bugünün gündemleri şu an fiyatlanıyor diyebiliriz. Çünkü küresel piyasalarda gündem Trump-Xi görüşmesiyken içeri tarafa bakıldığında ikinci enflasyon raporu sunumunu takip ettik. Tabii bu başlıkları detaylandırmak üzere konuğumuz bizlere eşlik edecek. Gigant Swiss Consulting Yatırım Danışman Kurulu üyesi Aysun Karaytuğ bizim. Aysun Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Tabii piyasalar bu denli yoğunken bir de araştırma tarafına da bakmak lazım diyelim ve buradan bir de araştırma masasına göz gezdirelim.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank.
1: Bloomberg HT araştırma analisti Elif Canseven bizimle. Elif merhabalar.

0: hem içeride hem dışarıda yoğun bir gündemin olduğunu takip ediyoruz. Peki şu an saat başında fiyatlamalar ne yönde gidiyor? Notlarını senden dinleyelim.
1: Alara, hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz diyebiliriz. Bugün haftanın 4. işlem günü ve artık sonlarına doğru geliyoruz. Bu hafta içinde hem jeopolitik risklerin fiyatlandığı hem de gelen ekonomik verilerin fiyatlandığı bir hafta geçirdiğimizi söyleyebilirim. Yurt içi tarafta bugün ikinci enflasyon raporu toplantısını gördük ve yukarı yönlü revizyonlarına şahit olduk Merkez Bankası'nın. Küresel piyasalarda ise özellikle ABD cephesinden hem salı günü TÜFE verisini hem de dün ÜFE verisini karşıladık. Onların da bir miktar beklenti üstü geldiğini söyleyebilirim. Küresel piyasalara bakmak için hemen Bloomberg terminal ekranlarıma dönmek istiyorum. Oradan gün sonu, gün içindeki hareketleri de takip edelim beraber. Küresel piyasalara baktığımızda özellikle yurt içinde bugün gelen enflasyon raporu sonrasında bankacılık ve sanayi endekslerinin yukarı yönlü hareketlerine şahit olduk. Bankacılık %2'ye doğru gitti bugün yurt içinde diyebiliriz. Genel olarak pozitif bir hava vardı. Amerika tarafına baktığımızda dün Nasdaq ve S&P tarafında rekor kapanışlar gördük. Bugün açılışlar itibariyle pozitif seyirlerini koruduklarını söyleyebiliriz. Avrupa tarafına baktığımızda yine pozitif haber akışıyla beraber, yani az önce senin de bahsettiğin gibi aslında Trump-Xi görüşmesinin iyi geçiyor olması ve Trump tarafından her zamankinden iyi bir ABD-Çin ilişkisi yaratacağız açıklaması küresel piyasalarda risk primini bir miktar daha düşürdü diyebiliriz. Amerika tarafında eklemem gerekiyor ki Kevin Warsh'un dün başkanlık senatosunda ona Fed başkanlığı için oylaması vardı ve 54'te 45 oyla en az dar marjı olan 55'e 44 oyla Fed başkanlığı onaylandı. Bunun yanında dün ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın bir açıklaması vardı ve İran ile ABD arasındaki müzakerelerin olumlu şekilde gittiğini söyledi. Ve bu da küresel piyasalara yansıdı. Trump-Çin görüşmesinin yanı sıra Çin Asya tarafına baktığımızda Çin'de %1'e varan negatif kapanış seyrettik sabah saatlerinde. Japonya tarafının daha ılımlı ilerlediğini söyleyebilirim. Burada önemli bir nokta var. Bizim Amerika tarafında da dikkatimizi çeken aslında. Çünkü ABD tarafından sabah gelen açıklamalarla beraber H200 çiplerine, Nvidia'nın H200 çiplerine 10 tane Çin firmasına onay verildi satışında. Bunların başlarında aslında Alibaba, Tencent gibi firmaların geldiğini söyleyebiliriz. Nvidia'nın dün 5.5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. 4 trilyon dolara Temmuz 2025'te ulaştığını söyleyebiliriz. Ve 6 günlük kazanç seviyesini koruyor. Bugün de hareketlerini takip ediyor olacağız ama bugün gelen haber akışından sonra, yani H200 cephesinden gelen haber akışından sonra bugün de yukarı yönlü ivmesini korumasını bekliyoruz diyebiliriz Alara.
0: Evet Elif, çok teşekkürler katkıların için.

0: Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aralarından tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
2: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanya.

0: Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Reklam.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuzla konu başkanını konuşmaya başlıyoruz diyelim ve bize çok değerli bir isim eşlik ediyor. Gigantsevis Consulting Yatırım Danışma Kurulu üyesi Aysun Karaytu bizimle. Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Elara.
1: Şimdi gündem çok yoğun bakıldığında bir yanda ikinci enflasyon raporu sunumunu aldık. İçeride bunların fiyatlamalarını konuştuk. Fakat bir de dışarı tarafı konuşmak lazım. Çünkü küresel piyasalar Xi ve Trump'ın görüşmesiyle çalkalanmaya başladı bile. Tabii olumlu sonuçların da geldiğini bu detaylarda vermek lazım. Çünkü Xi ve Trump uzun zamandır bir ticaret savaşı içinde olduklarını iki taraflı da konuşuyorlardı. Fakat bugün Trump'ın 10 yıl sonra Pekin'e ziyaretinin ardından iyi bir konuşmanın gerçekleştiği, Trump'ın Çin'i çok beğendiğine dair söylemlerini izledik ve Hürmüz'ün açık kalması konusunda iki ülkenin de mutabık kaldığının da altı çizildi.

0: Peki bu tarz olumlu cevapların ardından bir de şunu düşünmek lazım. Çünkü geçtiğimiz hafta İran'dan sözcü Erakçi'nin de Çin'e gittiğini gördük ve Asya tarafının, yani Çin'in bu denli bir mutabıkta kalma süreciyle beraber sizce savaşın yakın zamanlarda sona erme olasılığı güçleniyor mudur? Bunu nasıl okumak lazım?
1: Tabii şimdi biliyorsun ki bu zirvenin diğer bir ana başlığı da İran. Çünkü hani Çin-İran arasındaki petrol ticaretinin temelinde acaba hani bundan sonra Çin ABD tarafında taraf olacak mı noktasında,
0: evet,
1: bir noktada Xi Jinping'i belki hani tam bir anlaşma noktası olmasa bile kendinden tarafa yumuşatma söylemlerini alma çabasının olacağını gözlemledik ve gözlemlemeye devam edeceğiz.
0: Ki biz çünkü dolu ABD'li CEO ekibiyle gitti Trump, CEO'ları tanıttı toplantıda.
1: Tabii şimdi dünyanın en büyük CEO, Nvidia'nın CEO'su Elon Musk gitti,
0: evet,
1: Tim Cook gitti, BlackRock, Boeing, Micron, bütün bunlar hem teknoloji hem de ekonomi devlerinin CEO'ları ve bize göre zaten bu anlamda bu bir diplomatik ziyaretten öte ekonomik ve teknolojik anlamda çok önem arz edecek ve aynı zamanda içerisine sanayiyi de alacak bir anlaşma ya da bir zirve olacak. Çünkü biliyorsun ki bu ticaret tarifelerinden dolayı yaklaşık 500 tane Boeing uçağı siparişi beklemeye aldı Çin tarafından Amerika'yı. Burada ne diyor Trump? Batılı şirketlerle olan ticaretini arttıracaksın diyor. Başta AI olmak üzere, çipler söz konusu olmak üzere, otomotiv, havacılık, sanayi, finans, bütün bu sektörleri etkileyebilecek boyuta gidecek. Şimdi baktığımızda ana hedef burada nedir? Çin pazarını açmak. Çünkü hani çok uzun yıllar çok kapalı bir ekonomiden bahsediyorduk. Son yıllarda bir miktar hani ara ara Amerika'da faaliyet gösteren şirketlerden, özellikle teknoloji, finans ve sanayi alanında yavaş yavaş büyüyen bir zincirden bahsetmiştik. Ama bana göre burada iki kritik konu var. Birincisi biraz önce söylediğim ABD-İran arasındaki mevzu. Çünkü İran-Çin ilişkisindeki zarların ne tarafa atılacağı yönelik. İkincisi de Tayvan meselesi. Tayvan çok kritik bir önem arz ediyor. Bir, Tayvan'ın bağımsızlığı mevzu bahis. Bir de biliyorsun Çin, özür dilerim, çip merkezinin ana vatanı Tayvan. Hani bu Tayvan Manufacturing Semiconductor dünyanın en büyük galiba çip şirketi,
0: evet,
1: galiba değil, çip şirketlerinden bir tanesi. Şimdi baktığımızda çok hassas konular var ve Çin'in en büyük petrol alıcısı olduğunu düşünecek olursak barış anlaşmasının garantörü olarak görmek istediği için Trump burada verilen mesajlar İran savaşını, tabii ki başta Hürmüz olmak üzere pozitif gelişmelere bir sayfa açılabilirmiş gibi görünüyor. Şimdi burada aslında her ne kadar Trump İran'ın teklifini çöp ve kabul edilemez diye tanımlasa da günün sonunda buradaki hani ihracat artışının son dönemde özellikle hani petrol tarafındaki kapanmalardan kaynaklı ve buraya konulan baskılardan kaynaklı, ablukalardan kaynaklı biliyoruz ki orada ciddi anlamda bir sekteye uğranmıştı. Şimdi şunu hepimiz çok net biliyoruz. Yani Hürmüz'ün tamamıyla yönetiminin Trump tarafından istenmesi ve İran'ın buna çok net bir ifadeyle red veriyor olması çok anlaşılabilir bir durum. Ama diğer taraftan da uranyum zenginleştirilmesi mevzuundaki oradaki sınırlamaların altının çok iyi çizilmesi lazım. Çünkü Trump İran'dan 25 yıllık bir taahhüt istiyor. Ve bu konuda İran çok yanaşmayacakmış gibi. Bu neye bizi evirecek? Hani bir taraftan gelen olumlu haberler, bir taraftan gelen redler ya da anlaşmanın tamamıyla karşılıklı çıkarlara aykırı olması, ticaret savaşının başta ABD-Çin olmak üzere nereye gideceği, iki AI chip ambargolarının ne yöne evrileceği, Tayvan'a ait silah satışlarının ne duruma geleceği, teknoloji rekabetinin nereye gideceği, bütün bu başlıkların bir nebze de olsa cevabını alabilirsek o zaman tam normalleşme olmasa da global anlamda ekonomide bir miktar daha ılımlı fiyatlama söz konusu olabilir. Zaten dün, bugün, yani bu haftanın başından beri gerek bakır tarafında gerek gümüş tarafında yukarı yönlü hareketlerin ana sebebi tam da bu başlıklar. Neden? Çünkü gümüş de

0: Bakır'da bunlar büyüme sinyali veren, büyüme öncüsü emtia grubu içerisindeki metallerdir. Endüstriyel olarak bizi eğer bir yere taşıyacak bir sanayi olumlu pozitif haberi alırsak şayet, o zaman gümüşün kullanım alanlarını artık hepimiz biliyoruz. İşte rüzgar panellerinden tutun da otomotiv sektörüne, AI çiplerin içerisinde bulunan malzemelere kadar hepsinin içerisinde mutlaka mutlaka bir miktarda olsa gümüş olduğunu artık çok net biliyoruz. Eğer ki sektörel anlamda yani sanayi tarafında, otomotiv tarafında herhangi bir şekilde ya da havacılık tarafında herhangi bir şekilde burayı besleyecek bir pozitivite direkt olarak bu grubu yani büyüme yoluyla yükselecek emtia grubunu yükseltmeye devam edecektir. Bu işte ayrışma altınla gümüş arasındaki ayrışma burada fark ediyor. Yani hani gümüş çok daha hızlı bir şekilde son 3-4 gündür hareketini yapıyor. Altın neden duruyor sorusunun net cevabı aslında burada yatıyor.
1: Şimdi tabii emtia tarafını konuşmak lazım. Çünkü gümüşte biz neredeyse 80'li dolarlara kadar bir yükseliş gördük. Altın tarafında bir geri sayım vardı, bir durgunluk sürecinden de geçiyoruz. Fakat kurumlara bakıldığında hala yıl sonu beklentileri sabit tutuluyor. Gümüş tarafında 100 dolarlar konuşulurken ons altında 5000 ve 5600 dolar bandında bir tahmin korunmaya devam ediyor. Peki bu mevcut konjonktürü düşünürsek fiyatlamalarda ne yönde bir dalgalanma öngörüyorsunuz?
0: Şimdi şöyle, zaten aslında küreselde de biz bunu sıkça konuşuyoruz. Tema henüz değişmedi altın konusunda. Nedir o tema? Faiz artışı soru işaretleri. Fed burada tam olarak ne yapacak? Çünkü enflasyon verisini aldık dün ve gerçekten beklentilerin çok çok üstünde geldi. Şimdi oraya baktığımızda aslına bakarsan fiyatlamaların çok da sağlıklı olmadığını gözlemliyoruz Alara. Gerek endeksler tarafında, gerek pariteler tarafında, gerekse emtia grubunda. Şimdi bir taraf diyor ki hani ben yükselmeye devam edeceğim ama diğer taraftan endeks yükselirken çoğu hissenin aynı anda da düştüğünü gözlemliyoruz. Neden? Çünkü %86'sı yaklaşık olarak teknoloji öncülü şirketlerle yükseliyor. Başta Google, Nvidia, Apple, Meta, Tesla olmak üzere. Şimdi bütün bunlara baktığımızda likidite ortamında beslenen altın bir taraftan sağlıksız fiyatlandığına dair kanaati olan yatırımcı kendini dolar ve dolar cinsi ABD tahvilleri üzerinde hedge etmeyi tercih ediyor. Altın tarafında hedge etmektense. Neden? Çünkü eğer ki bir faiz artışı söz konusu olacaksa zaten piyasa kendi eliyle yukarı itiyor faizleri. Bir de buna ek olarak Fed ya da diğer merkez bankaları bu faiz artışına biraz daha yanaşırsa, çünkü ECB bir miktar Fed'den daha önce faiz artışı yapacakmış gibi görünüyor. Lagarde bu mesajları veriyor.
1: Bloomberg anketi de buna dair açıklamalar yapmıştı. Bu yıl içerisinde iki tane faiz artışı öngördüklerini raporlarda sunmuşlardı.
0: Evet, aslında senenin başına, daha doğrusu ilk savaş başladığında Lagarde'ın mesajı direkt olarak Nisan ayında bir faiz artırımı, yani Euro bölgesini destekleyecek ne gerekiyorsa onu yapacağız mesajını vermişti. Ama tabii ki çok erkendi. Yani gerek enflasyon datasında gerek büyüme tarafında bu savaşın etkilerini, ikincil etkilerini görmek için erken olduğunu düşünüyorum. Tüm dünya adına. Bundan dolayı da belki hani Haziran'da bir faiz artışı ama ondan sonra hani bir konjonktüre bir bakış, bir süre beklemede kalmak, daha sonrasında Kasım ayında ikinci bir faiz artışı bizim de beklentilerimiz içerisinde. Ama Fed tarafında çok daha büyük belirsizlikler var. Borç belirsizliği gibi. Netice itibariyle hani Powell'ın hala yönetim kurulunun üyesi olarak devam ettiğini ama 92'den bu yana da en yüksek Fed üyeleri ayrışmasının da bütün guvernörlerin bugüne kadar bir ya da maksimum iki ayrışma gösterirken bugünkü ortamda dört ayrışmanın oluyor olması artık Fed'in tek sesli değil birden fazla ayrışma yaşadığına dair sinyalleri veriyor. O yüzden faiz arttırmıyor olsa da belki beklemede kalma süresi bir miktar daha uzayabilir aylarla.
1: Şimdi borç tarafını detaylandırmak lazım. Çünkü ABD senatosundan onay geldi ama bahsettiğiniz gibi şimdi 55'e 44 oyla bir onay geldi ve biz bundan önce eski Hazine Bakanı Yellen'dan böyle bir ayrışma görmüştük. Fakat borç tarafında daha büyük bir ayrışmanın da olduğunu izliyoruz. Çünkü Trump'ın adayı olduğu, Trump'ın desteğiyle geldiği çokça piyasalarda konuşuluyordu. Peki 15 Mayıs gibi

0: Powell'ın görev süresi bitiyor. Walsh'un gelmesi bekleniyor ki onayın da ABD senatosundan geldiğini açıklamıştık. Önümüzdeki dönemde bu yıl nezdinde bir indirim bekliyor musunuz? Nasıl bir ortam oluşacaktır sizce?
1: Şu an aslında hala beklentilerimiz içerisinde. Çünkü ara ara gelen bu savaşa dair yumuşama sinyalleri tam ateşkes olmasa da bazı başlıklarda uzlaşmanın sağlanabiliyor olması ve stagflasyon riskinin %86'lardan %20'lere kadar iniyor olması bizde tabii ki enflasyonun tahminlerden genele baktığımızda bir veriye bakarak biliyoruz ki merkez bankaları karar vermiyor. Genele evet. baktığımızda beklentilerin çok çok üstüne çıkmayacak düşüncesi ve biraz önce bahsettiğim gelişmelerden dolayı global ekonomilerde büyümeyi çok fazla sekteye uğratmadan yüzdürülebilir ya da yönetilebilir noktada bu seneyi geçiriyor olmaları hala ellerinin bir faiz indirimi için kuvvetli olduğunu gösteriyor. Ama yayın öncesi de seninle konuştuk. Konjonktür o kadar hızlı değişiyor ki hani bugün konuştuğumuz gerçeklik sene sonunda çok farklı bir tablo şekline dönebiliyor. Bugün iki faiz ya da bir faiz indirimi derken iki faiz artırımına da gidebilecek hı hı. noktada iki uçlu senaryolar çok fazla yazılıyor.
0: Peki Trump'ın faiz indirim beklentisine karşılık bir artış gelebileceğini Walsh tarafından öngörüyor musun? Şimdi çünkü bir bağımsızlık endişesi Walsh'un isminin gelmesiyle Trump nezdinden gelmesiyle konuşulmuştu. Sen bu endişeyi taşıyor musun?
1: Taşımıyoruz çünkü ne olursa olsun dediğim gibi orası artık hem tek sesli değil. İkincisi çok fazla guvernör, söz hakkı olan guvernör var. Yani orada zaten nokta grafiklere baktığınızda evet bir takım birbirinden ayrışan beklentiler olabilir ve buna dair demeçler veriliyor olabilir. Ama günün sonunda yine veri odaklı devam edileceğine dair benim hani iyimser bir bakışım var. Yani siyasi irade özellikle Trump'ın ara seçimlerine yaklaşılan bir dönemde bu kadar Fed'i etkiliyor ve yönlendiriyor olması çok pozitif fiyatlanmayacaktır. Çok pozitif karşılanmayacaktır. Çünkü Trump biraz daha hani Fed put dediğimiz noktada piyasaları desteklemek adına seçim öncesinde çok fazla da destekleyici olacaktır. Çünkü geçtiğimiz senenin sonunda bu senenin başında çok net bunu gözlemledik. Yani likitte enjeksiyonu olmasa da bir şekilde Fed aracılığıyla piyasaları destekleyen mekanizma hala çalışıyor, çalışmaya devam edecek. Bu da bir süre daha sadece piyasalara şu mesajı vermeye, çünkü ekonominin de biliyorsun hani şu an iki uçta ya dünya, hani enflasyon tırmanırsa işte faiz indirimi yapılmamalı, faiz indirimi yapılırsa enflasyonu tetikleyebilir ama diğer taraftan da faiz arttırılırsa ekonomik büyüme tarafında ivme çok hızlı şekilde aşağı gelir. Çünkü zaten petrol fiyatlarının ve enerji maliyetlerinin çok arttığı bir ortamda çok ekonomik büyümeden bahsedemeyiz gibi iki arada kaldığı için bu tarafı en azından hani teknoloji sanayi S&P'nin içerisinde bulunduğu sektörleri çok etkilemeyeceği yönünde beklentim olduğundan mütevellit buraya çok baskı yapmayacaktır. Buna benim kani olmamın sebeplerinden bir tanesi de Russell 2000'in de oyuna giriyor olması. Yani artık bir noktada evet dev endekslerde hareket gözlemliyoruz ama orta ve küçük ölçekli şirketlerin de artık tabana yayılan bir yükselme yaşadığını gözlemliyoruz. Bu neden önemli? Russell 2000 daha ağırlıklı olarak Amerika'nın ekonomisine dair, yerel ekonomisine dair bize sinyal verir. Yani o küçük orta ölçekli şirketler Amerika'ya dair beklentileri yukarı yönlü savunuyorken diğer tarafta bu ortamı çok riske atacak bir Trump olduğunu düşünmüyorum. Söze olarak olabilir ama direkt baskı olarak olacağını düşünmüyorum.
0: Sözel yönde yüksek montanlı söylemlerini her sabah sosyal onu, medya evet. paylaşımlarından da okuyoruz.
1: Ona
0: tabii.
1: bence artık hani piyasada kanıksadı ki almaya devam ediyor. Hani çünkü bir gün çok agresif hani evet. İran'a dair söylemler ya da bir gün çok agresif Fed başkan adayına dair söylemler ya da geçmiş Fed başkanı
0: ya da yeni gümrük tarifleri
1: ya da yeni gümrük tarifi ama gördüğün üzere hani piyasa okey deyip hani yoluna devam ediyor ama diğer taraftan da kendini hedge etmeye işte dolar tarafında tahvil piyasaları tarafında

etmeye devam ediyor. Biz işte burada neye bakıyoruz? Hani VIX endeksi bizim için tabii ki önemli ama daha önemlisi artık MOVE endeksi. Çünkü direkt olarak gerek 2 yıllık gerek

0: trend önemli, trendi takip etmek daha da önemli. Ama ve lakin diğer tarafta da kendimizi koruma altına almalıyız noktasında da aksiyon almaya devam ediyoruz.
1: Bu noktada bir de teknoloji ve yapay zeka şirketlerini konuşmak isterim. Çünkü Orta Doğu Savaşı'nın başında fiyatlamalarda kademeli artışlar gördük. Yani çok yüksek montanlı bir anda savaş başladı, satışa geçelim hareketini biz ilk iki hafta göremedik. Daha sonra kademeli bir şekilde artan bir yükle gelen bir piyasa dalgasıyla karşı karşıya evet. kalınmıştı. Fakat yapay zeka tarafında bir rallide yaşanmadı değil. Orta Doğu Savaşı'na rağmen yükselişlerin olduğu S&P 500 gibi endekslerde rekorların görüldüğü bir dönemden de geçtik. Peki buradaki performansı nasıl görüyorsun? Devamı gelecek midir ve savaşın yanı sıra artık ilginin yapay zekaya kaydığı, orada bir piyasaların kendini hedge etmeye çalıştığı bir dönemle mi karşı karşıya kalıyoruz?
0: Şimdi şöyle, bizim zaten beklentimiz başından beri AI yapay zeka konusunda bir hikaye değil ya da bir spekülasyon değil, gerçek kar büyümesiyle desteklenen bir sektör olarak değerlendirdiğimiz için ve bunun sadece ana şirketler üzerinden değil de altyapı şirketleriyle de destekleneceğini, çünkü bir evin çatısını yaparken hani onun penceresi, onun musluğu vesaire gibi altyapısını destekleyen veri merkezleri şirketleri, çip şirketleri, bunun da altında var olan yeni yapılar ve biliyorsun ki son dönemde çok fazla halka arzlar var evet. konuyla ilgili ve buraya inanılmaz bir talep var. Yatırımcının da FOMO endişesiyle, burayı kaçırma endişesiyle buradan her harikarda faydalanma isteği var. Bu ortam bu kadar iştahlı devam ediyorken ve 2026-2027 kar başına, hisse başına büyümenin, karlılığın %38 hala artacağını bekliyorken ve bu diğer sektörler için sadece %9'larda kalıyorken tabii ki AI tarafındaki o hype'ın devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü S&P bugün bu yükselişinin %80'ini zaten aslında AI tarafıyla gerçekleşiyor. Zaten biraz önce bahsettiğim endişelerin ve sağlıklı olmama fikrinin altyapısında yatan genel şeyimizde tasavvumuz da aslında evet. bu. Ama AI sunucuları olsun, optik bileşenler olsun, memory bu hafıza kartları olsun, burası bu hyperscaler dediğimiz şirketleri beslemeye devam ediyor. Amazon'dur, Microsoft'tur vesaire vesaire. Bu kadar hani çip tasarımcısı varken ve bu kadar bu şirketleri de mecburen, çünkü onlar büyüyor, kapeksler artıyor, sermaye harcamaları artıyor. Bunlar büyürken bunların da büyümemesi çok mümkün değil, yani kaçınılmaz bir son. Ama bizim işte burada ileriki dönemde neye bakacağız? Acaba hani şirket bilançoları çok güçlü, çok güçlü gelmeye de devam ediyor. %86'sı zaten beklenti üstü açıklandı. %82'si de satış beklentisinin üzerine çıktı. Bu ne demek? Önümüzdeki hani en azından iki çeyrek daha, çünkü revizyonlar da özellikle biz bilançolar açıklandığında açıklanan rakamlara bakmayız. Revize edilen rakamlar ne? Bir, ikincisi geleceğe dair plan, proje, projeksiyon, bunlar ne? Bunları dinleriz. Gerek CEO'lardan gerek şirketlerin sözcülerinden. Buraya dair bir büyüme devam edecekse, 2026 yılı içerisinde hala devam eden 600 milyar dolarlık bir harcama olacaksa, o zaman ben neyi izleyeceğim? Buranın ileriki dönemde bütün bu sermaye harcamaları yapıldıktan sonra, bütün bu akış alt tabana yayıldıktan sonra burası ne kadar üretim sağlıyor, ne kadar verimli? Yani sürdürülebilir mi? Oraya bakacağım. Bunun için bakmak için de galiba dönem 2027'nin ortası gibi bir dönemmiş gibi duruyor.
1: Şimdi çip tarafını konuşurken şu an dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC tarafına bakmak lazım. Çünkü bir analizi var, diyor ki küresel çip pazarı 2030 yılında 1,5 trilyon dolara ulaşabilir. Hatırlayalım, bir de ABD'nin Paxilica gündemi de vardı. Burada Çin'e yarı iletken çip bağımlılığını azaltmak amaçlı ABD ile AB arasında bir ilişkinin, ittifakın kurulması hedefleniyordu. Fakat baktığımızda birçok AB üyesi şu an katılmadı bu Paxilica'ya. Yavaş yavaş katılması da belki de planlanıyor olabilir.
0: Şu ana kadar aslında katılmamasının avantajını yaşıyor. Belki günün sonunda uzun vadede dezavantajını fazlasıyla yaşayacak. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Avrupa'nın birden fazla dezavantajı var. Bir defa demografik yapısı her geçen gün yaşlanmaya devam ediyor ve yeni üretken jenerasyon

0: Jenerasyon daha az üremeye başladığı için ve üretim her geçen gün azaldığı için neden bunu söylüyorum? Çünkü Almanya başta olmak üzere orası sanayinin aslında başkentiydi. Yani evet. Deviydi. Özellikle başta otomotiv sektörü olmak üzere. Bu teknoloji tarafında otomotiv sektöründe çok geri kalıyor olması bu ana kadar sürdürülebilir oldu ama bu andan sonra ne kadar olur bilmiyorum. Ama gerek STOXX 600 tarafı gerek DAX tarafı şu yapay zeka tarafına gelen hani Amerika tarafından konuşuyorum. Endişeler Çin Tayvan arasında ileride işte çipten kaynaklı bir sıkıntı olur mu, bir savaş olur mu endişeleri vesaire gibi yatırımcıları daha az teknoloji nasıl söyleyeyim orayı kirlenmesi yaşayan Euro bölgesine taşıdı. Bu sebeple evet belki sürdürülebilir değil ama ilk defa onun bir avantajını yaşadı endekslerde gibi.
1: Tabii bakalım bu Pax Silica ittifakına hangi ülkeler katılacak? Çünkü şu an Finlandiya tarafının katıldığını biliyoruz ama tüm AB üyeleri de burada şu an tamam demedi. Tabii ileriki dönemde çip pazarının gelişmesi ve dönem kriziyle beraber artan fiyatlarla yeni bir ittifak kurulur mu? Soru işaretleri de şu an fiyatlanıyor diyebiliriz.
0: Evet tabii enerji maliyetleri ne kadar artıyorsa emtia maliyetleri evet. de her geçen gün o kadar artmaya devam ediyor. Bunların hepsi negatif.
1: Evet Aysun Karaytuğ çok teşekkürler.
0: Ben
1: değerli
0: teşekkür
1: katkıları
0: ederim.
1: İçin.
0: Çok mersi.
1: Değerli izleyenler kapanışa doğru noktalıyoruz. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
1: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan.
3: Abi,
2: o zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
4: Reklam.
5: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
6: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
7: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Aslı senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele, Kılçık Hocam.
10: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
11: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
4: Reklam. Kamu spotu.
12: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
13: Tohum Otizm Vakfı'nda iyi.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ece Muhat ben, seans notlarıyla karşınızdayız. Seans notlarına başlarken her zaman olduğu gibi kısaca şöyle bir fiyatlamalara göz atacağız. Bugün içeride önemli bir gündü. Merkez Bankası'nın enflasyon raporu vardı. Orada biz hem hedeflerin hem de yıl sonu enflasyon tahmininin ki burada 26'ya yükseldiğini gördük. Yükselişlerin olduğunu gördük ama buna rağmen özellikle bankacılık endeksindeki yükselişin dikkat çektiğini söylemek mümkün. Ve bununla birlikte BIST 100 endeksinde de bir bozulma olmadı. Enflasyon beklentilerindeki yükselişlere rağmen şu anda %0.24 yukarı yönlü hareketin olduğunu söylemek mümkün. 14.633 puandan geçiyor işlemler. Dolar TL'de 45.43, Euro TL'de 53.27 ve Euro Dolar çaprazında 1.1694 seviyeleri ekranlara yansıyor. Burada da bir miktar düşüş eğiliminin olduğunu söylemek mümkün. Avrupa borsalarına baktığımızda topyekün yeşillerin olduğunu görüyoruz. Bugün aslında küresel piyasalar açısından gözler Xi ile Trump görüşmesine kilitlenmiş durumda. Onun çıktılarını takip ediyoruz ki orada bir miktar anlaşmaların olduğunu da söylemek mümkün. Gerek Hürmüz konusunda gerek nükleer konusunda hemfikir oldukları noktalar var ve bununla birlikte baktığımızda Avrupa borsalarında yükseliş eğiliminin olduğunu söylemek mümkün. Söylediğim gibi yükselişler hakim ama burada en çok Frankfurt DAX endeksinin

%1,33'lük yükselişi dikkat çekici boyutta. ABD borsalarında da benzer bir eğilim var. Dow Jones'ta %0,51'lik, S&P 500'de %0,66'lık ve Nasdaq'ta %0,79'luk yukarı yönlü hareketler mevcut. Tahvil cephesine baktığımızda 10 yıllık tahvillerde getiri %4,45'lerde ve 2 yıllık tahvillerde %3,98'lerde. Ve son olarak emtia piyasalarına bakacağız. Burada ters bir görünüm olduğunu söyleyelim. Altın cephesinde çok az da olsa binde üçlük bir geri çekilme var şu anda. 4.687 dolardan geçiyor işlemler. Gümüş tarafında da çekilmeler %3'ü bulmuş durumda. 84 dolar seviyelerindeyiz. Bitcoin'de 80.000'in üzerindeki hareketlilik uzun süre sonra gelmişti. O taraflarda tutunmaya çalışan bir görünüm olduğunu söylemek mümkün. An itibariyle %0,97'lik yükseliş bize 80.449 dolar seviyelerine götürüyor. Petrol cephesinde ise karışık bir görünüm var. Brent petrol 105 dolar 64 sent, Amerikan tipi petrol ise 101 dolar seviyelerinde diyelim ve şirket haberlerine bakalım. Dün öne çıkan şirket haberleriyle devam ediyoruz hemen. Anadolu Efes Tek Gıda İş Sendikası ile 2026-2027 dönemine ilişkin yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı. Şirket sözleşmenin imza aşamasında olduğunu bildirdi. SDT Uzay Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile 5G GSM sinyal karşılaştırma sistemlerinin üretimi kapsamında 562.500 dolar tutarında sözleşme imzaladı. Gübre fabrikaları bağlı ortaklığı Gübretaş maden yatırımlarının faz 1 kapasite artışı ve faz 2 tesis yatırımları kapsamında yürütülen ihale sürecinde en uygun teklif sahibiyle sözleşme imzalanmasına karar verdiğini açıkladı. Şirket sözleşme ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi için genel müdürlüğe yetki verdiğini bildirdi. Kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın.
7: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Bloomberg ET Araştırma Analisti Mehmet Özdemir ile birlikteyiz. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ece.
0: Bir son dakikamız var, onu okumadan geçmeyelim. Trump'ın açıklamasına göre Xi Jinping Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor. Detayları var tabii ki, bir yandan biz buradaki zirveyi takip ediyoruz ama bir yandan bugün içeride kritikti. Enflasyon raporunu takip ettik. Dolayısıyla seninle biraz o tarafı konuşacağız. Hem çıktılarını konuşalım Mehmet istersen, hem de sonrasında piyasalarda görünüm ne oldu? Nasıl tepkiler verdi piyasa? Sendeyiz.
1: Genel anlamda aslında şöyle bir şey, Trump Xi Jinping ile başladı Nece. Yani şu anda bizi biraz daha dışarıda bırakacak olursam, bizim tabii bugünkü odağımız biraz daha enflasyon raporuydu. Ama bunun dışında şu anda küresel piyasalar daha odak noktasını buraya taşımış gibi gözüküyor. İşte hafta içi aldığımız Amerikan tüfesi, üretici maliyetlerinin yukarı doğru geliyor olması, bugün perakende satışlar, beklentiler gibi geldi ama biraz o taraflara benzin satışları beslemiş gibi gözüküyor. %2,8'lik o tarafta bir artış var. Mobilya tarafında aşağı doğru gelmiş perakende satışlar, otomobil tarafında aşağı doğru gelmiş ama bunu çok da hani takmayan bir tırnak içerisinde piyasa fiyatlamasını görüyoruz ki şu anda ABD'li endekslerin yukarı doğru geldiği bir ortamdayız. Zaten enflasyon geldikten sonra da özellikle Nasdaq ve S&P 500 tarafında yine o dinamizmin korunduğunu görmüştük. Bugün de yine aynı şekilde yani Nvidia tarafında yine bugün %2'nin çok üzerinde bir performans görüyoruz Ece. Özellikle Jensen Huang'in Trump'ın uçağına son dakika binmesiyle birlikte işte o Çin'deki çip satışlarıyla ilgili görüşmeleri ve bunların özellikle piyasa yansımalarıyla birlikte 5,5 trilyon dolara aşmış bir Nvidia'dan konuşuyoruz. Dolayısıyla belki bugün Avrupa'daki alımları da konuşabiliriz. Dün de fena değildi. Yani şunu özetlemeye çalışıyorum aslında. Brent petrol tarafı bir miktar daha böyle son dönemde artık volatilitesi yavaşlamış olsa da hala yüksek kalmaya devam ediyor. Ama hisse senedi piyasaları tarafında hala yukarı doğru momentum konuşuyor oluyoruz. Ama belki özellikle bir ayrışma yapacaksak Ece, teknoloji tarafının ekstra pozitif ayrıştığı, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak diğer döngüsel hisse senetlerinde ise bazen böyle bir konsolide olan süreç ve belki kar satışlarını konuştuğumuz bir ortam var. Eğer yüksek enflasyon kaygılarına bakacak olursak orası tahvillerde bir miktar daha kendini hissettiriyor. Yani ABD 10 yıllıklarından bakın ki dün 4.50'den döndük. Savaşın başından bu yana gördüğümüz en yüksek seviyeydi ABD 10 yıllıklarında. Dün gördüğümüz 4.49'lardan döndü fiyatlama. Hı hı. Dolayısıyla tahvillerde biraz daha hissedilir boyutta. Türk tahvilleri içerisinde özellikle bunu aynı şekilde söyleyebiliriz. Ama içeriye doğru gelecek olursak, burada özellikle sabahki Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın yapmış olduğu açıklamalarla birlikte zaten yukarı doğru güncellenmesi beklenen enflasyon hedefleri, ara hedefler vesaire, bunların yukarı doğru geldiği bir ortamda hani bunun piyasa yansımalarını ekstra belki olarak konuşuruz ama zaten işte başkanın da mesajları biraz daha savaşın seyrine yönelik olarak biz faiz patikasında buna göre şekillendireceğiz tarzındaydı. Dolayısıyla belirsizliğin olduğu ortamda merkez bankalarının şu andan bugünden yarına adımlarını kestirebilmek çok da kolay değil. Dolayısıyla piyasa fiyatlamasına da baktığımız zaman zaten hali hazırda yüksek faizlerin bir miktar daha yukarıda kalacağına ilişkin beklentiler. Yani piyasa şu anda yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinde işte %28'ler 29'lar civarında çalışıyor. Tahminler de biraz daha buraya yakınsadığını görüyoruz. Bunun bankacılık sektörü özelinde, oraya ekstra bir parantez açmak lazım belki, zaten önceden fiyatlandığı bir ortam vardı. Dolayısıyla bugün sunumdan sonra biraz volatiliteyi gördüğümüz bankalarda yukarı doğru bir hareket gördük. Yani evet, aslında enflasyon beklentilerinin yukarı doğru güncellendiği ortamda biraz daha bankacılık endeksi üzerinde negatif bir fiyatlama görmeyi bekleriz. Ama zaten yılın başından bu yana baktığın zaman getirilere, bir de dolar bazlıya çevirdiğin zaman o getirileri zaten negatif tarafta. Dolayısıyla biraz daha özellikle tırnak içerisinde fiyatlanmış olabilir. Tabii ki de hani piyasa fiyatlamasını göreceğiz ama dediğim gibi bugün bankacılık tarafında, Akbank tarafında özellikle şu anda puan bazlı katkılara baktığımız zaman ilk 4'te ilk 5'te yer aldığını görüyoruz. O tarafta yaklaşık %1'e yakın bir prim görüyoruz bu tarafta. Genel anlamda ama bankacılık sektörü dışında zaten endeksin yukarı doğru seyrini biraz daha sanayi şirketleri özelinde gerçekleştirdiğini görmüştük son zamanda. Bugün o taraf biraz daha kendini bankalara yerini bankalara bırakıyormuş gibi gözüküyor ama katkılara baktığın zaman Ece, BİM bir endekste en yüksek ağırlığı ikinci olan hisse Aselsan'dan sonra şu anda BİM'in katkısı 20 puanlar civarında. O tarafta gelen bilanço iyi olunca yeni zirvelerin görüldüğü BİM. Bu arada şunu da belirteyim sana, gıda perakendecileri tarafında ciddi bir dinamizm görüyoruz yukarı yönlü olmak üzere. Yani Migros tarafına bakacak olursan da o tarafta hani ağırlığı düşük olduğu için burada puan bazlı katkısını yüksek görmüyoruz ama Migros tarafı, BİM tarafı yeni zirvelerini görmeye devam ediyor. Dolayısıyla eğer enflasyon bir miktar daha yüksek kalacaksa burada enflasyona dayalı sektörler, enflasyona dayanıklı sektörler biraz daha başı çekiyor alımlarda. BİM bugün birinci. Aselsan tarafında bugün biraz daha dalgalı bir seyir vardı. O taraf yine 13 puan civarında en azından kapanışa doğru yukarıda gözüküyor. Tüpraş tarafı yine yukarıda. Migros tarafı bu arada %3'ün üzerinde primli biraz önce konuştuğumuz. Sasa polyester vesaire bunlar derken şu anda 70 hissenin yukarı doğru geldiği bir hareket var. Baskılar tarafına baktığımız zaman özellikle MSCI Small Cap tarafında çıkan destek finans tarafında dün taban hareketini görmüştük. Bugün Ece orası yine taban. İkinci gününde 60 puan sadece zaten endeksi destek finans aşağı çektiğini söyleyelim. Onun dışında Ereğli Demir Çelik tarafı bugün belki biraz daha negatifliğin ki biz bugün %1'ler civarında yukarıda olduğunu da görmüştük BIST 100 tarafının. Aşağı doğru gelmesiyle birlikte Ereğli 8-9 puan civarında aşağı çekiyormuş gibi gözüküyor ama Ereğli'deki alımların satışa doğru döndüğünü gördük. Son dönemde çok ciddi bir rally görmüştük Ereğli tarafında. Dolayısıyla bugün oradaki %2 civarında bir aşağı doğru hareket de var. Şöyle ama genel anlamda bakacak olursak yatay yukarı doğru fiyatlama var ama işte destek finansı vesaire bunları çıkarırsak çok da performans fena değilmiş gibi gözüküyor. Yani küresel tarafta da riskli varlıkların şu anda biraz daha iyimser fiyatlandığı bir ortamdayız. Onu da belirtmek lazım diyelim.
0: Şimdi bugün Perşembe doğal olarak yabancı pozisyonlanması ve rezervlere dair veri akışını da aldık. Orada da pozitif bir hava olduğunu söyleyeyim ama detayları senden dinleyelim.
1: Evet, genel anlamda şöyle önce rezervlere bakacak olursak Ece, brüt rezervler tarafında iyileşmeyi işte 6 milyar dolar civarında görüyoruz. Orada 171,5 milyar dolar seviyelerine gelmiş bir brüt rezervden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani oradaki toparlanma en azından son haftalarda biraz hız kesmişti ama devam ediyormuş gibi gözüküyor. Net rezervlere tarafına baktığımız zaman orada da yaklaşık 1.3 milyar dolarlık bir iyileşme var. Net rezervlerde 55 milyar dolar civarında yükselmiş gibi gözüküyor. Swap hariç bunu swaplardan arındırdığımız zaman net rezervler 2.9 milyar dolar civarında bir yukarı doğru gelmiş. 40 milyar

0: dolar bandında 39.2. Dolayısıyla rezervlerdeki o tarafta toparlanmayı görüyoruz. Biraz daha artık o tarafında artık hani frekansının azaldığı böyle bir toparlanma penceresine girdiği bir ortamı belki konuşuyoruz. Konuşabiliriz. Tabii ki de özellikle neye bağlı? Bu savaşın gidişatına bağlı. Yani şu bugünden yarına öngöremediğimiz ortamda. Alım tarafını, haftalık menkul kıymet istatistikleri tarafına baktığımızda o tarafta hem tahvilde hem hissede alımların sürdüğünü söyleyelim. Özellikle yabancıların 215 milyon dolar civarında hisse senetlerinde net tarafta alıcı olduğunu gördük. Dolayısıyla hani hisse tarafındaki toparlanmaya Borsa İstanbul'da biz bugün 14.650'lerin üzerine konuşuyorsak buna geçtiğimiz ay 1.2 milyar dolar civarında giriş yapan yabancı yatırımcının bir miktar daha destek olduğunu rakamlarda da haftalık menkul kıymet istatistikleri tarafında da görebiliyoruz. Tahvil tarafında montan biraz daha tahvilde aslında yılbaşında gördüğümüz şu derece tahvilin montanı biraz daha yüksekti. Oradaki girişler daha yüksekti hisse senedine göre. Ama şimdi biraz daha artık hisse senetleri tarafında yabancıların alım iştahının daha yüksek olduğunu söyleyelim. Ya da tersinden tahvil tarafında artık tüm küresel tahvilleri olduğu gibi yabancı yatırımcılar biraz daha mesafeli bakıyorlar diyelim. Tahvil tarafında da yaklaşık 121 milyon dolarlık bir alım gerçekleştirdiğini görüyoruz yabancıların. Bir önceki hafta o tarafta işte 230 milyon dolar civarında bir satış vardı. Tabii bunun özellikle BIST 100'ün çarpanlarına baktığın zaman belki biraz daha şirketlerin ikinci, üçüncü çeyrek beklentilerine baktığın zaman tabii ki de savaşın uzamasıyla birlikte burada ciddi ayrışmaları belki önümüzdeki süreçte de görebiliriz ama beklentisi olan şirketlerde de hala ciddi anlamda likiditesi yüksek olan yabancının da pozisyonlandığını, pozisyonlanmaya devam ettiğini de görebiliriz. Yani o tarafta yılbaşından bu yana yabancının alımı hala pozitif tarafta olmaya, kuvvetli kalmaya devam ediyormuş gibi gözüküyor Ece.
1: Yabancı alımlarına dair bir yorum da paylaşalım dilersen. Destek Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Gökhan Uskuay'da Borsa İstanbul'daki yükselişin temel sürükleyicisinin yabancı yatırımcı girişleri olduğunu söylüyormuş. Detayları izleyelim, üzerine konuşuruz.
2: Nisan ayı rakamlara geldi. 1.25 milyar dolar para girişi olmuş Nisan'da. Mart'ta 628 milyon dolar çıktı. Mart'ta ne olmuştu? İran, Amerika İran'a saldırdı. Petrol fiyatları 115 dolarlara çıktı. Merkez Bankası faiz arttırdı. Tüm bu ağır bileşenler durumunda 628 milyon dolarlık bir para çıktı borsada. Ama ateşkesle, sadece bir ateşkesle 1.25 milyar dolar geldi. Ve yabancı ilgisi Borsa İstanbul'da inanılmaz bir ölçüde. Bu küresel risk alma iştahıyla özetleyelim biz bu durumu. Benim meslek hayatımda çok geçmiş dönemde hatırlamam lazım. Çok uzun zamandır gördüğüm en yoğun para girişi. Aralık ayında sayarsak 4,5 milyar dolar girdi. Burada esas temel sorumuz şu olacak. Bu 4,5 milyar dolar yaklaşık 6 ayda girdi. Yılın geri kalanında bu kadar yabancı para girişi devam edebilir mi? Momentum devam edebilir mi? Esas soru bu. Çünkü Borsa İstanbul'daki bu para girişi de yükselişinde ana kaynağı bu. Onda da risk alma iştahına bakmamız lazım.
1: Evet, yabancı yatırımcının gelip gelmeyeceğinin devamını takip ediyor olacağız ama bir raporla devam edelim seninle dilersen. Tacirler Yatırım'ın Türksel analizi var. Detaylarda ne var, ne söyler?
0: Evet, özellikle birinci çeyrek raporlarını, finansallarını tamamladık Ece ama bugün özellikle açıklanan ve işte bugün gelmiş bu rapor. Biraz daha detaylarına baktığımız zaman ki Türksel tarafı özellikle hizmetler tarafında en yüksek fabrik rakamını açıklayan şirketti. Dolayısıyla biraz daha biz özellikle defansif sektörlere yöneleceksek burada işte gıda perakendecileri, biraz daha telekom şirketleri gibi ön plana çıkan şirketler biraz daha yatırımcılar açısından da merak konusu oluyor. Ben detaylarına devam edeyim. Şimdi Tacirler Yatırım Analistleri der ki ilk çeyrekte beklentilerinin hafif üzerinde 68,3 milyar TL civarında bir satış geliri, 28,3 milyar TL fabrik ve 4,6 milyar TL düzeyinde net kar açıkladı Türksel. Sonuçlar kurum beklentilerinin satışlar ve fabrik tarafında yaklaşık %1 ve net kar tarafında %3 yukarısında gerçekleşmiş. Bunlar biraz daha beklentilere paralel olduğunu söyleyebiliriz. Bu çeyrek operasyonel büyümenin korunduğu ve yüksek vergi yüküne rağmen tırnak içerisinde net karın destekleyici operasyon dışı kalemler ve TOK tarafından pozitif katkısı ile beklentilerin üzerinde gerçekleştiği bir dönem oldu. Sonuçları nötr olarak değerlendiriyorlar Ece. Dolayısıyla biraz daha aslında alt kırılımlarına baktığımız zaman gelir büyümesinin ana sürükleyicisinin kurumsal segment ve dijital iş servisleri olduğunu, Maaş tarafında da maliyet baskısının özellikle bu tarafta hissedildiğini söyleyebiliriz. Burada özellikle Türkcell Türkiye gelirlerinin %8,6 büyüdüğünü, kurumsal gelirlerdeki %34'lük artışta büyük ölçekli projeler kaynaklı donanım gelirleri ve veri merkezi bulut gelirlerindeki %21'lik büyüme belirleyici olduğunu söylemişler. Dijital iş servisleri çeyreğin en güçlü alanı oldu, bunu da belirtmişler. Stratejik odak alanları arasında Techfin tarafından Paysel gelirlerindeki %15 artış büyümeyi desteklemeye devam ederken Favök marjı artan personel, enerji ve satılan mal maliyeti baskısıyla yıllık 2,3 puan daralarak 41,4 seviyesinde gerilediğini söylemişler ki biz burada özellikle hala Favök marjlarının bir miktar daha daralsa da yüksek olduğu bir ortamı görebiliyoruz. Buna ek olarak da Ece, mobil ARPU tarafında abone başı gelirlere baktığımız zaman reel bazda yataya yakın seyri bireysel segmentte fiyatlama tarafının halen sınırlı kaldığına işaret ediyor demişler. Genel anlamda faturalı abone kazanımına baktığımız zaman ise bu tarafın ön plana çıktığı çeyrekte toplam abone bazı ilk çeyrekte 642 bin artışla 44,5 milyona yükselirken 661 bin net faturalı mobil abone kazanımı ve %81'e çıkan faturalı abone oranı mobil taraftaki güçlü müşteri kompozisyonunu teyit ettiğini hatırlatmış tacirler yatırım analistleri. Mobil abone kayıp oranına baktığımız zaman oranın bir %1,6'ya gerilemesi, fiber tarafta alsat dahil 36 bin net abone kazanımı, 138 bin yeni fiber hane erişimi ve %9,7 bireysel fiber ARPU yani abone başı gelir büyümesi çeyreğin öne çıkan diğer operasyonel başlıkları oldu demişler. Superbox tarafına baktığımız zaman orada 38 bin net abone kazanımı var. 754 bin tarafına ulaşıyor. Ultra fiber paketlerinin devreye alınması ve 5G'nin 81 ilde hizmete açılması Ece, şirketin yeni nesil bağlantılı tarafındaki konumunu daha da güçlendirdi demişler. Hemen 2026 beklentilerinin korunduğunu bu tarafta görüyoruz. Yüksek 5G lisans ödemelerine rağmen görünümün bir miktar daha sağlıklı kaldığına işaret ediyor demişler ki ilk çeyrek derece 5G lisans etkisiyle toplam yatırım harcamaları 76,6 milyar TL'ye yükselmiş. Bunun 55,9 milyar TL'lik kısmı lisans ve ilgili diğer giderlerden kaynaklandı ve lisans hariç yatırım gelir oranına baktığımızda %21,5 olduğunu bu tarafta söyleyelim. Genel anlamda hedef fiyata baktığımız zaman 148 liralık bir hedef fiyat verdiğini görüyoruz. Tacirler yatırım analistlerinin %30'luk bir getiri potansiyelini işaret ediyor. Bunu da eklemiş olalım.
1: Bloomberg HT araştırma analisti Mehmet Özdemir, biz de sana çok teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim.

0: Ve an itibariyle Borsa İstanbul 100 ana endeksinin kapanışı gerçekleşti. %0.32 yükselişle kapanan borsada 46 puanlık bir yükseliş bize 14.644 puana kapamış durumda. Detayları öğrenmek için Philip Capital'e gideceğiz. Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu bizimle birlikte. Hoş geldin Zeynep.
1: Hoş bulduk Ece Hanım, yayınlar.
0: Şimdi bugün önemli bir günde, enflasyon raporu sunumu gerçekleşti. Burada aslında biraz önce biz Mehmet'le de değinmeye çalıştık. Enflasyon tahminlerinin, beklentilerinin yukarı yönlü güncellenmesine rağmen özellikle bankacılık tarafında yükselişleri gördüğümüz bir gündü. Dolayısıyla nedenlerini soracağım. Bugünün hikayesinde neler öne çıktı? Sizden dinleyelim.
1: Merkez Bankası'nın aldığı bu beklentilerin de üzerinde yapmış olduğu revizyon enflasyon hedefindeki gerçekçi bulundu diyebiliriz. Piyasanın, sokağın, ekonominin gerçekleriyle örtüşen bir revizyona gitti Merkez Bankası ve görevinin başında olduğunu, piyasalara güven vermek için her zaman için enflasyonla mücadele kapsamında her zaman için uzun süre daha sıkı kalabileceğinin sinyallerini vermiş oldu. Bu tabii ki hani piyasa dostu bir tedbir, adım olarak baktı bizim piyasamızın. Onun öncesinde zaten faizlere bakacak olursanız benchmark tahvil bono faizlerini zaten bunun yukarı doğru hareketiyle birlikte bunun beklendiğini, fiyatlandığını görmüştük. Borsa ile ilgili verilen tepki yine Merkez Bankası'nın aldığı kararların güven verici olduğunu ve piyasa dostu olarak karşılanması gerektiğini düşündüğünü gösteren fiyatlamalar var. Bankacılık sektöründeki görülen fiyatlamalar bunu gösteriyor açıkçası. Ancak tabii ki burada işi zor olan Merkez Bankası elindeki araçlarla belki de bir olağanüstü dönem koşullarında bir yönetim sergilemek mecburiyetinde kalacak. Zira bu süreç enerji fiyatları üzerinde, sonrasında belki gübre fiyatlamaları üzerinden gıda fiyatlarına yansıyacak olan enflasyondaki bu uzun süreli kronik durumun yönetilmesi gereken bir dönem bizi bekliyor. Ne kadar kısa sürede bitecek olursa şayet bunun normale dönmesi hemen olmayacaktır ama yönetmesi daha kolay bir dönem Merkez Bankası'nı bekleyecek. Ancak yani gördüğümüz kadarıyla da pazarlıklar devam ediyor. İran'la görüşmeler sürekli devam ediyor. Nitekim Çin'de temaslar yapan Trump'ın temaslarından belki bir takım ticari anlaşmalar sonuçlara çıkacak ama bu Hürmüz Boğazı ile ilgili sorunların çözüm yeri Çin değil. Belki yani iyi niyet açıklamalarından öteye gitmeyecek bir sonuç alacağız bu jeostratejik konularla ilgili. Hemen olmayacak bir süreç var. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu dönemin süresinin uzamasıyla birlikte bir miktar daha zorlanacağı bir dönemde hazırlık yaptığına dair pozitif bir mesaj aldığını söyleyebiliriz bugünkü fiyatlamaların içerisinde. Geri kalan dönemde merkez bizim fiyatlamalarımızın içerisinde yine bilanço döneminin getirmiş olduğu fiyatlamaların da yavaş yavaş gireceğini söylemek lazım. Yani ağırlıklı olarak piyasanın pozitif baktığı bir enflasyon raporu dönemi geçirmiş olduk.
0: Yani şu anda fiyatlamaların içinde hem aslında merkezin beklentileri var hem de bilanço döneminin de sonuna geldik. Bundan sonrasında biraz daha fiyatlamalar jeopolitik odaklı mı devam edecek?
1: Mutlaka özellikle Çin'de yapılan görüşmelerde bu tarifelerle ilgili yeni tedbirler alınacak olursa, şayet yeni gelişmeler olacak olursa oranlar düşürülecek, çıkarılacak ve yeni bir ticaret anlaşması belki de anlaşması imzalanacak Çin'le Amerika arasında. Bunun tabii ki bölgeye etkileri olacak. Fiyatlamalar Türkiye borsalarında da değerlendirilecektir mutlaka. Bilançolar tarafına gelecek olursak burada tabii birinci çeyrek sonuçlarının hemen hemen tamamı geldi, bitti. Burada tabii bir yol ayrımına girecek diye düşünüyorum ben fiyatlamaların. Çünkü ikinci çeyrekte yine bu enerji krizinden kaynaklı olarak bundan pozitif yönde etkilenen sektörler olacak. Bunlar belki kimya sektörü, petrokimya sektörünü örnek olarak sayabiliriz. Bir de tabii negatif etkilenecek olan sektörler var. Burada da başta havacılık sektörü geliyor, artan maliyetlerinden kaynaklı. Dolayısıyla burada bir yol ayrımı olacak ve olumlu olumsuz fiyatlamalar konusunda da sektörlerin ayrıştığını da şahit olacağız. Bankacılık sektörü tabii burada önemli. Onun da faizlerde bir gevşeme görünceye kadar endeksteki yukarı harekete çok destek vermeyeceğini beklemek lazım.
0: Philip Capital Portföy Yönetimi Müdürü Metin Taşçıoğlu, çok teşekkür ediyoruz.
1: İyi yayınlar.
0: Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından günden kalanlarda tekrar görüşeceğiz.

0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.

0: Yahoo.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: Günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele kılçık hocam.
6: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
8: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: as warm as the sun, as silly as fun, as cool as a tree, as scary as the sea, as hot as fire, cold as ice.
1: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Günden kalanlarla tekrar birlikteyiz. Hemen fiyatlamalara bakarak, göz atarak başlayalım. Bir değişiklik var mı geçtiğimiz saatten bu yana? Borsa İstanbul'da zaten kapanış gerçekleşti. Merkez Bankası'nın sunum gününde %0.32'lik yükselişle 14.644 puandan kapandı Borsa İstanbul. Dolar TL'de 45-43 seviyelerindeyken Euro TL'de bir miktar daha satışların olduğunu görüyoruz. Geçen saat başından bu yana 53-11 seviyelerindeyiz. Euro dolar çaprazı da 1.16-75 seviyelerinde. Orada da %0.31'lik geri çekilme var. Avrupa borsalarında pozitif bir hava olduğunu söylemek mümkün. Az sonra Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan da detayları alacağız ama şöyle bir baktığımızda Frankfurt DAX endeksinde %1,32'lik, Paris CAC 40'da %0.84'lük, Londra FTSE'de %0.36'lık ve İtalya FTSE'de %1.09'luk yukarı yönlü hareketler mevcut. ABD borsalarında da benzer bir görünüm var. Xi ile Trump'ın görüşmesinden gelen pozitif haber akışları da etkili oluyor.

0: Fiyatlamalar üzerinde Dow Jones'ta %0,81'lik, S&P 500'de %0,84'lük, Nasdaq'sa ise bir miktar daha alımların kuvvetli olduğunu söylemek mümkün. Orada da %1'lik bir yükseliş söz konusu. Tahvil cephesinde 10 yıllık getiriler ABD tahvillerinde %4,45'e, 2 yıllıklarsa %3,98'e işaret ediyor. Son olarak emtia ve bitcoin tarafındaki fiyatlamalara baktığımızda altın ve gümüşte aşağı yönlü hareketler var. Altında 4.685 dolar seviyesine kadar geri gelmişken gümüş tarafında fiyatlamalar 85 doları gösteriyor. Burada %2,87 kadar aşağı yönlü hareket olduğunu söyleyelim. Bitcoin cephesinde 81 bini geçmiş durumdayız. An itibariyle %1,70'lik yükseliş var. Brent petrolde 105 dolar 24 sent. Amerikan tipi ham petrolde ise 100 dolar 87 sent seviyeleri ekranlara yansırken burada da hala 100 doların üzerinde olmamız önemli. Borsaya dair gelişmeleri değerlendirmek için Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke bizimle birlikte. Hoş geldiniz Zeynep.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederim. Bugün Borsa İstanbul'da pozitif yönlü bir kapanış gerçekleşti. Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu gününde yukarı yönlü tahmin güncellemelerini gördük. Sıkı para politikası söylemlerini duyduk ama Borsa İstanbul bundan negatif etkilenmişe benzemiyor. Sebepleri ve bundan sonrası için beklentileriniz?
1: Aslında Merkez Bankası'nın rasyonel olması hepimizin piyasalarda dahil olmak üzere hoşuna gitti. Çünkü beklentiler piyasa paraleli biraz daha iyimser ama neredeyse piyasa beklentileriyle örtüşen noktalara doğru çekildi. Bu da piyasadaki rasyonel algı açısından oldukça değerli. Bankacılık tarafında bir baskı olmasını beklerdik ama orası bile fiyatlamaları beğendi. Hem enflasyon içerikli bir rally olması, geçtiğimiz dönemlerde de enflasyon rallisinden çok söz etmiştik. Buna göz kırpan bir hareketlilik olması hem de yurt dışındaki iştahın da yüksek olmasından kaynaklı olarak gün içerisinde aslında genel anlamda iyi kapattık. Ancak son kapanışta desteğe yakın 14.600 seviyesine yakın bir kapanış yaptık. Bunu şuna yorabiliriz. Mayıs ayı çok kısa, çok fazlasıyla tatil içeriyor. Ondan kaynaklı oluşan karları cebe atma meyili biraz daha yüksek. Pozisyon riskiyle girmek istemeyen, mümkün olduğu kadar karları toplayarak ilerlemeye çalışan bir risk iştahı var. Genel anlamda aslında hem açıklamaların Merkez Bankası tarafından olumlu hem de Çin-Amerika görüşmelerinin olumlu takip ettiğini, yarın da 14.600-14.200 arasındaki önemli destek hattının korunması durumunda geniş bir güçlü bir destek hattı var. Yukarı yönlü 15.000 lira doğru hareketlerin devam edeceğini ama esas hareketliliğin bu tatil sürecinin bittikten sonrasında gerçekleşebileceğini söyleyebilirim.
0: Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Ve az önce bahsettiğimiz Merkez Bankası sunumu sonrasında az sonra değineceğiz ama Londra'ya gidelim önce. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizimle birlikte Bloomberg HT Avrupa Piyasaları Analisti. Ceren hoş geldin.
2: Merhabalar Ece, hoş bulduk.
0: Şimdi Avrupa borsalarında pozitif bir görünüm var ama bir yandan da tabii İngiltere'ye de odaklanılmış durumda. Orada aslında bir miktar daha Starmer'a baskıların arttığını görüyoruz. Krizin büyüdüğünü görüyoruz. Orada yön nereye gidiyor? O tarafı da merak ediyoruz. Dinleyelim senden.
2: Ece, evet, Avrupa borsalarındaki fiyatlamalara başlayacak olursak endekslerde bugün iyimserlik var. Hem Trump-Şey görüşmesinden gelen pozitif haber akışı hem de güçlü gelen bilançolar endeksleri desteklemeye devam ediyor. Alman DAX endeksi %1,3'lük primde bugün öne çıkıyor. Fransa borsasında biraz daha sınırlı %0,8'lik bir yükseliş söz konusu. Alt endeks bazına bakacak olursak özellikle teknoloji tarafında yükselişin hızlanması kapanışa yakın biraz daha primlerin daha belirgin hale gelmesine ulaştı. Çünkü teknoloji endeksine yükseliş %2,7'ye ulaştı. Onu medya endeksi %2,2'lik primle takip ediyor. Madencilik endeksi ise %1'lik düşüşte bugün en çok değer kaybeden alt endeks konumunda. Fakat hafta başından bu yana madencilik endeksi oldukça güçlü performans sergilemişti. Bilançolara baktığımız zaman aslında şimdiye kadar Avrupa'da gelen bilançoların çoğu beklentilerden iyi gerçekleşti. Bu da endeksleri destekleyen temel unsur. Kar büyümesi için tahminler ilk çeyrekte çeyrek de %2,5'luk bir artışa işaret ediyordu. Fakat geldiğimiz noktada artış oranı %7,4 ile beklentinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Her ne kadar tabii bilançolar güçlü geliyor olsa da hala Avrupa borsaları S&P 500'ün gerisine kalmaya devam ediyor. Üst üste 5. haftada S&P 500 endeksine yaşanan o yükselişi yakalayabilmiş değil. Bugün aynı zamanda

Yandan merkez bankalarından faiz artırım beklentileri de geriledi. Tahvil faizlerindeki düşüş de dikkat çekiyor. Avrupa Merkez Bankası'ndan bir gün önce 74 bas puan olan faiz artırım beklentisi bugün 70 bas puanları gerilemiş durumda. Almanya 10 yıllık tahvil faizlerinde 5 bas puana yakın bir düşüş var. Fakat özellikle İngiltere'de tahvil faizlerinde düşüş çok daha hızlı. Özellikle uzun vadeli tahvil

0: ilk istifa geldi. Sağlık Bakanı Wes Streeting görevinden istifa ettiğini açıkladı. Starmer rakip olmaya hazırlanıyor önümüzdeki günlerde ve 81 milletvekilinin desteğini aldığı belirtiliyor. Konuya yakın kaynaklar tarafından. Tabi burada Streeting önemli bir isim çünkü piyasanın en sevdiği isim. Yani Wall Street'in gözdesi şu anda sağ kanattan geliyor İşçi Partisi'nde. Starmer merkeze yer alan bir isimdi. Piyasanın korkulu rüyası daha sol kanattan bir ismin iktidara gelme ihtimali. Kamu borçlanmasını daha da artırma ihtimali. Fakat Streeting şu anda sağdan gelen bir isim. Eski Başbakan Tony Blair'in izini takip edecek deniyor Bloomberg'de yer alan haberde. Tabii burada kritik olan unsur 81 milletvekilinin desteğini alıp almadığı konusu olacak. Çünkü burada farklı görüşler var. Ona yakın isimler bu desteğe ulaştığını ifade ediyorlar. Fakat Angela Rayner mesela başka bir aday, daha sol kanattan olan bir isim. Eski Başbakan yardımcılığı görevini yürütmüştü iktidar döneminde ve mesela Angela Rayner tarafına yanaştığı biraz daha onun oylarını, onun desteğini almak istediği ifade ediliyor. Tabii Angela Rayner da Perşembe sabahı vergi işleriyle ilgili yürütülen bir soruşturmada aklandığını açıkladı. Bu soruşturma onun önündeki en büyük engeldi. Şimdi önümüzdeki günlerde ondan da bir atılım gelmesi bekleniyor. Diğer yanda şu anda anketlerde aslında açık ara önde olan Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, en solda yer alan isim. Henüz milletvekili değil. Onun süreci biraz daha uzun sürecek. Şu anda bir grup parlamentoda onun milletvekili olması için çalışmalar yürütüyor. Eğer milletvekili olmayı başarabilirse onun süreci de başlayabilir. 81 milletvekilinin desteğini alması halinde. Yani aslında önümüzdeki günler oldukça hareketli geçeceğe benziyor İngiltere siyaseti açısından. Tabi bugün aynı zamanda biz İngiltere'den büyüme verisini aldık. İlk çeyrekte Euro bölgesi ekonomisi sadece %0,1'lik sınırlı bir büyüme kaydetmişti. Fakat İngiltere ekonomisi %0,6 ile beklentilerin üzerinde güçlü bir büyüme kaydetti Ece.
1: Ceren, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Ve ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de bir araya geldi. Detayları izleyerek, hatırlayarak devam edelim. Ardından kısa bir ara sonrasında Abdurrahman Yıldırım'la üzerine konuşacağız.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'i ziyaretinde Devlet Başkanı Xi Jinping'le ikili ve heyetler arası görüşme için Pekin'de bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Xi ve Trump'ın başkent Pekin'de yaptığı görüşmenin ayrıntılarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Devlet Başkanı Xi, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı muhafaza etmenin iki ülke arasındaki en büyük ortak payda olduğunu ifade etti. Tayvan meselesinin Amerika Birleşik Devletleri-Çin ilişkilerinde en önemli konu olduğunu belirten Xi, Trump'a Tayvan konusunun iyi yönetilmesi halinde ilişkilerin istikrarını koruyacağını, aksi takdirde iki ülke arasında çatışmalar yaşanabileceğini ve bunun ilişkileri büyük tehlikeye atacağını söyledi. Xi, uluslararası durumun değişken ve çalkantılı olduğuna dikkat çekerek, Amerika Birleşik Devletleri-Çin ilişkilerinde yeni bir sayfa açılması için Başkan Trump'la birlikte ikili ilişkilerin rotasını belirlemeye hazırım ifadesini kullandı. Ekonomik meselelere de değinen Xi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bağlantıların her iki taraf için de kazançlı bir nitelik taşıdığına işaret ederek, Amerikalı şirketleri Çin'in reform ve açılım sürecine derinlemesine dahil olmuştur. Çin kapılarını da daha da açacaktır, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Çin'e ziyaret gerçekleştirmekten büyük onur duyduğunu belirtti. Ülkesiyle Çin'in çok iyi ilişkileri olduğunu, kendisiyle Çinli mevkidaşının iki ülke liderleri arasında bugüne kadar kurulmuş en uzun soluklu ve harika ilişkilere sahip olduklarını vurguladı. Trump, görüşmenin bütün dünyanın gözlerini çevirdiği en büyük zirve olduğunu kaydederek, Başkan Xi ile birlikte iletişimi ve işbirliğini güçlendirmek, farklılıkları doğru şekilde ele almak, ikili ilişkileri hiç olmadığı kadar iyi düzeye çıkarmak ve muhteşem bir geleceğe kucak açmak için çalışacağım şeklinde konuştu. Trump, Amerika Birleşik Devletleri iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin de bu ziyarette kendisine eşlik ettiğini kaydederek, hepsi Çin'e saygı duyuyor ve değer veriyor. Onları Çin'le işbirliğini genişletmeye şiddetle teşvik ediyorum, dedi. Görüşmede ayrıca iki lider Orta Doğu, Ukrayna ve Kore Yarımadası'ndaki durum gibi önemli uluslararası ve bölgesel meseleler üzerine de görüş alışverişinde bulundu. Taraflar Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği ile G20 zirvesinin başarılı şekilde gerçekleştirilmesi için birbirlerine destek verme konusunda mutabık kaldı.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Tep Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de Tep Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF Tep Portföy'de. Tep Portföy, iyi karar.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
1: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada?
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
9: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
3: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. Soğa, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
4: bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
5: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
8: Dolayısıyla zaten böyle üçlü, hatta Kuzey Kore'yi de koyarsak dörtlü bir ittifak gibi de her türlü savunma işbirliği anlaşması falan da yapılmış halde onları bir grup halinde sayabiliriz. Dolayısıyla çözüm Çin. Bunu ön plana çıkartmış olması da aslında görüşüldüğünü, ama Çin tarafının ne istediğini ve ne aldığını bilmiyoruz. Çünkü Çin açıklamıyor genelde. Hep Trump tarafı, evet, ya da Amerikan tarafı çıkıyor. Dolayısıyla bunu istediğini anlıyoruz. Yani gücünü, nüfuzunu kullan, baskını artır, bu İran meselesini halledelim. Bu piyasalar için son derece pozitif bir gelişme.
9: Ama oradan illaki Çin tarafı da bir şeyler almıştır diyorsunuz.
8: O almıştır, o Tayvan konusunda herhalde. Yani çünkü bir jeopolitik şeye karşılık başka bir jeopolitik avantaj istersiniz. Uluslararası ilişkilerde gayet normaldir. Karşılıklı al gülüm ver gülüm olur. Ama piyasalar için önemli tabii ki Hürmüz Boğazı'nın açılma ihtimali. Ve de asıl bence bugün açıklandı. Xi Jinping'i Trump Amerika'ya davet etti. Evet. Davet ettiği tarih önemli. Eylül.
9: Neden önemli?
8: Çünkü iki ay sonra Kasım'da seçim var.
9: Seçim öncesi.
8: Yani işte seçim var ve Eylül'e kadar en geç herhalde bu ilişkileri toparlama, ilerletme, artı eğer İran üzerinde gerekli, yani İran Hürmüz Boğazı'na açmayı hemen beceremezlerse bence Eylül'e kadar bu işi halletmeyi kafaya koymuşlar demektir. Yaz aylarında görüşmeler sürecek. Ama nihai şey belki Amerika'da yapılacak ve bu iş halledilecek. Dolayısıyla çatışmasız, yani askeri çatışma olmadan İran konusunda en azından bir yaz ayı geçirebiliriz diye ben beklerim. Çin devreye girerse, yani İran da bu savaşı sürdürmek istemiyor. Zaten başlatan da İran değil. İran'a saldırılan, İran saldırılan bir ülke. Dolayısıyla o anlamda yani İran da barışa yanaşacaktır diye bekleriz. Ama Hürmüz Boğazı'ndaki o fiili egemenliği kolay kolay bırakır mı? Bu tartışmalı. Gerçi uluslararası anlaşmalara da uymuyor. Çünkü bir boğazın iki tarafında iki ülke var ise o zaman bütün ülkeler o boğazlardan bir gelir elde etmek ya da işte geçiş hakkını üzerlerine almak ister. Bu da dünyayı kilitler. Çünkü dost ülkeler olduğu gibi düşman ülkeler de var. Senin geminden şunu istiyorum der, geçitmez. Yani dolayısıyla bu dünya ticaretine çok önemli bir engel teşkil edebilir. O yönde Çin'in yapmış olduğu açıklama da önemli. Çünkü İran'ın yanında durmuyor o anlamda. Yani Basra Körfezi'nden geçişlerin ücretsiz olması ve Basra Körfezi'nin açılmasını istiyor. Dolayısıyla İran'ı buna zorlamak ve kabul ettirmek herhalde Çin sayesinde olabilir diye ben tahmin ederim. Olmazsa da o zaman yani...
9: Bambaşka bir senaryo konuşuyoruz.
8: Bambaşka demeyelim ama yani zor bir şey süreç.
9: Peki şeyi sormak istiyorum. Şimdi siz de söylediniz, Kasım ayında ara seçimler var. Onun öncesinde Eylül'de davet etti diyor Rus. Şimdi geldiğimiz süreçte Amerikan ekonomisine baktığımızda hani Trump'ın istediği şeyler vardı. İşte düşük petrol olmadı. Faiz konusunda daha düşük olmadı. Yani bu ekonomi üzerindeki yaratılan tahribatı işte Eylül'e kadar çözüldüyse eğer toparlayabilir mi Kasım ayına kadar?
8: Toparlamaz ama yani Çin liderinin Amerika'yı ziyareti bir gövde gösterisi ve şova dönüşür. Yine işte en büyük ekonomik güç olarak üretim anlamında dünyada Çin'den hakikaten yapılabilecek işbirlikleri falan var. İşte Çin'e giderken de beraberinde 17 tane işte yapay zeka ve teknoloji diyelim şirketlerinin en büyük, yani dünyanın da en büyükleri patronlarını getirdi. Onların da bir görüşmeleri, işbirlikleri olabilir. Bunlar da kısmen hani dediğim filizlenmiş olabilir o tarihe kadar. Dolayısıyla yani bu Trump şovu artı dediğim gibi bu İran'la görüşmelerin meyvesinin alınabileceği bir dönem. Yani eğer anlaşmayı Çin yaptırabilirse bunun sonucunu somut olarak herhalde Amerikan gezisinde net bir şekilde açıklarlar. Dolayısıyla onun için hakikaten çok dikkat çekici bir tarih seçilmiş. Yani Kasım ayına bırakılmamış. Kasım sonrasına bırakılmamış. Gelecek seneye bırakılmamış. Hemen işte 2-3 ay sonrasına randevu verilmiş. Aynı zamanda bu yaz aylarında iki ülke arasında yine hem görüşmelerin hem işte kurulacak diyelim bazı mekanizmalarını, yani ilişkileri sürdürecek mekanizmaların çalışması demek. Dolayısıyla bir Çin ekonomisiyle işte Amerikan gücünün çatışması ya da sürtüşmesi vesaire bu dönemde pek olmayacak. Yani birbirine mahkum aslında iki güç işbirliğine doğru gidiyor. Bu işbirliğinden geçmişte dünya ekonomisi kazandı. Tüketiciler çok kazandı. Kazançlı çıktı. Gelecekte de böyle olabilir. Ama yani Çin'in istediği Amerikan pazarına girmek, o gümrük duvarları olmadan ya da düşürülerek. Amerika'nın da istediği Çin'in pazarını Amerikalı girişimcilere ve Amerikan mallarına açması. O sırada bir teknoloji yarışı da var aralarında. Orada da hani Amerika pek kendini açmak istemiyor. Evet. Teknoloji aktarımını yapmak istemiyor. Çin'de belki o konuda kolaylık istiyor ama Amerika'da işte şeye mahkum, ne nadir toprak elementlerine. Dolayısıyla Amerika'da orada gevşeme istiyor. Tam bir mahkum ikileme bu, hani akıl oyunlarında geçen birbirlerine mahkum iki dev, dünya devi. Anlaşabilirlerse dünya huzur bulacak, anlaşamazlarsa da vallahi dünya huzursuzluğa doğru gidecek, nereye gideceksin?
9: Bakalım, takip ediyor olacağız. Şimdi tabii tüm bunların da bir içeriye yansıması oluyor. Özellikle savaşın yansımalarını biz bugün enflasyon raporu sunumunda da gördük. Hem petrol fiyatlarının özellikle yukarı yönlü revize edildiğini, beklentilerin. İşte enflasyon tahmininin de hedefinin de yukarı yönlü revize edildiğini gördük. Sıkı para politikası mesajları bir kez daha verildi. Tüm bunları nasıl değerlendirirsiniz diye soracağım. Yani bir, aslında beklenti vardı, bir revizyon beklentisi ama sanki bu kadar bir buralara çekilmesi beklenmiyor muydu?
8: Yani pek ihtimal verilmiyordu. Yani çünkü işte iddialı olur deniyordu. Ama Merkez Bankası eline geçirdiği fırsatı iyi kullandı. Savaş gibi çok majör bir etkiyle beraber güçlü bir revizyon yaptı. İlk defa bu ölçüde dezenflasyon programında bir ayarlamaya gidiliyor. Çünkü yıl sonu enflasyon hedefi, ara hedef oluyor Merkez Bankası için. 16'dan 24'e çıkartıldı. bu enflasyon hedefinin yarı yarıya artırılması demek. Evet. Yani %50 artırılması demek. Bakınca aslında ben yani bugün de yazdım onu. %50 petrol fiyatları da %50 artmış.
9: Evet, bütün orada
8: yani ne kadar evet. petrol fiyatı artışı o kadar enflasyon artışı olmuş. Çünkü petrol fiyatı aslında doğalgaz fiyatları daha da yüksek çıktı. %60'ın üzerinde arttı. Dolayısıyla oradan bakınca petrol ve doğalgaz ya da enerji bütün kalemleri etkiliyor. Yani başta hemen ulaştırmadan başlıyor. Sonra üretimden devam ediyor ki orada tarım üretimi de dahil. Çok ciddi ölçüde petrol, akaryakıt ya da enerji kullanılıyor. Dolayısıyla hizmetler sektörünün her şeyi etkiliyor. Ve sonuçta bir revizyon ihtiyacı zaten vardı. Yani savaş çıkmadan önce. Dolayısıyla savaş da çıktı. Merkez Bankası da bunu belki hani tek bir revizyonla bu yılı geçiririm diye burada esaslı bir revizyona gitti. Doğrusunu da yaptı. İşte ise bundan sonra atacağı adımlar daha inandırıcı olur. Yani %24'ü tutturmak yine de güç. Onu söyleyeyim.
9: Tahmin yani, 26.
8: Tahmin 26. Dolayısıyla o biraz da sapabilir. Yani görünen o ki %30'un altı hakikaten bir şans olacak. Yani başarılı olacak. Hem geçen seneye göre böyle 1-2 puan düşmüş olacak. Hem %30 yani onu alta kırmış olacaksın. %30'un üstüne çıkma ihtimali de olabilir. Yani savaş eğer devam eder, risk petrol fiyatları yüksek kalır ve daha da belki yükselirse bu risk de mevcut yani. Bu şeylere açık hala şey.
9: Peki o tahmin aralığı aslında uygulamasından vazgeçilmesinin sebebini nasıl yorumluyorsunuz? Evet, belirsizlikler çok diye açıkladı Merkez Bankası Başkanı, o yüzden hani aralık vermekten vazgeçtik dedi ama sizin yorumunuzu da merak ediyorum.
8: Şimdi geleceği tahmin etmek hakikaten zor olduğu dönemler oluyor. Ama en çok ihtiyaç duyulan da aslında bu dönemler. Ve genelde hakikaten bu yönlendirmeyi yapanlar, kurum olabilir, kişi olabilir, işte tahminleri yazanlar olabilir. Ben de işte geçmişte epey bu piyasalar hakkında yazdım, borsa hakkında yazdım, trendler filan. Bazı arkadaşlar da bu trendleri yazanlar bırakıyordu yani. Ben artık bundan sonra tahmin yapmıyorum. İşte 94 krizi, 2001 krizi filan. Halbuki aslında o zaman okurların, seyircilerin ya da işte kamuoyunun en çok merak ettiği, yönlendirmeye en açık olduğu, en çok böyle şiddetle ihtiyaç duyduğu dönem o dönem. Bence Merkez Bankası yanlış yaptı. Yani yönlendirmeyi bırakarak yanlış yaptı. Fiyat aralığı tahmini, yani onları terk edebilir, sorun değil.

0: Ama bilgilendirmeyi bence yani kamuoyunu bilgilendirmeyi her türlü şimdiye kadar yaptığı şekliyle ve geniş çerçevede yapmaya devam etmesi lazım. Elinden geldiğince ama bunu da vurgulayarak yani riski var, çok belirsizlik var. Buna rağmen biz risk alıyoruz ve işte şu şekilde enflasyon devam edebilir. Biz bunu tutturmaya şu şekilde devam edeceğiz. Dolayısıyla hani zoru görüp hemen ben oyunda yokum demek kolaylığına Merkez Bankası da düşmüş oldu. Düşmemesi lazım. Ya ben yapmadım hiçbir zaman. Ki aşağı yukarı 40 yıl oldu bu tahmin piyasalarında olalı beri. Yani hiçbir zaman ben yani tahminden geri durmadım. Tahmin etmeye çalıştım. Tutturduk, tutturamadık ayrı bir şey. Ama dediğim gibi bu bir
1: Tahmininizi de yaptık
0: ihtiyaç.
1: diyorsunuz.
0: Yani bunu yerine getirmesi daha iyi olurdu.
1: Peki bundan sonraki adımları ne olacak şimdi Merkez Bankası'nın? Hani bir dönem sonra şey diyorduk yani artık belki yılın ikinci yarısında faiz indirimi gelir mi gelmez mi o tarafları konuşurken o da masadan kalktı mı? Yani siz tüm bu iletişimi nasıl buldunuz? Merkez Bankası'nın para politikası üzerinde nasıl davranacağına dair verdiği mesajı.
0: Şimdi benim beklentim normalde yılın ikinci yarısından itibaren Merkez Bankası'nın gevşemeye gideceğiydi. Ama bu petrol fiyatlarındaki çok ani ve hızlı öngörülmeyen artışla beraber bu gündemden düştü. Çünkü enflasyonu zıplattı. Artı beraberinde şey de geldi ama gıda fiyat artışları. Gıda fiyatlarının önümüzdeki aylarda hız keseceğini tahmin ederim. Çünkü hava koşulları çok çok olumlu gidiyor. Yani son 30 yılın, 35 yılın, 38 yılın en iyi şeyi yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Üretim bol olabilir. Dolayısıyla gıdanın içerisinde de en çok etkileyen faktör sebze fiyatları. Yani 3 ay, 4 ayda %50 artmış. Yani böyle bir şey hakikaten yok. Sebze de yani kendi kendimize yettiğimiz bir ülke. Yani sebze ithal etmiyoruz. İhraç da edilen pek bir ürün değil. Dolayısıyla üretim ne kadar fazlaysa onun da tüketilmesi lazım. O anlamda fiyatlar geri dahi gelebilir hakikaten. Yaz aylarında gıdadan bir olumlu yansıma söz konusu olabilir. Ama Merkez Bankası'nın bu aşamadan sonra belli bir dönemi herhalde biraz flu, bulutlu, sisli dönem olarak geçeceğini, ne yapacağını konusunda çok fazla sinyal vermeyeceğini ama faizleri de düşüremeyeceğini. Ama önüne çıkacak bazı fırsatlar işte enflasyonda düşüş, petrol fiyatlarında gerileme gibi. Öyle dönem olursa o fırsatları değerlendirerek belki finansal gevşemeye gideceğini tahmin ederim. Onun dışında yani parasal gevşemenin çok farklı şekillerde sürebileceğini söyleyebilirim. Yani bu illa Merkez Bankası'nın faizini
1: Ne gibi adımlar atılabilir?
0: düşürmesine. Özel paketler hükümet hazırlıyor zaten. Yani şu kesime şu kadar kredi, yeni yatırımlara şöyle kredi. Aslında yani para politikası çok da sıkı değil. Yani sıkı olsaydı talep olmazdı. ama bundan sonraki dönemde de daha çok maliyet enflasyonu gündeme geliyor. Maliyet enflasyonu da para politikasının etkisi sınırlı. Yani faizi artırsanız ne, artırmasanız ne? Yani ben petrolü, akaryakıtı pahalı alacaksam pahalı satacağım demektir. yani onu sineye çekemem ya da faiz yüksek diye orada herhangi bir şeyi kullanamam. Dolayısıyla işimiz aslında daha zor bir şeye girdi. Yani geçmişte belki biraz talebi sınırlıyorduk. Şimdi öyle değil. Yani maliyetleri sınırlayacağız. O da elimizde değil.
1: Bakalım takip ediyor olacağız ne olacağını. Bloomberg ET yorumcusu Abdurrahman Yıldırım çok çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim.
1: Kısa bir araya gideceğiz. 60 dakikada buradayız.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
4: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
4: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
8: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: ...60 dakikadan herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Bugün 60 dakikada Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş'la başlayacağız yayınımıza ki... ...bugün piyasalar açısından oldukça önemli bir gündü. Enflasyon raporu sunumunu karşıladık ki orada ciddi değişiklikler var. Yukarı yönlü revizeler var. Enflasyon tarafında detayları ve piyasa yansımalarını konuşacağız. Ardından Top Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat'la birlikte tekstil sektörünü konuşacağız. Biliyorsunuz ki en çok konuştuğumuz sektörlerin başında geliyor. Bu sıkı para politikasından da negatif etkileniyordu ama şu anda bir miktar Hürmüz Boğazı'nın durumu, oradaki tedarik zincirindeki kırılmalarla birlikte siparişlerde artış var. Ne boyutta etkili olduğunu konuşmaya çalışacağız ve Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık CEO'su Ferda Besti de bizimle birlikte olacak. Kendisiyle de aslında bu konjonktürde nasıl yatırım yapılmalı odaklanmaya çalışıyor olacağız ama hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıklarıyla açalım 60 dakikayı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası savaş sonrası ilk enflasyon raporu sunumunda enflasyonda 2026 ara hedefini %16'dan %24'e çıkardı. Belirsizlikler dolayısıyla tahmin aralığı iletişimini kaldırma kararı aldıklarını söyleyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, nokta tahmin olarak yıl sonu enflasyon tahminlerinin %26 olduğunu belirtti. Bir önceki tahmin %18 seviyesindeydi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 2 haftanın ardından yeniden yükseldi. Verilere göre brüt rezervler 8 Mayıs haftasında 6 milyar dolarlık toparlanmayla 171,5 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervler de aynı dönemde 2,9 milyar yükselişle 39,2 milyar dolara çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcı geçen hafta 214,5

5 milyon dolarlık hisse 121 milyon dolarlık tahvil aldı. Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında yıllık %2,6 artarak 126.808'e yükseldi. İpotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %40,5 arttı. Beyaz Saray, Trump'ın Pekin'de Xi ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamayı yaptı. Açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

0: Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş ilk konuğum. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Ece, hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: İyi akşamlar diliyorum. Elbette Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın savaş sonrası ilk enflasyon raporu sunumundaki değişikliklerini soracağım. Üç kritik değişiklik var aslına bakacak olursak. Bir ara hedef uygulamasının tahmin aralığı uygulamasından vazgeçildi. Ara hedef 16'dan %24'e çıktı ve yıl sonu enflasyon hedefi de %26 olarak belirtildi ki bu da 18 seviyesindeydi daha öncesinde. Şimdi aslında bir güncelleme bekleniyordu halihazırda ama bu seviyelere çekilmesi çok da beklenmiyordu. Burada 26 seviyelerinin telaffuz edilmesi belki de. Dolayısıyla şöyle bir baktığımızda bunun aslında pozitif algılandığını da görüyoruz ama siz nasıl buldunuz iletişim dilini diye sorarak başlamak isterim.
1: Evet, yani Sayın Başkan'ın ilk sunuma başlarken ki enerji fiyatlarının sadece yükseliyor olması değil, oynaklığının da yüksek seyretmesi belki de sunumun veya revizyonların senin biraz önce söylediğin aralıktan vazgeçilmesinin ve biraz daha noktasal bir hedef ve ya da beklentiye doğru gidilmesinin majör bir duruşu gibi gözüküyor benim açımdan. Çünkü aslında oynaklık yüksek olduğu zaman belki bandı da çok daha fazla genişletmek gerekiyordu aşağı veya yukarı doğru. Bu da farklı algılanmalara yol açabilir diye bir hem işte tahmin hem hedefin de birbirine çok yakın olduğu aslında bir aralıkta, yani şu an biz 24-26 gibi, eğer buna bir bant aralığı da koyarsanız belki 3'er puan yukarıya ve aşağı doğru aşağı biraz daha sınırlı kalması gerekiyor anladığım kadarıyla şu an konjonktürde, ama en azından üst bandı bir 3 puanda bu oynaklık vurgusuyla birlikte bakılabilir diye düşünüyorum. Genelde piyasada böyle değerlendirecektir. Ama benim genel sunum ve sonrasındaki soru cevap kısmında aslında bütün bu oynaklık vurgusu, yani belirsizlik vurgusunun daha farklı merkez bankalarının da söylemleri içine dahil olan, onlar Merkez Bankası toplantılarında daha fazla bunu dile getirdiler. Özellikle majör merkez bankaları, ama yani ne olacağının tam kestiremediği için tam bir kutucuktan bahsetti. Yani bir tablo üzerinden Sayın Başkan. Hani burada biz riskleri ve olasılıkları değerlendiriyoruz. Bu biraz da bizde saklı gibi. Dolayısıyla hala o kutucukların içi nasıl dolacak, ne oranda bir oynaklık devam edecek, fiyatlar nereye gidecek tam kestirilmediğinden, en azından şimdiki durumda petrol fiyatındaki güncelleme, bu çok marjinal bir güncelleme bence. Yani bugünkü 24-26 beklentilerine bizi getiren biraz da bu 89'un hafif üstünde bir ortalamayla yılı kapayacak olmamız. Buna bağlı gıdada yine bir yukarı yönlü revizyon oldu. Ve baktığımızda aslında biz seninle de konuşmuştuk, yani Nisan ayı içerisindeki neredeyse enflasyonun yarısının enerji fiyatları üzerinde yoğunlaştığı bir baskıyla karşılaştığını Merkez Bankası da çok net bir şekilde rakamlar üzerinde gördüğünü düşünüyorum. Ama bu belirsizlik, oynaklık vurgusu aslında tam da Çin-Amerika görüşmelerinin arifesinde veya içinde olduğumuz bu dönemde tam böyle tutturulabilecek bir başlıktan ziyade, hani belli mevcut gelişmeler içerisinde şu ana kadarki oynaklığın ve enflasyon baskısını dikkate alarak yapılmış bir revizyon. Bundan daha iyi sonuç çıkması biraz da az olasılık gibi, ama daha kötü sonuç çıkmaması için Mayıs ayında bana kalırsa bu fiyatlardan işte 89 bir ortalama bile düşündüğümüzde daha düşük bir petrol fiyatı

0: en azından. Yani doğalgaz fiyatından da bahsedildi ama yani 90'ların altında seyredebilecek bir petrol fiyatı görmemiz lazım. Eğer 24 ya da 26 hedef ya da beklentisiyle gideceksek, yani bu mesajı net bir şekilde Merkez Bankası'ndan aldığımızı düşünüyorum. Diğer ekonomik göstergeler içerisinde de biraz daha güvenli liman tarafında ya da güvenli alanda kalmaya çalıştı Merkez Bankası. Hem yani dış ticaret verileri, cari açık verileri, evet buralarda sanayi üretimi kısmı belki yataylaşmalar, biraz bozulmalar var ama kriterlerin, belli kriterlerin altında hala olduğunu, hizmet tarafında biraz daha talep baskısı gerçekleştiğini ama hani genel anlamda da talebin biraz daha düşük kaldığını görüyoruz. Ama bu bile çok fazla, tabii bu revizyonu kurtarıcı bir etki, yani bu enerji fiyatlarının baskısını çok fazla geçiştirememiş, öyle gözüküyor. Hani baktığımızda gerçekçilik, şeffaflık, piyasayı doğru okuma açısından evet bir bant aralığında olmasa da artık bütün analistler, ekonomistler o bandı kendileri belirleyeceği için böyle bir revizyonun, daha gerçekçi bir duruşun olması bana kalırsa Merkez Bankası'nın kredisini devam ettirmesine neden olduğunu düşünüyorum genel anlamda.
1: Peki bu gerçekçi şeylerin, hedeflerin ve tahminlerin pozitif algılandığını biliyoruz ama şimdi şöyle bir Borsa İstanbul'a baktığımızda bankacılık tarafındaki yükselişi bir tek bununla açıklamak mümkün mü? Yani bu kadar yıl sonu için %26'lar konuşurken buradaki iştahı neye bağlamak lazım?
0: Ben bugünkü enflasyon raporundaki revizyonlar, işte sunum, soru cevap kısmındaki açıklamaların piyasaya, hani senin söylediğin özellikle bankacılık üzerine bir etkisi gözüktüğünü düşünmüyorum. Yani bugün bizim daha önemli bir başlığımız var. Ya bizim değil, bence küresel piyasalar için de önemli. Yani bu Çin-Amerika görüşmesi içinde işte belki yarın, belki hafta sonu ya da önümüzdeki haftanın hemen başında orada savaşın da nasıl şekillenebileceği, bir anlaşma taslağı oluşuyor mu aralarında? Çünkü çok iyimser haber akışları da gördük zaman zaman gün içerisinde bu görüşmelerle ilgili. Bence biraz oraya odaklanan bir şey var. Ya yani Borsa İstanbul'da bu şekilde, tahvil piyasası da hani kur tarafı zaten belli bir ritimde gittiği için yani genel işte CDS oranlarından tutun da diğer ülkelerin borsaları üzerinde de bakabiliriz. Yani son birkaç gündür bir negatiflik vardı. Acaba bir şey olabilir mi? Hani buradan iyi bir sonuç çıkabilir mi? Öyle bir yaklaşım var. Her ne kadar petrol ve dolar endeksi bunu bize vermese de bankacılığın da çok geri çekildiğini gördüğümüzde 14.600 seviyesinde zaman zaman konuşulan bu işte endeks mühendisliği üzerinden baktığımızda yani biraz burada da pozisyon alınabilir. Hani bu seviyeler bankacılık için olası bir iyimser senaryo için çok da fazla satılmışlık gösteriyor diye düşünerek biraz piyasa dengeleyici bir görüntü verdi. Çünkü hacim ya 160 milyar yanılmıyorsam ya 180 milyar civarı, yani çok yüksek bir katılım da bugün yine yurt dışı piyasalardaki bu haber akışını bekleyerek olmadığını düşünüyorum. O açıdan bu raporla ilgili veya faizin ya da enflasyon ne olabileceğiyle ilgili değil, kısa vadedeki bu görüşmenin sonucuna doğru acaba mı ile birlikte alınan biraz da bankacılık pozisyonu olabilir diye düşünüyorum. Yani bu bence bizim için kısa vadede hani enflasyon görünümünü de doğrudan etkileyeceği için, yani diyelim ki önümüzdeki hafta geldik ve Çin-Amerika görüşmesi sonrası İran-Amerika'nın bir anlaşmaya vardığı haberi zaten bizim 26 beklentimiz, 24 beklentimizi de teyit edecek ya da altına gelebilecek bir petrol fiyatıyla karşı karşıya kalmamıza neden olacağı için, yani o iyimserliği veya kötümserliği diyelim, hani çözüme ulaşamama riskini piyasa daha çok bekliyor. Ve bankacılık tarafında da kısmen hani bu seviyelerde artık buradan bir risk alma noktasında bence bir talep geldiğini görüyorum diye düşünüyorum. Zaten bazı bankalardaki diğerlerine göre daha iyi pozisyonlanma diyelim ya da fiyat hareketi aslında endeksi biraz daha yukarı taşımış gibi duruyor.
1: Peki son sorum, bugün biraz karışık bir akışımız var, sıkışık bir akışımız var. Dolayısıyla şu bilanço dönemini de sormadan geçmeyeyim. Pazartesi günü itibariyle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla orada aslında sektörel ayrışmaları çok fazla gördük. Hani savaşın bir miktar etkilerini gördük ama bir sonraki çeyrekte daha çok göreceğimizi düşünecek olursak oradaki ayrışmalar daha derinleşecek mi?

0: Derinleşebilir. Ama bilanço dönemlerinin şöyle özellikleri var. Yani biz bugün ilk çeyrek bilanço işte mesela pazartesi günü açıklayan bir şirket için baktığınızda aşağı yukarı dönem bittikten sonra 40 ya da işte 35 ile 45 gün arasında bir yerde bir önceki dönemin gerçekleşmelerini görüyorsunuz. Diyelim ki işte Nisan, Mayıs, Haziran ikinci çeyrek. Şimdi burada arada bir savaş etkisi tabii ki olacaktır bilançolar üzerinde. Ama Mayıs'ın sonuna doğru ve Haziran içindeki gerçekleşmenin ne olduğunu bilemediğimizden özellikle Haziran işte ikinci çeyrek sonu kapandıktan sonra eğer daha iyimser bir tarafta olacaksak ve bilançolarda ikinci çeyrekte savaş etkisi ayrışmasını görsek bile üçüncü ve dördüncü çeyrek için hani bunun tamamen geçici bir değişim olduğunu belki biraz daha düşünebileceğimiz şirketler olacaktır. O açıdan ileriye doğru biraz daha bakılıyor. Mesela ilk çeyrek bilançolar içerisinde bilemiyorum ama sektör içerisinde böyle biraz daha değerlendirdiğimiz hani savaşın etkisi olan olmayan negatif veya pozitif bazlı bilanço üzerinde net bir şekilde yansımaları varsa iyi de olsa demek ki ikinci dönem burada bir bozulma olabilir diye belki tam da bilanço performansını göremediğimiz şirketler olabilir. O açıdan yani bir enflasyon muhasebesine benzetmek istemiyorum ama hani böyle geçiş dönemleri açısından daha sonra ne oldu peki? Yani bu dönemi böyle kapadı bu şirket ama sonraki bilançolarda bu gelişmeler bu finansal tabloları nasıl etkileyecek konusunda bence biraz daha araştırma departmanları kafa yoruyordur. O açıdan mevcut duruma baktığımızda aslında bence hala daha iyimser olabileceğimiz bir görüntü varmış. İkinci çeyrekte de savaşın
1: Evet.
0: etkileri kalıcı olmazsa bunun da kısmen bir geçiş dönemi olduğu gibi bir değerlendirme işte Temmuz ayları gibi yapma durumunda kalacağız. Onun için çok böyle net bir görüntü olduğunu düşünmüyorum. Yani biraz da ileriye dönük bir değerleme üzerinden bu sene gidilecek gibi gözüküyor.
1: Ağlat Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkür ediyorum.
0: İyi akşamlar, görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar diliyorum ve hemen stüdyomdaki konuğuma dönüyorum. Top Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat bizimle birlikte, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz Merkez Bankası'nın çıktılarını konuşuyoruz ama o tarafta hani sanayici açısından önemli noktalar da var. Dolayısıyla sizin de kısa da olsa bir değerlendirmenizi almak isterim.
2: Merkez Bankası'nın hedef değiştirmesi tabii ki biraz daha yüksek bir enflasyon. Dolayısıyla yüksek finansman maliyeti demek. Sanayicinin kesinlikle istemediği bir durumda karşı karşıyayız. Maalesef artık faizlerde iniş patikasına girdik. Biraz daha finansmana rahat ulaşacağız diye düşünürken arada 28 Şubat'ta başlayan savaşın da olması bizim de bütün hesaplarımızı, bütün bütçelerimizi çok ciddi bir şekilde sıkıntıya soktu. Hemen beraberinde faizlerin arttığını, işte Merkez Bankası'nın hedef değiştirdiğini görmek de sanayiciyi biraz daha finansman maliyetinde, biraz daha maliyetleri yaparken finansmanı öne çıkarmasında beraberinde getirdi. Sanayici çok mutlu değil bu gelişmelerden tabii ki.
1: Finansman dediniz, oradan devam edelim. Şimdi finansmana ulaşım konusunda zaten hali hazırda yüksek faiz ortamı var. Orada beklentiler de var bir miktar, biliyorum hani Exim Bank tarafından beklentiler var, onun dışında beklentiler var. Tam olarak ne istiyor sanayici bu anlamda?
2: Sanayici böyle durumlarda özellikle krizde finansmana hem ulaşmakta hem de maliyetinde çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Özellikle bizim gibi emek yoğun sektörlerde yani sermaye kısıtlı olan sektörlerde finansmana ulaşmak bu krizde çok önemli. Bildiğiniz gibi son 3 yıl içerisinde hep rekabetçi olmayan kur, finansman maliyeti, işte ana pazarın talebi daraltması gibi sorunlar sebebiyle işletme sermayesinde çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Dolayısıyla bu dönemde bir de savaş eklenince, tam faiz iniş patikasında olunca, tekrar yükselmeye başlayınca finansmana ulaşmak çok daha sıkıntı oluyor. Çünkü artık sektörlerde teminat kalmadı. Dolayısıyla burada en çok istenen şey İGEL'in, KGF'nin devreye girerekten teminat problemi halletmesi. Burada çok önemli enstrümanlar var. Mesela TL reskont kredisi gerçekten çok kıymetli. Çok da uygun. Ona ulaşmak istiyoruz. Fakat orada da limitler çok yeterli olmadığı için 3 ay 5 ay sıra bekleniyor. TL reskont kredilerinde özellikle ihracatçının çok daha ulaşımının rahat olması lazım.
1: Yani orada limit artışı bekliyoruz.
2: Limit artışı bekliyoruz. Yani 4,5 milyarlık günlük limit birkaç dakika içinde bittiğini biliyoruz. Yani Ağustos'a, Eylül'e, Ekim'e sıralar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ihracatçıların özellikle TL reskont krediye ulaşmakta. Teminat problemi varsa onları İGE ve KGF teminatlarıyla ulaşmasında çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hatta biz TL reskont kredilerini gösterge faizinin yarısına sabitlenip mümkünse

0: Faizin de önden alınmaması lazım. Yani biz bir 10 milyonluk bir kredi aldığımızda hemen önden faizi kesiliyor. Onun da dönem sonunda alınması bize finansmanda en büyük rahatlığı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi bir yandan tekstil sektörü özeline gelecek olursak çok sıkıntılı dönemlerden geçtiğinizi biliyorum. Ama şu an geldiğimiz noktada savaşın kazanımı olmaz ama sizin sektöre yaramış gibi gözüküyor. Özellikle oradaki tedarik zincirindeki sıkıntılarla birlikte siparişlerin buraya kaydığını biliyoruz. Ne noktada bir size rahatlama sağladı bu ve belki de bunun devamının gelmesi için aslında ne yapmamız gerekiyor? En büyük soru işareti bu olsa gerek.
0: Aslında bizim alım grupları için, alıcılarımız için önemli bir uyarı olduğu demek lazım. Bildiğiniz gibi pandemide tedarik güvenliği çok önemli olduğu ve Avrupa'nın ana alıcıların, ana pazarımızın çok ciddi bir teveccühüyle karşılaşmıştık. 2020'nin ikinci yarısından itibaren 21'de ve 22'de neredeyse her yerden siparişler fışkırdı ve yetiştiremedik. Ve kapasite artışlarına gittik maalesef. Dolayısıyla böyle durumlarda özellikle yakından tedariğin çok kıymetli olduğu sinyallerini tekrar almaya başladı alıcılar. Yani şimdi baktığı zaman hem taşımacılık fiyatlarının artması hem Hürmüz'deki kriz Avrupa'nın ana alıcıların 2-3 günde tedariği Türkiye'de yaptıklarını bildikleri için tekrar acaba Türkiye'den fiyat soralım mı, Türkiye'den alalım mı noktasına getirdi ve önemli alım gruplarının yaklaşık çok büyük miktarlarda yani 3-5 büyük firmanın çok büyük miktarlarda alım gruplarının sipariş yerleştirdiğini gördük. Hemen bu da fiyatlara yansıdı. Daha doğrusu rakamlara yansıdı. Geçen sene Nisan ayıyla mukayese ettiğimiz zaman %18.4 gibi bir artış oldu. Yani bunun da biraz takvim etkisi var. Biraz euro dolar paritesinin etkisi var ama gerçekten önemli bir artıyla biz %7 eksiyle gittiğimiz ihracatın ilk 3 ayında birdenbire -1.5'a düştük. Yani bunun nereye evrileceği biraz da savaşın süreciyle alakalı. Ya gerçekten bu kriz pandemi gibi bu tedarikte çok büyük problem olacak. Artık bu navlun ücretleri geri gelmeyecek gibi noktasına olduğunda yakından biraz pahalı da olsa tedarik yapalım diyen alıcıların daha da artacağını hazır yine biraz iyi yansıyacağını düşünüyorum. Fakat biraz daha görmek lazım. Açıkçası 2-3 ay görmek lazım. Bakalım nereye evrilecek.
1: Peki bir yandan da şimdi düzenlemeler değişiyor, sıklıkla adımlar atılıyor. Hani aslında sanayici açısından önemli adımlar da atıyor. Oraya geleceğim. Ama onun öncesinde konkordato tarafını da çokça konuştuk. Evet. Şimdi o tarafta değişiklik olacağı uzun süredir konuşuluyordu. İşte denetimler artırılacak deniliyordu vesaire. Şimdi orada bir değişikliğe gidildi. Ne oldu ne bitti kısmında daha mı zorlaştı? Daha mı kolaylaştı? Hani orada nette sonuç ne oldu ve sektöre nasıl yansıyacak?
0: Maalesef bildiğiniz gibi son 3 yıl içerisinde olumsuz kararları almak zorunda kalan birçok firmamız oldu. Özellikle emek yoğun sektörlerde işte iflaslar, konkordatolar çok fazla duyduk. Burada bu iş artık öyle bir noktaya geldi ki Ece Hanım, yani artık sistemeler olduğunu gördük. Yani tedarik zincirinde özellikle bir konkordato ilan edildiğinde tedarik sağlayan firmaların zincirleme domino etkisiyle çok ciddi sıkıntılar yaşadığını gördük. Burada kötü niyetli olan firmalarımız da maalesef arada çıktı. Bu yapılan düzenlemeyle mali kuralla biraz daha denetlenen, daha kısa süre verilen ve burada en azından mali denetimle bu süreci biraz daha zorlaştırıp gerçekten ödeme zorluğu yaşayıp bunun karşılığında aktifleri güçlü olan firmalara bu hakkın verileceği, suistimal edilmeyeceği bir noktaya geldi.
1: Onun için, vardı değil mi orada?
0: Evet, burada suistimaller vardı. Yani inanın özellikle konkordato süreçlerini hazırlayacak firmalar oluşmuştu. Yani böyle firmaları konkordatoyu hazırlıyor. Bu gerçekten özellikle tedarik zincirinde ciddi sıkıntılar yaratıyordu. Bildiğiniz gibi birçok şey güvene dayalı ticarette. Yani tabii, çek veriyorsunuz, senet veriyorsunuz veya sözünüze istinaden alışveriş yapıyorsunuz.
1: Bir de orada da bir domino etkisi de oluyor.
0: Evet, domino etkisi yapınca sizde hiçbir şey yokken bile acaba bir şey olur mu diye herkes tedirgin olmaya başlıyor ve sektörde maalesef kırılma oluşuyor. Bunun için önemli bir adım olduğunu, doğru bir karar olduğunu düşünüyorum.
1: Peki son sorum, şimdi sanayicinin aslında önceliklendirildi bazı adımlar da görüyoruz. Aslında ekonomi yönetimi de bir miktar durumun farkında olduğunu sözleriyle altını çiziyor. Öyle bir döneme girmiş durumdayız. Dolayısıyla orada mesela işte kurumlar vergisinde bir ayarlamaya gidildi. İşte başka konuşulan şeyler var. Bu adımları ne kadar rahatlatıcı buluyorsunuz? Ve hani biraz önce finansman tarafında evet söylediniz, başka bazı beklentileriniz var. Ama onun dışında yapılmasını istediğiniz, hani içinizden geçen, yüreğinizden geçen noktalar varsa onları da almak isterim.
0: Tabii ki imalatçı ihracatçılarının özellikle gelir vergisi kalemlerinin düşürülmesi çok olumlu bir adım. Ama o kadar sıkışık bir dönemde, o kadar karsız bir noktaya geldi ki imalat sektörü, özellikle emek yoğun sektörlerde. İmalatımızı oluşturan kalemlerde destek verilmesi inanın.

0: şu an vergi desteğinden çok daha kıymetli. Yani şirketler şu an kar oluşturamadığı için düşen bir verginin çok da avantajı olacak mı? Bunu zaman gösterecek ama asıl maliyeti oluşturan yani enflasyonun durdurulması, bizim maliyet kalemlerinin durdurulması veya onlara destek verilmesi, enerji desteği gibi, navlun desteği gibi, biraz önce konuştuğumuz gibi faiz desteği, hatta kur primi desteği, bu da sanayicinin için çok daha kıymetli. Maliyeti oluşturan kalemlerde biraz destek olursa en azından daha rekabetçi olur ve ihracatta sorun yaşamayız. Yoksa olacak bir karın vergisi şu an pek kısa vadede düşündüğümüz bir konu değil. Çok da karlı değil sektörler.
1: Sektöründen sektörüne de değişiyor tabii bu konu.
0: Hazır giyim sektörü özellikle söylüyorum tabii.
1: Peki, top hazır giyim ve konfeksiyon sektör meclis başkanı Şeref Fayat, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için.
0: İyi yayınlar.
1: Ve bugün konut satışlarına dair veriyi de aldık. Nisan ayında yıllık %2,6'lık bir artış var. 126.808 adete gelmiş durumda. İlk el konut satış sayısı Nisan ayında %9,6 oranında yükseldi. Detayları izleyerek devam edelim, üzerine konuşacağız.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Konut satışları yıllık %2,6 artarak 126.808 ile yılın en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,6 oranında artarak 40.306 oldu. İkinci el konut satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 azalarak 86.502 kaydedildi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %31,8, ikinci el konut satışlarının payı %68,2 oldu. İpotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %40,5 artarak 25.771 gerçekleşti. Diğer konut satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4 azalarak 101.037 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20,3, diğer satışların payı %79,7 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 azalarak 1516 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,2 olarak gerçekleşti. Ocak ila Nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın yine bu dönemine göre %11,6 azalarak 5681 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışı da Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,3 artarak 4301 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 artışla 11.393 olarak kaydedildi.
1: 60 dakika kaldığı yerden devam ederken İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş buldum.
1: Şimdi detayları zaten izledik. Nasıl yorumlarsınız diyeceğim. Bir artış var ama sizle de az önce konuştuk. Konut satışları evet ama işte iş yeri satışları, arsa satışları dediğiniz noktada orada işte tablo bu kadar iç açıcı değil, değişik.
3: Şimdi önce şunu söylemek istiyorum. 2026 yılının en çok konut satışı gerçekleşti diye ifadeler duyuyorum. Ama konut satışları güçlü bir mevsimsellik etkisi altındadır. Dolayısıyla ocağı 100 kabul edersek, Ocak 100, Şubat 105, Mart'tan itibaren zaten yükselmeye gider ve Nisan ayındaki satışlar genel olarak Mart ayından da her zaman daha yüksek olur. Dolayısıyla zaten mevsimsel olarak yükseliş trendinde olan konut satışlarında hani Nisan ayı bu yılın en yüksek satışı gerçekleşti diye tabir etmek çok şey değil. Doğru değil ya da anlamlı değil. Şimdi konut satışları Ocak-Nisan olarak bakalım. Çünkü böyle bakmamız gerekiyor. Nedeni de şu, geçen yıl bayram Mart'la Nisan arasında paylaşılmıştı. Bu sene bayram Mart ayına kaldı. Dolayısıyla 4 aylık bir bakış fotoğrafı daha iyi görmemizi sağlar. 4 ay itibariyle baktığımızda şöyle bir durum var. Konut satışlarında %0,5'lık bir artış var. Şimdi ben istatistik olarak bunu çok anlamlı bulmuyorum. Bu konut satışları aynı yerinde ya da geçen yılla aynı dememizde hiçbir mahsur yok. Bunu yorumlamayız. Ancak konut dışı tarafta ciddi ölçüde satış adetlerinde düşme var. Örneğin iş yeri satışları yaklaşık %4 düşmüş durumda geçen yılın aynı ayına, aynı dönemine göre. Arsa arazi satışlarındaki gerileme adet olarak baktığımızda yaklaşık %18. Dolayısıyla evet, konut hala direniyor. Demografik faktörlerin etkisi altında geçen yılla benzer bir performans gösteriyor.

0: konut dışında kalan gerek ticari gerekse arsa arazi tarafı adet anlamında ciddi ölçüde.
1: O neden finansman tarafındaki yükselişle falan mı bağlantı, yani yükseklikle mi bağlantılı, yoksa başka bir hani sıkı para politikası dönüşüyle mevduatlar yüksek
0: faiz,
1: gibi bir yerden mi?
0: Bravo. Şimdi konutun şöyle bir özelliği var. Konut aynı zamanda bir ihtiyaç. Hı hı. Dolayısıyla yani konut...

0: Relatif bir yatırım ihtiyadını temsil ediyor. Öyle olunca reel faizlerin bu derece yüksek olması arsa ve arazi tarafından da şey yapıyor. Yatırımcıların uzak durmasına neden oluyor. O nedenle de pandemi döneminde başlayan arsa araziye yönelik ilgi, daha sonra negatif reel faiz döneminde zirveye giden alım satımlar artık geriye dönmüş durumda. Arsa arazi satışlarında ilk 4 aylık dönemde %18'lik bir gerileme var.
1: Şimdi bugün hazır enflasyon raporu sunumunu almışken orada işte enflasyon beklentilerinin, hedeflerinin yukarı yönlü güncellendiğini gördük. Dolayısıyla böyle bir ortamda bu sıkı duruşun daha en azından para politikası tarafında devam edeceğini, işte faiz indirimlerinin bir miktar ötelendiğini konuşuyoruz. Dolayısıyla biraz daha bu satışlar için, satın almalar için doğru dönem mi, onu sormak istiyorum. Yani ben eğer satın alacak olsam şu anda almalı mıyım, biraz beklemeli miyim? Oturmak için ayrı, yatırım yapmak için ayrı, iş yeri için ayrı, konut için ayrı.
0: Peki şöyle diyelim, şimdi konut talebi, yani hı hı, satış adetleri birinci sırada ağırlıkla demografik faktörlerin etkisindedir. İkinci sırada genel ekonomik büyüme ile bağlantılıdır. Faiz oranları ise, yani reel faiz oranları ise fiyatlar üzerine etkilidir. Bakın, ikiye bölüyorum. Satış adetleriyle fiyatları birbirinden ayırıyorum. Hı hı. Fiyatlar üzerinde etkili olan temel unsur reel faizin düzeyidir. Ve bizim şu anda önümüzdeki dönemlerde görünüyor ki reel faiz görece yüksek olmaya devam edecek. Bu da fiyatları önemli ölçüde de baskılamaya devam edeceğini gösteriyor. Yani konut satış adetleri geçen yılla aynı veya geçen yıla göre bir parça daha fazla bile olsa fiyatların reel olarak gerileyeceği benim gözümde fiyat faiz seviyeleri bu seviyede devam ettiği müddetçe öyle olacağını görüyorum. O nedenle şu, sizin alımı eğer yatırım amaçlı yapacaksanız beklemeniz lazım. Oturum amaçlı yapacaksanız bakın şöyle bir durum var. Bir konutun piyasadaki değeriyle alıcının gözündeki değeri birbirinden farklılaşır. Yani siz o konutun içinde oturup yaşayacaksanız ondan elde edeceğiniz yaşam kalitesi sizin için önemlidir. Dolayısıyla orada çok piyasa fiyatına takılmaksızın kullanım için talep ettiğiniz mülkü almanızı tavsiye ederim.
1: Anladım.
0: Ama yatırım için ise biraz beklemeniz gerekiyor. Arsa arazi için bir hayli beklemek gerekiyor. İş yeri tarafında da şunu gözlemliyorum. İki tür hareket var. Bir, iş yeri satış adetleri düşmüş durumda. İki, piyasadaki kira çarpanlarını gözlediğimde önemli ölçüde ticari gayrimenkullerin kira çarpanlarının düştüğünü görüyorum. Yani bu şu demek, kiraya göre nispi fiyatlar görece zayıf seyrediyor. O tarafta da yatırımcının belki bir 6 ay bir senesi daha var girmek üzere, yani ticari mülke yatırım yapmak için. Hülasa oturmak için konut alınabilir ama onun dışındaki bütün yatırım seçenekleri en az bir sene beklemek gerekiyor.
1: Bir sene bayağı uzun
0: öyle
1: bir süreç.
0: Öyle gözüküyor.
1: Peki bir yandan da son olarak şunu da sorayım, ipotekli konut satışları tarafını da soracağım. Bu da çok konuşuldu. %40'lık bir artış olduğunu söylüyor veri.
0: Evet,
1: ne
0: oysa
1: dersiniz?
0: Faiz oranları da ciddi ölçüde
1: evet,
0: yukarıda. İki şey aklımıza
1: nasıl
0: gelebilir.
1: Oluyor?
0: Yatırım yapanlar konut fiyatlarındaki artışın finansman maliyetinin üzerinde olacağını düşünüyor olabilirler. Ancak bu şu anki piyasa gerçekleriyle bana kalırsa çok örtüşmüyor. Çünkü konut kredilerinin faiz oranları 2.59 civarında. Onun bileşiğini aldığımız zaman yıllık %40'lara gelen bir maliyet söz konusu. Ama konut fiyatları enflasyonun da gerisinde bir performans gösteriyor. Ben bunun bir parça daha detaylandırılması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin bu ipotekli konut satışları banka kredisi midir? Yoksa tasarruf finansman şirketlerinden alınan faizsiz kullandırımlar mıdır?
1: O taraftan destekleniyor diyorsunuz.
0: Ben öyle düşünüyorum. Yani oradaki esas şeyin tasarruf finansman kuruluşları tarafından verilen...
1: Orada ne kadarlık bir şey payı var, pazar payı var oradaki satışlara baktığınızda?
0: Şöyle düşünüyorum, ipotekli diye ifade edilen satışların %20'den fazlasının, 25-30 civarının tasarruf finansman kuruluşları tarafından verildiğini düşünüyorum. Yani geçen ay 25 bin civarında ipotekli konut satışı gerçekleşti deniliyor.

0: Benim tahminim en az 25 bin adede tasarruf finansman şirketlerinden geliyor.
1: Anladım. Oradaki %40'lık artış aslında bu şekilde bir ayrışmaya ihtiyaç var. Daha detaylandırılmaya ihtiyacı var
0: Evet, bir
1: diyorsunuz.
0: detaylandırmamız lazım. Ne kadarı gerçekten banka tarafından kullandırılan klasik faiz ödemeli kredilerden kaynaklanıyor? Ne kadarı tasarruf finansman şirketleri tarafında faizsiz finansmanla kaynaklanıyor? Bunu bilebilirsek çok daha rahat bir yorum yapabiliriz. Çünkü içinde bulunduğumuz konjonktür, faiz oranları ipotekli konut satışlarının banka tarafından bu kadar yükselmesine çok izin verecek bir durumda değil bana kalırsa.
1: Peki böyle bir ortamda yani iş geliştiriciler ne yapacak, ne durumdalar? Yani bir yandan maliyet baskılarını konuşuyoruz. İşte aslına baktığımızda inşaat maliyet endeksine bir miktar daha hani enflasyonun altında bir
0: İdi
1: seyir.
0: ama değil artık. Son %27'yi buldu.
1: Yani aşağı yukarı aynı.
0: Evet, enflasyona yakın. Bizim burada
1: Yakın.
0: bakmamız gereken konut fiyat artışına bakmamız gerekiyor. Çünkü
1: İşte ya, o kadar baktığınızda ne durumda? Yani o mesela
0: tabii gibi yani başa baş sanki inşaat maliyetlerindeki artışla konut fiyatlarındaki artış hemen hemen aynı gibi. Ama önümüzdeki dönemlerde zannediyorum inşaat maliyetlerindeki artış konut fiyatlarındaki artışı geçecek gibi gözüküyor.
1: O zaman biz bir dönem hani şunu konuşuyorduk ya, o arz tarafındaki iştahsızlığı, işte projelerin ertelendiğini, iptal edildiğini, yine öyle bir döneme girme
0: Bir,
1: riskimiz var mı?
0: evet, onun sinyallerini görüyoruz piyasadan.
1: Peki. Ahmet Büyüktuman, çok çok teşekkür
0: Rica
1: ediyorum.
0: ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Kısa bir araya gideceğiz. Arın ardından devam edeceğiz efendim.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazarlamadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Hanımların beylerin dikkatine, Supermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
7: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
12: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol. İhtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
1: sizin. Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
3: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
4: yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
6: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
11: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
12: Donuyoruz Yüksel abi.
11: Bu havada.
12: İnternette donuyoruz.
11: Benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
13: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
14: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
13: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
15: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
11: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
16: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
17: Ya bunun iki tane öncü göstergesi var. Bir tanesi İstanbul Sanayi Odası PMI Endeksine baktığın zaman PMI Endeksi Nisan ayında 45.7'ye geriledi. Yani PMI Endeksi geriliyor. Yani özellikle yurt içi talep zayıflıyor. Zaten Merkez Bankamızda enflasyon raporunda yurt içi taleple ilgili öngörülerin zayıfladığı yönünde, yavaşladığı yönünde bir tespiti var. Bunun yanında evet, bir de yine PMI, ihracatla ilgili PMI endeksine baktığı zaman da mesela Ocak

0: Şubat'ta 52 olan oran şu anda 50'ye düştü. Ya bu da şunu gösteriyor. Yani önümüzdeki dönemde en azından ikinci kuartırda yani hem yurt içindeki talebin zayıf olması hem yurt dışındaki talebin zayıf olmuş olması tabii şirket karlılıkları üzerinde bence biraz daha baskıyı artıracağını düşünüyorum. Çünkü ilk çeyrekte 2025'in birinci çeyreğiyle 2026'nın birinci çeyreğini karşılaştırdığınız zaman Ece Hanım aşağı yukarı sanayi şirketlerde reel olarak yani ki enflasyon muhasebesi tuttukları için enflasyon karşılıkları için %13'lük büyüme vardı. Ama yani bu büyüme ikinci çeyrekte olur mu? Muhtemelen biraz daha az olacak. Yani zaten %13 büyüdüğü zaman bir an önce size söyledim %1 karlılıkla çalışan şirketler açısından özellikle bu enflasyon kar üzerinde yani şirket karlılıkları üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini düşünüyorum.
1: Peki şirketler neler bekliyor bu anlamda diye baktığımızda merkezin yaptığı çalışmalardan bir tanesi de işte reel sektör iktisadi mercek çalışması. Bu da nedir? İşte şirketlerle yüz yüze yapılan görüşmeler ve beklentilerinin sorulduğu. Bunun çıktılarıyla birlikte değerlendirdiğinizde aslında en kritik, en önceliklendirdiği beklentinin firmalar üzerinde ne olduğunu okuyorsunuz ve aslında nasıl açılımlar olması lazım bundan sonrası için?
0: Ya kısaca resim diyoruz.
1: Yani resim, evet.
0: Real sektör, iktisadi mercek dediğimiz konu resim. Yani burada Merkez Bankası'ndaki yönetici arkadaşlarımız yani real sektörün temsilcileriyle bir anket yapıyor, yüz yüze görüşme yapıyor. Hatta birkaç görüşmeye de ben de katılmıştım, kendim de katılmıştım. Gerçekten yani içerik olarak bakıldığı zaman zengin içerikte bir soru cevap şeklinde gidiyor. Orada ortaya çıkan konu şu, yani birincisi yani reel sektördeki değerli yöneticilerimiz şunu söylüyor. Yurt içinde talebimiz artık yavaşlıyor. Yani biraz önce söylediğim bu aslında yani İstanbul Sanayi Odası'nın açıklamış olduğu PMI endeksiyle de paralel gidiyor. Mart ayındaki PMI endeksi yanlış hatırlamıyorsam 47 seviyesindeydi. Şimdi 45.7'ye geriledi. Yine yurt dışındaki talebimiz zayıf diyor. Yurt dışındaki talep zayıf diyor. Üçüncü konu finansmana erişmekte zorlanıyoruz. Aslında bu savaşın etkisiyle yani finansmana erişimde bazı şeylerde ek ihtiyaçlar da doğdu. Ek ihtiyaçlar nereden doğdu? Birincisi şu, yani önceden siz yine biraz vadeli alabildiğiniz ham madde ithalatını vadeli alabiliyordunuz. Şimdi hepsini peşin almanız lazım. Bir de yani ham madde ithalatlarında, ham madde fiyatlarındaki artış nedeniyle şu anda şirketlerin eskisine göre bakıldığı zaman daha çok finansmana ihtiyaçları var. Yani onu vurguluyorlar. Yani reel sektördeki yönetici arkadaşlarımız Merkez Bankası ile yapılan görüşmelerdeki anketlerde. Yani beklenen konu buradaki biraz daha hem yurt içi yurt dışındaki bence öne çıkan konu yurt içi ve yurt dışındaki talebin zayıflayacağı yönünde bir şey var. Yani reel sektörün Merkez Bankası'ndaki yapılan bu anket sonuçlarında ortaya çıkan yani gerçek bu. Yani biraz daha yavaşlayacağız. Yani o gözüküyor.
1: Peki bazı gerçekler var ama şirketlerin de finansman ihtiyacı devam ediyor ister istemez. Dolayısıyla ne yapsınlar, nasıl borçlansınlar, ne gibi tavsiyeler verirsiniz?
0: Ya ben öncelikle şunu tavsiye ederim Ece Hanım. Eğer şirket Türk lirası borçlanmak zorundaysa bence operasyon modelini, iş modeli değil de aslında operasyon modelini biraz böyle sadeleştirmek, daha böyle fokus etmek, daha biraz küçültmek, fit etmek yani gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biraz önce size söylediğim gibi yani %50 seviyesinde bir faiz, üzerine %5 de banka sigorta muamele vergisi koyuyorsunuz %52,5 aşağı yukarı diğer maliyetlerle beraber %55'lik bir faiz ve bunun karşılığında Merkez Bankası'nın diyelim ki ara hedefi %24 tuttu. Ara hedefi 24 ama biliyorsunuz tahmini %26 seviyesinde. Yani 55-25 yani 30 puana yakın bir reel faizi karşılayacak şu anda bir iş yok piyasada. Bu açıdan bence birincisi şirketlere önerecek olduğum konu yani operasyonel modellerini mutlaka sadeleştirip daha az bir kaynakla, daha az krediyle işlerini, faaliyetlerini sürdürmeleri gerektiğini düşünüyorum. İkinci konu,
1: Bir şey soracağım. Ya tabii. Şöyle yatırım yapmak için özellikle hani uygun bir dönem gibi gözükmese de bir yandan da işte rekabet ortamında küreselle rekabet etmek için işte bazı teknoloji uyumlanmaları yapmanız lazım. Yapay zekaya uyum sağlamanız lazım. Yani orada optimal noktayı nasıl sağlayacağız? Sağlayacak şirketler?
0: Orada aslında şey de yani özellikle bazı alanlarda yapmış olduğunuz teknoloji, ondan sonra yeşil dönüşüm, yine daha böyle teknolojik ve strateji ağırlıklı olan yatırımlarda bence en önemli kaynak Merkez Bankası kaynaklı yatırım taahhütlü avans kredisi. Ya bugün şu anda baz faiz oranı %30 ama yurt dışından TSP diyoruz. Teknoloji ve strateji puanı kısaltması TSP. Eğer TSP'niz yani
1: %80... Bu arada süremizin sonuna gelmişiz. Bir iki cümleyle toparlayabilirsiniz.
0: TSP'niz çok TSP'niz %85 oranının üzerinde olursa ve yurt dışından finansman yapıyorsanız ve ekonomik gücünüz iyi ise %30 olan oran %15'e kadar gelebiliyor. Yani ben şey öneririm. Tabii ki bu yatırım taahhütlü avans kredisi hala Merkez Bankası kaynakları bu açıdan müsait. Bu tip kredileri kullanmalarını öneririm.
1: Besmin Finansal Hizmetler Danışmanlık CEO'su Ferda Best'e çok teşekkür ederim.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: Ve 60 dakikanın sonuna geldik efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
4: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
5: Kale Kilit.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
8: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
10: Sinir hızında hep edin, havada karada çekerim.
11: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
10: Sinir hızında hep edin, havada karada çekerim.
13: Evleri fiber hızına çeken Superbars 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbars 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde.
8: Şak diye internet, tak diye evinizde.
14: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır.

0: www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg KT Radyo.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Şimdi love bombing, gaslighting, neydi öbür hocam? Narsisizm.
1: Ghosting.
0: Ghosting. Bunları konuşmayanı dövüyorlar. Yani şu anda öyle bir yerden geçiyoruz. Her yer bunu konuşanla dolu ve artık çok sıkıldım ben bunlardan.
1: Çok konuşuldu bence, pek çok boyutta artık tanınıyor.
0: Bir de bir şey söyleyeyim.
1: İçi boşaltılmasın sadece, değil mi daha fazla?
0: Tanımak da değil aslında. Şimdi bunları evet. Öğrendik ya.
1: Evet.
0: Yani ona buna yapıştırıyoruz.
1: Tabii.
0: Bu da çok büyük haksızlık.
1: Bir kavramı aslında bilince, adını koyunca her yerde o gözle bakmaya başlarsınız. O kişilere de o tanıları koymaya başlarsınız. Tıpta da böyle bir şey vardır biliyor musunuz? Bazı tanılarla çalışan hekimler vardır ve artık herkese o tanılarla bakmaya başlarlar. Biraz o zihni sınırlandıran bir şey. O yüzden aslında bu insan bu tanılara uyuyor mu, başka bir şey de olabilir mi diye esnemek lazım.
0: Evet, peki şimdi ben daha gerçek bir yerden girmek istiyorum konuyu. Boş verin tanımları, şunları bunları.
1: Tamam.
0: Kalbinizin o yerinden çıktığı an, yani biriyle çarpıştığınız an. Ve o an aslında eğer şuurunuz kendinizi izleyecek kadar yerinde ise, bilmiyorum ona ne deniyor sizin dilinizde. O öyle çok sık yakalanan bir şey değil. O çarpışma anı ve ondan sonrasındaki gelişme. Biz bunu nasıl anlıyoruz, nasıl anlamlandırıyoruz? O esnada neler oluyor?
1: Şimdi bunu birkaç boyutta incelememiz lazım. Çünkü böyle söylediğinizde içimizde harika duygular uyandırdı değil mi bazılarımızda? O çarpışma anı hayatın anlamı gibi. Yani oradan bir tutku, cesaret, özgürlük, yaratıcılık gelecekmiş gibi. Bir dopamin hissiyle, bir ödülle bağlantılı hoşnut duygulardan bahsediyoruz. Belki de işte o aşkın arka plandaki matematiği biraz da buralardan geliyor. O çarpışma anlarından geliyor. Yalnız her zaman olay bu kadar hoş ve anlamlı mı ilerliyor? Bazı çarpışmalar bizim geçmiş kimyalarımızdan oluşuyor. Geçmiş dinamiklerimiz, aile dinamiklerimizde

0: yaşadıklarımız ve hala sürdürdüğümüz bazı patolojilerimiz nedeniyle bir kişiyi görüyoruz ve bir bağlamda görüyoruz aslında onu. Çok tanımamıza bile gerek yok. Bizde bir çağrışım yapıyor. Hı hı. Çok tanıdık bir his. Hani deriz ya, yıllardır tanıyorum onu. İlk kez görmüşüm gibi değil. Çok tanıdık. Çok özel kılarız hemen onu kendimizde. Aslında bu, orada bir dinamiklerimizden bağlanıyoruz. Şimdi bu çarpışmalar bir önceki anlattığımız şablondan biraz daha farklı ilerleyebiliyor. Daha sorunlu, çünkü patolojilerimizden bağlanıyoruz. Ay, orada bir tanıdık ve sorunlu bir şey görüyoruz ve oraya doğru çekiliyoruz, meylediyoruz. Burada seyir biraz daha farklı oluyor işte.
1: Ha, öyle her çarpışma büyük aşk gördük, ilk görüşte birbirimize aşık olduk olmuyor.
0: Olmuyor. Her çarpışma aslında o kadar anlamlı ve dost doğru bir yere doğru gitmiyor. Tabii bunu, gerçek aşkları da hiç patolojik bir yerden okumamak üzerine de anlatıyorum.
1: O nasıl mümkün? Gerçek aşk, yani nasıl mümkün? Onu patolojik bir yerden okumuyoruz, patolojilerimizden bağlanmıyoruz. Bu öncelikli olarak özgürleşmeyi mi getiriyor? Yani önce özgürleşip bu patolojilerden sonra mı gerçek aşkı buluruz? Ya da gerçek aşkı bulduğumuz vakit mi özgürleşiriz? Ay, olay nasıl gelişiyor?
0: Çok karışık. Çok karışık ve çok nadir. Çok ender, biliyor musunuz? Neden? Gerçek aşk dediğimiz kavram tabii çok fazla şekilde anlatılabilir ama özünde kendi içinde sağlıklı ve kendini tanınmış bir yerden başlaması lazım kişinin. Yani bir başkasındaki yarayı görüp de ona koşmadan kendi sağlığı üzerinden ve orada gördüğü sağlıklı bir şeylerden evrilmesi lazım. Yani bu kadar sağlık kelimesinin kullanıldığı bir yerde sanki aşk yakışmıyor gibi oluyor. İnsanlar burada bu iki kelimeyi çok da bağdaştıramıyor. Ama bu kültürel bir düzenek. Yani o bağdaştıramama, çünkü aşkı acılı bir yerden, problemli bir yerden, dramalardan, kaoslardan okumaya alışmış. Edebiyatı, kültürü, sinemayı bunun üzerine kurmuş bir toplum. Çok acının çok aşk olduğuna inanmış bir toplumda aşk ve sağlık kelimeleri biraz sıkıcı duruyor, değil mi, yan yana baktığımızda? Oysa sağlık çok nadir bulunduğu için, kişinin kendi sağlığı, aile sağlığı, toplum sağlığı, bunlar nadir zamanlarda nadir ögeler bence. Böyle bulunduğu için gerçek aşk da nadir bulunuyor. Geri kalanı belki de travmalarımızdan, yaralarımızdan, dinamiklerimizden bağlandığımız yerler.
1: Bir de tabii şey var, hem o filmler, Yeşilçam çocuklarıyız, yani bizi ancak ölüm ayırır. Diğer taraftan da Batı masallarının çocuklarıyız. Yani bir prens gelir, ben böyle yatarım,
0: kurtaracağım.
1: O beni öper, ben uyanırım, beni kurtarır. Yani kurtarılmak, hep bir kurtarılmak.
0: Evet.
1: Sağlıksızlık belki bu taleple başlıyor ya da içte bilmediğimiz bu istekle, bu hayalle başlıyor. Biri beni kurtaracak.
0: Evet, bir kurtarıcı arıyor kişi. Şimdi bir kurtarıcı aradığınız bir noktada da yine o bizim sağlıklı sınırlar dediğimiz bölgeden çıkmış oluyorsunuz. Çünkü kurtarılma fantezisi yanı sıra insanların kurtarma fantezisi de vardır. Bu aşırı ihtiyaçlılık durumu bizim çok geçmişten getirdiğimiz bir yanılmadır. Aşırı fedakarlık, aşırı verme, aslında bu aşırı taviz dediğimiz durumlar kişinin ilişkiyi kontrol etmesi üzerine vardır. Kontrol dediğimiz her yerde güven kelimesini kullanmamız gerekiyor. Şimdi bir yerde kontrol etmeye çalışıyorsanız bir durumu, o duruma güvenmiyorsunuzdur. Belki de temel güven duygunuz sarsılmıştır. Bir ilişkiye, dünyaya, kendinize. O zaman her şey size tehlike sinyalleri vermeye başlar ve kontrol etmek istersiniz. Kontrol etmek de otomatik olarak birini kurtarmak, kurtarılmak üzerinden dönmeye başlar. Matematik böyle ilerler. Bir öncesinde dediniz ya, bağımlı ilişkileri anlattınız aslında. Hani o edebiyatta işte bir başkasının varlığında kurtarılmak, bir başkasıyla hemhal olmak, iç içe geçmek ve ömür boyu ayrılmamak, ölüm bizi ayırana dek. Evet, kulağa çok hoş geliyor, çünkü ölüm bizi ayırana dek şöyle başlamıyor mu? Anneyle kurduğumuz o ilk bağda anneyle kendini bir tek canlı olarak hissediyor. Daha sonra ayrışıyor. İki insan olduğunu bile daha farklı bir zaman diliminde anlamaya başlıyor çocuk. Dolayısıyla o ilk başladığımız o çok temel güven duygusu bilinirlik, güven, işte istikrar gibi kavramlara muhtaç oluyor. O da bizi bir insanla bilindik bir dünyada, bilindik bir sona, birlikte, el ele ve destek dolu bir hayatta ilerlememizi gerektiriyor. Zihnimizdeki bu fantezi aslında bir bağımlılıktan kaynaklanıyor.
1: Aslında bir düzen kurup o düzenden hiç çıkmama isteği.
0: Evet.
1: Asla bilinmezliğe yol açmama, yani gitmeme.
0: Evet.
1: O düzen hiç değişmesin, o koza hep bizi sarsın.
0: Öngörülebilirlik.
1: Evet, öngörülebilirlik.
0: Evet.
1: Öngörülebilirlik.
0: Güven duygusundan aslında yaralanmış olan kişiler hayatı belirlilik, öngörülebilirlik üzerinden algılıyorlar ve belirsiz olan bir dünya onlara çok kaygı veriyor.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
2: Hocam, size gelenlere de bakıldığında bütün araştırmalarınız, kitaplarınız, bu arada 36. baskıda imkansız ilişkilerden mümkün ilişkilere, onu söyleyeyim, 19. baskıda iyileşen ilişkiler terapi odasında ve duygusal manipülasyonları anlamak ve yönetmek duygusal oyunlar. Bu kitaplardan ve bütün danışanları düşündüğümüzde ve bu topraklarda öngörülebilirliği her şeyin önüne koyan çok fazla kişi var değil mi?
3: Evet, evet. Güven duygusunun belki de sarsılmasıyla ilgili bir şey bu. Öyle belirliliğe mi? Duyulan çok yoğun ihtiyaç. İnsanın özüne çok güvenmesi, değer vermesi ve bunu yeterli bulmasıyla başlayan bir ömürde, böyle bir aile öğretisinde, böyle bir toplum ve kültürde ancak kişi belirliliklerin olmadığı bir dünyada da hala kendine güvenebilir. Yani bu bilinmezlikle başa çıkabilme kapasitesine güvenir her şeyden önce. Esneyebilir, yeni kurallar geliştirebilir, farklı soruları farklı cevaplarla becerebileceğine inanır. Bir yandan da acı çekme kapasitesine güvenir. Çünkü duygulara da güvenmek lazım ya hayat akarken o belirsizliklerde. Maceracılık değil belki her zaman ama hayat sürekli değişecek yani. Bu değişkenliği kabul edebilmek.

0: edilmesi gerekir. Dolayısıyla buralarda çok yaralanmış olan kişilerin ilk aile ilişkilerinde öncelikle ve bir kültür, bir toplum yaralıysa bu anlamda bir günden bir güne başka kurallar geliyorsa, toplum sarsılabiliyorsa, öğretiler değişiyorsa, tam olarak neyin adil, neyin cesur, neyin olması gerektiği gibi kavramlarda her zaman bir bilinmezlik varsa dolayısıyla işte buralarda yaralanıyor insanlar.
1: O bende var mesela. O benim çocukluğumdan bu yana gelen hayatımda var.
0: Öyle mi?
1: Hangisi? Bir günden bir güne değişen hayat, kurallar, aniden her şeyin yıkılması. Mesela onlar aslında güven, evet ben gerçi güvenmeyi severim, güvenirim, teslim olurum. Hani o taraflar var.
0: Evet.
1: Ama sırtımı dayarım. Ama diğer taraftan bunlar sonraki yıllarda daha da öğrenilen şeyler. O gençlik yıllarında o çok öyle olmuyor. O korku, tabii, o survive etme hali, o ne olursa olsun ayakta kalacağımla ne yapacağını bilememe durumu. Bunlar tabii ki çok karışıyor. Evet. Bir de şöyle bir şey var. İlişkilerde mesela birini tanıdım, bir adamdan hoşlandım. Hı. Birini tanıyorum. Yemeğe gittik. Yani öyle bir örnek veriyorum. Böyle birkaç küçük hareketinden ben çok matematik kafayla çalışan biriyim. Yani benim hani analitik bakıyorum ve bunu da çok seviyorum. Hı. Ben tüme varabiliyorum. Hı. Bazı özelliklerin o küçük küçücük de olsa genel hayatına nasıl yansıdığını ya da tavırlarına, davranış biçimlerine nasıl yansıdığını az çok çıkarabiliyorum. Ve bu beni hiç yanıltmadı bugüne kadar. Bunu gururla söylemiyorum. Keşke yanılsaydı, azıcık tuzaklara düşseydim. Azıcık debelenseydim oralarda. Bu o wishful thinking dediğimiz hikaye, yani oldurmaya çalışmak, o istediğin var ya, olsun, dileğin. Hmm. Ondan bağımsız bir şekilde o gerçeklerle net yüzleşmek daha mı sağlıklı bir şey? Yoksa birazcık da ama ben olsun istiyorum ve görmüyorum, görmüyorum demek mi? Hangisi daha doğru yolda giderken?
0: Belki her yolda farklı bir öğreti kullanmak lazım. Bazen sezgilerinizden de yola çıkmak lazım. Çünkü ilk veriler her ne kadar analitik de düşünsek, akıl da kullansak ve belli bir yoldan da gitsek, bir haritayı da izlesek, insan o kadar karışık bir malzeme ki. Yani biz bunca yıl bu konuda eğitilmiş insanlarız değil mi? Bir psikiyatrist olarak açıkçası ben bile o noktada sezgilerimi de duymak isterim. Duygularıma da sorarım. Ne hissediyorsun şu anda? Korktun mu? Öfkelendin mi? Boşluk mu hissediyorsun? Bir yerde bir eksiklik mi hissediyorsun? Ne oluyor? Dünyada ne oluyor? Yoksa gördüğünüz noktada bazen bazı şeyler size rahatsızlık veriyor ve çok patolojik buluyorsunuz. O zaman da çok çabuk eliyorsunuz ki toplumun şu anda yaşamış olduğu hızlı döngülü ilişkilerde bunlar var.
1: Öyle
0: çok
1: mi?
0: Çabuk eleme, hemen vazgeçme. Bu olmadı, hadi bir sonrakine bakalım. Ama bir yandan da fazla yapışma. Bu mutlaka olmalı. Ben bunu değiştirebilirim mantığı var. Dolayısıyla hepsini bir birleştirmek lazım diye düşünüyorum. Akıl süzgecinden geçirmeliyiz mutlaka. Duygularımıza bakmalıyız, sezgilerimize bakmalıyız ve deneyimlerimizle birleştirmeliyiz. Belki de karmaşık insan yapısı buralardan hepsiyle birlikte baktığımızda bize bir fikir verebilir diye düşünüyorum.
1: İşte o da çok kolay olmayabilir
0: çok
1: değil
0: zor.
1: Mi? Çok zor. Ama ne yapacağız biz ya böyle? Ortada bir ilişkileri beceremeyen insanlar olarak böyle ortalıkta öyle bir döngü içinde yaşayıp gidecek miyiz?
0: Neden beceremediğimiz hakkında konuşalım isterseniz.
1: Neden beceremiyoruz?
0: Neden beceremiyoruz bu ilişkileri? Neden çok fazla insan mutsuz? Ve bunu modern dünyada daha fazla duyuyoruz değil mi?
1: Bu arada çok özür diliyorum. Neden çok da fazla insan mutsuz dediniz ya? İlişkileri beceremiyor olmak bir mutsuzluk sebebi midir?
0: Bence kesinlikle mutsuzluk ve hoşnutsuzluk ve tatminsizlik sebebidir hayatta. İlişki kelimesi özellikle kadın erkek ilişkileri üzerinden, romantik ilişkiler hakkında konuştuğumuzda benim gözlemlediğim şöyle bir şey oluyor. Çok hafif bir konu gibi geliyor. Gereken önem gösterilmiyor bir kere. Eğer şu anda biz ya da herhangi bir platformda siyasetten, politikadan, ekonomiden, dünya meselelerinden konuşuyor olsaydık insanlar bunu çok daha entelektüel, ağır konular olarak değerlendirecekti ve özel önem gösterecekti. Sanki dünya sadece bunların üzerinde dönüyor gibi ve asıl öncelikli olan bunlar gibi. Oysa ki bunların bile temelinde yatan meseleler, ilişkiler. Dünyayı da yönetiyor olabilirsiniz, bir ülkeyi de ya da kendi evinizi de ya da yönetemiyor da olabilirsiniz. Çok eğitimli ya da çok eğitimsiz de olabilirsiniz. Fark etmez. Kim olduğunuzdan bağımsız olarak herkesin mutluluk ve hayattan tatmin düzeyi eninde sonunda hanesinde kurduğu ilişkiyle çok bağlı.

0: bağlantılı. Yani ilişkiler dediğimiz meseleler hayatın özü. O kadar önemli ki belki de bu gereken önem verilmediği için insanlar bunu nasıl yapacağım, nasıl yapmalıyım? Öyle doğal akışında olan bir şey değil ya. Ben burada nasıl bir öğreti çıkarmalıyım, hangi araçlarımı kullanmalıyım diye üzerinde belki de düşünmediği için beceremiyoruz. Çünkü bu beceri kendiliğinden gelen bir şey değil. Düşünsenize aileniz çok sağlıklı olacak, çok akışkan, çok açık. Size çok sağlıklı bir hayat başlatacak da siz bunu üzerinde çok çalışmadan halledebileceğiniz bir yere doğru gideceksiniz. Ama öyle olmuyor. Hiçbir aile bu kadar sağlıklı olmadığı gibi biz bunları iş başa düşüyor ve sonradan öğrenmek zorunda kalıyoruz. Belki, gerçekten öğrenirsek belki becerebileceğiz.
1: Belki mesela Trump çok iyi ilişkiler kurabilen eşiyle, sevgilisiyle çok iyi ilişkiler kurabilen, o anlamda adalet duygusu gelişkin, empati duygusu gelişkin,
0: evet,
1: o ilişkilere evet, önem veren bir adam olsaydı,
0: evet,
1: o önem doğrultusunda dünyayı algılama şekli de farklı olabilirdi. Yani kesinlikle, belki de oradan çıkıyor arazların çoğu.
0: Kesinlikle. Bir kere dünya hakkında bu kadar saldırgan fikirleriniz varsa ve başka insanlara karşı ne yaşadıklarını, nasıl yıkıldıklarını ve acılarını önemsemiyorsanız, bu kendi dünyanızda bir zamanlar çocukluk döneminde bir şeylerin fazlasıyla yıkılmış olduğunu gösteriyor. Sevginizin, sevgi duyulmasının size, güven duygunuzun, şefkatin ve ilginin tam olarak aslında yıkılmış olmasıyla başlıyor hikaye. Duygusal ihmalin ve istismarın çocukları genelde bunlar. Ve daha sonra içinde büyüdüğü toplumda ne kadar kendi saldırganlığını dışarıya yansıtarak ne kadar çok fazla insanı fethedebilirsem kendimi güçlü hissedeceğim gibi bir şeyden geliyor. Tabii seçtikleri partnerlerde de sorun yaşıyorlar ve hane doğal olarak bozuluyor. Yani evde mutsuz, dünyada mutsuz. Ve bir başkasına bu mutsuzluğu nasıl gönderirim? Çünkü kendi içinde taşıyamıyor mutsuzluğu. Başkalarının da mutsuz olduğu bir dünyada kişi kendini daha normal hissediyor. Dünyayı yakıp yıkmaları bu yüzden.
1: Ya kendini mutlu normal olsaydı hissetmek bu için olmazdı. Mutlu
0: olsaydı kendi normali bu olacağı için dünyayı bu şekilde patolojik ve saldırgan bir yere doğru göndermezdi kişiler. Kendini daha normal hissedebilmek için dış dünyayı anormal hale getiriyor.
1: O zaman başka bir soru soruyorum. Peki neden mutlu insanlardan daha fazla mutsuz insanlar bu tür güçlerin sahibi oluyorlar dünyada? Neden mutlular o koltuklarda daha çok olarak oturmuyor da?
0: Oturmuyorlar. Belki de şöyle bakmak lazım. Yani mutlu insanların kesinlikle başarılı olduğuna inanıyorum. Net. Belki de biz bu grubu görmüyoruz. Çünkü dikkat çekmiyorlar. Sessiz bir başarıyla olgun, anlaşılır, değerli bir yerden hayatlarını yaşamaya ve bağırmadan, sahneye çıkmadan, bir şov yapmadan devam ediyorlar bence. Çünkü mutlu insanlar kesinlikle başarılıdır. Yani sadece belki bir işte dediğimiz gibi çok önemli yerlerde yönetici olmuyordur. Çok başarılı iş adamlarının, çok işte ülkeleri yönetenlerin dünyaya bir bakın. Pek çok kısmında çok ciddi sorunlar görmüyor muyuz? İşte çok büyük paralarla oynayanların, çok mevki sahibi olan insanların, çok ünlü olanların ve çok başarılı olanların. Yani bunlar bizim arka planda gördüğümüz bazı kişilik patolojilerinin oraları yok edebilmek için bir savunma mekanizması olarak başarıyı kullanmalarıyla ilgili bir şeydir. Yani biz bu kısma dikkat çekiyoruz. O kişilerin arka planını izlediğimizde, baktığımızda mutsuzluk görüyoruz. Yani belki de mutsuz oldukları için dünyada bu kadar hakimiyet kurmak istiyorlar. Bir yerden bir savunma mekanizması geliştiriyorlar.
1: Evet. Ne kadar acı. İşte bunu tutup ikili ilişkilere yansıttığımız zaman da neden, yine aynı soruya dönüyoruz, tam oradan açmıştık. Neden ilişkiler iyi olamıyor?
0: Belki de bozuk başlıyor dedik ya. Aile içinde bir şeyler bozuk başlıyor. Hani az önce bir günden bir güne değişen bir aile düzeni, istikrarsız, güvensiz, kaotik ilişkiler diyoruz aile içinde. Yeterince değerli olduğunuzu, sevildiğinizi, onaylandığınızı, görüldüğünüzü, anlaşıldığınızı hissetmediğiniz ilişkiler. Şimdi bir kimlik algısı geliştiriyoruz ya o geçmişte. Oralarda zaten bu kısımlarda fire verdiysek

0: Bunun üzerine ne koyacağımız da işte oradaki bozuk bir örgüden başlıyor. Her şey oralarda bir bozulmaya başlıyor. Elbette sonra bunun üzerinde çalışıp eğitiminizle, farkındalıklarınızla kendinizi geliştirebilir, özellikler katabilir ve buraları değiştirebilirsiniz. Zaten aslında olması gereken en anlamlı yol bu. Ama her zaman da işler bu kadar olurunda gitmiyor daha sonra. Çünkü seçtiğiniz kişiler de o tanıdık sularda bulduğunuz kişilere çok benzeyen, o patolojileri size yeniden canlandıracak olan, sahneye yeniden koyacağınız, aynı hikayeleri yeniden canlandırabileceğiniz insanlara doğru gidiyorsunuz ya. Dolayısıyla aynı şeyleri yeniden yaşamaya başlıyorsunuz. Yani bu biraz da travma bağı. Yani o tanıdık olana çekilme kısmı. Aynı hikayeyi yeniden yaşamak. Sonra kendinizdeki bu sorumluluk kısmını unutuyorsunuz ve şöyle diyorsunuz. Neden hep problemli insanlar beni buluyor? Hı hı. Neden hep ben yanlışlara çekiliyorum? Aslında siz yanlışlara çekilmiyorsunuz. Herkese yanlış insanlar denk gelir. Herkes o kişilerle karşılaşır. O kişiler sadece sizi bulmuyor. Herkesi buluyorlar. Ama sizin orada evet ya da hayır demeniz geçmişten getirdiğiniz patolojilerinize bağlantılı oluyor. Hı. Tanıdık acıya yöneliyorsunuz.
1: O zaman ilk görüşte aşk tamamen geçmiş patolojilerle mi ilgili?
0: Büyük bir bölümü galiba. Bu kadar nadirse sağlıklı olması, sağlıklı ilerleyip sevgiye doğru evrilmesi, bu kadar nadirse geri kalan büyük bir bölümü aslında patolojilerimizden yola çıkıyor.
1: Sıklık aslında çok iyi bir şey değil. Nadir olması güzel.
0: Keşke daha çok olsaydı. Yani keşke bu kadar nadir olmasaydı. Dünya daha güzel bir yer olurdu bence. Bu kadar nadir bulunan bir şeyi bu kadar kıymetli sanmak da aslında bizim yine hayata bazı konularda belki de yanlış bakış açımızla ilgili. Sanki bir şey çok bol bulunursa değersizmiş gibi geliyor bize, değil mi? Ne kadar az kişi de varsa o kadar değerli. Niye? Çünkü sıradan olmayacağım. Çok kişi de varsa demek ki bu sıradan bir şeydir. Hmm. Ne kadar dış odaklı düşünüyor insanlar böyle baktığımızda. Ve o iç referansınızdan aldığınızda pek çok kişide de bulunsa, ben kendi deneyimimden yola çıkıp oradaki tatminime bakacağım için yine değerli olur benim için. Çok bulunsa da değerli olur. Sıradanlığı da kabul etmek.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: İnsan kendini sıradana yakıştıramıyor hocam. Hı hı. O çocukluktan gelen prens tarafından kurtarılma hikayesinde gibi. Niye bizi kurtaran herhangi birisi bakkalın çırağı olmuyor da prens oluyor illa hayallerde?
0: Değil mi? Niye bu kadar yani, parıltılı karakterler, çok güçlü?
1: İnsan o kadar aslında iki yüzlü de bir çifte standartlı bir varlık ki kendine prensi kurtarıcı olarak yakıştırırken ben o prense yakışıyor muyum demiyor. Ben o prenseslik mevkine uygun muyum demiyor.
0: Biliyor musunuz, aslında bunu derinlerde bir yerde o kadar iyi biliyor ki, narsistleri tenzih ederek söylüyorum. Hı hı. Şimdi narsistik kişiliklerde herkese çok yakıştıklarını düşünmeleri ve zaten en iyisine layık olduğunu düşündükleri için o grubu bir kenara koyuyorum, ama zaten prensleri ve prensesleri kendine yakıştıran bir insan özünde çok değersiz hissediyordur, önemsiz ve yetersiz hissediyordur. Dolayısıyla başka bir insanın prensliğine, prensesliğine, şahaneliğine, mükemmelliğine çok ihtiyaç duyuyordur. Kendi değersizliğini mükemmel bir şekilde bastırıp, bilinç dışında bir yerlerde tutup, başka insanı kendini aslında aparat olarak kullanıyordur. Hı. Ben tek başıma değersizim. Senin yüce varlığınla artık değerli bir kişi olacağım demenin bir yoludur bu.
1: Oysa bakkalın çırağıyla mümkün bir ilişki olabilir.
0: Dinamiklerle ilgili herkesle mümkün bir ilişki olabilir. Ama bize her zaman şunu da altını çizmek zorundayım. Çünkü yoksa çok romantik bir söylemden gitmiş oluruz. Sosyal, kültürel, ekonomik dinamiklerin benzer olduğu ilişkilerin daha sağlıklı, daha uyumlu ve uzun soluklu olabildiğini görüyoruz. Ama asla mesleki anlamda, ekonomik anlamda hiç kimseyi, yaş konusunda da hiç kimseyi sınırlandırmak istemem. Yani bu grup bununla olabilir, bununla olamaz diye. Hı hı. Değerleriniz doğrultusunda yaşayabileceğiniz bir insansa o, bence öncelikli olan budur. Kişinin hangi meslekte ne yaptığı bence ikinci planda kalabilir.
1: Ne güzel dediniz. Siz hiç kurtarıcı rolüne soyundunuz mu? Profesyonel hayatın dışında, özel hayatınızda.
0: Mutlaka. Hı hı. Bence buna soyunmayan bir insan var mıdır bilmiyorum. Belki de hepimiz zaten bu konuları bu kadar iyi biliyor olmamız da, yani profesyonelliğimizi de, çok yaralı olan kişilerin bu işleri çok daha iyi yaptığını düşünüyorum. Geçmişte yaralanmış olan kişileri acıyı gördüğünüz yerde tanımak ve onu iyileştirmeye can atmakla ilgili bir başlangıcınız oluyor. Profesyonel

0: duygudan da öte. Ama hikaye bence böyle başlıyor. Muhakkak birilerini kurtarmaya çalışmışımdır. Daha çok böyle olduğunu düşünüyorum. Yani biri beni kurtarsın gözüyle baktığımı değil de bazı dönemlerde kontrolcülük üzerinden bir sevgi arayışım olmuştur. Bence herkes de manipüle edilir. Belki
1: ve eder
0: oralarda.
1: Bence hocam. Eder ve herkes edilir. Manipüle eder ve edilir. Değil mi?
0: Edilmenin daha çok olduğunu görüyorum. Etmenin biraz daha daha sinsi ve daha karanlık bir durum olduğunu görüyorum çünkü. Manipüle etmenin ardında daha farklı bir iyiliğin daha ötesine geçen bir oyun vardır ve bu oyunun kurgusu daha net, dürüst, cesur olabilmek yerine çok daha dolambaçlı yollarla birinin duygularını ele geçirmek ve oradan kendi isteklerinizi yaptırmak gibi daha karanlık şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama seviye ihtiyacınız çok olduğunda, kırılgan bir dönemden geçtiğinizde, dünyanın iyi bir yer olmak olmasına inanmak istediğinizde manipüle edilebilirsiniz.
1: Evet, edilmişizdir de.
0: Edilmişizdir
1: bazen,
0: muhakkak.
1: Evet. Bazen ama birilerini kendi isteklerimize doğru yönlendirmek, yani onun için istemişizdir de bence. Bu gençlikte de olabilir.
0: Hani manipüle edilmeyi istemişizdir.
1: Etmek için de, yani yönetmek için de kolları sıvamışızdır gibi geliyor. Hepimiz bir şekilde ama bunu bilerek o karanlık taraftan hesaplayarak
0: evet.
1: yapmamış olabiliriz.
0: Evet,
1: hani.
0: Evet. Sadece... Stratejiler de bence manipüle etmek. Ben Duygusal Oyunlar adlı kitabımda bu konuda çok yazdım. Çünkü ben genel toplumun aksine stratejilerin yapılmasına inanmayan gruptanım. Dünyada da bizim ülkemizde de stratejilerin önemine çok vurgu yapılır ve yapılması gerektiğini söylenir. Biliyorsunuz ilişkilerde de çok içi boşaltılmış bir konu ama insanların birbirine bu şekilde yaklaşması, ilişkiyi ve sevgiyi böyle alabilecekleri, sürdürebilecekleri ne dair çok fazla bilgi vardır. Ben inandığım bir dünya olduğunu düşünmüyorum, yani değerlerime aykırı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunun bir manipüle etmekse bir sürü insan aslında strateji uygulayarak, gerçek olmayarak, dürüst olmayarak, bu benim doğrum demeyerek bir başkasını baz alarak o ne ister, ne yapmam gerekiyor, onun duygusal açığı ne, nereden yaklaşmam gerekiyor gibi yerlere bakarak stratejiler kuruyor. Dolayısıyla aslında strateji dediğimiz o şık ve meşru duran yol bile bence bir manipülasyon tekniğidir.
1: Ya o kadar basit manipülasyonlar ya da hesaplar, stratejiler olabiliyor ki. Bir erkek arkadaşımla tam akşam 8'de buluşacağım. Tam 8.00'da gittim buluşmaya. Ve sonra ilerleyen zamanlarda bana şey dedi ki, seninle dedi ilgili dedi en çarpıldığım nokta vaktinde gelmiş olmandı. Çünkü o güne kadar da hiçbir kadının ben vaktinde geldiğini görmedim. Hep ve bunu bir strateji aracı olarak bile isteye geç kalarak yaparlar dedi. Şimdi bu bile çok basit ama evet. Değil mi? Ne kadar ilginç.
0: Geç kalmak bir strateji
1: midir? Bekletiyor. Erken gitmeyeyim. Evet, o beklesin.
0: Meşgulüm, önemliyim. Sen hayatımda öncelikli değilsin demenin başka bir yolu. Yani kazara gitmemenin ötesinde de. Ama bir yandan da mesela şuradaki cümle benim dikkatimi çekti. Orada da sizi manipüle ediyor olabilir mi? Herkes geç kalır, bütün kadınlar geç kalır, sen kalmadın. Bak ne kadar önemlisin, değerlisin ve farklısın. Tabii bu iki oradaki karakteri...
1: Çok sonraki zamanlarda laf arasındaydı hani.
0: Ha, bu karakter üzerinden değil ama bu başka bir sahnede böyle yaşanabilir.
1: Doğru.
0: Bu kalıbı almak istiyorum aslında orada, yani sizi ve arkadaşınızı değil de. Bu kalıp şöyledir, hiç kimse senin gibi değil, sen çok başkasın. Başkaları buralarda ne kadar kötü ama sen ne kadar iyisin. Yani bu kadar insan problemli, bu kadar insan yanlış yapan olabilir mi? Olamaz. Yani bir şekilde birini yüceltmeye çalıştığımızda kullandığımız bir tekniktir o.
1: Bir de bence bir tarafı daha var bunun. Bunu böyle kullanıyorsa ben karar vereceğim ve seni takdir ediyorum da diyor olabilir.
0: Bravo,
1: pardon.
0: Kesinlikle.
1: Yani
0: tabii,
1: pardon.
0: Tabii.
1: Hani sen beni burada mı takdir ediyorsun? Ben senin büyüttüğün
0: evet.
1: çocuğun muyum?
0: Onay verdi orada yani... size. Onaylanma ihtiyacınıza hitap etti direkt. Yani iyi bir başlangıç böyle düşündüğünüzde de. Ben önemli
1: i̇şte
0: ve
1: bunları,
0: doğru bir şey yaptım
1: bunları
0: size.
1: Bunları yememek de var Serde yani öf diyor insan. Ama
0: bu
1: böyle demedi.
0: Cümleler, ben de saniyeler demedi. İçinde uyanıyor hemen. Burada bir manipülasyon var mı diyorum ama işte dediğiniz gibi o kadar çok ki. Onun ihtiyacına hitap etmesi.
1: İlginç yani. Burada hani bir onaylıyor, evet, bir şey yapıyor falan filan.
0: Bir de ben doğruyu mu hissediyorsunuz? Doğru bir şey yaptım. Evet. Çünkü çocukluğunuz boyunca size yine kaotik ebeveynlerden geliyorsanız... Hı-hı.

0: Bunu da öyle. Siz hep bir yanlışsın, sen kusurlusun ve sende olmayan bir şeyler var mesajı gizliden gizliye yükleniyor. Dolayısıyla aslında özdeğerliliğinizle ilgili hep bir şüpheyle geliyorsunuz. Ortada herhangi bir hata varsa da bunu hemen sorumluluk olarak üzerinize alıyorsunuz. Ben ne yaptım da olmadı? Ben ne yaptım da sevilmiyorum? Ben ne yaptım da onu öfkelendirdim? Hep kendinize bir kanıt arıyorsunuz. Keşke doğru olsam, keşke benim suçum olmasa. Birisi size hatasızsın dediği anda, doğru bir şey yaptın dediği anda da işte tamam yörüngeye girdiniz.
1: Çalışkan öğrenci, saçı okşanacak çalışkan evet. öğrenci oluyorum. Mesela bende şey vardı, bir ortamda birinin suratı asıksa benimdir onun suçlusu.
0: İşte bu, az ne önce acayip, konuştuğumuz durum.
1: Ne acayip.
0: Onun duygularının sorumluluğunu aldınız evet. bile. Benim yüzümden benimle ilgili bir şey var diyorsunuz. Evet. Böyle demenin de elbette o geçmişte hissettirilen suçluluk duygusuyla çok ilgisi olduğunu görürüz. Bir yandan da kişinin benim suçum demesinin ardında şöyle de bir düzenek vardır. Benim suçum olursa eğer ben bunu değiştirebilirim, düzeltebilirim. Hmm. Hala bir şansım var. Yani buradaki yanlışlığı düzeltebilmek için benimle ilgili bir şey olursa iyi olur. Bir yandan da o suçluluk duygusunu taşıyorsunuz ama o kadar zaten o ağırlığa alışmışsınız ki suçluluk duygusuna. Hemen orada onunla ilgili olursa çünkü hata neyi düzelteceğinizi bilemezsiniz ve bir şeylerin bozukluğunu tahammül etmek zorunda kalırsınız. Oysa siz her zaman bir şeyleri düzeltmek üzerine kurguladığınız, kurtarmak, yönetmek, oldurmak üzerine kurguladığınız bir dünyada suç benimse, hata benimse ben kendimde neyi düzelteyim ki onun yüzünün asıklığını gidereyim dersiniz.
1: Ne acayip insan. İnsan ne acayip bir kuyu. Ne büyük bir deniz, ne kadar güzel bir mesleğiniz var.
0: Çok.
1: Böyle dedektif gibi, böyle matematik,
0: çok.
1: Problem çözüyorsunuz, böyle her kesinlikle. Gün bir geometri problemi gibi içine giriyorsunuz, dedektif gibi iş sürüyorsunuz.
0: Müthiş.
1: Çok güzel bir mesleğiniz var.
0: Çok katılıyorum, hayatımın anlamı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ruhum müthiş bir matematiği var, ben matematiği çok severim. Hmm. Edebiyatı da çok severim ve ikisini birleştiriyorsunuz. Yani matematikle sanatın da iç içe olduğu bir meslekten bahsediyoruz. Ve çok özel, hem güvenilir hem istikrarlı bir meslektir. Bir hekim olmak. Ama bir yandan da psikiyatrist olmanın getirdiği öngörülemezlik, maceracılık ve farklılık vardır. Yani bütün duyguları bir arada yaşayabildiğiniz bir meslek.
1: Peki. Özel hayatınızda sormuştum, şimdi profesyonel hayat için soruyorum. Kurtarıcı olduğunuz çok yer oldu değil mi?
0: Kurtarıcılık yaptığımız işin sonunda geliyordur ama biz burayı kurtarmam gerekiyor bir durumda. Çok özel ve nadir zamanlarda uyguladığımız bir durumdur. Yani psikoterapistin her şeyden önce sorumluluğu kişinin almasını, beklemesi, kararlarını, hayatını yönetmesi üzerine haritasını çizmesi gerekir. Biz onu kurtardığımız zaman geçmişteki bireylerden zaten onun hayatı üzerine bozgun yaratmış olan bireylerden çok da farklı olmayacağız. Çünkü bugün kurtarıyorsam yarın da iplerini bırakabilirim. Yine zaten kontrolü başkasına vermiş olacak. Terapistin görevi bu değildir. Terapistin görevi o kişinin sorumluluğunu kendisinin alması üzerine bir ekol, bir kuram üzerinden gitmektir. Ama böyle davrandığımızda bazı şeylerden de kişilerin kurtulduğunu görüyoruz eğer kurtulmak buysa. Çok önemli ruhsal hastalıklardan, çok bozgun veren ilişkilerden. Ben o kurtarıcı ruhumun şurada çok ayaklandığını hissederim. Kişi şiddet içeren bir ilişkinin duygusal, fiziksel, cinsel bir ilişkinin içerisinde ise orada alarmlarım her zamankinden fazla çalışıyor. Yani ve kişi bu anlamda çok da henüz içgörü sahibi değilse bence o her zaman bildiğimiz teknikten biraz daha farklı, biraz daha hızlı ve başka manevralarla gitmemiz gerekiyor.
1: İçgörü sahibi olanlar azınlıkta mı?
0: Biraz fazla düşündüm çünkü biliyor musunuz yaşadığı sorunlara dair içgörü sahibi olanlar o kadar da azınlıkta değil. Yani kişi mesela ilişkiler bazında baktığımızda evet diyor yani ben içinde hiç olmamam gereken bir ilişkinin içindeyim. Yani evet ben diyor baktığınızda siz böyle anlattığınızda doğru şiddet içerikli bir ilişkin içindeyim. Ben burada çok yanlış yapıyorum. Ben burada hayatım üzerinde kumar oynuyorum. Büyük bir risk alıyorum. Şimdi baktığınızda bunlar iç görü. Elbette kendi kişilik analizlerini ve partnerinin kişilik analizlerini tam olması gerektiği gibi yapamıyordur tabii ki ama baktığınızda bunlar bir içgörü. Ne yaşadığına dair gerçek bir farkındalığı var ve bu yaşamış oldukları onu nereye taşıyacak, sonuçları ve bedelleri neler olacak bu konuda oldukça fikir sahibi baktığınızda evet içgörü. Ama işte içgörü sahibi olmak da her zaman yeterli olmuyor ya hayatta.
1: Sizden aldıklarıyla bunu fark ediyor. İçinde bulunduğu ilişkinin şiddet içerdiğini öyle ya da böyle psikolojik, fiziksel neyse. Ama o fark ettiği anla bu ilişkiyi kesmesi gereken nokta arasındaki süre çok uzuyor mu?
0: Çok çok o kadar değişken ki. Ben ilişki bağımlılığıyla da çok çalışıyorum. Yani bağımlılık temelli bir ilişki ise, karşılıklı bağımlılık bir temelli bir ilişki ise evet uzundur. Şimdi uzun derken çok tabii... göreceli bir kavram bir yandan da yani aylar içinde de bir insan bunun çok uzun olduğunu düşünebilir. Bir ömür gibi geçer. Baktığınızda işte bir ay içinde bitmeyen bir bağımlılık varsa ona da uzun diyebilir. Ama üzerinde çok titizlikle çalışılması gerekiyor kesinlikle. Çok özel önem gösterilmesi gerekiyor.
1: Çünkü onu fark ettikten sonra onu düşündüm. Yani hani oradaymışım gibi düşündüm. Onu fark edip bir şeyi anladıktan sonraki yapmanız gereken eylemi aslında biliyorsunuz ve o eyleme gücünüzün yetme halinin gelmesi ile kendinizi takdir edeceğiniz bir şey olabilir o ama o arada geçen sürede insan kendine çok haksızlık yapıp yüklenebilirdi. Yapamıyorsunuz, zayıfsın gibi. Bunlarla da yüzleşilebilir.
0: Tabii.
1: Yani o öyle bir süreçken öyle düşündüm sadece olsa ne olurdu diye düşünerek.
0: Evet. Kişi kendi zayıf, tırnak içinde zayıflık kavramıyla da mücadele ediyor. Bunu bir başarısızlık olarak da görüyor. Yapması gereken bir durum var, çözmesi gereken bir hedef var ve bazen terapistten bile utandığı oluyor biliyor musunuz? Ben orada mesela utancı çok çalışırım, utanç kavramını. Kişi böyle bir ilişkinin içinde olmaktan da utanıyor çünkü aslında. Yani kendi içinde bir savaş dönüyor. Sonra ama bu mekanizmalar bir kenara konuyor hızlıca. Paketleniyor, kaldırılıyor ve diyor ki hala yapabileceğim bir şeyler vardır belki. Şimdi ne yapabilirim? Eksik kalan bir şeyler var mı? Bir şey kaçırdım mı? Hala bir anlam arayışı, analiz etme, hesaplaşma. Bence en uzun vakti burada kullanıyoruz. Hesaplaşma, arama, tekrar tekrar bakma. Orada ne oldu, burada ne oldu? Bence oluyor. Bu kısmı.
1: Hep olaylara geri dönme. Geri dönme. Orada aslında böyleymişi fark ettikten sonra. Her olayı yeniden anlamlandırma.
0: Evet, travma çünkü öyle çözülüyor. Baktığınızda bunu bir travmatik bir süreç olarak bakar ve travma kuramı üzerinden de okursak elbette o travmayı anlamlandırabildiğiniz noktada ben ne yaşadım, o kişi kimdi, bana ne oldu burada, neden çıkmak zorundayım, başıma gelenlerin benimle ilgisi neydi, nerede izin verdim, nerede karşı koyamadım vesaire çok soru ve cevap var. Bütün bu travmatik ögelerin anlamlandırılmasından sonra içinden çıkabiliyor insan belki de.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Kamu spotu.
11: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: Elimizi tutar mısınız?
1: LÖSEV.
2: Ekonomi diyorsunuz, finans diyorsunuz, ben hiçbir şey anlamıyorum. Uzaylı gibi hissediyorum, kendimi kötü hissediyorum. Bir anlatın bana, siz ne diyorsunuz?
3: Bloomberg ET Radyo Ekonomi Sözlüğü.
4: Deflasyon nedir?
5: Genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.
2: Yani
5: bizim mahalleye pek uğramasa da fiyatların düşmesidir. Marketteki ürünlerin sürekli ucuzladığı bir dünya düşünün. Size güzel gelebilir ama aslında herkes fiyatın daha da düşeceğini düşünürse kimse mal almamaya başlar. O zaman da ekonomi büyümez, refah seviyesi düşer. Modern zamanlarda deflasyona kapılıp kurtulabilen bir ekonomi olmamıştır.
3: Bloomberg ET Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo, paranın gülen yüzü.
6: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
7: Kendini tanıma ve onu tanıdıktan sonra fark etmek ne kadar değerli bir şey. O kendini gerçekleştirmenin galiba birinci adımı buradan mı başlıyor?
8: Kendini dürüst, tanımak.
7: Evet, dürüst olabilmek kendine.
8: Kendini tanımak ve kendine dürüst olmak. Ne kadar büyük büyük cümleler. En kendimi tanıyorum dediğiniz noktada bile her zaman tanımadığınız bir yönünüzü görüyorsunuz. Göreceğiz yani, siz de ben de kim bilir neler neler yapacağız yani. Önümüze ne sürprizler bekliyor bizi. Yani o da aslında yeni bir bölümü görüyorsunuz. Yeni bir oda açılıyor zihninizde. Şimdi bir de orayı tanıyalım diyorsunuz. Ne güzel yani. Biraz da aslında bunlar bize dinamik ve yaratıcılık katıyor hayatımızda. Evet. Değil mi? Yeni bir yerler daha tanıyoruz zihnimizde. Yaratıcı oluyoruz, gelişiyoruz, zenginleşiyoruz.
7: Evet.
8: Ama acılı. Acılı. Hayal kırıklığı da yaratıyor değil mi? Bu yönümü hiç bilmezdim diyoruz. Ben tam da buraları başardığımı düşünüyordum. Yine mi olmadı diyoruz.
7: Yine mi düştüm?
8: Ben yapamayacak mıyım acaba bu işi diyoruz. Önce muhakkak böyle bir düşüş anı yaşıyoruz ayağa kalkmadan önce.
7: Şimdi dersi alıyoruz. Dersi aldıktan sonra diyoruz ki bunları yapmamam gerekir. Ve kendi kendimize oraları düzelttiğimizi fark ediyoruz. Ta ki benzer bir teste gelene kadar. Teste gelince aslında yine aynı yerden aynı şekilde aynı tepkileri verebiliyorum.
8: Evet, değil mi? Orada yeniden işte bir ayağımız kayıyor. Dedik ya, çünkü çok karışık. Çalışmadığımız yerden de gelebilir. Evet. İnsan da o kadar çeşitli ki. Çünkü ben mesleki hayatım nedeniyle artık meraklarımın çok az olduğunu, çünkü çok fazla insan çeşitliğinin içindeyiz, karakter özelliklerinin. Bazen derim ki bilmiyorum artık merak edeceğim bir şey kalmış mıdır yani bir... Hiç öyle olmaz yani, bir insanın hikayesinde öyle bir şeye denk gelirsiniz ki bitmiyor insan çeşitliliği. Dolayısıyla ne kadar çok çalışırsak çalışalım, çalışmadığımız yerden bir vaka daha gelecektir hepimizin hayatında. İş yerinde, toplumda, sokakta, bütün bağlantıların olduğu her yerde insanlarla temastayız. Ve çok fazla kombinasyon var, bilmediğimiz çok şey olacak. Orada ne yapmak gerekiyor? Esnemek ve yeni bir şekil bulmak orada zihnimizde. Yeni bir baş etme yeteneği geliştirmek. Yeni bir duygu regülasyonu yapabilmek ve davranışlarınızı. Tabii bir haritaya ihtiyacınız var. Bir iç pusulaya ihtiyacınız var. Bütün bunları yaparken de, yoksa boşlukta kayboluyoruz. Orada da değerler sistemi devreye giriyor. Değerlerimiz doğrultusunda yaşamak. İlişkilerimizi ve hedeflerimizi ona göre yönlendirmek.
7: Galiba ama burada sakinlik her zaman iyi bir anahtar değil mi?
8: Sakince durup bakmak.
7: Evet, sakin bir şekilde değerlendirebilmek, durmak.
8: Durumu ve kendimizi
7: değil mi?
8: Durumu ve bir ötekini. Evet. Durabildiğimiz ve yavaşlayabildiğimiz noktada zaten aslında manzarayı yakalayabiliyoruz. Yoksa çok hızlı bütün renkler birbirine karışıyor. Bütün bilgilerimiz birbirine karışıyor. Çok ciddi bir dikkat eksikliği bozukluğuyla karşı karşıya geliyoruz. Algılarımız karışıyor. O yüzden sakinlik şu anlamda önemli. Kişi sakin bir ortamda zihnini okuyabilir. Ve bir başkasında okuduğunu anlayabilir. Yani çok gürültülü bir ortamda nasıl okuduklarımızın önemli bir kısmı kaçıyor. Sakin ve dingin bir huzur bir başkasında olan biteni daha...

0: doğru bir yerden görebilir diye düşünüyorum.
1: Peki bu kişisel gelişim konularında şöyle yürü, şöyle işte davran, hayatın en güzel haberini almış gibi yürü. Şöyle yap, böyle yap, sen çok değerlisin gibi böyle pompalanan cümleler var ya arka arkaya. Madde madde, 10 adımda bla bla bla.
0: Ne kadar çok revaçta değil mi? İnsanlar buna çünkü çok ihtiyaç duyuyor. Çünkü bu reçete. Yani sizi hiç yormuyor. Şöyle diyor, bunu yap, buna elde edeceksin. Ne kadar kolaycı bir bakış açısı değil mi? Dolayısıyla herkes oraya doğru yürüyor. Bunu yaparsam şunu elde edeceğim. Ne güzelmiş. Ama hiç öyle bir hayat yok. Yani neyi yaptık da çok doğru bir şeyler elde ettik bu hayatta? Bu yani, bazen olur.
1: Dik yürüyüp çok iyi giyinince bitti mi çocukluk travmalarım?
0: Değil mi?
1: Mesela.
0: Yani beni o sırada ne kadar kendine güvenli bir yürüyüş diyordur en fazla bir kişi. Ama hepsi bu kadar. Hikayenin daha sonrasında neler oluyor? Yani bu kadar indirgenemiyoruz. İyi ki. İyi ki komplike canlılarız ya. İyi ki zihnimiz karışık ve dolu ya. O yüzden şunu yaparsam bu olur. Zaten sizi de bu kadar indirgeyecek olan bir kişinin bence zekası ve yetenekleri de çok gelişmemiştir. Yani sizi bu kadar önyargıyla tek boyutlu düşünüyorsa. Yani komplike baksınlar bize. Biz de onlara komplike bakalım ve pek çok boyuttan değerlendirelim. Yani beni ele geçirmek için birkaç strateji uygulaması gerektiğine inanıyorsa eğer bir kişi, açıkçası ben bunu kendime hakaret kabul edebilirim. Yani üç stratejinin sonunda böyle davrandı, şunu yaptı, burada da böyle yaptığı için ben artık oyunda mıyım?
1: Bir de tabii şu var, zeki kadın korkutur mu erkeği?
0: Bence zeki bir erkeği zeki bir kadın korkutamaz. Korkutmamalı, zeka da bu ya. Neyden korkup neyden korkmayacağınızı ayırt edebilme yeteneği. Eğer zeki bir kadından korkuyorsanız bence kendi üzerinizi bir daha düşünmelisiniz. Yani belki de zeka faktörünüz duygularınız nedeniyle elimine ediliyor. Duygularınız, korkularınız, kaygılarınız, özgüveniniz, utancınız belki de o kişiyi değerlendiremeyeceğinizi, o kişiyle yol yürüyemeyeceğinizi söylüyor ve korkup geri kaçıyorsunuz ya da kötülük geri kaçıyorsunuz. Çünkü insan korktuğu canlıyı bazen de ötekileştirmek ister ve değersizleştirmek ister ya.
1: Bitti program.
0: Öyle mi? Niye bitti? Çok güzel sohbet ediyordunuz.
1: Birkaç saat daha yapalım mı?
0: Vallahi yapalım ya. Ben çok sevdim sohbetinizi. Teşekkür ederim.
1: O zaman tekrar bekliyoruz.
0: Her zaman. Çok mutlu olurum.
1: Ayrıca ne öğrendik? Zeki erkek zeki kadından korkmaz. Zeki kadından korkuyorsa en kibar tanımla o erkek zeki değildir. Yallah.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, ekonomik görünüme hoş geldiniz. Bu akşam kıymetli hocam doçent doktor Cem Çakmaklı ve çok sevgili Bader Aslan'la birlikteyiz. İkisi de bu akşam stüdyoda değiller. Bilmiyorum, biri Anya'da biri Konya'da herhalde diye düşünüyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
3: Hoş bulduk.
1: Çalışıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Buraya gelmediğinize göre vazifede olmanız lazım.
3: Öyle diyeyim.
1: Öyle diyeyim. Takılıyorum, biliyorum nerelerde olduğunuzu. Bader Bey bir konferans için şehir dışında. Cem Hocam, Türkiye'de misiniz, Londra'da mısınız? İngiltere'de misiniz?
3: İngiltere'deyim.
1: İngiltere'desiniz. Sizin oralar hareketli, seçimler, yok istifa çağrıları, bir hükümet krizleri falan, ama bizdeki kadar sokaktaki vatandaşın ilgisini çekmiyor diye duydum, öyle mi?
3: Yani çekmiyor da tabii bir yandan da gelir artmayınca yani ister istemez çekiyor. Bu tabii Türkiye'deki gibi değil ama ister istemez gelirler reel olarak azalınca veya artmayınca yeni hükümetlere, yeni partilere doğru arayışlar devam ediyor.
1: Doğru, gerçekten öyle. Tüm dünyada ceple ilgili sorunlar siyasete olan ilgiyi, politikalara olan merakı arttırıyor hakikaten. Şimdi bugün enflasyon raporu vardı, uzun zamandır üzerinde konuştuğumuz, beklentilerin olduğu. Merkez Bankası aslında bir miktar bekleneni gerçekleştirdi diyebiliriz herhalde. Çünkü hedefleri revize etti. Tahmin 2026 için enflasyon ara hedefini %16'dan %24'e yükselttiler ve tahmin aralığı iletişimine son verildi. Yıl sonu noktasal enflasyon tahmini ise %26 olarak açıklandı ki bu da daha önce 18'di. Konuşacağız detaylarını. Arkadaşlarım, bugünkü raporda öne çıkan noktaları güzel bir haberde derlemişler. Müsaadenizle önce onu izleyelim. Neler oldu, neler konuşuldu, neler gerçekleşti görelim. Ondan sonra da değerli yorumlarınızı alalım. Buyurun.
0: İran Savaşı sonrası ilk yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda koşullara dikkat çekilerek hedeflerde önemli değişikliğe gidildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunumda 2026 ara hedefini %16'dan %24'e çıkardıklarını, belirsizliklerden dolayı tahmin aralığı iletişimine ara verme kararı aldıklarını söyledi.
4: Hatırlayacağınız üzere geçen yılın 3. enflasyon raporu toplantısında ara hedeflerin değiştirilmesinin ancak rapor dönemleri arasında olağanüstü güncellemeler olması halinde mümkün olacağını iletişimini yapmıştık. Önceki yansıda gördüğünüz üzere mevcut rapor döneminde yaşanan olağan dışı jeopolitik gelişmelerin etkisiyle varsayım setimizde olağanüstü güncellemeler yapmış olduk. Dolayısıyla da bu dönemde ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Bu doğrultuda 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. Pandemiden savaşa kadar uzanan bir yelpazede yaşanan arz şokları, sık ve derin nitelikleriyle yapısal kırılmalara ve artan belirsizliklere yol açmış durumda. Bu ise tahmin aralıklarının mevcut ve gelecek belirsizlikleri ölçme yeterliliğine dair tartışmalara yol açıyor. İçinden geçtiğimiz şokun savaş gibi uç bir olay olduğunu da düşünüldüğünde büyük ölçekli ve doğrusal olmayan etkilerinde resme girdiğini eklemek gerekir. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda böylesi karmaşık şok ortamlarında birçok merkez bankasının iletişiminde tahmin aralığı yaklaşımına ara verdiği göz çarpıyor. Bunun açık bir yansımasını ekrandaki grafikte de görebilirsiniz. Pandemi sonrası dönemde betimsel risk anlatımı ve senaryolara yer veren merkez bankalarının sayısı artış göstermekte. Bu bağlamda biz de içinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla da bu rapor döneminde bir iletişim revizyonu eşliğinde baz senaryo altında nokta tahminlerimizi ve kurul tarafından öne çıktığı değerlendirilen risk unsurlarını paylaşıyoruz. Bu çerçevede sizlerle enflasyon tahminlerimizi paylaşmak istiyorum. Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
0: İran Savaşı sonrası tedarik krizini dikkate alan Merkez Bankası daha önce 60.9 dolar olan 2026 ortalama ham petrol fiyat tahminini 89.4 dolara yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2027 yılı ortalama ham petrol fiyatı tahmini ise 56 dolardan 75.4 dolara yükseltildi. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini ise önceki toplantıya göre %19'dan %26.3'e, 2027 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini ise %11'den %19'a yükseltildi.
1: Evet efendim, enflasyon raporundan öne çıkan notlar böyle. Tahmin aralığı konusu gündemden kalktı. Yeni revizyonlar geldi. Tabii ki savaş gibi çok önemli bir gerekçeyle bunlar geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi konuşalım üzerine. Cem Hocam sizle başlayalım. Bader Bey müsaade ederseniz.
2: Tabii ki.
3: Tabii. Şimdi bence bu enflasyon raporu toplantısı, yani Sayın Başkan Karahan geldikten sonraki en heyecanlı toplantı olabilir diye düşünüyorum ve heyecanlı toplantılardan biriydi. Çünkü hem yani sunumda zaten açık bir şekilde her sunumda aynı oluyor. Yani güzel bir şekilde anlatılıyor ama sunum sonrası soru cevaplarda bence oldukça güzel sorularla yani biraz Merkez Bankası'nı zorlayan sorular geldi diye düşünüyorum. Özellikle bu enflasyon beklentilerinin çıpalanması, çıpalanmaması konusunda önceki enflasyon raporu sunumlarına göre. Şimdi bu rapora baktığımızda tabii herkes böyle büyük bir dış şoktan sonra %18'lik enflasyonun gerçekçi olmadığını düşünüyordu ve özellikle bu ara hedef veya tahminin yukarı doğru güncelleneceğini düşünüyordu. Bence yine de beklentilerden biraz daha fazla yukarı güncellendi diyebilirim ki bence bu olumsuz bir şey değil, oldukça olumlu bir şey, biraz daha gerçekçi yaklaşılması. İkincisi, tahmin aralığının bence tamamen kaldırılması. Bu bence çok beklenen bir şey değildi açıkçası. Yani ben böyle bir şey bekliyordum ama hani genel konsensüs bunun beklenti içinde genel konsensüsün olacağı veya olmayacağı konusunda çok net değildi diye düşünüyorum. Çünkü ben de zaten şöyle düşünüyordum, tahmin aralığını yükseltirler diye düşünüyordum. Yani çünkü tabii ki petrol şoku, yani savaş bir enerji fiyatı şoku getirdi ve bu enerji fiyatı Türkiye gibi bir ülkeye tabii ki direkt etkiliyor. Yani dolayısıyla enflasyon üzerine direkt bir etki var. Ama dış konjonktürdeki belirsizlik, savaşın nasıl gideceğine yönelik belirsizlik çok fazla. Ben bunu daha çok Merkez Bankası'nın tahmin aralığını arttırması yönünde kullanacağını düşünüyordum açıkçası, söylemek gerekirse tamamen kaldırmasından ziyade. Ama tamamen kaldırmasına zaten şu şekilde görebiliriz. Yani tahmin aralığı o kadar fazla ki, dolayısıyla diğer bütün olasılıkların olma ihtimali o kadar fazla ki, hani tahmin aralığı zaten bir netlik kazandırmıyor, ilave bir netlik kazandırmıyor. Biraz bu şekilde görebiliriz, yani tahmin aralığının oldukça artması şeklinde yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Bence bu tahminin güncellenmesinden bile daha beklenmeyen veya daha önemli bir şey olabilir. Tahmin aralığının kaldırılması, yani belirsizliğe oldukça fazla bir şey yüklenmiş durumda, haklı olarak tabii ki, çünkü şu anda içinde bulunduğumuz şok gerçekten oldukça büyük bir şok ve hani Hürmüz Boğazı'nda durumuna baktığımızda özellikle ve İran ve Amerika arasında her ne kadar geçici bir ateşkes olsa da gidişata baktığımızda belirsizlik daha da devam edecek gibi görünüyor. Benim burada biraz ilgimi çeken şu oldu. Biz aslında son iki sene oldukça önemli bir veri setinden geçiyoruz. Yani şunu demek istiyorum. 2025 Mart'ta biliyorsunuz İBB davasıyla bir süreç yaşandı. O çok büyük bir iç şoktu. Ama iç şoktu. Orada döviz hatta fırladı yukarı, sonra aşağı indi ve ondan sonra Enflasyon beklentileri yine yukarı çıkmıştı. Ama tabii enerji fiyatlarında bir artış olmamıştı. Ama enflasyon beklentilerinde yine bakarsınız geçen sene Mart'ta Nisan'da hem profesyoneller hem de reel sektör katılımcıları arasında oldukça bir yükselme olmuştu. Aslında bu aylarda yani 2026'ın boyunca şu anda bunun bir dış şok versiyonunu yaşıyoruz. Ama tabii bu dış şok daha en azından enerji fiyatları üzerinden hani daha da etkileyeceği benziyor. Şimdi 2025 ikinci raporda yapılanlara baktığımızda orada aslında ara hedef yoktu sanırım ama hedef ve tahmin aralığı güncellenmemişti. Yani aynı bırakılmıştı. Şu anda 18'den 24'e ve tahmin olarak 26'ya çekilen bir hedef ve aralığın tamamen kaldırılması bu anlamda aslında iç ve dış şoklara karşı biraz yorumlamanın veya politika setinin biraz daha farklılaştığını gösteriyor. İkisi de Merkez Bankası'nın karşı karşıya kaldığı iki ağır şok. O anlamda biraz beklentinin de ötesinde bir durumla karşılaştığımızı düşünüyorum. Bu enflasyon raporu toplantısında özellikle geçen senedeki duruşu göz önüne aldığımızda çünkü bu senede enflasyon beklentilerinde hem profesyonellerde hem reel sektörde bir zıplama oldu bu savaştan sonra. Geçen sene bu arada daha bugün kontrol ettim. Özellikle reel sektördeki beklenti zıplaması daha da fazla. Hani çünkü bu savaş şokunun iki şeyi var. Bir tabii maliyet taraflı bir şok var. Ona karşı Merkez Bankası gerçekten çok zor durumda. Çünkü arttırsa başka bir sorun, faizleri düşürse başka bir sorun. Ama ikinci bir şey de beklentileri nasıl kontrol altına alacak? Şimdi orada geçen sene bir tepki vermezken bu hedeflerde bu sene bu raporda oldukça önemli bir güncellemeye gitti. Bence bu yüzden de zaten biraz bu Merkez Bankası bu rapor sonundaki soru cevap kısmında ben özellikle beklentilerdeki bozulmaya karşı nasıl bir tedbir alınacağı veya işte o konuya daha fazla vurgu yapılmadığı konusunda soru gözlemledim ve bence oldukça doğru ve yerinde sorulardı ve oldukça iyi kaliteli sorulardı. O anlamda biraz ben de biraz soru işareti bıraktı açıkçası. Hani beklentilerdeki bozulmanın ne olacağı konusunda. Ama bundan sonra belli ki yönlendirme biraz daha en azından tahmin aralığı konusundaki bu ortadan kaldırılması ile ilgili yönlendirme biraz daha arka plana çekiliyor ve biraz daha bekle gör politikası özellikle Haziran ayındaki toplantı ile ilgili. Bundan sonraki verilere bakacağız.
1: Peki hocam teşekkür ederim. Belki başka detaylar varsa konuşuruz ayrıca ama bu dönemde özellikle senaryoların net bir şekilde ortaya konması, iletişimin kuvvetli olması önemli diye düşünüyorum. Sizin değerlendirmenize bakacak olursak burada eksikler varmış.

0: gibi görünüyor. En azından bugünkü notlara baktığımızda. Şimdi Bader Beyciğim, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bir kere Merkez Bankası'nın revizyonlarını? Tabii bütün planlar, programlar değişti. Değişmesi de çok şaşırtıcı değil. Nihayetinde savaş gibi son derece olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Ama baktığınız zaman 3. yılındaki bu program, bunca emek, bunca çaba, bunca işte sıkıntı diyelim, şimdilik biraz daha fazlasını gerektirecek gibi duruyor. En hafif tabiriyle öyle söyleyeyim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Gerçekten Merkez Bankası için şanssız bir süreç. Daha doğrusu Türkiye ekonomisi için şanssız bir süreç. Her ne kadar olumlu etkilerini görecek olsak da şu demek istediğim. Şimdi dediğiniz gibi dezenflasyon programının 3 yılını geride bıraktık. Geçen yılın Mart'ında Cem Hocam'ın dediği gibi 2025'in Mart'ındaki iç şok, bu yılın da Şubat sonundan itibaren yaşanan bir dış şok var. Herkesin bildiği şeyleri tekrar etmek istemiyorum ama dezenflasyon programlarında süreç uzadıkça hem reel sektörün, hem iş dünyasının, hem vatandaşın beklentilerini yönetmek ve yönlendirmek zorlaşıyor. Özellikle de işte bir çaba gösterdiğiniz bu program sonucunda elde ettiğiniz enflasyon verileri hala beklentilerin üzerindeyse, yüksek rakamlar geliyorsa ve hem reel sektörün hem hane halkının beklentileri hala yüksekse, bu insanları, bu kitleyi, toplumu enflasyonun düşeceğine ikna etmekte zorlaşıyor. Şimdi Merkez Bankası'nın bugünkü revizyonu aslına bakarsanız hepimizin beklediği bir revizyonu. Çünkü gerçekleşmelerle hedefler arasında ciddi bir kopuş olmuştu. İlk 4 ayda 14.6 idi birikimli enflasyonumuz. Merkez Bankası'nın şeyi de, yıl sonu hedefi de %16 civarındaydı. Dolayısıyla yıl sonu hedefini biz 4 ayda maalesef tamamına yakınına ulaşmıştık. Merkez Bankası'ndan da bir revizyon gelmesi kaçınılmazdı. Ben doğrusunu isterseniz ben de bir revizyon bekliyordum ama bu kadar yüksek oranlı bir revizyon da beklemiyordum. 5 puan civarında bir revizyon olacağını düşünüyordum. Yüksek revizyon gelmesi Merkez Bankası'nın bence kredibilitesi açısından, inandırıcılığı açısından ve ikna gücü açısından olumlu bir hamle olsa da bu enflasyonu düşürmek için yeterli bir kaldıraç etkisi görecek midir? Hayır, muhtemelen görmeyecektir. Çünkü Türkiye'de yaşanan enflasyonda her ne kadar biz sürekli karşımızda muhatap olarak Merkez Bankası'nı görüyor olsak da Merkez Bankası dezenflasyon sürecinde ki aktörlerden sadece bir tanesi ve hepimizin mutabık olduğu konuda şu ki sadece para politikası uygulayarak istediğiniz kadar da güzel ve eksiksiz uygulayın, enflasyonda kalıcı bir düşüş ve hedeflere yakınsamayı beklememiz, böyle veriler görmemiz zorlaşıyor. Çünkü her şeyi bir kenara bırakalım, yani diğer aksaklıkları ve eksiklikleri bir tarafa bırakalım. Sadece tarım politikamız ve ülkedeki tarım ve gıda fiyatlarındaki kontrol edilemeyen hareketler bile enflasyonun hedeften oldukça sapmasına ve aydan aya çok ciddi oynaklıklar görmemize sebep oluyor. Bu işin bir boyutu. İkinci boyutunda benim dikkatinizi çekmek istediğim başka bir husus var. Sizin yayının başında sunduğunuz özet bantta da bu veriye değindi yanlış hatırlamıyorsam. Merkez Bankası'nın 2026 için bu revizyonunun arka planındaki petrol fiyat tahmini 89 dolar. Geçen ayda hatırlarsanız IMF Nisan küresel ekonomik görünüm raporunu açıklamıştı. Bizim Merkez Bankası'nın revizyonundan sonra IMF'nin küresel ekonomik görünüm raporundaki petrol fiyat varsayımı ne diye baktım. 82 dolar bu yıl için. Bizimkisi 89 dolar. Ama bugün de IMF'den bir açıklama geldi. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. IMF dedi ki bizim Nisan ayındaki yaptığımız açıklamada biz baz senaryoya göre tabii ki beklentilerimizi açıkladık ama bunun bir olumlu senaryosu vardır. Zaten bütün senaryo analizlerinde, etki analizlerinde aynı şey yapılır. Bir baz senaryo, bir olumsuz senaryo, bir de olumlu senaryo. IMF dedi ki biz baz senaryomuzu açıkladık ama gelişmeler yavaş yavaş durumun olumsuz senaryoya doğru kaydığını gösteriyor. Bu hem küresel enflasyon için, hem küresel ticaret için, hem de küresel büyüme için risklerin arttığı anlamına geliyor. Bence Merkez Bankası'nın bugünkü

0: yüksek, yani beklentileri aşan revizyonunun temelinde petrol fiyat varsayımını 89-90 dolara yakın varsayıyor olmasının da 2026 içinde 89-90 dolar civarında varsayıyor olmasının da önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Zamanla göreceğiz. Zaten bütün hem bizim yurt içindeki bankalar hem küresel bankalar son 1-2 hafta içinde Türkiye için yıl sonu enflasyonun %29, %30 civarında olacağına yönelik beklentilerini açıklamaya başladılar. Bence Merkez Bankası'na şu konuda çok yüklenmemek gerekiyor. Maalesef biz toplum olarak bunu yapıyoruz, medya olarak da bunu yapıyoruz, toplumsal hayatta da yapıyoruz. Karşımızda dezenflasyon konusunda tek ve en sık olarak gördüğümüz muhatap genellikle Merkez Bankası olduğu için insanlar da eleştirilerini yorumlarını genelde Merkez Bankası üzerinden yapıyorlar. Ama Merkez Bankası bu sorumluluk kümesinin küçük bir kısmını temsil eden bir kurum ve karşımızda sürekli onu gördüğümüz için de eleştirileri genelde ona yönlendiriyoruz. Ama eğer enflasyonda hedeflere uygun olmayan rakamlar görüyorsak bunun arkasında para politikası dışındaki eksiklerin de yattığını hep hatırlamamız gerekiyor.
1: Evet, çok haklısınız. Gerçekten çok tek ayaklı değil olmamalı program diye burada konuşuyoruz sıklıkla. Şimdi hocam, bugün izlediğimiz grafikler içerisinde aslında bizim de Bloomberg HT ekranlarında bir süredir dikkat çekmeye çalıştığımız bir tanesi var ki o da bu tedarik zinciri tarafında, daha doğrusu küresel tedarik zinciri tarafındaki baskı, yani enflasyonist nedenler içerisinde sadece enerji maliyetleri yok. Aynı zamanda bu da var. Dolayısıyla evet, enerji tarafında, petrol fiyatları tarafında Bader Bey'in de söylediği gibi yeni yüksek seviyeler söz konusu olabilir mi? Olabilir. Ama bununla birlikte bu savaşın getirdiği veya işte bugünkü dünya konjonktürünün yarattığı bir tedarik zinciri baskısı da var. Biz bunu ne kadar görüyoruz sizce bugünkü enflasyonun içerisinde veya sonrası için bu ne kadarlık bir risk oluşturuyor sizce?
2: Evet. Ya evet, o grafiği ben de hatırlıyorum. Yani COVID zamandaki yüksek değerlere doğru hızlı bir çıkış başlamış gibi görünüyor. Tabii bu enerji fiyatların kendisi de o grafiği, o endeksi New York Fed, yanlış hatırlamıyorsam, o endeksi COVID'den sonra oluşturmaya başladı.
1: Evet, çok doğru. New York Fed'e dayanıyor zaten.
2: Evet. Yani oradaki insanlar da o konuda oldukça ehil insanlar, yani birkaçını tanıyorum. Tabii onun içinde enerji fiyatları da var bu arada. Yani o biraz enerji fiyatlarının kendisinin de getirdiği şeyleri gösteriyor. Dolayısıyla hani ondan çok bağımsız, ondan ayrı bir şok gibi de değil. Ama tabii ki başka bir şok bağlı da olsa. Bu çok önemli tabii, çünkü ekstra maliyet getirecek ve maliyet tarafından zaten bir enflasyon şoku yiyoruz. Yani bu enerji fiyatları özellikle. Bir de tedarik zincirleri, artık COVID bize gösterdi ki tedarik zincirlerinden gelen yeni bir ekonomik şok türü ortaya çıktı. Yani belki daha önce de vardı ama hiç bu kadar yüksek seviyede olmamıştı COVID'deki gibi. Dolayısıyla yine o şokun da yaklaştığı, en azından o grafikte biraz belli oluyor. Ve bu tabii yine özellikle arz taraflı bir şok olduğu için, arz taraflı şoklar Merkez Bankası'nı kontrpide en zor durumda bırakan şoklar. Çünkü hani faizi indirseniz talep zaten arzın üstünde, onu iyice coşturacaksınız. Yani faizi arttırırsanız bu sefer de zaten zor durumda olan üretimi negatif etkileyeceksiniz. Arzı biraz daha aşağı indireceksiniz. O yüzden hani gerçekten zor bir durum ve bu zor durumlara eklenecek bir maliyet taraflı şok olacak gibi görünüyor. Ama o tabii biraz volatil bir endeks. Ama tabii şu andaki gidişat, en azından bu noktadan baktığımızda çok iyi görünmüyor. Burada herhalde biraz daha alternatif rotalar veya bu hani Arabistan, Suudi Arabistan'dan boru hattı veya Katar'ın da Hürmüz Boğazı'nın biraz daha aşağısına çıkan boru hattı gibi alternatif yollar belki biraz daha en azından enerji için faydalı olabilir, ama tabii bunu öngörmek çok zor. Ben Bahadır Bey'in söylediklerine bir ekleme yapmak isterim,
1: Tabii.
2: eğer zaman olursa, izin verirseniz.
1: Tabii, lütfen.
2: Şöyle. Tabii yani bu Merkez Bankası'nın petrol fiyatları görüntü varsayımı, ben her zaman yani iyimserden ziyade kötümser varsayımın olması taraftarıyım, ama şu anda bu varsayım bile kötümser mi iyimser mi çok net değil. Hatta iyimser bile olabilir gidişata göre değişir. Bir de o varsayımlardan bir tanesi de çıktı açıldı tabii grafiği. Yani en az bu özellikle Merkez Bankası'nın enflasyon raporlarında bu tedarik zinciri endeksi gibi önemli bir grafik. Çünkü hep o grafik zaten hani ters köşe gol olan yer oluyor. Çünkü bu sefer orayı kötümser olarak yapıyorlar ama o tabii hani faizi indirici yönde olduğu için onun kötümser olması benim az önce söylediğim kötümserlik anlamında değildi. Orada hep yani çıktı açının beklenen yani daha kötü her raporda daha da kötü bir önceki tahminden daha kötü performans göstereceğine yönelik yeni tahmin oluşturuyorlar. Şimdi o da tabii nasıl olacak belli değil. Bir yandan tabii ekonomide yavaşlama emareleri var ama hani daha önceki şeylere baktığımızda, örneklere baktığımızda o ekonomi beklendiği kadar bir türlü yavaşlamadı zaten. Yavaşlasaydı hani biz %30 enflasyonlardan konuşmazdık gibi geliyor bu kadar yüksek faiz oranına rağmen. Orada bence yine büyük bir muamma var. Çünkü tabii yani bu şoklarla beraber ekonominin biraz yavaşlaması bekleniyor ama yine en son verilerde talep tarafı yani ne kadar geçtiğimiz seneye göre biraz daha sakinleşse de hani yine Mart verilerinde ve Nisan verilerinde ne kadar beklenen yavaşlama olur ondan da çok emin değilim açıkçası. Yani bu senaryolarda ki bu kadar sapma da tabii savaşı tahmin etmek çok imkansız ama bence Şubat'taki örneğin petrol baz fiyatında baz alınan fiyatta ki tahmin ki Şubat'ta biliyorsunuz yani yavaş yavaş homurdanmalar başlamıştı. Amerika İran'a yığınak yapmanın belirtilerini gösteriyordu. Hatta sizlerle de konuşmuştuk savaştan önceki programlarda, savaşın çıktığı zamandan önceki programlarda. Yani o senaryoların tutması çok önemli oluyor. Çünkü ona göre işte bütün bu hedef sapıyor veya bütün bu hedef biraz daha az tutuyor. Yani Merkez Bankası'nın bunu açıkça yapması bu arada çok iyi bir şey. Yani bu muhasebeyi açıkça yapması çok iyi bir şey. Ama işte bu muhasebede ele alınan varsayımlar çok fazla sapınca, çok fazla tutmayınca bu sefer biraz ters tepiyor gibi düşünüyorum. Yani biraz da sıkıntı oradan oluyor açıkçası. Oradaki varsayımların genelde çok iyimser olarak kalması.
1: Evet. Şimdi her türlü maliyetler artıyor. Artmaya da devam edecek gibi görünüyor. Şimdi bu tedarik zincir meselesi önemli gerçekten. Ve bizim reel sektör açısından da Bader Beyciğim artan maliyetlerin sıkıntısı daha da artacak sanki. Şu anda da hali hazırda da işte çok ciddi bir şekilde mevcut programa ya da içinde bulunduğumuz sürece karşı tepkiler var. Ve faiz indirimleri bu revizyonları da hesaba katarsak bir süre daha rafa kalktı gibi görünüyor. Ne dersiniz, bu tablo ne getirir acaba reel sektör tarafına, özellikle siz o tarafı da yakından takip ettiğiniz için soruyorum.
0: Vallahi reel sektör ne istiyorsa, ne bekliyorsa beklesin. Şu anda faiz indirecek bir ortamdan çok uzağız. Biliyorsunuz ben, siz de zaten soruyu sorarken söylediniz. Önceki programlarda reel sektördeki durumu da hep konuştuk. Ve hakikaten bir normalleşme, piyasada tekrar canlanma, üretime yönelik yalnız. Üretime yönelik bir canlanma beklentisinin, isteğinin çok yüksek olduğunu hep konuştuk. Fakat şöyle bir ortamda Merkez Bankası'ndan faiz indirimi gibi bir hareket beklemek çok boş bir beklenti olur. Yani temelsiz bir beklenti olur. Merkez Bankası'nın böyle bir adım atması, yani %1 bile ihtimal vermem ama böyle bir şeye, hani oldu da varsayalım ki oldu diyelim. Merkez Bankası'nın böyle bir adım atması geçtiğimiz 3 yılda tırnak içindeki bütün kazanımların bir anda çöpe gitmesi ve o kazanım dediğimiz işte kalemlerden çok daha fazlasını kaybedilmesi anlamına gelir. O yüzden reel sektörde böyle bir beklenti olmaması lazım. Önümüzdeki 5-6 ay için eğer hani ne diyelim, Çin ve İran arası, Amerika ve İran arasında çok hızlı bir normalleşme, hemen Haziran ayından itibaren her şeyin terse döndüğü ve bir anda baltaların gömüldüğü, ticaretin ve diplomatik ilişkilerin normalleştiği çok hızlı bir sürece girersek, tabii ki bu faiz indirimi beklentilerini yıl sonundan, yani Kasım, Ekim, Kasım döneminden biraz daha erkene çekmemiz mümkün olabilir. Ama

0: yani gerçekleşmesinin çok da olası olacağını düşünmüyorum. Ama aslına bakarsanız şöyle bir şey de konuşmamız gerekiyor. Mart ayında hatırlarsanız ihracatımızda çok ciddi düşüş olmuştu bu bölgelere özellikle. Savaş yaşanan işte İran'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Irak'a. Ama Nisan'da da tam tersi ciddi yükselişler gördük. Farklı sektörlerden gelen yorumlar bunun şu anda da devam ettiğini, Haziran'da da yine Haziran'da ve Temmuz'da da bölgeye yönelik güçlü ihracat artışının devam edeceğine yönelik ifadeler dile getiriliyor. İran'da bile talebin hala devam ettiği ve sürekli yeni siparişler geldiğini de bu sabah gıda sektöründen bir iş insanıyla konuştum. Dolayısıyla bizim için, Türk reel sektörü için, özellikle ihracat yapan firmalar için şu anda hala fabrikaların çalışmaya devam ediyor olması, her ne kadar kâr marjlarının dipte olsa, hatta zaman zaman negatife düşüyor olsa da üretimin devam ediyor ve siparişlerin karşılığının olması bile bence artı hanesine yazılması gereken faktörlerden. Bu işler bittiği zaman, inşallah en kısa sürede görürüz ama bu işler bittiği zaman bizim işte bu 3 yıldır düşürmeye çalıştığımız enflasyonda da bence beklentilerden daha hızlı bir iyileşme sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Bunu söylememin sebebi şu: Türkiye'de biliyorsunuz sıkı para politikasına rağmen ve talebi yavaşlatmaya karşı alınan sair önlemlere rağmen tüketimde neredeyse hiçbir göze çarpan, insanları, bizleri mutlu edecek, işte Merkez Bankası'nı mutlu edecek bir yavaşlama, bir gerileme görmedik. Hala çok güçlü gidiyor tüketim büyümesi. Fakat son 1-2 ayda, hala güçlü olsa da son 1-2 ayda bunun yavaş yavaş kırılmaya başladığını görüyoruz. Eğer bu önümüzdeki birkaç ay daha devam ederse bence bu savaş sonrasında enflasyonda umulan rakamların daha kolay gelmesini ve daha hızlı gelmesini ve işte her ay açıklanan aylık verilerde aşağı yönlü eğilimin biraz daha kuvvetlenmesini sağlayabilir diye düşünüyorum. Eğer bunu görürsek, o zaman beklentilerden 1-2 ay daha önce bir faiz indirimi ortamına, böyle şeylerin konuşulduğu bir ortama girebiliriz ama henüz bunu dinlendirmek için ben erken olduğunu düşünüyorum. Tahminim, yıl sonuna doğru, eğer her şey iyi giderse yıl sonuna doğru Merkez Bankası'ndan tekrar indirim taleplerinin dinlenmeye başlayacağını ve bunun karşılık bulacağı bir dönem yaşarız diye düşünüyorum.
1: Evet, inşallah diyelim o zaman biz de. Şimdi biraz önce bahsettiniz Trump-Xi görüşmesi, herkesin gözü kulağı oradaydı. Çıkan notların bir bölümünü en azından arkadaşlarım derlemişler. Onu izleyelim, sonra reklamlarımızı, sonra dönelim gelelim. Biraz da işin o tarafına bakalım. Orada süreç nasıl gelişiyor, bu görüşme ne getirdi ve bundan sonrası için beklentiler nasıl şekilleniyor?
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'i ziyaretinde Devlet Başkanı Xi Jinping'le ikili ve heyetler arası görüşme için Pekin'de bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Xi ve Trump'ın başkent Pekin'de yaptığı görüşmenin ayrıntılarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Devlet Başkanı Xi, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı muhafaza etmenin iki ülke arasındaki en büyük ortak payda olduğunu ifade etti. Tayvan meselesinin Amerika Birleşik Devletleri-Çin ilişkilerinde en önemli konu olduğunu belirten Xi, Trump'a Tayvan konusunun iyi yönetilmesi halinde ilişkilerin istikrarını koruyacağını, aksi takdirde iki ülke arasında çatışmalar yaşanabileceğini ve bunun ilişkileri büyük tehlikeye atacağını söyledi. Xi, uluslararası durumun değişken ve çalkantılı olduğuna dikkat çekerek, Amerika Birleşik Devletleri-Çin ilişkilerinde yeni bir sayfa açılması için Başkan Trump'la birlikte ikili ilişkilerin rotasını belirlemeye hazırım ifadesini kullandı. Ekonomik meselelere de değinen Xi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bağlantıların her iki taraf için de kazançlı bir nitelik taşıdığına işaret ederek, Amerikalı şirketleri Çin'in reform ve açılım sürecine derinlemesine dahil olmuştur. Çin kapılarını da daha da açacaktır, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Çin'e ziyaret gerçekleştirmekten büyük onur duyduğunu belirtti. Ülkesiyle Çin'in çok iyi ilişkileri olduğunu, kendisiyle Çinli mevkidaşının iki ülke liderleri arasında bugüne kadar kurulmuş en uzun soluklu ve harika ilişkilere sahip olduklarını vurguladı. Trump, görüşmenin bütün dünyanın gözlerini çevirdiği en büyük zirve olduğunu kaydederek, Başkan Xi ile birlikte iletişimi ve işbirliğini güçlendirmek,

farklılıkları doğru şekilde ele almak, ikili ilişkileri hiç olmadığı kadar iyi düzeye çıkarmak ve muhteşem bir geleceğe kucak açmak için çalışacağım şeklinde konuştu. Trump, Amerika Birleşik Devletleri iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin de bu ziyarette kendisine eşlik ettiğini kaydederek, hepsi Çin'e saygı duyuyor ve değer veriyor. Onları Çin'le işbirliğini genişletmeye şiddetle teşvik ediyorum dedi. Görüşmede ayrıca iki lider Orta Doğu, Ukrayna ve Kore Yarımadası'ndaki durum gibi önemli uluslararası ve bölgesel meseleler üzerine de görüş alışverişinde bulundu. Taraflar Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği ile G20 zirvesinin başarılı şekilde gerçekleştirilmesi için birbirlerine destek verme konusunda mutabık kaldı.

0: Bloomberg HT Radyo. Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, ABD Başkanı Trump Xi Jinping'le Çin Devlet Başkanı'yla Pekin'de bir araya geldi. Acaba bu görüşmenin çıktılarını nasıl okumak, nasıl değerlendirmek lazım? Cem Hocam sizle başlayalım.
2: Evet, şimdi az önceki videoda Xi'nin söylediği tabii Çin açısından çok mantıklı, işte Tayvan'la ilgili süreçler ve Amerika'nın buna dahil konusunda. Ama Trump'ın söylediği şeyleri Xi söyledi diye bu videoyu tekrar hazırlasaydınız kulağa daha mantıklı gelirdi. Yani açıkçası. Daha doğrusu daha inandırıcı gelirdi mantıklı olmasından ziyade. Yani

0: Zaten mantıklı da hani daha inandırıcı gelirdi. Öyle bir söylem geliştiriyor ki Trump. Yani sanki Çin başkanı konuşuyor Trump yerine. İşte Amerikalı şirketlerin Çin'le ilgili yatırımlar gibi söylemler. Onları oldukça iyimser buluyorum. Şimdi yani şu örnekten bakarsak Nvidia şirketi, ben piyasa ekonomisti değilim ama hani borsaları az çok tahmin ediyorum. Son bir günde, iki günde çok yüksek bir artış gösterdi ki yani dünyadaki en likit şirket büyük ihtimalle. Bunun nedeni ne? Nvidia'nın CEO'sunun Trump'la beraber Çin'e gelmesi. Bu niye pozitif olarak algılandı? Çünkü Trump Nvidia'nın yapay zeka için çok önemli olan o pahalı çiplerini Çin'e satmasını yasaklamıştı ki ve o zaman Nvidia'nın gelirinin %25'ini oluşturuyordu neredeyse. Şimdi dolayısıyla söylemlerde bu birdenbire yani bir ay öncesine, iki ay öncesine göre acayip büyük değişiklikler olunca insan tabii bunları ancak temenni olarak algılıyor. Çünkü zaten birkaç ay önce bunu yasaklayanla şu anda işte hem CEO'yu beraber getiren veya işte Amerikan şirketlerini teşvik eden insan aynı insan. Yani dolayısıyla o söylemlerin kredibilitesi biraz tartışılır. Ama tabii ki bu ticaret savaşları tarafında tabii şimdi İran Savaşı gündemde olduğu için o kısmı biraz unutmuş gibiyiz. Ama hani çok yakın zamana kadar önemli konu ticaret savaşlarıydı. Ve Çin'e diğer ülkelere göre zaten daha yüksek olan vergi oranları devam ediyor bir yandan. Şimdi Çin tarafından Amerika'ya nasıl bir şey sağlanacak? Yani Trump neye izin verecek? Çin'in Amerika'ya girmesi konusunda nasıl bir davranış gösterecek? Asıl soru işareti bence orası. Çünkü esas orada yani Amerika'yı hani büyük yapma projesi, endüstriyi tekrar Çin'den en azından belli bir kısmını Amerika'ya almaksa o zaman o ambargolarla ilgili şeyler mantıklı oluyor ama şimdi bu söylemlerle düşündüğümüzde o zaman o biraz daha mantıksız oluyor. O anlamda yani Trump'ın söyledikleri oldukça pozitif ama ben ne kadar kredibilitesi var büyük soru işaretleri duyuyorum onunla ilgili. Ama belli ki ticarette biraz daha gevşeme, ticari savaşlarında en azından yani sadece çip tarafına bile bakarsak az önce verdiğim örnekten önümüzde görünüyor. Özellikle bu yapay zeka ile ilgili teknolojiler konusunda. Ama mesela nadir toprak elementleri ile ilgili bir söylem ortaya çıkmadı diye düşünüyorum daha. Ama en azından bu yapay zeka konusunda söylentilerin bir kısmı en azından gerçekleşirse biraz daha olumlu gibi görünüyor.
1: Şimdi tabii öyle veya böyle bir diplomasi sürecinin yürüyor olması iyi haber. İran tarafında yani Orta Doğu'daki savaşın da seyri açısından çok önemli. Dediğiniz gibi daha çıkmadı diyorsunuz. Belki buradan başka notlar da çıkacak. Çünkü birçok başlık vardı Trump'ın elinde oraya giderken. Arka planda neler konuşuldu, neler tartışıldı ve ne sonuçlara bağlandı henüz bilemiyoruz. Elbette ki ama zaman içerisinde mutlaka bu görüşmenin arka planından bazı anlaşmaların ya da görüşmelerinde yansımalarını göreceğiz. Ama şu noktada baktığımızda Bader Bey siz de katılır mısınız bu görüşmenin İran savaşı açısından iyi haber olduğuna? Bundan sonrası için tabii Tayvan meselesi çok önemli. Eğer o ticaret meselesi de aynı şekilde önemli. Ana hedefe kadar biraz önce Cem Hoca'nın söylediği gibi daha gidecek çok yolu var Çin'le Amerika'nın ama yine bu geldiğimiz noktada bütün bu konuşulanların işlerin biraz daha yumuşama ihtimalini desteklediğini düşünüyorum. Ben siz ne dersiniz?
2: Tamamen katılıyorum söylediklerinize. Şimdi resme biraz uzaktan bakalım müsaade ederseniz. Biz bir yıldır 2025'in başından beri bütün dünya ve bizler de programlarda neyi konuşuyoruz? Trump geçen yılın işte ilkbaharında önce Çin'e sonra da işte Avrupa ülkelerine, dünyanın kalan ülkelerine tarifelerde artış yapmaya başladı, gümrük tarifelerinde. çoğu yorumda neyi konuşuyor insanlar? Amerika'nın Çin'e karşı verdiği dış ticaret açığı ve buna karşı alınan önlemler.

0: Aslında biz genelde tartışmaları bu ticaret verileri üzerinden yapıyor olsak da iki ülke arasındaki rekabet ticaret rekabeti değil, teknoloji rekabeti. Gündem maddelerinde neler var konuşalım dediniz ya soruyu sorarken. Şimdi gündem maddelerinde Amerika tarafında bir ne görüyoruz açıklamalarda? Çin piyasası Amerikalı şirketlere açılsın. O yüzden işte en büyük şirketlerin CEO'larını götürdü. Çin daha çok Amerikan petrolü alsın. İran'dan almadığı petrolü Amerika'dan almaya başlayın diyorlar. Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda destek verin. Ayrıca İran'ın nükleer silah kapasitesinin durdurulması konusunda da bize destek verin diyor Amerika Çin'e karşı. Bir de nadir toprak elementlerinin ne uyguladığı, Çin'in Amerika'ya karşı uyguladığı nadir toprak elementleri ihracat kontrollerini azaltsın. Yani bunun ihracatını durdurmuşsunuz, bunların ihracatını size tekrar başlatın diyor Amerikan tarafı. Çin tarafının da buna karşı taleplerine Tayvan konusunda karışmayın bir şeye. Gümrük vergilerini indirelim çünkü gümrük vergilerindeki artışın ne size bir faydası var ne bize bir faydası var. Halklarımız bundan kaybediyor. O yüzden gümrük vergileri indirin diyorlar. Ve şeye de Tayvan'a karşı da silah satışlarını ya durdurun ya da azaltın. Durdurmuyorsanız bile azaltın diyorlar. Çünkü geçen yıl 2025 yılında 11 milyar dolarlık silah satışı yaptı Amerika. Kongre onayladı Tayvan'a. Bu yılda 2026'da da 14 milyar dolarlık daha silah satışı yapılması gündemde. Ve son yıllarda Amerika'dan Tayvan'a karşı yapılan silah satışlarında da ciddi artışlar var. Her neyse Çin'in talepleri de bunlar. Fakat bizim görmediğimiz ya da konuşmadığımız çok az ortamda konuşulan şey aslında iki ülke arasındaki teknoloji savaşı. Ve önümüzdeki yıllarda bu ülkelerin küresel arenadaki gücünü belirleyecek olan da bu teknoloji alanında kimin öne geçeceği. Hala Amerika bir parça önde. Çok az da olsa. Fakat Çin'in Amerika ile arasındaki farkı giderek kapattığını görüyoruz. Dış ticaret verilerinden bahsetmiştim sorunuza cevap verirken. O konuda da bir şey söyleyeyim. Çin'le Amerika arasındaki dış ticaret hacmi geçen yıl 2024'te özür dilerim bu şey başlamadan önce tarifeler başlamadan önce 600 milyar dolardı. İki ülkenin birbirlerine karşı yaptığı ihracatın toplamı. 2025'te vergiler artırılınca bu 600 milyar doların 430 milyar dolara indiğini gördük. Hem Çin'in Amerika'ya ihracatında %30 civarında düşüş oldu. Hem de Amerika'nın Çin'e karşı ihracatında %30 civarında düşüş oldu. Fakat iki ülkenin de hem Amerika'nın dünyaya hem de Çin'in dünyaya ihracatında artışlar devam etti. Çin mesela Amerika'da şey yaptığı işte 460 milyar dolardan 330 milyar dolara inmişti Çin'in Amerika'ya ihracatı 2024'ten 25'e. Bu 130 milyar dolarlık düşüşü büyük oranda Avrupa kıtasından, işte Türkiye'den ve dünyanın geri kalanındaki ülkelere yaptığı ihracatla daha fazlasını aradaki farkı kapattığı gibi daha da üstüne çıktı. Amerika'da Çin'e karşı ihracatında %30 bir düşüş yaşamıştı. Amerika'da diğer ülkeleri ihracatını artırarak bu farkı kapattı, hatta üstüne çıktı. Ama iki ülke arasındaki şey ne diyelim teknoloji savaşı, teknoloji yarışı ve teknoloji savaşı bence önümüzdeki dönemde bu şeyin şu anda yapıcı giden, yapıcı gittiği duyurulan görüşmelerin akıbetinde belirleyecek ana faktör olacak. 30 milyar dolarlık bir paketten bahsediyor iki ülke arasında Scott Bessent açıkladı bugün. Öyle bir mal sepeti belirleyeceğiz ki diyor, Cem Hocam siz de takip etmişsinizdir. Öyle bir mal sepeti belirleyeceğiz ki biz bunu zaten Amerika'da üretmiyoruz ya da üretmek istemiyoruz. Dolayısıyla Çin'den bize bu malların gelmesinde hiçbir sakınca yok. Hatta gelsin bunlara karşı gümrük vergilerini de olabildiği kadar aşağı çekeceğiz. Bunun için bir ticaret kurulu oluşturacağız diye açıklama yaptı Scott Bessent. Bir de aynı zamanda doğrudan yabancı yatırımlara yönelik iki ülke arasındaki temsilcilerden oluşan bir kurul üzerinde çalışıldığı konuşuldu. Biliyorsunuz Başkan Trump'ın pek çok müttefikinden son bir yılda özellikle gümrük vergilerindeki artıştan sonra pek çok müttefik ülkeden Amerika'da yatırım yapılacağına yönelik açıklamalar gördük. Çin'den de bu konuda bir adım atması bekleniyor. Ama ortada farklı rakamlar konuşuyor. Hatta 1 trilyon dolara 1 trilyon dolar ifadesi bile geçti. Daha sonra bu yalandan da öyle bir şey yok diye. Ama Çin'in de Amerika'daki yatırımlarının artırılmasına yönelik talepleri olduğu konuşuluyor. Bütün bunlar, inanın, tekstil, otomotiv ne derseniz deyin, bunların hepsi ikinci planda bana sorarsanız. Asıl yarış teknoloji tarafında ve biz hiçbir zaman Çin'in askeri taraftaki gücünü küresel şeyde, küresel medyada, küresel arenada konuşmuyor. Bu konuşulan bir konu değil. Ama Çin'in bir de bizim yani küresel toplum tarafından görülmeyen bir de askeri şeyi var, teknolojisi var, askeri sermayesi var. O konularda ben önümüzdeki dönemde daha kritik gelişmeler yaşanacağını düşünüyorum.
1: Yani kolay lokma değil Çin diyorsunuz özetle. Trump ne kadar kocaman heyetlerle, ne kadar kocaman listelerle gitse de Çin'i öyle tırnak içinde yola getirmesi kolay olmayacak. Dediğiniz çok doğru. Asıl yarış teknoloji tarafında büyük ölçüde ve dolayısıyla bundan sonraki dönem o tarafı daha iyi izlemek belki de gerekecek. Şimdi Cem Hocam, Bader Bey'in söyleyeceklerini ekleyecek ekleyecekleriniz var mı bu konuyla ilgili olarak? Çünkü bitirmeden size Warsh'la birlikte Yeni Fed'in akıbetini de sormak istiyorum. Çünkü orada da bizde olduğu gibi son derece belirsiz, son derece iki ucu da sıkıntılı bir süreç var. Enflasyon rakamlarına baktığımız zaman Fed'in faiz indirecek bir yeri yok ve istihdam piyasası da baktığımız zaman da keza öyle. Ama Warsh'un niyetini, en azından Başkan Trump'ın bu doğrultudaki baskılarını biliyoruz. Nereye evrilebilir hikaye o tarafta da diye de sormak isterim.
0: Benim de bu konuda bir sorum var. Hemen
1: Pardon.
0: aynı
1: Bir
0: paralel.
1: dakika Cem Hocam. Buyurun Bader Bey.
2: Pardon.
0: Ben de sizler konuşurken ben de sizlere benzer bir soruyu sormaya niyetlenmiştim. Aslında şey büyük ölçüde örtüşüyor ama şimdi emtia fiyatlarında bir artış var.
1: Evet.
0: Bütün emtialarda bir artış var hemen hemen. Yani bazen bir sektörün yönetici, bazen gıda fiyatlarında artış görüyoruz, bazen metal fiyatlarında sırayla ama hepsinde bir yükseliş var. Amerika'daki enflasyon da %3,8'e çıktı değil mi? Son açıklanan veride TÜFE. O da son yılların en yüksek verisi. Ama bir taraftan da yeni Fed başkanından faiz indirimi beklentisi var güçlü bir şekilde. O zaman böyle bir şey gerçek olursa biz emtia fiyatlarında çok daha yüksek rakamlar konuşmaya başlar mıyız önümüzdeki aylarda diye ben de size sorayım.
1: Buyurun hocam.
2: Tamam. Şöyle şimdi Bors'un söylemi sadece faizin indirilmesi üzerine değil. Gerçi kendisi zaten faizin indirilmesini direkt olarak söylemedi ama Trump'ın ne beklediği belli. O anlamda herkes de facto faiz indirilmesini bekliyor Warsh'tan. Ama Warsh'un asıl söylediği şey bilanço küçültme. İşte asıl zorluk zaten bilanço küçültme ile faiz indirilmesinin beraber olup olmayacağı. Bu konuda Fed bilanço küçültürken aslında diğer özel bankaların Fed'e para park etmek yerine kredi yaratmada biraz daha fazla ön plana çıkmalarını bekliyor. Warsh'un söylemlerinin ana dayanağı bu. Yani bir yandan kredi miktarında azalma o kadar fazla olmasın ama diğer yandan da Merkez Bankası'nın bilançosu zaten 9'dan 6,5'lara inmişti. Daha da aşağı inmeli. Yani bunu yapabilir mi? Faiz indirimi yaparken bunu yapmak çünkü gerçekten zor. Bir yandan Amerika'da verimlilik artışı çok yüksek. O anlamda biraz daha belki bunu yapılabilir kılıyor. Ama diğer yandan piyasalar o kadar fazla likiditeye alışık durumda ki yani bir nevi morfin gibi hani bunu özel bankalar bu eğer Fed azaltırsa bilançoyu ağırdaki boşluğu özel bankaların doldurabileceği bir şekilde yapabilir mi? O çok büyük bir soru işareti. Yapabilirse bence büyük iş başarır ve olması gereken de o bu arada diye düşünüyorum. Çünkü Fed'in bilançosunun büyüklüğü gerçekten çok fazla. Çünkü Fed'in bilançosu küçüldükçe Amerika'da maliye politikasında biraz daha yer açılacak. Şimdi tartışma o boyutta ki Fed çok büyüdüğü için maliye politikasına fazla yer vermiyor, yer kalmıyor diye bir tartışma var. Yani Borsun'un hedefi özellikle tekrar tek bir cümlede o bilançoyu küçültmek. Bader Bey'in sorusuna gelirse eğer o bilanço gerçekten bu şekilde başarılı bir şekilde küçülürse faiz indirilmesine rağmen emtia fiyatlarının hepsi yükselmek bir yana bence kesinlikle düşer. Çünkü dünyadaki hala ve hala ana hem volatilitenin çok yüksek olması hem de hem emtia fiyatları hemen her şeyin fiyatlarındaki artışın yegane nedeni likiditenin anormal bir şekilde artması. Global finansal krizden bu yana birilerden zaten ikilere üçlere çıktı ama Covid'den sonra işte dörtlere beşlere çıktı hatta ama Covid'den sonra

0: 9 trilyona çıktı Fed'in bilançosu.
1: Evet.
0: Yani ana hikaye bu. O başarabilirse bence emtia fiyatları da artmak bir yana, faizin seviye düşer.
1: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Süremizin de sonuna geldik. Sevgili Bader Arslan'a ve Cem Çakmaklı hocama çok teşekkür ediyorum. Sizi uğurluyorum. Biz bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra küresel piyasalarda sevgili Berk Dinçtürk ve Ferhat Yükseltürk'le birlikte yeniden karşınızda olacağız.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Boeing'den 200 uçak satın almayı kabul ettiğini açıkladı. Milyarlarca dolarlık anlaşma, Çin'in yaklaşık son 10 yılda ilk kez ABD yapımı ticari jet satın alması anlamına geliyor. Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmidt, ABD ekonomisinin jeopolitik risklere ve yüksek enerji maliyetlerine rağmen büyümesini sürdürdüğünü, ancak %4 seviyesine dayanan enflasyonun faiz kararları üzerindeki en büyük baskı unsuru olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Orta Doğu'daki savaş sonrası ilk enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştirdi. Karahan, enflasyonda 2026 ara hedefinin %16'dan %24'e çıktığını belirtti. 2027 ara hedefi de %9'dan %15'e yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 2 haftanın ardından yeniden yükseldi. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 6 milyar dolarlık toparlanmayla 171,5 milyar dolara çıktı. Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında yıllık %2,6 artarak 126.808'e yükseldi. Konut satışları Mart ayında %2,1 oranında düşmüştü.

İyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlarla başlayacağız. Her zaman olduğu gibi Borsa İstanbul'da bugün %0,32'lik prim vardı kapanış itibariyle. BIST 100 endeksi günü 14.644 seviyesinden tamamladı. Pariteler tarafında dolar TL'de yatay pozitif seyir görüyoruz. Euro TL tarafı %0,15 kadar aşağıda. Euro dolara bakarsak eğer orada da %0,28'lik bir geri çekilme var. 1.1678'den geçiyor işlemler. Sterlin dolarda %0,86 ve dolar yen çaprazında aşağı yönlü hareket. Dolar yen çaprazında da %0,20 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Hızlı hızlı söylemeye çalışınca dilim dolaşıyor. Yavaşlayalım. Avrupa borsaları da yeşil bir günü geride bıraktı. Londra FTSE yüzde kapanış itibariyle %0,46, Paris CAC 40'ta %0,93, Frankfurt DAX'ta %1,32 ve İtalya FTSE MIB tarafında kapanış itibariyle %1,15 kadar prim vardı. ABD tarafına baktığımızda orada da primler var. Orada da yeşillere bürünmüş bir tablo karşımızda. Dow Jones'da an itibariyle %0,77, S&P 500 tarafında %0,83 ve Nasdaq'ta %1 düzeyinde primler var. Tahvil getirilerine baktığımızda 10 yıllıklarda bir geri çekilme görüyoruz. 4.46 gibi hala yüksek bir seviyedeyiz ancak. Ve 2 yıllık ve 5 yıllık tahvilin getirilerinde ise yön yukarıda. 5 yıllıklarda 4.12, 2 yıllık tahvilin getirisinde ise %3,99 seviyesi görülmekte. MTI'ye bakalım son olarak. Altın ve gümüşte yön aşağıda. Altında %0,42 kadar bir geri çekilme var. 4669 dolar 2 sent seviyesindeyiz. Gümüşte %3,70'lik bir geri çekilme görülmekte. 84 dolar 31-32 sent civarındayız orada da. Bitcoin'de yön yeniden yukarıda, %2,54'lük yukarı yönlü bir hareket bizi 81.700 seviyesine taşımış durumda. Petrol fiyatları yatay pozitif. Brent'te %0,32 kadar.

0: Yukarı yönlü bir hareket var. 105 dolar 98 sent seviyesini görüyoruz orada. NYMEX tarafında ise %0,42'lik yukarı yönlü bir hareket var. Orada da 101 dolar 45 sent seviyesindeyiz. Evet, rakamlar böyle. Şimdi dönelim Londra'ya. Avrupa'nın notlarını her zaman olduğu gibi sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alacağız.
1: Avrupa Borsalı Teknoloji Endeksi öncülüğünde günü yükselişle tamamladı. Alman DAX Endeksi primlere öncülük etti. Hem Trump-Xi görüşmesinden çıkan olumlu mesajlar hem de güçlü gelen bilançolar risk iştahını destekledi, iyimserliği destekledi piyasalarda. Aynı zamanda merkez bankalarından faiz artırım beklentileri geriledi. Avrupa Merkez Bankası'ndan bu sene için faiz artırım beklentisi 74 bas puandan 70 bas puana geriledi. Tahvil faizlerinde yaşanan düşüş dikkat çekti. Özellikle İngiltere'de tahvil faizlerinde daha sert düşüş vardı. Özellikle uzun vadeli tahvil faizleri cephesinde Starmer'ın rakipleri Başbakan'a meydan okumaya hazırlanıyor. İlk istifa geldi. Sağlık Bakanlığı görevinden Sitting istifa ettiğini açıkladı ve istifa mektubunda Starmer'ı sert bir dille eleştirdi. Mektubunda yer aldığı ifadelerde Starmer'ın bu saatten sonra görevde kalmasının onursuz ve ilkesiz olacağını söylemiş oldu. Tabii Wall Street'in gözdesi aday Sitting sağ kanattan geliyor İşçi Partisi'nde. Bu nedenle tahvil faizlerinde düşüş yaşandı. Beklenen istifa sonrası. Burada önemli olan konu 81 milletvekilinin desteğini sağlayıp sağlamadığı konusu olacak. Ona yakın isimler bu desteği sağladığını ifade ediyorlar. Fakat başka kaynaklar henüz 81 milletvekilinin desteğine ulaşamadığını belirtiyorlar. Diğer tarafta İngiltere ekonomisi ilk çeyrekte %0,6 ile İngiltere Merkez Bankası'nın tahmininin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Bu büyüme büyük ölçüde Şubat ayı performansından kaynaklandı. Fakat Mart ayında da daralma beklentisine karşılık %0,3 oranı büyüdü. Önümüzdeki çeyreklerde büyümenin durması, hatta sıfır büyüme bekleyen kurumlar var. Mesela Capital Economics'in bas senaryosu, özellikle ülkedeki siyasi türbülansın daha da karamsar bir noktaya evrilmesi halinde ikinci ve üçüncü çeyreklerde İngiltere ekonomisinde kurum büyüme beklemediğini açıkladı.
0: Ceren'e teşekkür ediyoruz. Araştırma masasına dönüyoruz. Bugünün notlarını sevgili Mehmet Özdemir aktaracak bize. Buyurun.
2: Evet, haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Şöyle bir küresel piyasalara baktığımızda tabii ki de ana gündem maddesi Trump-Xi Jinping zirvesi oldu. Ama biz bunun ışığında özellikle bu hafta içerisinde ABD'den gelen tırnak içerisinde önemli makro verileri karşılamaya devam ediyoruz. Tüketici fiyatlarının beklenenin özellikle çekirdek tarafta beklentilerin üzerinde geldiğini görmüştük. Üretici fiyatları yukarı yönlü ciddi bir sürpriz yaratmıştı. Bugün de özellikle perakende satış verilerini karşıladık ki perakende satış verilerine baktığımızda veriye 3. ayında da üst üste artışa işaret etti ki bu tarafta 0,5 civarında aylık bir artışla beklentilere paralel geldiğini söyleyebiliriz. Ama biraz daha alt kırılımlarına baktığımızda özellikle burada benzin harcamaları tarafında ciddi bir yukarı doğru eğilim dikkat çekiyor ki biz aylık bazda benzin satışlarını %2,8'lik bir sıçrama gördük geçtiğimiz ayki perakende satış verilerinde. Bir miktar daha bunu dışarıda bıraktığımız ortamda ise daha mütevazi bir artış, 0,3'ler civarında perakende satışların arttığını görüyoruz. Onun dışında online satışlara baktığımızda orada %1,1'lik bir artış var. Restoran harcamaları tarafında 0,6'lık bir artış kaydedildiğini görüyoruz ki hizmetler tarafı burada görece dirençli kalmaya devam ediyor. Ama daha alt kırılımlarında biraz daha özellikle dayanıklı tüketim mallarına baktığımız zaman orada mobilya mağazalarında bir düşüşün özellikle aydan aya sürdüğünü söyleyebiliriz. Otomobil bayilerinde de özellikle otomobil satışlarında da bir geri çekilme ivmesini perakende satışlar tarafında takip etmiş olduk. Ama özellikle genel anlamda piyasa yansımalarına baktığımız zaman hafta içi gelen makro ve ekonomik verilerin biraz daha döngüsel hisse senetleri üzerinde gerçekleştirdiğini söyleyelim. Fiyatlamalara etkisini, bunun dışında belki teknoloji sektörü bakacak olursak o taraf hala Trump-Xi Jinping zirvesindeki çıktılara odaklanmaya devam ediyor ki biz burada çok önemli dünyanın en büyük CEO'larının Trump'la birlikte Çin'e seyahat ettiğini bu tarafta görmüştük ki burada özellikle Nvidia gibi, Apple gibi, Tesla gibi şirket CEO'larının bu taraftaki ziyaret ve çıktıları önemli takip ediliyor ki fiyatlamalara baktığımızda ise Nvidia'nın özellikle 5,5 trilyon dolar civarındaki aşan piyasa değeriyle birlikte toplam gümüşün piyasa değerini artık geride bırakarak ciddi bir ivmelenmeyi bu tarafta kat ettiğini ve yola devam ettiğini yakından takip ediyoruz. Ama şu an için özellikle hala odak biraz daha zirveymiş gibi gözüküyor ki burada biz fiyatlamaları takip etmeye devam edeceğiz diyelim.
0: Teşekkür ediyoruz Mehmet'e. Küresel piyasalarda tatlı perşembe. Berk Dinçtürk ve Ferhat Yükseltürk'le inanmayacaksınız ama her ikisi de burada aynı anda hazır ve nazır bir şekilde sizlerin sorularını bekliyor. Birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız inşallah? İyi misiniz? Afiyette misiniz?
3: İyiyiz. Teşekkür ederiz.
0: Siz de iyi misiniz Ferhat Bey?
4: Çok iyiyim.
0: Yine bir çöküklerdesiniz.
4: Yok ya, haftanın yorgunluğu. Öyle
0: haftanın değil. Yorgunluğu, haftanın yorgunluğu, seyahatin yorgunluğu, gezmenin yorgunluğu, evin
4: hayat
0: yorgunluğu.
4: Hayat yorucu.
0: Hayır, Ferhat'ın yorgunlukları bitmiyor. Bitmiyor Ferhat'ın yorgunlukları. Aksine Berk Bey oradan oraya koşturuyor.
4: Berk genç ya.
0: Nasıl genç ya? Bak, sanki genç. Aranızda dağlar kadar fark var ya. Sen sanki 70 yaşındasın.
4: Benim ruhum yani.
0: Genciz, hepimiz genciz. Arkadaşlar sorularınızı bekliyoruz. Hepsini soramıyorum. Sonra bana kızıyorsunuz, kızmayın ne olur. Bir de önceden attıklarınızı da ben biriktiremiyorum. Lütfen tekrar yazın. Hande Demirel TV adresim. Bütün sosyal medya sizin. Oraların hepsinden yazabilirsiniz. Şimdi senin arkadaşın Trump.
3: Buyurun.
0: Birçok arkadaşını da yanına almak suretiyle Pekin'e gitti. Hı hı. Xi Jinping'in karşısına geçti. Oturdu. Bize de haber olaraktan şu geldi. Çin işte 200 tane uçak alacakmış. Milyarlarca dolarlık anlaşma yapılacakmış. Biz de yedik. Arkada neler konuşuldu? Ne oldu? Buradan ne sonuç çıkacak? Savaş bitecek mi? Tarife işi ne olacak? Teknoloji savaşı, ticaret savaşı, bunlar nereye gidecek? Bunları daha henüz bilmiyoruz. Ama senin bir takım beklentilerin vardır diye düşünüyorum. Son tablanızda Başkan Trump size anlatmıştır diye düşünüyorum. Bayım, bize anlatır mısın değerlendirmelerini bu görüşmeye istinaden? Berk'cim senle başlayalım.
3: Tabii. Aslında Amerika ile Çin şöyle bir politikaya evrildiler. Yani eskisi gibi birlikte büyümekten çok birbirlerine zarar vermeden büyümeye odaklandılar.
0: Peki.
3: İşte Amerika masaya neyle oturdu? Enerji ve çip kozuyla oturdu. Karşında da Çin'den neyi istiyor? Bu çipleri üretmek için ihtiyacı olan emtiaları, nadir temel elementleri istiyor. Aynı zamanda da diyor ki işte benden biraz daha soya al, buğday al, mısır al, bir de uçak al. Zaten senin de bunlara ihtiyacın var. Biz karşılıklı ikimiz de büyüyelim. İkimizin de ekonomisi çok borçlu. İkimiz de ekonomiyi ne resesyona ne stagflasyona sokabiliriz. Bir orta yolda uzlaşıp buradan devam edelim. Aynı zamanda da bu İran sorununun çözülmesinde bana yardımcı ol. Çünkü zaten aslında burası daha çok seni vuruyor diyor. O yüzden baktığımızda bunun piyasa etkisi nasıl olur dersen, ben her iki tarafın da karşılıklı zeytin dalı uzatmaları ile birlikte sadece bu iki ülke için değil, küresel piyasalarda da genel olarak diğer ekonomilere de yansıyan olumlu bir hava olacağını öngörüyorum.
0: Hadi inşallah. Sen ne öngörüyorsun Ferhat'cığım?
4: Yani tabii zaten böyle bir görüşmeden çok olumsuz bir mesaj beklemiyorduk. Öncesinde diplomatların kendi arasında çalıştığı ve belli ajandaların oluşturulduğu görüşmeler, böyle büyük görüşmeler. O açıdan çok büyük bir aksilik beklenmiyordu. Çok olumlu bir haber var mı dersen, o da bence çok fazla yok. Biraz daha ortada, iki tarafın birbirini tarttığı, biraz daha herkesin kendi pozisyonunu korumaya çalıştığı. İşte Çin tarafı için Tayvan tarafı daha önemli. Amerika için biraz daha Hürmüz Boğazı ve İran meselesi şu anda biraz daha gündemde dış politika anlamında. Zaten iki tarafın açıklamalarına baktığımızda da Çin tarafı daha çok Tayvan'ı ön plana çıkarırken Amerika tarafı da daha fazla işte İran krizine daha fazla vurgu yapıyor. Bu açıdan iki taraf bence birbirlerinin pozisyonlarını anlayıp biraz daha saygı gösterir modda ayrıldı diye düşünüyorum. Yani iki taraf açısından da çok böyle olumlu bir haber yok. İki tarafında böyle birbirini kolladığı, biraz daha ayaklarına basmadan devam etmeye çalışacakların mesajını verdiği bir görüşme oldu diye düşünüyorum. Böyle piyasaları uçuracak, kaçıracak bir haber var mıydı? O da yoktu. İşte bu Boeing'in anlaşması tabii ki önemli ama orada da zaten Çin'in uzunca bir süredir bu Boeing'in anlaşması çok masadaydı, konuşuluyordu. Evet. Hani orada sadece Trump'ın geldiğinde Trump'a yapılan bir jestle açıklanmış oldu. Bence önümüzdeki günlerde piyasa tekrardan ağır ağır böyle İran krizine doğru odaklanmaya başlayacaktır. Çin açısından baktığımızda Çin tabii ki Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalmasını istemeyecektir ama diğer Uzak Doğu Asya ülkelerine kıyasla daha fazla stratejik rezerve olduğu için her iki ürün bakımında da biraz daha uzun süre bu acıya katlanabilecek pozisyonda. Amerika zaten kendisi enerji üreticisi olduğu için o tarafta da çok büyük bir sıkıntı yok. İki ülke şu anda birbirini bir şekilde tartıyor. Bence bu kriz daha ne kadar devam edecek? Bunun finansal piyasalara etkisi, reel ekonomiye etkisi nasıl olacak? Bence artık gündemimiz ağır ağır bu olacak. Çünkü bu boğazın kapalı oluyor olması artık Mayıs ayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Eğer Mayıs ayının sonrasında da bu şekilde kapalı olacaksa petrol piyasasına olan etkisi çok daha uzun süreye yayılabilir. En azından yani piyasayı iyi bilen, gerçekten de bu petrol üretim ve üretim süreçlerine hakim kişilerden okuduğum kadarıyla, anladığım kadarıyla çok bilmiyorum. O yüzden ben de bir şekilde yorumları okuyup bir şeyler anlamaya çalışıyorum. Hı-hı. Mayıs sonrasındaki dönemde fiyatlar açısından ve petrol arzı açısından daha sıkıntılı bir dönem bizi bekleyebilir. Eğer bu kriz ve kapalı hali devam ederse.
0: Evet, yani biz buradan bunlar ayrıldığında Hürmüz'ün açılacağını falan hayal ediyorduk. Yani öyle bir şey şu anda yok ve hikaye uzadıkça da hakikaten sıkıntı yaratıyor petrol fiyatları üzerinde. Fed'in faiz indirimleri üzerinde. Kimse artık Fed'den faiz indirimi falan beklemiyor, sen hariç. Çünkü enflasyon da almış başını gitmiş durumda. Ne diyorsun?
3: Bu hafta enflasyon verileri açıklandı. Evet, yüksek geldi. Ne hem manşet yüksek geldi hem çekirdek enflasyonu yüksek geldi. Şimdi böyle bir durumda ne olur aslında? Finansal piyasalar oldukça olumsuz etkilenir, değil mi? Yani dolar endeksi bir anda kuvvetlenir. İşte emtialar satış yer, hisse senedileri satış yer. Ama ne oldu? Emtialar tarihi emtialar bu hafta çok kuvvetli performans sergiledi. Hisse senedileri de tarihi zirvede. Neden? Çünkü Kevin Warsh ne manşet enflasyona ne de çekirdek enflasyona bakıyor. Kevin Warsh neye bakıyor? Medyan kişisel tüketim giderlerine bakıyor. Şu an bu verine geldi. %3.3'lerde geldi yıllık. Ve diyor ki Warsh, biz petrol ve gıda fiyatlarındaki bu ani sıçramalar sıra olağan dışı hareketlerdir. Her zaman olmaz. Bunlar medyana, ortalamaya geri döner. Bu sorun nasıl olsa çözülür. Biz burada erken davranıp faiz artırırsak ekonomiye zararı sokarız. Aslında burada Fed'in verdiği mesaj şu. Yani insanlar hep olması gerekene odaklanıyor. Hı hı. İşte enflasyon yüksek geldi, Fed faizi arttırmalı. Hayır, diyorlar ki arttırmayacağız. Çünkü bunların derdi ne enflasyon ne istihdam. Bunların derdi ekonomik büyüme. Büyümeye öne alıyorlar. Bundan önce ne zaman yaptılar? İkinci Dünya Savaşı sonrasında ve 1970'lerde yaptılar. Yani bir ülkede borcun büyümeye oranı %60'ın üstündeyse tehlike çanları çalar. %100'ün üstünde çıktığında bu bir ölüm sarmalına dönüşür. Ekonomilerde çöküş riskini beraberinde getirir. Şu anda Amerika'da borcun büyümeye oranı %125 seviyelerinde. Burada ya kemer sıkacaklar ve ekonomiyi yavaşlatacaklar. O zaman da işsizlik patlayacak ve bütçe açığı daha da artacak. Ya da nominal büyümeyi artıracaklar. O nominal büyümenin içerisinde enflasyon var. Yani enflasyonun katkısı nominal büyümeyi şişiriyor. Yani Fed enflasyonu bir silah olarak kullanıyor. Burada borcun büyüme oranını böyle aşağı çekiyor. İşte şu anda enflasyon artmasına rağmen biz faiz arttırmayacağız. Arz şoklarına bir şey yapamayız. Bunlar olağan dışı hareketlerdir. Medyana geri döner diye top çevirmeliler. Sadece Fed'in değil, Avrupa Merkez Bankası'nın ve dünyanın diğer ülkelerinin de benzer politikalar uygulaması aslında financial repression. Yani mali baskılama anlamına gelir. Reel faizlerin baskılanması anlamına gelir. Bu durumda da sizi ne korur? Belli bir süreye kadar hisse senetleri korur, emtialar korur ve değerli metaller korur. İşte Amerika'nın İran operasyonunu başlattığında birçok insan tam da böyle felaket tellallığına soyundu. Ne dedi? İşte 3. Dünya Savaşı çıktı. Petrol 200 dolara gidiyor, resesyonlar, stagflasyonlar geliyor, balonlar patlıyor. Ama ne oldu? Endeksler tarihi zirvedeyken bu yükseliş o felaket tellalları için tarihin en yüz kızartıcı rallisine döndü. Fed tutup buradan ben faiz arttırmıyorum dediği sürece korkacak bir şey yok. Zaten izleyicilerimiz de Mart ayının sonundaki o alım penceresini çok güzel değerlendirdiler ve dediler ki felaket senaryosu çizenler bir süre zeki görünebilir Ama büyük resmi görenlerse her zaman kazanır. Buradan tekrar hepsini tebrik ediyorum.
0: Peki.
3: Ama tabii ki bu hisse senetleri doğrusal bir çizgide yükselmeyecek. Hı hı. Ara ara muhakkak düzeltmeler olacak. İşte yarın opsiyonların vade sonu çeyreksel bazlı. Piyasalar ilk Fed başkanı her zaman test etmek ister. Kevin Warsh'un söylemleri, ilk Fed toplantısındaki mesajları tabii ki bir volatilite yaratacaktır. Hı hı. Buradan düzeltme de olabilir. Burada endeksler %10-15 de düşebilir tabii ki. 7000 seviyelerine doğru bile gelebiliriz. Belki biraz altına da gelebiliriz. Ama bizim aklımıza tutacağımız şey şu. Amerika bu kadar borçluyken yüksek borçlu ekonomisini ne bir resesyona ne de stagflasyona sokamaz. Trump çok kuvvetli ekonomi ve tarihi zirvelerdeki endekslerde seçime girmek isteyecektir.
0: Müjdeler olsun. Bizim nişanlı çiftimiz Özge ile Onur evlenmişler. Şimdi kimdi onlar? Hatırladınız mı?
3: Evet, altın, platin takayım falan diyordu değil mi?
0: Bravo, vallahi bravo. Aynen öyle. Nişandayız. Sizi izliyoruz. Platin, uranyum mı sormuştuk. Şimdi de mesaj atmış izleyicimiz. Mutlu çiftimiz evliliğe adım attı diye bizi de bilgilendirmiş. O zaman tebrik ediyoruz biz de Özge ve Onur'u. Ve demiş ki Berk Bey'in Ocak ayında söz ettiği sosyal şirketlerinden biz de devam mı etsek? Belki de Mercan Kimya'dan söz etmişti bu olan. Ha, sen içeridekilerden mi bahsediyordun? Bilmiyorum.
3: Oradakilere isim vermeyeyim. Rüzgar ve güneş panellerinde hani direkt bunlara yatırım yapmaktansa bunlara solüsyon sağlayan kimya şirketleri demiştim.
0: Ha.
3: Biraz patron şirketi küçük tahta olduğu için bu yurt içi tarafta orada isim vermeyeceğim. Ama alternatif olarak tabağı boş çevirmeyeyim evli çiftimize.
0: Tamam.
3: Mesela bu kimya şirketleri yurt dışında da büyük avantaj sağlayacak. Niye? Şimdi siz bu yarı iletken sektöründe büyük bir patlama var değil mi? Talep yükseliyor her gün. İşte Nvidia yükseliyor, AMD yükseliyor, Intel yükseliyor. Bu çipi üretenlere makine satanlar neye ihtiyaç duyuyor? Kimya solüsyonlarına ihtiyaç duyuyor. Çünkü bu makinelerin temizlenmesi ve dönem dönem kalibrasyonuna ihtiyaç var. İşte buradaki bu kimya şirketleri özellikle o Hürmüz'deki geçişin de aksaması nedeniyle büyük fiyatlama gücüne sahip olacaklar. Ben burada Entegris'i beğeniyorum. Bir de Ceyhan kodlu hisse senedinden bakabilirsiniz Amerika'da.
0: Amerika'da. Peki bizde içeride bu MSCI değişiklikleri epeyce bir borsanın sinirini bozdu. Bugün bir miktar biz de dünyadaki o yukarı yönlü harekete katıldık ama hafta içinde epeyce bir satışlar da gördük. Şimdi bugün de enflasyon raporu vardı. Enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize oldu. İşte bu hedef aralığı hikayesi bitti. Herhalde en sürprizli kısmı oydu, bilmiyorum. Evet. Ama öyle görünüyor ki işte petrolde biraz önce senin söylediğin gibi ne kadar almışlar? 89 dolar, 4 cent gibi.
4: Curve'in ortalamasını alıyorlar aslında.
0: Evet
4: zaten.
0: Ama yani bu işte biraz önce de konuştuk. IMF'nin değerlendirmelerini filan da hesaba katınca daha yukarı giderse hani aslında çok da şaşırtıcı değil bu diye. Nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle borsa açısından önümüzdeki döneme ilişkin, şimdi madem Türk borsasından bahsettik, senin değerlendirmenle ikisini böyle bir combo yapıp sorayım Ferhat sana.
4: Şimdi şöyle, aslında bugünkü enflasyon raporunda en büyük, yani sürpriz diyebilir miyiz bilmiyorum ama bu hedefin yukarıya atılıyor olması, bir de o güven aralığının kaldırılıyor olması oldu. Genel olarak baktığımızda aslında Merkez Bankası bize yani üstü örtülü olarak şunu söyledi. Ben enflasyon hedefine dış şoklar nedeniyle gidemiyorum. Büyük ihtimalle bu yıl için gidemeyeceğim. Seneye de gidemeyeceğim. Ama ekonomiyi de artık çok fazla sıkmayacağım. Yani sıkı durmaya devam edeceğim ama o çıktı açığında önceye kıyasla daha yüksek bir çıktı açığı öngörüyor. Fakat burada dış talep büyük ihtimalle daha düşük olacağı için iç talebi destekleyici bir noktaya doğru da evrilecek bir Merkez Bankası göreceğiz. Unutmayalım 2027 yılından itibaren de büyük ihtimalle artık seçim ekonomisine girdiğimiz bir döneme de yaklaşacağız. Bu anlamda işte kredi politikalarının, makro ihtiyati tedbirlerinin biraz daha destekleyici tarafa geçmesini de bekleyebiliriz. Tüm bu faktörler aslında bizim yılın ikinci yarısından itibaren eğer bu İran krizi bir şekilde çözülürse, ümit edelim. Yani çok şu anda ortada bir şey görünmüyor ama eğer bir şekilde çözülebilirse bence ilk fırsatta faiz indirimine doğru gidecek bir Merkez Bankası olacak. Ha, bu kademeli bir faiz indirimi olacaktır büyük ihtimalle. Ama şu anda piyasadaki iç talep dinamikleri de oldukça sıkıntılı seviyelerde. Yani son iki aylık işte hem PMI'lar tarafında hem diğer iç talep göstergeleri anlamında işler çok iyi gitmiyor. Kredi büyümesi tarafında işler çok iyi gitmiyor. İç talep oldukça baskılı seviyelerde. Bunun çok ben uzunca bir süre Merkez Bankası tarafından

0: sürdürülebileceğini düşünmüyorum. Bu anlamda da bence artık yılın son çeyreğiyle beraber biz daha genişlemeci politikaları bir şekilde geçeceğiz. Hatta yılın ikinci yarısıyla beraber bile başlayabiliriz. Dediğim gibi jeopolitik alanla alakalı olarak. Eğer bu senaryo gerçekleşirse de tabii bunun borsaya olumlu bir etkisini göreceğiz. Çünkü bir şekilde artık o sıkı para politikasından ve kredi politikasından eğer çıkabilirsek burada borsaya olumlu yansımalarını görürüz. Ama yine öngöremediğimiz burası Türkiye. Sonuçta bunu da unutmamak gerekiyor. Yani her zaman hem jeopolitik anlamda hem de politik anlamda çok öngöremediğimiz riskler de oluşabiliyor. Ve bunun borsa etkisi de bazen öngördüğümüzden daha fazla olabiliyor. Bunu bir kenara koymak lazım. Her zaman ihtiyatlı gitmek lazım. Ama şu andaki görüntü yılın ikinci yarısında daha olumlu bir borsa görünümüne doğru bizi götürür.
1: Türkiye ile ilgili bir şey söyleyeyim mi sana? Türkiye bu Ruslarla birlikte Macaristan'daki Pars nükleer santralinde birlikte çalışacaklar. Bir konsorsiyum oluşturdular. Bizim buradaki kalifiye mühendis açımız bize önümüzdeki dönemde büyük avantaj sağlayacak. Orta Doğu'da ve bu işte Avrasya bölgesinde önemli bir oyuncu konumuna geliyoruz. Aynı zamanda Ruslar bu Mali'de Afrika'da taahhüt ettiği güvenliği sağlayamadılar Afrika ülkelerine. Burada yavaş yavaş biz orada da benim öngörüm askeri olarak da konumlanmaya başlayacağız. Burada stratejik olarak da işbirliği anlaşmalarına yavaş yavaş gidiyoruz. Yani aslında baktığımızda Afrika'da da etkin bir rol oynamaya başlayacağız. Benim öngörüm Türkiye önümüzdeki yıllarda bu yıldan itibaren başlayarak cazibe merkezi olmaya başlayacak. Hem Orta Doğu'da hem Avrasya bölgesinde bu senenin en büyük performansı, en büyük sürprizi bana göre bir gümüşten iki Türk borsasının performansından gelecek.
2: Vay vay. Neler söylüyorsun? Ne diyorsun ya? Çok güzel şeyler söylemiyor mu? Peki, gümüş dedin. Bak Deniz Hanım da Deniz Semiha. Hangisini kullanıyorsunuz bilmiyorum. Deniz diyeyim ben. Gümüş, Oracle ve yabancı teknoloji fonlar için alım önerisi devam ediyor mu Berk Bey'in diye soruyor.
1: Tamam. Deniz Hanım'ın sorusuna cevap vereceğim. Ama önce başka bir Deniz Hanım'a gidiyorum. Londra'ya seyahat eden, sık seyahat eden, evet. İki hafta önce bize EQRT hissesini soran,
2: evet.
1: Ben de araştırıp döneceğim, söz veriyorum.
2: Bravo.
1: Demiştim.
2: Hiçbir şey unutmaz.
1: O Deniz Hanım'ın sorusunu yapayım müsaadenle önce.
2: Tamam.
1: EQR Avustralyalı bir madenci ve tungsten madencisi. Şu anda dünyadaki tungstenin %85'ini Çin çıkarıyor. Çin kontrolünde. Siz aslında savunma tarafında ve uzay sanayine yatırım yapmak istiyorsanız bu tungsten olmazsa olmaz.
2: Evet.
1: O yüzden bu EQR, Avustralyalı bir şirket, Batı yanlısı birkaç tane tungsten madencisinden bir tanesi sayılı olanlardan. Şirketin borçluluğu çok yüksek. Şu anda bir kar da üretmiyor, doğru. Hı hı. Ama Deniz Hanım portföyüne bunda %3, %5 arası bir ağırlık vermek isterse çok iyi anlarım. Eğer uzayla ilgili böyle işte rakiple bir konuşuyoruz, SpaceX'i konuşuyoruz biliyorsun. Uzayda bir atılım yapacaklarsa tungstene ihtiyaç var. EQR tematik olarak portföyde durabilir.
2: Bravo. Deniz Hanım bizi izliyorsa sorusunu araştırmış burada sevgili Berk.
0: Ve çalışkan öğrenci.
2: Çalışkan, çok çalışkan. Evet, diğer Deniz Hanım'ın gümüşdür, efendim Oracle'dır, teknoloji tabii. Fonlarıdır. Bunlar da alıma devam mı sorusuna ne diyorsun?
1: Şimdi yapay zeka tarafında, çip teknolojisinde yarı iletken tarafında anormal bir talep var biliyorsun. En basit yapacağınız şey şu. Mikron'un hisse fiyatıyla gümüş arasındaki makasa bakın. Mikron'un hissesi 800 dolarlara dayandı ve gümüş şu anda tarihi düşük seviyede Mikron'a göre. Yani siz çip üretmek istiyorsanız bakıra, gümüşe ihtiyacınız var. Ve bu çiplerin boyutu küçüldükçe gümüş talebi artıyor. Ve fiyatlama çok önemli olmuyor aslında. Önemli olan gümüş var mı yok mu mevzusuna dönüyor iş. Aynı zamanda savunma sanayinde kullanılıyor. Dronlarda kullanılıyor. Fotovoltaik sektöründe kullanılıyor. Dünyada elektrifikasyon arttıkça gümüş talebi giderek artıyor. Ve Hürmüz Körfezi'nden küresel bazdaki sülfürik asitin %20'si geçiyor. Şu anda birçok bakır madencisi sülfürik asit bulamadığı için tonaj düşürmüş durumda, üretimi düşürmüş durumda. Sadece gümüş madenciliği diye bir şey yok. Gümüş, bakır, çinko ve kalayın yan ürünü aslında. Siz bunları çıkardıkça gümüş de kendiliğinden çıkıyor. Şu anda sülfürik asit maliyetinin yükselmesi gümüşün de üretim maliyetini yükseltiyor. İnanılmaz da bir arz açığı var. Benim öngörüm sabır. Zaten ne demiştik?
2: Ne demiştik?
1: Leyla ile Mecnun'dan örnek vermiştik. Macera aramayın gümüş gibi bir enstrümanda. böyle kaldıraçlı işlemler, opsiyonlar yapmayın. Paranız kadar alıp tutun. Sizi bu sene çok mutlu eder demiştik. Bu sene o tarihi zirveden 100 doların üstünden bile alanların dahi ben sene sonunda gümüş pozisyonlarını mutlu bir şekilde kapatacaklarını öngörüyorum.
2: Ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Neler söylüyor?
0: Ya ben gümüş tarafında yani pozitifim. Aslında tüm
2: MTI için pozitif.

0: gereken. Aynı zamanda madenlerde işte geçen yıl yaşanan maden kapanmaları oldu. Ve yeni madenlerin de devreye girmesi en azından kısa vadede çok olası değil. Sürekli olarak açık var. Bir şekilde hurda üzerinden yeniden üretilmesi gerekiyor. Orada da bir sıkıntı var. O açıdan bakırda devam edecek. Talep çok kuvvetli. İşte hem fiber optik kabloda belki daha fazla kullanılmıyor ama onun haricinde tüm o AI ile ilgili altyapıda oldukça fazla kullanılan bir emtia. Bunu unutmamak lazım. Bu açıdan da ben önümüzdeki dönemde bakırın, işte gümüşün, altının başka sebeplerle de olsa altının hepsinin bir şekilde yukarıya doğru gideceğini düşünüyorum.
1: Ferhat Bey'e sorar mısın?
2: Dur, şu Amat'la Oracle'ı sormuş dedim bir de Deniz'den.
1: Oracle'ı sormuştu. Bir de teknoloji fonlarından bahsettim sana.
2: Oracle'ı çok beğenmeye devam ediyorum. 170'lerde konuştuk. 200'e dayandı. Bence bu yükseliş işte devam edecek. Veri merkezi altyapı tarafında bu olmazsa olmaz. Uzun vadeli kontratları, Amerikan hükümetiyle kontratları var. Yüksek borç olması benim için şu temada çok problem yaratmaz Oracle'da. Asıl dönüş hikayeleri de böyle olur zaten. Teknoloji tarafında bir düzeltme olabilir mi? İlla ki olabilir işte. Piyasa Fed Başkanı'nı test etmek ister. Şimdi burada arz kaynaklı problemler çıkabilir. Yani talep hep devam edecek ama işte bu gümüşe, bakıra, alüminyuma ulaşamadığınız zaman üretim problemleri ortaya çıkabilir. O zaman da bunlar bilançolarında %1 ıskalarlarsa fiyatlar çok şiştiği için %1 düşmeyecek, %10-15 düşecek belki. Bir düzeltme gelir ama çöküş olmaz, tema devam eder.
1: Gencer Çapar, Ferhat Bey'e sorar mısınız? Micron'la Samsung rekabetinin geleceğini nasıl yorumluyor?
0: Yani şu anda tabii ki bir rekabet, aslında çok rekabet gibi bir şey yok ortada. İkisinin de ürünlerine inanılmaz bir talep var. Büyüme beklentileri iki firma açısından da baktığımızda, yani Micron 12 aylık büyüme beklentisine baktığımızda şu anda oldukça ucuz seviyede. Hani 800 dolara geldi diyoruz. Bir yılda 200 dolarlardan buralara geldik. Hatta 8-9 ayda geldik. Yani tüm teknik göstergelere baksanız aşırı değerli. Aşırı böyle ısınma, momentumun çok arttığını bize söylüyor. Biraz yorulma emaresi var mı diye bakıyoruz. Ama her düştüğü yerden de daha yüksek bir şekilde hareketle devam ediyor. Halen ucuz. Ben o açıdan Micron'daki hareketin daha en azından önümüzdeki 6 aylık süreçte devam etmesini beklerim. Samsung açısından da öyle. Samsung'da da inanılmaz bir talep var. Büyüme beklentisi o tarafta da çok yüksek. O anlamda bence ikisinde de halen biz bu hareketin devam ettiğini göreceğiz. Nereye kadar? Ne zamanki CapEx yatırımlarında artık belli bir doygunluğa ulaşırsa sektör, o noktadan sonra buralarda sert düzeltmeler görebiliriz. Ama bu yıl için şu andaki açıklanan CapEx yatırımlarında herhangi bir şey yok. Hatta artarak devam ediyor, azalma yok. 2027 için de keza aynı şekilde. O açıdan şu an için o temayı bozacak bir noktada değiliz. Bence bu yıl için halen her düştüğü yerden almak gerekiyor bu hisseleri.
2: Bu şey, eskiden Yasak Sokaklar diye bir dizi vardı, biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
2: Ya bak, ben sana söyledim, Türk'ün başlığını
1: ne enteresan şeyler izliyorsun ya.
2: Orada herkes deri ceketi giyip çıkardı, tamam mı böyle? Yıllar sonra bir tane CEO böyle deri ceketi giyip çıkıyor. Kim? Nvidia CEO'su. Yensen Huang.
1: Evet.
2: Dedi ki önümüzdeki 10 yılda yapay zekaya tam 90 trilyon dolar para harcanacak. Sermaye harcaması yapılacak.
1: Evet.
2: O yüzden ara ara düzenleri illaki olacak ama bu çip talebi, veri merkezi talebi, fiber optik talebi katlanarak devam edecektir.
1: Özlem'e, Tolga'ya, Batu'ya ve Burak Bey'e selamlar öncelikle. Hale Cale bütün mahalle gibi oldu. Özlem Derici Şengül ailecek bizi izliyormuş. Tolga eşi ve Tolga'nın abisi Burak sana birkaç hisse sormuş.
2: Buyursunlar.
1: Bu vesile. Bu arada Özlem, herhalde bir kulakların çınladı çünkü yayından önce Ferhat haftaya kaçmaya çalışıyor. Ay, yerine acaba Özlem'i mi arasak falan diye konuşuyordum ama o olmadı, yani sevinebilirsin. Neyse, Burak Bey'in soruları: Virgin Galactic, Fuel Cell Energy, Data Vault AI, 3 tane hisse. SPCE, FCEL, DVLT kısaltmaları, biliyor musun?
2: Fuel Cell değil de Fluence Enerji'ye bakıyorum bu ara. Anladım ama inceliyorum, o olabilir. Coherent'ı beğeniyorum. Yani bu söylediklerine açıkçası şu anda bir yorum yapmayayım. Çok yakından inceleyemedim.
1: Tamam, haftaya çalış o zaman.
2: O zaman ticker'larını yolla bana. Tamam, bakalım.
1: Ticker'larını yolluyorum sana. Peki, bir öneriyordun.
2: Tabağı boş çevirmeyeyim ama.
1: Evet, çevirme işte.
2: Tamam,
1: evet.
2: Enteresan bir şey, hisse söyleyeceğim şimdi sana.
1: Evet, haydi. İlk defa mı söyleyeceksin bu hisseyi?
2: Bunu ilk kez söyleyeceğim.
1: Çok heyecanlıyız. Ta ta ta tam.
2: Hem de Avrupa'dan
1: çok soran
2: geliyor.
1: Vardı, artık sormayın. Bakın söylüyor. Buyurun.
2: Hem de Avrupa'dan geliyor.
1: Hem de Avrupa'dan.

0: Tamam.
1: Aynen.
0: Söyle.
1: Şimdi bu biliyorsun daha önce Soitec'i konuştuk.
0: Evet.
1: Tekerlerde bu silikon panel yapıyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi bu fiber optik kablolamada bir tane Alman şirketi aslında bir çığır açıyor. Normalde bu fiber optik iletişimlerde tema şu. Mümkün olan en hızlı şekilde veriyi karşı tarafa ulaştırmak.
0: Peki.
1: Ama bu tek hat üstünden gittiği için bu fiber optik kablolar bir noktadan sonra aşırı ısındığı için devre dışı kalıyor. İşte teknik aksaklıklar ortaya çıkıyor. Almanlar diyor ki, Alman mühendisi, biz yine aynı datayı, saniyede terabitlerce data akıyor buradan, yine aynı şekilde iletelim ama 1 çarpı 10 değil, 10 çarpı 1 yapalım. Yani 10 farklı kanaldan aynı datayı bölerek karşı tarafa iletelim. İşte bunu yaptıkları zaman bu fiber optik kablo altyapısında Soitec gibi bir devrim açmış, çığır açmış olacaklar ve monopoller Alman şirketi ama İsviçre borsasında işlem görüyor. Kodu AMS Ostram. Adı
0: Ostram.
1: Adana, evet.
0: Bizim bildiğimiz Ostram.
1: Evet.
0: Ha.
1: Alman şirketiydi bu. İsviçre'ye kote olduğu şirket. Adana, Manisa, Samsun. Buna bakmak
0: Adana,
1: isteyebilirsiniz.
0: Manisa, Samsun. Pekala öyleyse. Küçük bir mola. Ne dersiniz? Bir reklam. Bir de Oxford Economics Gelişen Piyasalar Baş Ekonomisti Lucila Bonilla. Ne kadar da güzel ismi var. Gelişmekte
1: Güzel.
0: olan ülke merkez bankalarının enerji şoklarına yönelik duruşunu değerlendirmiş. Kısacık bir röportaj. Onu da paylaşayım sizlerle. Biz de birazcık burada kendi aramızda dedikodu yapalım.
2: Piyasalar şu an temel detaylara bakıyor. Bir önceki krizde genel bağlamda bütün gelişen ülkelerde aslında çok ciddi zorluklar vardı ama artık kırılganlıklar daha iyi yönetiliyor. Politika tarafı da çok daha iyi gelişen ülkelerde. Ülke borçluluğu da daha iyi, rezervleri daha iyi durumda ve mali pozisyonları da 2022'ye kıyasla daha güçlü bir konumda. Yani evet, merkez bankaları şu an görece daha güçlü ve aslında yönetmeyi daha iyi öğrendiler. Burada tabii ikincil ve dolaylı etkileri, aynı şekilde beklentiler bakmamız lazım. Hizmet enflasyonu ve ücretler yüksek enerji fiyatlarına daha uzun soluklu cevap verecek gibi gözüküyor. Ama tabii şokun derecesi de burada önemli. Şimdi merkez bankaları şu an sıkı bir duruşla karşıladı bu şoku ve şok geçici olarak algılanıyor şu an için. Ama araştırmalarımıza göre büyük petrol şokları olduğu zaman ortalama 2-3 sene sonra bunun derin etkileri enflasyonda kendini gösterir. Tabii para birimlerinde kayıplar olursa, değer kayıpları olursa bu da çok büyük sinyaller olacaktır. Ve söylediğim gibi enflasyon beklentilerinin çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Merkez bankalarının argümanları burada çok önemli olacak ve tabii gerekirse de çok geçmeden harekete geçmek zorunda merkez bankaları. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda ki Mayıs ve Haziran verileri çok kritik. Hem çekirdek enflasyon için hem ücretler tarafını hem de enflasyon beklentilerini iyi takip etmek lazım.

0: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, küresel piyasalar devam ediyor. Meriç Bey sormuş sana Berk'cim. Yakın zamanda ABD borsalarında işleme başlayan Xanadu, Quantum ve Infection firmaları için bir incelemesi ve öngörüsü var mı?
2: Quantum teması iyi. Orada IonQ'ya bakıyorum ben. IonQ Rigetto olabilirdi. Ya IonQ'yu aldım açıkçası. Çok yükseldi. Burada bir düzeltme görürseniz yakalayın. Ama bence teması devam eder. Quantum güzel tema.
1: Xanadu, Infection, onlarla ilgili bir bilgin var mı?
2: Ya şimdi 5000 tane hisse var Amerika'da.
1: Yok canım, soruyorum. Varsa
2: ama
1: var da
2: şey, potansiyel
1: senin
2: varsa
1: var
2: ben zincirli.
3: Yok.
1: Yok. Tamam. Avustralya doları demişsin, almışlar. Evet, artış daha devam eder mi?
2: Bence eder. Hem emtia temasından beslenir bu. Hem de Avustralya Merkez Bankası faizleri arttırıyor. Fed'i yerinde sayıyor. Kevin Bush ne yapacak? Paranın akış yönünü değiştirecek. Amerika bu sene 10 trilyon dolar borç çeviriyor. Dertleri enflasyon veya istihdam değil. Faizler bu seviyede kalırsa yıllık sadece faiz giderleri savunma bütçelerini aşıyor. 1,5 trilyon dolara çıkıyor. O yüzden Amerika doları zayıflatmak zorunda. Avustralya faiz artırımlarına devam ettiği sürece Avustralya doları iyi bir tercih.
1: İngilizlerin sterlinine ne diyorsun Ferhat?
3: Yani sterlin tarafında orada da enflasyon tarafı biraz baskı altında. Özellikle faizler tarafında yukarı yönlü hareket var. Ben sterlinin de euronun da bu yıl dolara karşı biraz daha olumlu performans göstermesini beklerim. Orada belki frank tarafında, İsviçre frankı tarafında biraz daha kademeli bir hareket olabilir. Çünkü orada da İsviçre Merkez Bankası mümkün olduğu kadar faizleri sıfır seviyesinde tutmaya devam edecek. Euro'ya karşı değerini biraz daha kolluyorlar. O açıdan hani euro ve sterlin de pozitif ama diğer tarafta frank da biraz daha nötr taraftayız.
1: Peki Ferhat, Suat Bey sormuş. Gümüşü nereden almamızı önerirsiniz? Borsadan mı, bankadan, gram olarak mı?
3: Yani bence bankadan gram olarak almak daha mantıklı şu aşamada. Tabii orada bankada bazen aldığınız bankaya göre ve bankayla ilişkinize göre makaslar yüksek olabiliyor. Ama banka şu aşamada daha mantıklı.
2: Ben SLV ETF'i veya PSLV alırım. Paris, Samsun, Lüleburg, Gazvan. Paris, Samsun, Lüleburg, Gazvan'ı alırsanız bu birebir fiziki gümüştür. Karşılığında birebir gümüş tutuyorlar.
3: Ama ETF'de şöyle bir sıkıntı oluyor.
2: PSLV.
3: Orada vergisel anlamda dezavantaj yaratabiliyor. Yurt dışı hissesi gibi gördüğü için oradaki gelir vergisi uygulamaları.
2: Bak ben sana bir şey söyleyeyim. 4 büyük bankaya baktım. O vergiyi o makasla evire çevire alıyorlar senden. Hani iyi bir tane ev olan varsa bize de yazsınlar, biz de değerlendirelim.
3: Ya alıp tutacaksan hani bir şekilde gümüş çok alıp trade etmeyeceksen, yani al sat işlemi yapmayacaksan, uzun vadeli düşünüyorsan bankadan almak daha mantıklı. Ama hani çok trade edeceksen tabii o ayrı bir şey.
2: Mesela. Ama bak bir şey söyleyeyim. Şimdi Ferhat şey dedi ya, ben de doların zayıflamasını bekliyorum.
1: Evet.
2: Dolar zayıflarsa ne olur? Küresel bazda sanayi talebi, yeni teknoloji varken burada en iyi fayda sağlayacaklardan bir tanesi Latin

0: Amerika ülkeleri olur. Brezilya, Arjantin, Şili. Bunların doğal kaynakları yeni teknolojinin ihtiyacı olan tüm emtialara sahip. Zaten Brezilya'yı geçen seneden beri söylüyordum biliyorsun. Şimdi Brezilya'da olur, Arjantin'de olur, Şili'de olur. Ama bu İngilizlerin ünlü bir teknik direktörü var, Harry Redknapp diye.
1: Evet.
0: Şunu diyor.
1: Ya evet diyorum da bilmiyorum yani.
0: Şunu söylüyor. Bak öğren şimdi anlatıyorum. Bir Güney Amerikalı iyidir.
1: Evet.
0: İkisi şampiyon yapar. Üçü teknik direktör kovdurur.
1: Vay. Güzelmiş.
0: Üçünü birden değil.
1: Kovulacak
0: üçünden
1: kim?
0: Bir
1: Trump mı gidecek? Üçünü birden seçersek Trump gidiyor mu?
0: Hayır, gidiyor değil. Bu üçünden bir tanesini portföyünüze yer verin.
1: Tamam, Brezilya, işte, üçü birden buraya olursa o zaman bir teknik direktör...
0: Sizin portföyünüz çökebilir. Biraz daha tedbirli davranın. Bir tanesini tutun.
1: Herhangi biri olabilir verin diyorsun yani.
0: Ben ilk sırayı Brezilya'ya koyarım geçen seneden beri. Ama tabii siz dersiniz ki Arjantin, Şili de olabilir. Onların da doğal kaynakları oldukça iyi.
1: Hamza Tuncel isyankar bir şekilde yazmış. Guatemala'dan üçüncü kez yazıyorum hala diye. SpaceX halka arzı sonrası DXYZ'de ne zamana kadar portföyde DXY kalmalı? Halka arzdan belirli bir süre sonra direkt alım yapabileceğimiz için DXY'de gereklilik kalacak mı?
0: DXY'de bize gerçekten bir yatırımcı olmanın ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Geçen sene burada konuştuğumuzda ne demiştik? SpaceX'e siz halka arzda yetişip alamazsınız. Ama bugünden almak istiyorsanız DXY'de veya Şinelyan fonuna bakabilirsiniz dedik. DXY'de bir süre işte 29 dolarlarda, 27 dolarlarda süründü. Bu hafta 70 dolara patladı. Ben SpaceX'in halka arzına katılmak için en doğru temalardan bir tanesinin bu olduğunu öngörüyorum. Çünkü 2 trilyon dolar değerlemeyle çıkacak. Ha çıkmadan da ben satarım mesela DXY'yi. Hmm. Potansiyel devam eder mi? Biz 29-30 dolarda konuştuk. Şimdi 60-70 olmuşken buradan gidip almak istemezsiniz. Ama o dönemde alan varsa risk takibini, risk yönetimini yaparak biraz da kar realizasyon yaparak pozisyon taşımaya devam etsin. İşte trader ve yatırımcı olma arasındaki en önemli fark bu DXYZ performansında ortaya çıkıyor.
1: Data center kaynaklı enerji açığını ve frekans bozulmalarını düzenlemek konusunda enerji depolama sektörü ve özellikle Çinko bazlı depolama şirketi olan EOS Enerji hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Yani tema olarak enerji depolama yükselen bir trend tüm dünyada. Orada maliyetler de çok aşağı geliyor. Özellikle Çin etkisiyle beraber... Yani bundan yaklaşık 5 yıl önce 1 megawattlık depolama maliyeti 500-600 bin dolarlardayken şu anda 100 bin dolar bandına doğru yaklaşıyor. 150 bin dolar bandına doğru. Bu tabii Çin'in piyasaya yeni teknolojilerle çok hızlı bir şekilde girmesi ve bunları çok hızlı bir şekilde ölçeklendirmesiyle de alakalı. Bence yenilenebilir enerjinin payı arttığı sürece de hem data center talebi tabii ki etkili ama yenilenebilir enerjinin payı da arttığı sürece bence bu taraftaki talep artacak. Bu son petrol krizi ve doğalgaz krizi de bence biraz daha o yenilenebilir tarafa doğru yatırımların hızlanmasına neden olacak diye düşünüyorum. Çünkü günün sonunda tamam yani şebekede bir dalgalanma yaratıyor doğru yenilenebilir enerji. Ve daha fosil kaynaklar kadar çok stabil bir üretimi yok. Fakat eğer depolamayı işin içine soktuğunuz zaman siz burada en azından kendinize ait bir kaynağı kullanıyorsunuz. Ve böyle... Yani Hürmüz krizi gibi krizlerden daha az etkilenebiliyorsunuz. Yani Çin buna yıllardır zaten yatırım yapıyor. Giren kapasitenin neredeyse %70-80'i Çin üzerinden geliyor şu anda. Hı hı. Ben bu açıdan EOS'un da önümüzdeki dönemde artarak ilerleyeceğini düşünüyorum. Bu Amerika'da da talep artmaya devam ediyor. Artmaya da devam edecek. İşte Avrupa'da zaten şu anda talep artıyor. İşte ülkeler bazlı İtalya'da bizde sürekli olarak depolama kapasiteleri şebekede verilmeye başladı. Verilmeye de devam edecek. Bu açıdan bence bu sektör önümüzdeki yıllarda yükselen sektör olacaktır.
1: Guatemala demişken, Guatemala'dan değil ama aşağıdan rejiden bize kahve geldi. Yönetmenim Selçuk'a teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bizi ihya ettiniz efendim. Teşekkürler, çok da güzelmiş kahve. Senin adın Şevket Berk Dinçtürk ya.
0: Evet.
1: O Şevket yerine Intel koyacağım ben. Intel Tesla.
0: Intel Tesla peki.
1: Çünkü Intel Tesla artık seninle bütünleşti ve izleyicilerimiz de o kadar benimsemişler ki her hafta illa soruyorlar. Sormasalar olmaz. Yine Intel Tesla'nın yorumu istiyorlar. Fiyatlar nereye kadar gider?
0: İkisinde bence önü açık. Ama Intel'de kar stopunu 100 dolara çektik. Yani 100 doların üstünde kaldığı sürece taşıyabildiğimiz kadar taşıyalım. Hedefimiz zaten en dipten alıp en tepeden satmak değil. Yani Trump gidip derse ki biz bu Intel'den 5 kat para kazandık. İşte izleyicilerimizle birlikte biz de artık burada parayı yaptık, emekliliğe gidiyoruz.
1: Hiç öyle bir halimiz yok ama olsun, evet.
0: O zaman bir anda...
1: Ferhat emekli oldu, sürekli gidip geliyor ya. İş ayağına diyor, geziyor kesin emekli parasıyla.
0: Tabii ya.
2: Keşke.
1: Peki.
0: 100 dolara çekin, Intel'de stoğu taşıyabildiğiniz kadar taşın. Tesla'ya geldiğimizde, Tesla benim için bugünden yarına tema değil. Ama işte 350 dolarlara düştüğünde şunu söylemiştik, hatırlıyorsun. Dünyanın en zengin adamı, Tesla'nın CEO'su 390 dolardan 1 trilyon dolarlık Tesla yatırımı var.
1: Evet.
0: Bunlar elektrikli araç şirketi değil benim gözümde. Data şirketi, pil şirketi, robotik şirketi, otonom sürüş şirketi. Bugünden yarına bakacağım bir enstrüman da değil açıkçası. 5 dolar düşmüş, 10 dolar çıkmış da bakmam. Temaya inanıyorsanız benim için önce 700 sonra 1000 dolarlık şirket.
1: Peki. Biraz önce deri ceketli CEO'sundan bahsettiğin Nvidia'yı sormuş Eren Bey. Bir de demiş ki Intel, Nvidia, S&P, Nasdaq ne zaman geri çekilme gelir? Her gün bugün diyorum ama yine yükseliyor.
0: Ya geri çekilme muhakkak olur. Biraz likitte daralıyor aslında şimdi. Piyasa biraz da Kevin Warsh'u test etmek ister. O ilk Fed toplantısında falan bir düzeltme gelebilir. Belki biraz öncesinde gelebilir. Bizim bakacağımız konu şu. Şimdi yapay zeka temasını portföyde nasıl oluşturalım? Yani gidip böyle Nvidia'da alayım, AMD'de alayım, işte Google'da alayım, onu da alayım dersek aslında tek temaya böyle bölük pörçük yatırım yapmış oluyoruz. Benim tavsiyem, omurgayı şöyle kurmak isteyebilirsiniz. Çipi kim dizayn ediyor? Nvidia. Çipi kim üretiyor? Micron veya Intel. Çipin buna malzemeyi kim satıyor üretimde? Applied Materials, AMAT. Buna enerjiyi kim sağlıyor? İşte Energy Fuels veya sizin tercih edeceğiniz bir tane enerji şirketi. Bu makinelerin kalibrasyonunu sağlayan şirket hangisi? Bunlara solüsyon satan kimya şirketi hangisi? Örnek olarak Entegris. Fiber optik kabloları kim yapıyor? AIOI, Applied Optoelectronics veya işte bu AMS Osram. Temayı böyle oluşturduğunuz zaman aslında siz bu yarı iletken yapay zeka temasında dizayn eden, üreten, enerji sağlayan, altyapıyı sağlayan, hatta Modine, çipi soğutan ve ısıtan bütün temayı oluşturmuş oluyorsunuz. Yani gidip 10 tane çip üreticisini portföyünüze koymaktansa hepsinden birer ikişer seçip doğru temayı oluşturun. Bunlar zaten ara dalgalanır ama sizin portföyünüzü yüzdürür.
1: Sana bir şey vardı. Dur, aklıma geldi. Muhteşem Yedili. Şimdi bu hafta da yine gündemde bu Muhteşem Yedili teknoloji şirketlerinin rallisi vesaire var. Ve hatta yani baktığın zaman ne savaş ne Çin ne bir şey, orada orası aldı başını gitti yine yeniden. Dolayısıyla o taraftaki hikayenin hala, yani biraz önce belki söyledi hani belki arz tarafında sıkıntı olabilir diye, ama yani altı dolu olarak ilerlemeye devam ediyor diye yorumluyorlar. Sen ne diyorsun?
2: Ben şimdi MAG7 hisselerinde tabii yani özellikle son bir yılda biraz daha işte bahsettiğimiz o çip üreticiler ve AI altyapısına yönelik şirketlere kıyasla daha olumsuz bir performans gösterdi. İşte Apple, Microsoft, Meta tarafında geride kalan bir performans gördük. Ben artık bunların ağır ağır vaktinin gelmeye başladığını düşünüyorum. Yani bir yıllık, iki yıllık bir portföy yapıyorsanız bu tarafında ağır ağır yani diğer ralliye tekrardan öncülük etmeye başlayacağını düşünüyorum. İşte Microsoft'un kendine ait zaten bir bulut altyapısı tarafında önemli bir gelir kalemi var. Sürekli olarak artıyor. Her kurduğu data center üzerinden sürekli olarak satışlarını ve gelirlerini artırıyor. Artırmaya da devam edecek. AI tarafını entegre ediyor. İşte Apple tarafını konuşuyoruz. AI'yı daha yeni yeni ürünlerine entegre edeceği ve bu anlamda yeni bir ürün gamının çıkartacağı bir döneme doğru giriyoruz. Bu taraftan işte CEO değişikliğiyle beraber biraz daha olumlu noktaya gideceğiz. İşte Meta tarafında AI'ın mevcuttaki ürünlerine entegrasyonu başladı. Bu tarafta eğer başarılı olabilirse bu tarafta da gelir tarafında bence önemli potansiyele sahip. Bunların hepsi de şu anda aynı zamanda forward PE dediğimiz yani beklenen gelirlerine kıyasla oldukça bence cazip seviyelerde. O açıdan ben önümüzdeki 1-1,5 yıllık süreçte geçtiğimiz bir yılın tam tersi olarak daha olumlu ayrışmasını beklerim. O açıdan hani uzun vadeli düşünüyorsunuz. Bence şu aşamada özellikle Meta ve Microsoft tarafında ve Apple tarafında pozisyonları artırmak önümüzdeki yıldaki getiri beklentisi açısından bence faydalı olacaktır.
1: Deniz Hanım bu arada yanıtını almış. Teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim, selamlar
1: kendisine. UU neden düşüyor acaba? Maksimum kaç olabilir diyor bir izleyicimiz.
0: Ya enerji fiyatı biraz bilançoyla alakalı olabilir. Bir de CEO'ları değişti. Yeni CEO'su aslında aynı zamanda bakır madencisi kökenli. Bunlar bakır işine de girebilirler. Yani bu nadir temel element ve nükleer enerji temasının dışına yanına bir de bakırı ekleyebilirler. Ben uzun vadede çok beğenmeye devam ediyorum. Kısa vadede illaki düzeltmesi olacak.
1: Barış Dönmez saatini sormuş. Tabii ki marka söylemeyeceğim. Ben ayrıca sorarım onu. Çok beğenmiş herhalde. Soytek için Berk Bey'e teşekkürler diyor aynı zamanda.
0: Rica ederim, selam.
1: Petrol hala 100 dolar üzerinde, enflasyon ve işsizlik verileri beklenti üzerinde görüyor. Bu durum önümüzdeki süreçte ABD'de faiz artımına sebep olur mu? Bunu konuşmuştuk başta. Berk'in öyle bir beklentisi yok diyeyim ve devam edeyim. Ama şurada bir soru var. Şimdi bana isyanlardan biri yine Ahmet Bey galiba, çok özür diliyorum. Sizin için neler yapıyorum? Telefon ayrı, iPad ayrı, oraya her yerden bakmaya çalışıyorum. Çünkü hem Instagram hem X var. Ahmet Bey diyor ki Amerika'da Clarity Act Senato'dan geçti. Trump'ın önüne gelecek, onun imzasına kaldı. Berk Bey'in Bitcoin'e bakışını biliyoruz ama rica etsek Ripple hakkında fikri nedir? Öğrenebilir miyiz?
0: Solana'yı biraz daha öne alırım orada. Bir de bugün biraz Coinbase aldım o Clarity Act mevzundan dolayı. Hı. Ama risk yöntemimizi yapın. Yani atıyorum bugünün düşüne veya geç haftanın düşüne stop koyun. Coinbase'i beğendim. Bitcoin'i de taşımaya devam ediyorum.
1: Asıl bunu Ferhat'a sormak lazım. Ne diyorsun?
2: Yani Bitcoin'deki
1: 80 binin üzerindeki
2: evet, 80 bin üzerinden tekrar satış yedik. Evet.
1: Biraz.
2: Yani bir türlü o 80 binin üzerinde kalıcı olamadık. Eğer orada kalıcı olursak bence yine bir trend göreceğiz. Bunun belki tetikleyicisi Clarity olabilir. Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Eğer o tarafta hani yeni bir trend oluşacağını düşünüyorsak da hisse senetleri bazında bence Circle olabilir. Circle tarafında zaten bu stablecoin pazarının neredeyse %30'unu Circle oluşturuyor. Bu anlamda en çok faydalanacak hisse senetlerinden birisi de olur.
1: Mert Yılmaz sormuş. Berk Bey Nokia için ne düşünüyor?
0: Nokia için?
2: Hmm, evet.
0: Nokia'dan çok güzel Nokia telefon vardı. Artık yok.
2: Nokia'da da bayağı olumlu beklentiler var o tarafta. Özellikle bak, bu altyapıyla alakalı.
1: Ha, coin'lerle?
2: Yok, hayır, şey anlamında.
1: Ne anlamında?
2: Bu AI altyapısı ve işte data center altyapısında da önemli atılımları olacak. Zaten güzel de bir bilanço çıktı. Onun üzerine güzel bir hareket gördük. Dündü galiba %14'ün üzerinde bir hareket vardı.
1: Ya sonra?
2: Ya şu andaki beklentiler olumlu. Biz ufaktan da bir pozisyon aldık açıkçası. Bekliyoruz.
0: Ben Sony'yi beğeniyorum orada.
1: Sony'yi?
0: Sony Lightfab yapısına geçti. Yani Lightfab dediğimiz şu, gidip artık kendi fabrika kurmuyor. Taiwan Semiconductor'la bir anlaşma yaptı. Bunlar ürünü dizayn edecekler. Bu Tayvan'a TSMC'ye ürettirecekler. O yüzden Sony'ye de bakmak isteyebilirler.
1: Ayça Hanım diyor ki Berk Bey unutmuyorum diyor ama CRML ile ilgili cevabı hala vermedi.
0: Critical Metals mı?
1: Herhalde. CRML, evet.
0: Critical Metals'a tamam, söz haftaya.
1: Özel bir çalışmam var diyordu demiş.
0: Tamam, söz haftaya göndereceğim.
1: Peki, ne? CEG düşüşünü nasıl yorumluyorsun?
0: Cancellation enerji mi? Bilanço kötü değil. Bu şey normalde düşmemesi lazım. Ben biraz ağırlık azalttım ama taşımaya devam ediyorum. Bence güzel tema.
1: Oklu Amat hakkında değerlendirme istemiş Murat Bey. Ferhat sana sorayım mı? Oklu'yu da çok soran var.
2: Ya Oklu tarafında Oklu çok spekülatif bir hisse olduğunu ben düşünüyorum.
1: Yani öyle mi?
2: Belli vaatler var tabii ortada ama daha çalışan gerçekten commercial olmuş yani ticari hale dönmüş bir ürün halen yok. Halen zararda olan bir şirket. Sonuçta nakit yakıyor. Nakit yakmaya da devam ediyor. O açıdan hani piyasada olumlu bir hava varsa Oklu da önden koşmaya devam eder ama şu anda ben o taraftan uzak dururdum. Amat tarafındaysa tabii pozitif taraftayız. Amat'ta beklentiler oldukça fazla. Berk de anlattı zaten.
0: Evet. Bugün de bilanço açıklıyorlar.
1: Evet. Savunma şirketlerinde önemli geri çekilme var. Özellikle drone üreten Red RedCat hakkında ne düşünüyor Berk Bey diye sormuş Emrecan Sahan.
0: Yani RedCat'i geçen sene aldık sattık ama bu Trump'ın damadı bunların yönetim kurulunda. Bu drone talebi devam eder, şişirmeye devam ederler. Ben de şu anda yok ama takip ediyorsanız böyle risk yönetiminizi yapın bir fırsat verecektir.
1: Berk Bey savaş bitiş tarihi olarak Trump Xi görüşmesini vermişti. Görüşü hala aynı mı? Bir de Baba bilançosu hakkında ne söylüyor?
0: Ali Baba'da aslında bulut bilişim tarafında güzel büyüme var. Perakende tarafı zayıf geldi. Bunlar sermaye harcaması yapacağı için piyasa pek beğenmedi. Bence toparlayacaktır ama orada Ali Baba güzel tema. Yani Çin'e bir yatırım yapacaksanız Ali Baba'yı portföyde tutmak iyi olur.
1: Adana'dan selamlar. Selamlar Adana'ya Onur Bey. Sizin oralar ısınmaya başlamıştır. Türkiye'de otomotiv sektörüyle ilgili görüşlerinizi alabilir miyim diyor. Ferhat Bey'e soralım.
2: Ya otomotiv tarafında işler çok iyi gitmiyor açıkçası Türkiye'de. Özellikle bu son dönemde tabii bizim mevcuttaki üretim altyapımız çok otomotivdeki dönüşümden çok olumlu etkilenmedi. Zaten Çin baskısı çok yüksek. İşte son dönem çok haberler de görüyoruz. Özellikle otomotiv yan sanayi tarafında fabrikalarda kapanışlar devam ediyor. İşte hani borsa teması açısından bakacak olursak orada Tofaş, Tofaş'ta biten Egea üretiminin yerine ne gelecek? Burada üretim kapasiteleri ne kadar doldurulabilecek? Biraz daha buna bakıyor olacağız. Ford Otosan tarafı biraz daha olumlu ayrışıyor. Ama genel anlamıyla şu anda hani böyle çok olumlu bir hikayeden maalesef bahsedemiyoruz.
1: Peki Ali Aşkın Boyalı. Berk Bey S&P 500 endeksine 6 Haziran'daki eklenme duyurusu için hangi hisseleri favori görüyor? Sofi ve Affirm'ün eklenmesi için ne düşünür?
0: Sofi iyi tema bence. Yani bu dijital bankacılık, bu teknoloji tarafını çok geliştiriyorlar. Sanayi devrimi sırasında kredi patlamasına ihtiyaçları var. İşte son bilançodan dolayı teknoloji tarafı pek bekleneni vermedi diye satış yedi. Almadım ama almak için ben de bakıyorum. Güzel tema.
1: Merve Hanım sormuş, Ferhat Bey ASTS'den bahsetmişti. Yatırım vadesi nedir bu hisse için acaba ya da hedef fiyatı var mıdır?
2: Yani ASTS'nin kendine ait güzel bir hikayesi var aslında. Eğer gerçekten o vaatlerini başarabilirse bence önümüzdeki dönemin yükselen yıldızlarından birisi olabilir. Ama hani kısa vadede bir hedef bekliyorsanız bence SpaceX'in halka arzıyla beraber o tarafta da bir hype oluşacaktır. Oralarda eğer aldıysanız oralarda belki realize etmek isteyebilirsiniz ama uzun vadeli olarak bence minik de olsa portföylerde durması gerekiyor.
1: Üniversite arkadaşımız Görkem Berk Bey'e sormuş. EOS, E ve TEM. Özellikle TEM kodlu şirketler hakkında.
0: Tempus AI mı?
1: Herhalde.
0: EOS ile Tempus AI ise ya bunlar güzel ama böyle çok yüklenmek istemezsiniz portföyde. Çünkü çok volatil hisseler. Bazıları bunların bugün gelen soruların çoğu da Russell içerisinde. Şu anda karlılıkları yok, rakipleri çok. Ben birazdan niş olanlara kaymak isterim. Yani bunlardan dediğim gibi bölük pörçük hepsine %1, %2 ağırlık verip böyle portföyü 30-40 tane hisseyle şişirmektense doğru hisseler, doğru temalar bir omurga oluşturmak bence size daha güzel kazandırır. Emtialar bence muhakkak portföyünüzde %20-25 oranında olsun. Platin, gümüş, bakır. Onların üstüne bu hisseleri inşa edin. Çünkü bunlar bir şey üreteceklerse o emtialara ihtiyaç var.
1: Evet, süremizin neredeyse sonuna gelmişiz. Bitmiş gitmiş, rüzgar gibi geçmiş. Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ferhat git eve uyu canım sen. Mışıl mışıl uyu.
2: İnşallah.
1: Sabahın kör karanlığında kalk, işe git. Böyle böyle hayat geçsin.
2: Ekmek parası.
1: Ya yedik biz de.
0: Yapıyor Mikonos'un yolunu.
1: Canlarım çok teşekkür ediyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Haftaya beraber atışırız artık. Arkadaş yokmuş. İşe gidiyorum diyor.
0: Mümkünse hayat ya. Yine geziyor değil mi?
1: Mümkünse hayat.
2: Ya geçen hafta gezenler var burada. Hiç onlara laf edilmiyor.
1: Hadi güle güle.
2: Hadi bakalım.
1: Teşekkür ederim.
0: Bay bay.
1: Evet biz rakamlara bakalım gelin birlikte. Nerede kapatıyoruz görelim. ABD tarafıyla başlıyoruz. Yem yeşil her yer. Dow Jones %0,75, S&P 500 %0,77, Nasdaq %0,88 primli. Viyop'ta kapanış negatif bölgede %0,63'lük bir geri çekilmeyle 17.205 seviyesinden tamamlanıyor. Viyop 30'da akşam seansında. Evet ve yarın ne konuşacağız? Yarın Cuma, yine ne çabuk geçti bu hafta. Trump'ın Çin ziyaretiyle ilgili haber akışını takip etmeye devam edeceğiz. Bizde içeride piyasa katılımcıları anketi var ve bütçe dengesi rakamlarına bakacağız. Japonya'dan üfe verisi gelecek. ABD tarafında ise sanayi üretimi verisini karşılıyor olacağız. Efendim, bir küresel piyasaların daha sonuna geldik. Herkese iyi geceler diliyorum. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.
3: Bu bir tekrar programdır.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: İyi akşamlar. Bloomberg HT'ye, Pandora'nın merakına hoş geldiniz. Bir çarşamba akşamı daha karşınızdayız. Ben Eylül Görmüş. Bu akşam Yiğit Kulabaş'la beraberiz. Yazar, akademisyen ve iş insanı. Çok fazla şeyi bir anda yapan o insanlardan birisiniz. İnanılmaz da bir CV'niz var. Dünyanın her yerine gitmişsiniz. Bir bakalım, öğreneceğiz bu akşam nasıl olmuş bütün bunlar. Hoş geldiniz Yiğit Bey. Nasılsınız?
1: İyiyim, hoş bulduk. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Çok iyiyiz biz de. Şimdi zaman yayla başlayalım. Biz zaten birkaç hafta önce programda yeni çıkanlara yer vermiştik.
1: Evet.
0: 20 yaşında zaman ya.
1: Doğrudur.
0: Özellikle ilk yayınlandığında epeyce kafa karıştırmış, okunmuş, konuşulmuştu. Sizin aslında hem akademisyen, hem yazar, hem iş insanı kimliklerinizin hepsini bir arada harmanlayıp yazdığınız bir
1: Doğru.
0: metin bu. Şu. Hatta
1: evet.
0: onu da göstereyim. Ve şimdi 20. yılı için Kutlukan Perker'in çok nevi şahsına münhasır çizgileriyle yeniden hayat buldu diyeceğim.
1: Evet.
0: Gerçekten hayat buldu çünkü.
1: Doğru.
0: Sizden bir dinleyelim
1: tamam.
0: önce ve tabii hayırlı olsun.
1: Çok teşekkürler. Zamanya söylediğiniz üzere tam 20 yaşında.
0: Evet.
1: Şimdi 20 yaşında demek böyle kulağa kolay geliyor ama bu kitap basıldığında sene 2006... Şimdi ortamı biraz böyle bir düşünelim. 2006 yılında henüz sosyal medya yok.
0: Çok
1: yani geçtim şeyi hani yapay zekaları ama. Yok şeyleri. Yani Facebook ilk sosyal medya en yaygın sosyal medya aracı olarak 2006'nın sonunda
0: Doğru.
1: başladı. Instagram'ın adını bilmiyoruz. WhatsApp bile yok yani öyle bir dönem.
0: SMS.
1: Yani WhatsApp'ın halice Skype'lar falan var
0: ha,
1: ama
0: doğru,
1: daha
0: var.
1: Böyle basit halde. Ondan sonra cep telefonundan internete girmek yani anca işte ringtone indiriyoruz. İşte gol oynuyoruz. 2G zamanı.
0: GPRS.
1: Ha GPRS. Yani, ya GPRS büyük bir teknoloji
0: evet.
1: olarak reklamları yapılıyor falan. Yani öyle Spotify'lar, Netflix'ler hani bir şeyleri stream etmek falan imkansız olan bir dönemde çıktı kitap.
0: Evet.
1: Çıktı diyorum çünkü yazıldı diyemem çünkü ben aslında bu kitabı 10 senede yazdım.
0: Öyleymiş.
1: Yani ben aslında genelde kitaplarımı 10 senede bir bitiriyorum. 3 tane yayınlanmış romanım var. Üçünde de benzer durumlar söz konusu oldu. Şu anda 4. romanımı
0: kaçıncı yılındasınız?
1: 6. 7. yıldayız. Biraz
0: 3-4
1: seneye. 3-4
0: seneye
1: o da gelir. Ondan sonra ve şöyle yani diğer açılardan bakacak olursak mesela benim şimdi oğlum 25 yaşında, kızım 21 yaşında. Onlar 1 ve 5 yaşındaydılar. Hmm. Yani hani daha biz evleneli işte 9 sene olmuştu Füleyla. Yani o çok böyle benim için de ayrı bir dönem, şey de dönem ve kitap yayınlandı. Kitap yayınlandığında gerçekten beklediğimden enteresan bir ses yarattı. Şöyle bir iki şeyi göstereceğim. Mesela o dönemin insan kaynakları konusundaki en önemli ekip.

0: 2'ye. Şöyle tam arka sayfayı bakın, gör, boydan boya. Ben yazar değilim burada. Hani benimle söyleşi yapıldı. Ve tam arka sayfa da yine de o zamanın teknolojisine göre çok iddialı bir şey yaparak kitabın portalini hazırlamıştık. Hmm. Bu hani Türkiye'de portaliyle açık lanse edilen ilk kitaptı. Hmm. Ve o portalin içerisine ben Zamanya'nın yanına ek olarak bir de Türkçe Zamanca Sözlük diye bir şey koymuştum. O çok ilgi çekmişti. Çünkü hani gene sosyal medya yok henüz ama böyle farklı farklı kişiler tanımlar yapıyor. Mesela bir örnek şey yapayım. En hani ekstremlerle başlayalım. Mesela selüloid. Aslında zaman olmayınca selüloid de yok. Bir devrin çöküşü. Maaş. İşverene satılan kişisel zamanın parasal karşılığı. Fotoğraf. Zamanı durdurma sanatı. Düdük, sporda zamanı durduran ses vesaire. Ya aslında her kelime, aslında Türkçemizde biz zaman deyince böyle kipleri falan düşünüyoruz daha çok. Ama hemen her kelimenin içinde zaman var. Aşkta var, ilişkide var, tutkuda var, kariyerde var, tecrübede var. Bunların...
1: Çok ilginç bu söylediğiniz. Hakikaten her kelimeyi içinde zaman geçen bir şekilde tanımlayabilirim mi fark ediyorum şu an sizi dinlerken.
0: Kelimelerin içerisine zamanı çekerseniz kelimelerin en azından yarısının anlamı kalmıyor. Şimdi Zamanya kelime olarak iki ayrı anlama geliyor. Zamanya yani İtalya gibi, Romanya gibi bir diyar, bir ülke. Bir de Zamanmania yani Time mania gibi zaman deliliği mantığında. Ve bu yaklaşıma baktığımızda da şöyle hikayemizi biraz anlatayım sadece. Başrolde Kerim isimli bir kahramanımız var. 24 yaşında naif bir kişi.
1: Kariyerin başında.
0: Daha işe bile başlamamış durumda ve CV'sini yazıyor. Ama o kadar naif ki yani karakteri şöyle... kendisini hayatı ve zamanı seven olarak tanımlıyor ve CV'sinin en tepesine bunu yazıyor. Ve tek bir hedefi var, mutlu olmak. CV'sinde de diyor ki ben CV'mi böyle yazacağım. Beni bulacak şirketlerde buna önem veren şirketler olmalı diyerekten CV'sini göndermeye başlıyor. Bir şirket ona gel yarın sabah seni arabayla aldıracağız ve şeyle başlayacağız diyor. Ve aslında şirket zaman. Zaman aslında gizli bir şirket. Bir şirket olduğunu da söylemiyor ve Kerim'i iş görüşmesi için köprünün üzerine getiriyor. Boğaz Köprüsü'ndeyiz. Boğaz Köprüsü'nün en orta noktasında bir vos duruyor ve şöyle bir vos duruyor ve Kerim röportaj interview için iş görüşmesi için görüşmeyi o noktada başlıyor ve gün boyunca bütün bu görüşme devam ediyor. Yani toplam 12 ayrı şehirde Buenos Aires'ten Rio de Janeiro'ya, Roma'ya, Venedik'e, işte Londra'ya, Greenwich'e bir sürü ayrı durakta bu görüşme devam ediyor. Şirket de şöyle bir şirket bu arada. Hani bunlar artık hani gizli bölümler değil, ilk bölümde açıklandığı için hani öyle çok kopya veriyormuşum gibi olmasın. Çalışanlarına para yerine zaman veriyor. Ve diyor ki sen bu şirkette çalıştığın sürece hastalanmayacaksın, ölmeyeceksin ve hep ayrıldıktan sonra da çalıştığın süre kadar yaşamanı garanti ediyoruz. Böyle olunca tabii insanlar giriyor, çıkamıyor şirketten ve Kerim'le beraber hepimiz okudukça biz bunu sorgulamaya başlıyoruz. Ve şirket şöyle bir şirket, aslında gene zaman dediğimiz kavram dünya, ay ve güneşin dansından ibaret biliyorsunuz. Ama bu danstan sadece gün, ay ve yıl çıkıyor ortaya. Yani aslında bir günde 24 saat olması gerekmiyor. Bu dansın şey. Mesela 48 tane 30 dakikalık saat de olabilir.
1: Tabii.
0: Gibi. İşte bu şirket insanların bu eğilimini fark ediyor. Bu ürünleri çıkartmaya başlıyor. Ya biz işte şimdi saat diye bir şey üretelim. Dakika dersek onu da yutarlar. Saliseyi de hani vakti geldi salise. Aslında hafta diye bile hafta kavramı bile yapay bir zaman. Yani bu danstan çıkmıyor.
1: Tabii ki.
0: Ya 7 günlük parçalara bölelim. Ondan sonra anneler günü, hadi sevgililer günü. Ondan sonra saati şuraya sokalım, buraya sokalım vesaire. Hep böyle büyümeye devam ediyor. Ve bu büyümeler esnasında artık kitleniyor. Artık Afrika'nın en köşesine kadar gitmiş durumda. Ve Kerime ne için, hangi pozisyon için iş görüşmesine alıyorlar? Uykuyu yenmek için. Çünkü kilitlendikleri bölüm, fethedemedikleri bölüm, tek bölüm uyku. Zamanın hiçbir ürünü orada kullanılamıyor. Ve o yüzden Büyük Gece projesiyle Kerime diyorlar ki uykuyu yeneceğiz.
1: Zaman kaybıyla mücadele eden zaman yani aslında.
0: Aynen öyle.
1: Peki siz bu kitabı bir bilim kurgu, distopya mı? Yani nasıl tanımlarsınız bir kategoriye sokmanız gerekse?
0: Şimdi birkaç kategoriye birden giriyor. Şimdi içinde tabii ki felsefe de var. Bilim kurgu diye de tanımlayabiliriz. Ben aslında genelde eserlerimi magical realism, büyülü gerçekçilik olarak tanımlıyorum. Ama şey gibi bir şey değil. Yani hani en oradan temsil eden işte büyüklerimiz kadar değil tabii. Ama hep böyle benim bir ayrı bir evrenim oluyor. Bu evrende ama böyle süper hero'lar ya da canavarlar.
1: Fantastik değil.
0: Fantastik kesinlikle değil. Hep böyle öyle bir realiteyi benimsiyoruz ki onu benimsedikten sonra her şey normal geliyor. O yüzden hani büyülü gerçek.
1: Büyülü gerçeklik tam odur. Yani evet, şaşırmazsınız aslında orada olana.
0: Yani kitabın daha ilk bölümünde zamanın aslında bir şirket olduğuna çok iyi anlaşıyoruz ve o şekilde ilerliyoruz. Ama bir de şöyle bir realitesi var kitabın. Yani bir kahraman daha var. O da Kerim'in ev arkadaşı Selim. Selim de bildiğimiz bir beyaz yakalı. Ve o da aslında zamanın kölesi olmayı temsil ediyor. Yani zaman manya olan zaman deliliği Selim'in hikayesi. O da şöyle biri. Yani sabah uykusunu aldığı için değil, işte çalar saati çaldığı için. Acıktığı için değil, öğlen 12 olduğu için yemek yiyor. Akşam uykusu geldiği için değil, gene işte yatması gerektiği için yatıyor. Yani doğal yaşamıyor. Hep aslında bu Zaman isimli şirketin ürünleri bütün onun hayatını kelepçelemiş durumda. Sürekli bir yerlere koşturuyor. Sürekli bir yarış içinde. Hep zamanla yarış içinde ama nereye doğru koştuğunu bilmiyor. İşte kitapta ikili hikaye, bir Kerim bölümü var, bir Selim bölümü var. Kitapta Selim bölümleri daha uzun. Şeyde ise çizgi romanda ise daha şey. Şimdi kitap kült bir kitap dememin sebebi de şu ya da denmesinin sebebi de şu. Okurları tarafından çok sahiplenilmiş bir kitap. Şimdi benim 3 ayrı romanım var. İkinci ve üçüncü romanlarım da fena değil ama yani öyle bir durum söz konusu değil. Evet, bir tanesi Sahipsiz Ülke, diğeri Bensiz Ayna. Şimdi mesela bunu benim bir okurum bana hediye.
1: Gerçekten mi?
0: Ve hiç tanışmıyoruz o dönemde ve aslında 20 senedir çok yakinen tanışıyoruz. Beni işte çağırdı, davet etti. Ya dedi, şirketimde dedi, şirketimizde bütün ekip arkadaşlarıma ben bu kitabı armağan etmek istiyorum dedi. Adı da Kerim bu arada. Kahramanla da uyumlu. Sonra da bunu ya ben şimdi hiç böyle bir şey beklemiyorum. Çok acayip bir şey.
1: Çok güzelmiş.
0: Mesela bu programa katılmamı tetikleyen kişi 20 senedir yazıştığım ve hiç tanışmadığım, yani yüz yüze hiçbir araya gelmediğim bir kişi. Sizi de tanıyor büyük ihtimalle, Yiğit adı, Ankara'da. Ondan sonra yine böyle ya da mesela kitap çıkıyor işte Goodreads'te şeyini açıklayalım diye. Gene çok yakınlarda tanıştım ama aslında 20 senedir beni tanıyan Dacia'dan Volkan mesela gidiyor şey yapıyor. Ama böyle hep hiç kimseyle tanışmıyorum, etmiyorum. Tabii çok da buna kitaplara sadece hiç tanışmadığım insanlar değil, çok sevdiğim pek çok insan da resmin içerisinde oluyor. Başta eşim, her kitabımı ilk okuyan kişi ve...
1: Peki, pardon, siz cümlenizi bitirin lütfen.
0: Yani çok da böyle bazen beğenmiyor ya şunu şuralara değiştir güzel vesaire şeklinde. Yakın arkadaşım, lise arkadaşlarım, üniversite arkadaşlarım, ailem, büyük ailem hepsi çok bu işlerin içerisinde.
1: Peki şunu merak ediyorum, sonra da bavula geçelim. Tamam. Sizin kafanızda bir akış var, biliyorum. Evet, evet. Onu bir parça aşıyoruz ona göre.
0: Tamamdır,
1: sizin şeyinizi bozmuyor ama şunu sormadan edemeyeceğim Yiğit Bey. Siz hep özellikle kariyerinizin son 20 yılında falan çok üst düzey yönetici olarak çalışmışsınız.
0: Doğru.
1: Çok uluslararası şirketlerde.
0: Doğru.
1: Şimdi bu anlattığınız hikaye zaman ya bir yanıyla da bir kapitalizm eleştirisi duygusu veriyor. Dolayısıyla hem bu kadar içeride olup hem bu kadar eleştiriyor olmak o nasıl, ya da mesela iş arkadaşlarınız ya da altınızda çalışan çalışma arkadaşlarınız, o hiyerarşi, onlar nasıl tepki verdiler okuyanlar?
0: Ya aslında iş arkadaşlarımdan da pek çok kişi okudu. Ondan sonra şöyle, şirketlerde de insanlar çalışıyor. Yani yani bizim gibi insanlar çalışıyor. Aslında şöyle, şirketle kendisini çok özleştiren insanlar var. Ve biraz kitapta ben onu da eleştiriyorum. Ben yani çok iyi şirketlerde, çok iddialı pozisyonlarda bulundum ama hep hiçbir şirketle kendimi o kadar özdeşleştirmedim. Hatta ikinci kitabımın şu girişinde şöyle bir cümle vardır. Saatsiz ülkenin konusu da şöyle. Türkiye'den, Türkiye sınırları içerisindeki bütün saatler duruyor.
1: Biraz yani Saramago'vari bir...
0: Ya, yani o kitabı okumamıştım ve sonradan şey ölüm yaptım ama mantık mantık olarak çok yani orasıyla konuşuyor, sonradan okudum.
1: Evet,
0: tam şey, mesela Meriç Nehri'nin üzerindeyiz. Bir adım buraya attığımızda, Yunanistan attığımızda saat çalışıyor. Buraya geçtiğinizde çalışmıyor. Bunun bir sebebi var ama sebebini söylersem şeyi spoiler bozacak, olmasın. Spoiler olacak. Ama burada şey yapıyor, yani şimdi benim her kitabımda bu kitap Fulya, Ege ve Ece'nin zamanlarından çalınarak hazırlanmıştır diye bir cümle vardır. Ama bunda ikinci bir cümle daha var. Diyor ki, debelenme gafil saat, sen olmadan da akar zaman. Bunu aslında ben işte bu şirketlerde çalışan kişilere yapıyorum. Yani öyle kişiler, yani o kadar çok tanıdığım böyle insan var ki. Yani şirketle kendisini aşırı özdeşleşiyor. Ben gidersem şirket batar vesaire. Ayrılmak zorunda kalıyor. Ya da kendisi ayrılıyor. Ertesi gün yerine kim geliyor diye konuşuluyor. Tabii. Yani o kadar böyle bir şey. O yüzden zaman olmak lazım.
1: Ama
0: saat
1: burada şirketlerin
0: lazım.
1: De işine geliyor tabii. Kesinlikle. Bu bağlı. Bu tam da aslında bu yeni baskı, bunun çok tartışıldığı bir zamana. Biliyorsunuz şimdi bir şirketin videosu üzerinden bir tartışma döndü. Yani şirketle kurduğumuz ilişkiyi çalışanlar olarak. İşte hatta ütopya, distopya falan. Yani belki de tam bu zamanda tekrar zamanyaya ihtiyacımız vardı gibi bir imdada yetişme durumu olmuş.
0: Aynen öyle. Hatta şöyle bir şey, yani bunun en güzel göstergesi şu tam ortası, bu poster olabilecek bir şey. Bakın burada şöyle, bu patronun zamanı, bu da benim zamanım. Biraz daha şöyle yukarıya çıkartayım. Öyle ki patronun kapısında Selim 5 dakikalık bir toplantı için 45 dakika bekliyor. Ve onun aslında yelkovanı falan bile yok. Her şey burada kilitleniyor ve hani bir matematik var resmin içerisinde, onları da şey yapıyoruz. Şimdi sadece çizgi romana birazcık bağlayayım. Ben kitabımın yani çok daha büyük kitlelerce okunması için bir takıntım var. Çok uzun yıllar boyunca ve burada da çizgi roman yani benim bütün romanlarımda bir görselleştirme vardır. Bir hani okuyan hep bir hayal kurar, bir şey yapar. Ve bunun için birkaç kez denemiştim aslında ve hani ilerleyememişti. En sonunda işte Kutlukan'la, sevgili Kutlukan Perker'le yollarımız kesişti. O da okey dedi. Birlikte çıktık. Şunları aldığım gün en mutlu olduğum gün. Yani sayfaları bu şekilde basarak bana verdi. Şöyle, yani bakın bayağı hani poster ötesi bir çekimler, şeyler.
1: Titizliği zaten.
0: Evet. İnanılmaz güzellikte bir şey ortaya çıktı. Yani her sayfayı oraya koymayayım. Ha, şeyleri söylemiştim. Yani o 2006 yılında o kadar böyle işte sosyal medya yok, o yok, bu yok, onları söylüyoruz ama böyle zaman üzerine bu kadar çok film olan bir durumda söz konusu değil. Yani mesela şunu göstereceğim sadece. Bu film 2011 yılında çıktı. 2011. Şimdi 2006, 2011. Filmin bütün konusu, şimdi aynen biraz önceki bizim Saramago gibi, onlar da büyük ihtimal okumamıştır. Görmemiştir bu kitabı, benim orayı okumadığım gibi. Ama mesela bu sayfada anlatılan, şu zaman transferi diye anlattığımız hikayenin, biz bir sayfada anlatılan hikayenin filmleşmiş hali. Yani öyle diyeyim. Ya da Inception 2010 yılında çıktı.
1: Gerçekten doğru değil mi ya? 2010
0: yılında çıkan bir film. Yani burada rüyaların içine saat yerleştirmeye çalışan insanlar var. Anlatabiliyor
1: muyum?

0: hissettiniz yani böyle bir bu tür benzer bir izlek tabii ki hani dediğiniz gibi hani bunu okuyup da bir ilham falan ama insanın hani aynı yere doğru yol aldığını görüyorsunuz ve ben önceden bu konuda bir söz söylemiştim. Güzel bir duygu olsa gerek değil mi?
1: Güzel bir duygu ama başka şeylere de yol açıyor. Mesela in time

0: bahsetti. Dedi ki böyle bir film geliyor. Aynı bununla ilgili bir film geliyor. Bunun üzerine bu oldu. Zamanya'nın İngilizcesi. Ve yani bir işe yaradı.
1: Anladım.
0: Yine burada da muhteşem resimler vardır. Bu resimleri çok detaylıdır. Yani bir şehirden bir şehire geçerken örneğin şurada mesela Rio'dan işte San Francisco'dan Rio'ya geçiliyor. Üstteki Rio saatidir. Alttaki San Francisco saatidir. Bunlar sadece İngilizce baskıda çıktı. Hı-hı. Sonra da bunları da çizen sevgili Ethem Onur Bilgiç, ona da bir selam vermiş olalım. Sonra bunları ilk defa buraya şey olarak koyduk. Aralara. Burada da Kutlu Kan'a tekrar teşekkür edelim. Hani başka bir çizlerin şeyleri olaraktan tekrar buraya koyduk. Tabii bu İngilizcesinde renkli bunlar. Hı-hı. Ama burada şey. Şimdi çizgi romanlardan bahsettik, şeyden bahsettik. Hani ben araya bir tane film şey koyayım. Çizgi filmleri de ben tabii doğal olarak çok seviyorum. Toy Story yani en beğendiğim filmlerden bir tanesi. Ama şeye geleceğim. Bu olay nasıl benim hani niye ben bu kadar çizgi romanlara da düşkünüm ve çizgi olayını seviyorum. Biraz şeye gideceğiz. Şimdi daha önceden gelen konuklardan da bahsedenler oldu biliyorum ama hiç yanında getiren olmadı.
1: Hay nedir?
0: Milliyet Çocuk.
1: Ha evet ya çok bahsi geçti hiç görmedik evet. Yanılmıyorsam.
0: Şimdi Milliyet Çocuk öyle bir şeydi ki. Ama Milliyet Çocuk'un farklı dönemleri var. Ben gerçek öz Milliyet Çocuk'dan bahsediyorum.
1: Yalva Çural getirmiş miydi?
0: O getirmişti ama benim bahsettiğim Milliyet Çocuk değil. Çünkü benim bahsettiğim Milliyet Çocuk'ta Adli İpekçi'nin genel yayın yönetmeni, daha doğrusu genel yayın yönetmeni olduğu, Ülkü Tamer'in de sorumlu yazı işleri müdürü olduğu versiyondan bahsediyorum. Ben şimdi şu sayı çıktığında 8 yaşındayım, bu sayı çıktığında 9 yaşındayım.
1: Şimdi o zamanlar İzmir'de yaşıyorsunuz.
0: İzmir'de yaşıyorum ve olay şöyle bakın. Açıyoruz, bir kere her derginin ortasında şöyle bir 30 sayfalık siyah beyaz, aynen bizde olduğu gibi 30 sayfalık siyah beyaz bir çizgi roman var. Yani başından sonuna kadar. Mesela gene aynı dönemde Tom Mix, Texaslar falan da var. Ben onları hiç sevmezdim ama bunların müptelasıydım. Yani işte Jules Verne'in, Kaptan Grant'ın çocukları şeyi. Ondan sonra keza şurada hemen şeylere bakalım. Arada hep böyle çok önemli, ünlü kişilerin yazıları var. İşte
1: Müjdat Gördüm, Umur Bugay'ın söyleşisini mesela gördüm.
0: Müjdat Gezde'nin şeyi. Ama bomba şimdi geliyor. Çünkü hani sizin yayında da gördüm. Mesela burada da yine Jules Verne'in bir başka eseri. Hı. Küçük İrlandalı. Burada bakınız. Hemen ikinci, üçüncü sayfadaydı da.
1: Merakla bekliyorum.
0: Biz Pıtırcık'ı böyle okuduk.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. Ve Pıtırcık tefrika olarak ilk defa böyle yayınlandı. Pıtırcık.
1: Yine o müthiş çizimleriyle tabii.
0: Evet, evet. Ya Pıtırcık konusunda da bir kişiye daha teşekkür edeceğim. Yani Pıtırcık'ı sonra işte tabii bildiğimiz kitap bu. Ya bütün seri çocuklarım da okudu, etrafındaki pek çok kişi de okudu. Ama hep bu iki isim biliniyor ya. Hı hı. Benim Türkçeme çok katkısı olduğuna inandığım bir kişi daha var. Vivet Kanetti.
1: Vivet Kanetti değil mi?
0: Çok şey ben hani onun Türkiye'de yaşadığını bile bilmiyordum. Hmm. Yani o benim için hani başka bir isim ya. Yani şey hiç şey, çok değerli birisi. Çok. Türkçeyi inanılmaz güzel şey yapıyor. Yani gerçekten hani bu kitapları yazmamda da etkisi vardır diye düşünüyorum o kadar. Ve neden bu kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Ya bu kitabın orijinal ismi Küçük Nikolas. Yani Küçük Nikolas diye çevirmek yerine Pıtırcık var. Evet. Lüplüp var, Gümüş var, Toraman var vesaire. Bu isimleri bulmak vesaire bile ve çocuk dilinden anlamak bile çok çok önemli.
1: Vivet Kanetti benim babamın çok eski bir arkadaşı. Çok çocukluğumdan tanıdığım biri. Uzun yıllardır görmedim ama gerçekten çok iyi oldu andığınız. Hem çevirmen olarak hem de bu söylediğiniz yerelleştirme. Mesela işte meşhur Romain Gary ya da Emil Ajar'ın Onca Yoksulluk Varken Nini, Onca Yoksulluk Varken adıyla çevirerek o kitabın bambaşka bir şekilde ve olağanüstü bir çeviridir o da. Evet.

0: yine bir çocuğun ağzından. Sonradan kitap başka çeviriler yapılmasına rağmen o isimle yayınlanmaya devam etti. Halbuki ismi bambaşka. Şafağan bir şeyi anladım, yani anladım. Bambaşka. Çok iyi oldu andığınız. Kesinlikle onun sayesinde biz Pıtırcığı bu biçimde sevdik.
1: Evet, evet.
0: Peki buradaki Milliyet Çocuk'ta da mı onun çevirisiyle yayınlanıyormuş?
1: Evet, evet aynen. Yani gösteririm. Bunların sonucunda ben küçükken şuna gelmiştim. Ben büyüyünce şey olacağım. Jules Verne olacağım. Ben büyüyünce Jules Verne olmak istiyorum.
0: Biraz olmuşsunuz. Biraz, dünyayı gezme.
1: Dünyayı gezme tarafı da var. Şey de var. Tabii hani Alice Harikalar Diyarı da hani bu hani biraz böyle
0: şey. Bir sabit tutarsanız kamera görüntü alsın. Tamam. Çok güzel eski baskılar gözüksün istiyorum.
1: Tamam. Şöyle tekrar göstermiş olayım. Ondan sonra Jules Verne'in tabii büyük hani bu da gene çok eski bir baskı. Birazdan geleceğim. Bu da 71 basımıymış. Yani benle yaşıt neredeyse. Şey. Peki bunlar neye açtı? Aslında ben çizgi romanlarımı kendim çizmek istiyordum.
0: Ha, bakın, öyle de.
1: Bakınız şöyle bir şey. Şimdi bunu ilk olarak şunu göstererek şey
0: bunları
1: yapayım.
0: Bunları ne kadar iyi saklamışsınız bu arada. Bu kadar yer değiştiren bir insan olarak üstelik de böyle bir arşiv.
1: Şimdi
0: çok
1: burada anneme bir teşekkür
0: değil
1: edeyim.
0: Mi?
1: Ondan sonra yani bunu ben hani bizzat işte pembe panterleri falan çizerek görünüyor mu?
0: Bir evet bir de sadece azıcık hareket ettirmeden tutarsak kameraya yakınlarsın.
1: Tamam şöyle.
0: Bir süre. Gelirler şimdi evet.
1: Tamam. Ondan sonra böyle sayfa sayfa çizip. Üzerine de 10 lira yazıp.
0: Ha bir de gelir.
1: Ha yoksa satacağım ben onu. Ondan sonra annem 10 lirayı verdi ve satın aldı. Yoksa bu yok yani bende. Hani bayağı el yapımı bir şey. Bu
0: ama
1: 10 yaş.
0: Yani business'a kafanızın çalıştığı da o zamandan belliymiş. Ya, öyle denebilir mi?
1: Yani çok business amaçlı değildi sanki. Hani bir dergi yapılıyorsa o hani üzerine fiyatı var diye. O açıdan. Bunlar da benim daha böyle şey hani 15-16 yaşlarındayken çizdiğim tarzda şeyler. Burada daha böyle gırgırlı, gırgır ekolü vesaire. Ondan sonra ama şey hani henüz kendi çizgi romanımı çizmedim.
0: Devam ediyor musunuz çizmeye?
1: Yani çizme konusunda yeteneğim var ama onu biraz daha uzak yıllara bıraktım diyeyim. Bunun dışında yine çocukluğumda çok önemli başka bir şey daha var. Burada da babama teşekkür ederek devam edeyim. Bir gün iş yerinde satın aldığı mavi kutu diye bir oyuncak, oyun seti getirdi. Yani böyle dışarıdan falan alınabilen bir şey de değildi ama içinde işte ne bileyim Tangram var. İşte Scrabble var. O da yani bir sene 78 falan öyle bir.
0: Babanız ne iş yapıyordu bu arada?
1: Orman mühendisi. Aha. Ondan sonra bu şeyin içerisinde bu resmin içerisinde bakın Aklımda diye bir kitap çıktı. Ve Aklımda isimli kitabın çizimlerini Altan Erbulak yapmış. Ve bu tamamen hafıza üzerine kurulan bir şey, bir yapı. Hafızayı nasıl geliştiririz, nasıl şey yaparız ve hep görselleştirmeyi anlatıyor aslında. Ve bu görselleştirme ile olayın nasıl önemli olabileceğini. Ve ben böylece hep daha da görselleştirme ve şey üzerine ilerledim. Şimdi ikinci durağım bitti, kaçıncı dakikadayız? Şöyle bakalım. Biraz hızlanmam lazım
0: evet,
1: sanki.
0: Evet 35 dakikadır konuşuyoruz. Aslında 20 olmamız gerekiyordu değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet evet. O zaman buraları hızlı geçeceğim.
0: Ben izleyici için söyleyeyim. Siz 7 durak belirlemişsiniz. Kafanızda bir akış var. Her birinin 10 dakika olması gerekiyor normalde.
1: Tamam hızlandırılmış bölüme geçiyoruz. Şimdi çizgi romanla ilgili ben şunu fark ettim.
0: Bu arada 27 dakikadır konuşuyoruz ya. O kadar değil. 7 dakika gecikme.
1: Tamam,
0: bir an kafam karıştı.
1: Daha şimdi çizgi roman çıkınca pek çok arkadaşımdan şu tip yorumlardı. Hay benim çocuk okur. Ya çizgi roman sadece çocukların okuduğu bir şey değil. Bakınız bu.
0: Evet.
1: Yani
0: mi?
1: İnanılmaz bir şey. Yani seyretmeyenler anlatmaya gerekiyor.
0: Film uyarlaması da.
1: Bakınız bu. Yani
0: ben okumadım ve çok merak
1: ve,
0: ediyorum.
1: Ve çok güzel bir şey. Ama
0: bunlar artık grafik roman diye geçiyor
1: evet, artık
0: zaten
1: grafik
0: yeni
1: roman.
0: Bir kategori
1: evet, evet.
0: Olarak.
1: Çizgi roman deyince biraz daha karikatürmüş gibi bir durumlar söz konusu.
0: Evet yani sadece çizginin değil hikayenin de güçlü olduğu, ön planda olduğu metinler zannediyorum.
1: Aynen öyle.

0: Ama çizgi romanlar sadece bu tip şeyler değil. Mesela bakınız şu kitapta efsanevi kitap. Psikolojiyi anlatıyor. Hı hı. İçinde o kadar kompleks şeyleri bir kareyle bir şey mesela kendimizi anlamlandırmak diye bir bölüm var. Yani buradaki çizimler çok iyi ama şu da mesela çok sevdiğim kitaplardan bir tanesidir. Bunu mesela ben bir sürü projede kullandım iş hayatında da deneyimler atlası, ölçek akıl almaz.
1: Tam onu düşünüyorum.
0: Konuları harita şeklinde çiziyor. Herhangi bir konuyu ele alıyor. Ben mesela bir tane örneği açacağım şimdi. Mesela bu sayfanın adı Sırlar. Sırları bir ada olarak koymuş. Şöyle çok oynatmamaya çalışıyorum ama şurada bir derin çukur var, üstünde şşt yazıyor. Şurası olasılıklar denizi. Şurada aşk, sinsilik, fanteziler diye bir küçük bir ada var. Büyük adanın yakın sularında sır küpü yazıyor. Şurası gizli dosyalar. Gizli dosyalar bunun. Yani burada acayip bir hikaye var. Yani konsepti o adadan bu adaya, şu adadan şey. Bunun gibi işte biz iki sayfa sonra işte şey mesela.
1: İnsanlar ne kadar yaratıcı diye
0: bilgi. Bilgi haritası bakın burası. Ve işte cehalet çölü var ortada. Şurada yaratıcılık var. Beyin fırtınası şurada. Şuradaki burnun şeyin adı derin diye geçiyor. Şurada şevk denizi var. Şurada merak var. Şurada derleme var. Şimdi bilgiyi o kadar farklı şekillerde ele alıyor ya. Bak yani bu çocuklar için bir şey mi? Yani bu
1: değil, hayır kesinlikle ben alıp okumak istedim.
0: İnanılmaz güzel bir şey. Yani şey bu. O yüzden ben çizgiye, çizgi romana ve çizgi romanla evrenleşmeye çok şey yaptım. Şunu da arada unuttum ama mesela kitaptaki nesnelerden bir tanesidir. Mesela Mısır'da ölümsüzlüğün sembolü olan pislik böceğidir. Şey hani onu da örnek olarak getirmiştim. Şimdi ikinci kutumuza geçiyoruz ve
1: Kaçıncı duraktayız şimdi?
0: Şimdi dördüncü duraktayız.
1: Ha güzel.
0: Tam planladığımız gibi.
1: Tam aynen gayet tam gidiyoruz.
0: Şimdi bir başka önemli kişiden bahsedeceğim. Dedemden bahsedeceğim. Dedemin inanılmaz büyük bir kütüphanesi vardı. Şimdi biraz önce gösterdiğim bir iki tane Jules kitap da oradaydı. Jules Verne'ler de oradandı.
1: Dedeniz ne işle meşguldü?
0: Dedem de asker emeklisiydi. Ve ben doğduğumda emekli olmuş zaten ama çok önemli bir entelektüeldi. Yani o devasa şeyinin içerisinde, kütüphanenin içerisinde her türlü işte felsefe kitabı var. İşte zaten yani anlatmayayım göstereyim. Yani bunları hızlı hızlı göstereceğim. Ondan sonra ama şunları bir söyledikten sonra araya verebiliriz. Atıyorum bu mesela estetik, sanat ve güzelliğin felsefesi. Yani yazan beyefendi böyle biri. Kitabın yayınlanma tarihi 1972 mesela.
1: Bu tam şey, bende de aynı serinin şeyi var. Mitoloji sözlüğü de Azra Erhat'ın.
0: Doğru.
1: Bu kapakla, yeşilidir bunun.
0: Eskiden Platon'a Eflatun deniyordu. Öyle denirdi, biliyorsunuz. Evet, devlet kitabı. Mesela şuraya bakalım. Alfred Weber'in felsefe tarihini çeviren Vehbi Eralp, İstanbul Üniversitesi'ne profesör. Yani bir felsefe profesörünün çevirdiği kitap. Üçüncü basım diyor. Hani bakalım tarihine. 1964. Şimdi kitaplar böyle ve işte ben hızlı hızlı şöyle göstererek burada düşünce tarihi var. Burada işte Sartre. Burada şöyle bir kitap. Efendim Montaigne'ler, denemeler.
1: Peki dedeniz bu kütüphaneden ne kadar faydalanmanıza müsaade ederdi?
0: Şimdi şöyle onların yaşadığı eve ben her gittiğimde bu kütüphaneyi bir kere boydan boya sürekli dizerdim. Yani ama böyle 10 yaşından hani 15 yaşına kadar her gittiğimde o sıralar kimi zaman yazara göre, kimi zaman konuya göre
1: ona vesaire. Ona da müsaade ediyordu
0: ya. Ona izin veriyordu. Yani erişilebilir bir kütüphaneydi. Bir de onun aslında şöyle bir söylemi de vardı.

0: Ha, şunları da göstereyim. Ya mesela işte edebiyat nedir?
1: Kürt kitabı sartı.
0: Mesela şey bilimden beklediğimiz gibi kitaplar ve şey. Şimdi bu kitabı sembol olarak getiriyorum. Evinizde olanın bir sürü kitabı vardı. Ve buradan esinlenerek bana hep şunu söylüyordu. Yazarlar bilimin sözcüsü olmak zorundadır. Çünkü Emil Zola'nın ana şeyi o.
1: Tabii naturalizm.
0: Evet, naturalizm. Ve mutlaka şey, o bende işte bir şeyleri tetikledi. Ve ben gerçekten de hep bir bütün eserlerimde hep böyle bilimin bir parçası var. Yani illa bilim kurgu anlamında değil.
1: Anladım.
0: Yani işte hani Jules Verne de olmak istiyorum ya.
1: Anladım.
0: O Jules Verne olmanın şeyinin içerisinde bunlar var. Bir de şu, hani buna da söyleyeyim vakitin şeyini bilmiyorum ama Hemingway tabii Hemingway. Burada da resmin yani bütün kitapları çok özel tabii ki. Ama Hemingway'in mesela çok az kişinin bildiği şöyle bir şey var. Bu ünlü buzdağı analojisini bulan kişidir bu. Biliyor musunuz
1: Hayır,
0: bilmiyorum.
1: bilmiyorum.
0: Yani hep böyle buzdağının görünen kısmı, görünmeyen kısmı iş dünyasında da aşırı kullanılan bir
1: Evet.
0: şeydir. Bunun adı omission teori, yani çıkartma teorisi. Hep söylemiş şu, eğer ki bir hikayeyi belli kelimeler olmadan anlatabiliyorsan o kelimeleri çıkartmalısın.
1: Ha, böyle bir yaklaşımı var. Hep
0: Evet.
1: biliyorum. Hep böyle en az
0: En az
1: kelimeyle, ne
0: kelimeyle
1: kadar kısa,
0: anlatılacak.
1: yalın,
0: Evet. Ne kadar?
1: süssüz.
0: Evet. Ve burada da onların hepsi çıkartınca buzdağının görünen kısmı kalıyor. Ve şeyde jargonda o şekilde olmuş. Ben Hemingway gibi yazdığımı iddia edemeyeceğim ama mantık olaraktan şey yani daha böyle kısa yazmaya çalışıyorum. Yani cümlelerimin kısa olması, bölümlerin kısa olmasına emek harcıyorum. Bunlar da okumayı hızlandırabiliyor. Çünkü yani her geçen gün daha az kişi okuyor kitapları. O yüzden
1: Maalesef.
0: görselleştirmek ve okumayı hızlandırmak için de bunlar işe yarıyor diyeyim. Aradan önce üç tane şey göstereyim. Tabii.
1: Dedenizin kitap şu an hangi neredeyiz istasyon olarak bana onu bir söyle.
0: Dördüncü istasyon da bitti. Yani
1: Onu
0: hızlı hızlı ama ha
1: isterseniz.
0: yani bunlar da yine şey hani kütüphaneden getirdiğim yani onda biri falan
1: Of,
0: tabii
1: tabii tahmin
0: getirdiklerimin ama
1: edemem.
0: hani Türk o dönemin bütün önemli
1: Çok çok
0: kitapları
1: güzelmiş.
0: şeyler bunlar hepsi efsane diyelim.
1: Evet. Bu kütüphane tamamen size mi kaldı? Ne oldu orada?
0: Ya öyle oldu.
1: Aha.
0: Ondan sonra çünkü hani yok olacaktı ve hani biz korumak istedik. Ondan sonra çok büyük bir Atatürk kitaplığı da vardı tabii onun içerisinde ve Atatürk kitaplarını ve şeyi ikiye bölerekten iki ayrı evde duruyor şu
1: Ya, ne
0: anda.
1: güzel,
0: Öyle
1: çok
0: diyeyim.
1: güzel, çok şanslısınız ama kıymetini de bilmişsiniz. Onlar da şanslı size denk geldikleri için diyeyim.
0: Sevgili Şerif Tanıl diyeyim, ismini de anayım ki
1: Tabii ki.
0: dedemin
1: Evet.
0: çok büyük emeği var, çok büyük ilham
1: Ne
0: verdiğini
1: güzel
0: söyleyebilirim.
1: yani size şey de çok hoşuma gitti. Yani bir çocuğa o kütüphaneyi özgürce sırasını değiştirmek mesela bu kolay bir şey
0: Doğru
1: değil.
0: doğru. Çoğu insan izin
1: Valla
0: vermeyebilir.
1: ben biraz hafifçe nasıl filan diye çünkü nerede ne arayacağını ama
0: Evet.
1: ne kadar sizin o kitapları ellemeniz, dokunmanız,
0: Doğru.
1: koklamanız bağ
0: Doğru.
1: kurmanızı kolaylaştırmış. Yani çok etkileyici gerçekten. Helal olsun demek istiyorum. Huzur içinde yatsın, nur içinde yatsın dediniz.
0: Çok teşekkürler.
1: Kasetlere bakabiliriz sonra
0: Yani,
1: oraya gideriz.
0: tamam yani üç tane şey göstereceğim. Bende hep hikayesi olanlar. Bir tanesi şu. Yani kaset devrinden kalma ama hani
1: Evet.
0: Orhan yani bu eserlerin içerisinde Orhan Bey ile ve işte şey de var Hayam var işte Karacaoğlanlar,
1: Yiğit Bey ben o kütüphanede olmayan herhangi bir şey olduğuna inanmıyorum zaten. Yani
0: Tamam.
1: saymanıza gerek yok. Kesinlikle
0: Tamam.
1: iknayım her şey var. Çok
0: Tamam.
1: acayip bir
0: Bu
1: şey.
0: ise bunun ise şöyle bir ekstradan hikayesi var. Bunu hani sevgili lise arkadaşlarıma da göstermek istiyorum. Hepimizin ortak anısı çünkü.
1: Nerede burada okudunuz liseyi?
0: Antalya Anadolu Lisesi. Bir Garip Orhan Veli, Müşfik Kenter'in.
1: Evet.
0: Onu biz sahnede de görme
1: Tabii.
0: şansına ve lüksüne sahip olmuştuk. Antalya'ya da yani o tiyatrolar tabii nadiren geliyor. Ve rahmetli Müşfik Kenter de geldiğinde neredeyse bütün bizim dönem, o dönemde lise 2'de falanız, tüm dönem bilet aldık. Ve çarşamba günleri bizde yarım gün gibi bir şeydi ama öğleden sonrası hani böyle okulda olmasanız da olur tipi bir yarım gün. Yani aslında tüm gün de şey ve hep birlikte tiyatroya gittik. Ve bütün sınıf disipline gittik sonra.
1: Ay, gerçekten.
0: Evet, çünkü o gün 18 Mart'mış. Ha. Ve 18 Mart'ta daha böyle o kadar yaygın kutlanan bir şey değil. Ve işte törenden kaçıp buna gittiniz diye. Yani o anı açısını, onu anmak için bunu şey yaptım.
1: Pişman değilsiniz ama anladığım kadarıyla.
0: Hiç pişman değilim. Bu Yeni Türkü'nün ilk albümü. Hmm. Bakın Dost Kitabevi'nin yayınladığı versiyon. Ondan sonra ve orijinal kadrodaki herkesin de tek tek imzaladığı bir versiyon. O yüzden bu da çok hani özel
1: çok
0: bir şey. Bunu da göstermek istedim. Bu da sevgili Fulya'nın bana hediye ettiği
1: öyle
0: eşimin ilk kaset, albüm. Bir de bunu göstermek
1: istedim. Müthiş bir albümdür. Benim evet. de çocukluğumun... Sizin gençliğinizin, benim çocukluğumun bir parça
0: evet,
1: yaş
0: evet,
1: var aramızda. Fon müziğiydi
0: evet,
1: yani
0: evet.
1: çok özel bir albümdür. O zaman araya gidelim mi? Sizin
0: Olur.
1: istasyonların da arasındayız sanırım.
0: Bizim istasyonlar tamam.
1: Tamam. Evet. O zaman bir küçük aramız var. Birkaç dakika sonra sohbete devam edeceğiz.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Bu bir tekrar programdır.
1: Evet, tekrar merhaba. Yiğit Kula başla. Zaman yolculuğu diyeceğim. Gerçekten yani yine zaman ama Aa, öyle oldu.
0: Evet.
1: Sohbetimize devam ediyoruz. Neredeyiz? Nereye gidelim?
0: Şimdi beni etkileyen kitaplardan biraz bahsedelim.
1: Nasıl? Çocukluktan itibaren okumakla ilişkiniz evet. belli ki çok derinlikli olmuş
0: evet.
1: dedenin de etkisiyle.
0: Doğru.
1: Sonra tabii ama kendi yolunuzu bulmanız var herhalde.
0: Doğru. Şimdi şöyle ona iki durak sonra daha
1: tamam.
0: net geleceğim Olur. ama evet okuyorum. Ama son dönemlerde özellikle ki son dönemlerle kastım da ömrümün ikinci yarısındaki okumamda edebiyat bölümü daha az. Yani daha çok işte bu hani bilimi aktarma Anladım. Konusu var ya oraya bağlayacağım zaten. Yani mesela Zamanya'yı yazabilmek için okuduğum kitapları göstereceğim. Onları getirdim şeyde. Yani çoğu roman değil sonuçta
1: evet.
0: edebiyat değil. Ama hem tabii programın konseptine de uygun olarak beni hem en fazla etkileyen kitapları, romanları şey yaptım. Şimdi şöyle başlayayım. Araya en sona kalıyor bu filmler. Onun yerine...
1: Siz çok iyi bir izleyicisiniz galiba.
0: Hemen araya bir şey alalım. Bölüm alalım. Şimdi aslında benim sevdiğim kitaplarda, sevdiğim filmlerde benzer şeyle. Hep ben böyle bir alternatif bir kurgu olmasını seviyorum. Yani kurgu benim için çok önemli. Sıra dışı olması çok önemli. Düşündürtmesi biraz da hani kendimi onun yerine koymak. Yani burada Fight Club yani zaten hani evet. anlatmaya gerek yok. İlk olarak bununla başladım.
1: Biraz oyuncaklı seviyorsunuz galiba.
0: Oyuncaklı
1: seviyorum.
0: Kurmaca
1: falan evet, biraz evet. anladım.
0: Benim ikinci yani zaman dışındaki en önemli karar ve şey yaptığım ağırlık verdiğim konulardan bir tanesi beyin. Hı hı. Bir tanesi de yaşam, yaşamın uzaması. Özellikle şuna çok inanıyorum. Hatta bununla ilgili bir şeyim var. Gençlik 2.0 diye bir keynote
1: evet,
0: sahne.
1: Evet, siz bu konularda evet. konuşmalar yapıyorsunuz. Evet. Yani hayat uzuyor ve evet. ne yapacağız evet, bu uzayan evet, hayatla evet. diye.
0: Bu konu benim önemli alanlarımdan bir tanesi. Hani yakın gelecekteki kitaplara da bunları yansıyacağından emin olabiliriz. Yani şundan neredeyse eminim. Hani umarım diyeyim ya da ortalamada 120-150 sene yaşayacağız. Yani ben 120'yi siz 150'yi görürsünüz büyük ihtimalle.
1: Hiç Ama istemiyor gibi hissediyorum.
0: Yani şöyle istememekten de öte hiçbirimiz hazır değiliz.
1: Buna. Değiliz değil mi?
0: Çünkü hani bizim çocukluğumuzda yani benim çocukluğumdaki dönemde hani benim yaşımdaki insanlar zaten ölüyordu yani şey olarak hani o kadar yaşlı biriydi yani.
1: Doğru.
0: Şimdi hani daha böyle orta yaşlarımızda falan gibi hatta kimisi işte genciz falan şeyinde durabiliyor.

0: İşte beyin çok önemli bir şey. Yani neler neler keşfedildi. Beynin hala nasıl karar verdiği, nasıl şey yaptığı önemli. Bu film de o açıdan çok güzel bir film. Hani yani filmin ismini de söyleyeyim aslında. Türkçe'ye gene güzel çevrilen isimlerden biri. Sil Baştan Türkçesi.
1: Evet, çok güzel çevrildi gerçekten.
0: Ondan sonra bir diğeri tabii efsane Truman Show.
1: İnanılmaz.
0: Yine bir kurgu. Yine yani mantık olaraktan şey. Yani bu o sırasıyla anlatıyor.
1: Ben bu filmi işte 98 sanırım bu film. Öyle olması lazım. 97-98 sinemada izlemiştim ya da 2000'dir. Küçüktüm ve aklım çıkmıştı. Yani çarpılmıştım bu filmin zekası karşısında çarpılmıştım. Çok iyi hatırlıyorum.
0: Ben şöyle şanslıyım. Bunların hepsini ben sinemada seyrettim. Yaşımızın tutmasının avantajları. Geleceğe Dönüş. Bu da yani çok efsane bir seri. İlki de çok iyi. İkincisi de ayrı güzel. Üçüncüsü ayrı güzel. Buralarda gösterilen çoğu şey hala yapılamadı. Memento. Yine efsanelerden bir tanesi. Ama şey, şöyle söyleyeyim. Memento dışındaki Nolan'ın zaman üzerine olan her filmi zamandan sonra çevrildi.
1: O açıdan evet. Ben mesela Memento'nun Inception'dan çok daha iyi bir film olduğunu
0: ben de
1: düşünürüm. Her zaman öyle oldu. Yani.
0: Aynen.
1: David Lynch tabii ki bu da yine...
0: Mulan Çıkmazı diye Türkçemize gelen... Yani işte Fidelio diye analım şey. Sonra buna geldiğimizde Minority Report. Yine burada da bu filmde şey içindeki yani Steven Spielberg'in filmi içindeki pek çok şey hala şeye gelmedi. Yani hala gerçekleşmedi ama gerçekleşeceğini hissedebiliyoruz. Bir taraftan Atıf Yılmaz filmleri yani yine anmadan etmeyelim hem Adı Vasfiye hem Ah Belinda hem Asya Nasıl Kurtulur bunların hepsi çok efsane filmler. Şimdi filmlerle başlayayım dedim çünkü kitaplarda benzer bir şeyde gidiyor. Hani ilki hariç diyeceğim. Hani Kürk Banto bu da hani setten ayırarak koydum gene dedemden gelen ve tarih olaraktan baktığımızda da
1: çok erken bir baskı değil mi?
0: 1966. Ondan sonra şimdi hani sizin belki programın kalan kısmında açıklayacaksınızdır. Bu hafta Penguin tarafından bir açıklama yapıldı. Bilmiyorum denk geldiniz
1: mi? Hayır, haberim yok.
0: Yani okunması gereken 100 klasik eser listesinde 4. sırada açıkladılar. İlk İngilizce olmayan kitap. 4. sırada şey de var. 4. sıradaki diğer kitap da... Neredesin?
1: Çok son dönemde acayip okunuyor zaten. Kürk Mantolma'da ona İngilizcesi deliler gibi okunuyor.
0: Dördüncülüğü paylaşıyorlar bu iki kitap. Ondan sonra ve bu iki kitap bende de çok önemli yere sahip. Sonuçta tabii ki şey hani benim tarzımın hani ataları yani şeyleri hem işte körlük hem şey yani bütün bu kitaplar çok çok değerli kitaplar. Bana da çok hani ilham veren kitaplar. Bir yandan ben George Orwell'ı çok seviyorum.
1: Tabii.
0: İlk şeyden beri. İki kitabını da hani kendi listeme koydum. Hem Hayvan Çiftliği hem 1984. 1984'ü tüm dünya her gün daha da normal bir şekilde hani sıradan bir şekilde yaşıyor. Yani aslında
1: çok sevdiğim bir cümle var. Tişörtleri falan basıyorlar. Make Orwell fiction again diye. Yani işte Orwell kurgu kalsın diye. Ama artık çok geçtik yani.
0: Doğru.
1: Ötesine geçtik onun öngördüğünün. Ne zaman okumuştunuz ilk hatırlar mısınız?
0: Yani 1984'ü daha böyle lise zamanı okumuştum.
1: Genelde öyle oluyor ve ben mesela ben de lisede okuyup aklımı kaçırmıştım. Herhalde size de benzer bir şey olmuştu.
0: Ama ben önce bunu okudum. Hayvan Çiftliği'ni okudum. İşte bütün hayvanlar eşittir ama bazıları daha eşittir şeklinde. Şeyi söyleyecektim. Şimdi mesela bunu okumaya yani mesela bu dönemde yaşayan pek çok insan bunu okuduğunda çok şaşırmayabilir. Yani niye buna bu kadar hani şey yapılıyor denebilir. O kadar çünkü hani sıradanlaştı. Aynı şekilde filmlerde de mesela Her isimli film vardı.
1: Tabii yapay zeka sevgili.
0: Evet ve yani inanılmaz bir şeydi. Şu anda mesela ilk defa seyredecek bir genç yani Bunun nesini çok beğenmişler doğru. Ya? Ne amma saçma bir şey. Bunun da filmi mi olur?
1: Behör 2008 falan sanırım. Evet, evet, yanılmıyorsam. Aynen. 20 yıl olmadı.
0: 20 yıl olmadı.

0: Ve Her şu anda yani film bile olamayacak sıradanlıkta bir şeye gelmiş
1: Çok
0: durumda.
1: doğru.
0: Bu iki kitap da benim hani çok sevdiğim, yine çok ilham aldığım kitaplar. Orhan Pamuk'un, ben en çok bu kitabını severim. Hani diğer kitapları da hani çoğunu okudum ama Sessiz Evin en sevdiğim bölümü aslında beş kahramanın beşinin de farklı farklı bölümleri anlatması ve her bölümde de işte başka bir şekilde öne çıkması. Yani mesela bir bölümde hatta dua okurken bir yandan düşüncesi de resmin içerisine giriyordu vesaire. Çok enteresandı. Burada da yani sevgili Buket Uzuner'in en ünlü eseri, zaten en hani popüler olduğu eser. Ne yazık ki eski şeyini bulamadım, eski kapaklı olanı bulamadım. Eski kapaklı olanı da çok önemli bir çizer. Ali Murat Er Korkmaz çizmişti. Ve kendisi de galiba yarın yine Amerika'da, yaşı da benden daha ileride olan ama çok imrendiğim birisidir, çok sevdiğim birisidir. Yılın işte animasyoncusu
1: Ne güzel.
0: ödülünü aldı.
1: Güzel.
0: Açıklanacak. Bana videosunu göndermişti. Ona da buradan bir selam
1: Çok
0: etmiş
1: güzel.
0: olalım. Beşinci durak da bitti.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Süremize bakıyorum. 15 dakikamız
0: Tamam.
1: var.
0: Şimdi
1: İki
0: gelelim
1: durağımız mı
0: iki
1: var?
0: durağımız var.
1: Çok sistemlisiniz. Gerçekten ben adapte olmaya çalışıyorum. Bir yandan
0: Şimdi
1: çok benim işimi kolaylaştırıyorsunuz
0: tamam, yaşasın. Şimdi şöyle, peki zaman konusuna geldiğimizde, hani bilimin sözcüsü olacaktı ya, ben neler yaptım? Yani bu kitapları okurken, yani sembolize tabii, yani beş tanesini getirdim ama
1: tabii.
0: yani en az gene mesela kütüphanenin bir rafı sırf zamanla ilgili kitaplar. Mesela bu zaman makinesi.
1: Ay, çivi aslında.
0: Ve aslında ilk şey kitabı bu. Yani zaman yolculuğunun anlatan ilk kitap. Sonra hani son derece sıradan bir şey haline
1: Tabii.
0: geldi konsept olaraktan ama ilk bulan kişi ve sadece zaman yolculuğunu değil aynı zamanda şeyi anlatıyor. Yani böyle bir yolculukta işte aslında farklı gelir düzeylerindeki insanların çektiği acıları vesaireyi anlatması açısından önemli. Ne yazık ki şöyle bir durum oluyor. Ne zaman işte Zamanya'dan birisi bahsetse, işte Saatleri Ayarlama Enstitüsü de çok çok iyi kitap. Vallahi çok iyi kitap da hiç
1: Ay, çok
0: ilgisi yok benim
1: haklısın.
0: kitabımla. İsmi
1: Evet.
0: çünkü şey olaraktan da benziyor. Çünkü orada da zaman bir şirket, burada da zaman bir şirket. Ama oradaki şirket, benim kitabımdaki zaman şirketi tamamen kuralları koyan,
1: Evet.
0: bütün ürünleri çıkartan, dakikayı
1: Zamanı
0: vesaire.
1: ürünleştiren hatta bambaşka bir
0: Bu
1: şey.
0: ise aslında bir Batı medeniyetini ve çağdaşlaşmayı böyle yapay bir şekilde görüp de uyarlamanın ne kadar şeyini zaman üzerinden anlatıyor. Ve işte yani aslında ikisi, burada başka bir sistem eleştirisi
1: Evet.
0: var, orada başka bir eleştiri var ama tabii ki bu da hani çok
1: Okuduğunuzu
0: önemli ve
1: evet.
0: sevdiğim.
1: Buradan herkese söylemiş olalım. Evet, Yiğit Bey bu kitabı okumuş ve seviyormuş
0: Seviyorum,
1: diyerek.
0: evet, seviyorum. Ama daha sevdiklerim var. Mesela şöyle bir kitap var. Bilmiyorum yani hiç
1: Yok,
0: duydunuz
1: hiç
0: mu?
1: bilmiyorum.
0: Bu kitapta 1993'te çıkmış bir kitap. Ve Einstein'ın roman aslında ama böyle 30 tane Einstein rüyası üzeri var. Ve Einstein'ın bu görecelik teorisini geliştirdiği dönemdeki henüz çıkarmadan önce sürekli rüyalarına teorem farklı farklı şekillerde giriyor. İşte bir
1: Değişik.
0: tanesinde zaman donuyor. Bir tanesinde zaman farklı akmaya başlıyor. Bir tanesinde tersine akmaya başlıyor vesaire. Bu çok hani efsane bir
1: Çok
0: kitaptır.
1: güzelmiş.
0: Türkçe'ye çevrildi galiba ama sonra şey oldu. Mesela bu bir araştırma kitabı. Adı Zamanın Coğrafyası. Türkçe'ye çevrildi mi tam emin değilim. İçinde bir sürü enteresan konu var. Yani bunlardan bir tanesi mesela şöyle ülkeleri karşılaştırıyor mesela. Şimdi benim de kitabımda ya 12 tane ayrı şehir, farklı farklı ülkeler var. Her bir ülkede zamanın şeyi farklı, algılanması
1: Ne
0: farklı.
1: açıdan
0: Şöyle
1: karşılaştırıyorlar?
0: karşılaştırıyor. Mesela diyor ki pace of life, yani hayatın
1: Hızlı
0: temposu
1: tempo.
0: diye bir şey koymuş. İkinci şey, insanlar ne hızda yürüyor. Sokak yani oturup saymışlar. Aa bak bu şey birinci sırada İsviçre var bu arada. İkinci sıra İrlanda aşağı doğru. Bir tanesi saatlerin neyse diyelim.
1: Doğruluğu.
0: Şeyi, yani geri kalmaması. Ondan sonra bir şey bununla ilgili hangi ülkede ortalama kaç dakika saat geri kalıyor? Yani bunu adam üşenmemiş araştırmış
1: mesela. Sosyolojik bir sonuca varılır bu verilerden.
0: Aynen öyle. Ondan sonra ya mesela işte atıyorum Peru mesela en şeylerden bir tanesi. Zaman neredeyse böyle Kızılderililer gibi falan yaşayan bir tanesi.
1: Umurunda değil. Nasıl
0: yani
1: aktı?
0: Şöyle işte hani mesela mesela Türkiye'de de mesela bir derse yani hoca geç kalıyorsa işte rütbesine göre ya 5 dakika ya 10 dakika ya 15 dakika beklersin. Hani gizli böyle bir kural vardır. Doğru. Burada mesela şeyde hani pek çok ülkede yarım saat geçmek özür dilenmesi gereken bir konu değil. Yani kitapta bütün bunlar var. Ondan sonra artı yine bu kitapta değil ama şey üzerine de biraz okudum. Onunla ilgili bir şeyi bulamadım yine bu dağınık kütüphane içerisinde. Bu şey Yunan mitolojisinde de iki ayrı tanrı var aslında. Biz hepimiz Kronos'u biliyoruz. Evet. Kronos buradaki kitaplarda anlattığımız şu ana kadar konuştuğumuz aklımızdaki Kronos. Kronos aslında ne yapıyor? Sistemi oturtuyor. Biraz acımasız, biraz böyle yaşlı böyle şey yani bütün o heykelleri falan o şekilde yapılıyor. Ama bir de Kairos var. O da doğru. Diğer zaman tanrısı.
1: Doğru zaman, şanslı zaman
0: evet,
1: tanrısı.
0: Doğru Kairos. Zaman, evet nokta atışı evet. Zaman. Yani doğru anda doğru hamleyi yapma tanrısı. Evet. Ondan sonra ve o mesela genç, yakışıklı, atak, çevik vesaire. Aslında yani gene kitapta da, Zamanya'da da hayatı ve zamanı seven ikilisinin içerisinde zamanı sevme bölümü şeyle ilgili, Kronos'la ilgili ama hayatı sevme bölümü biraz şey.
1: Peki şunu merak ediyorum. Siz bütün bunları, ya orada şöyle oldu herhalde. Siz bu konularda zaten okuyordunuz ve buradan bir kitap yazma fikri doğdu.
0: Evet.
1: Ve daha çok okumaya başladınız evet, değil mi? Doğru. Bunların hepsi sadece ben bu kitabı yazacağım diye okunmuş şeyler değil. Böyle
0: değil,
1: bir
0: değil,
1: orada karşılıklı
0: değil.
1: Bir ilişki var.
0: Yani aslında ben her seferinde yani nasıl yazdığıma da şey yapayım. Enteresan bir fikri bularak başlıyorum. O fikri birazcık geliştirdiğimde yani mesela zaman yazdığında bir kısa öykü olarak başlamıştı. Dediğim gibi yani ilk satırı yazdığımda 26 yaşındaydım öyle diyeyim. Ondan sonra ve sonra her zaman her seferinde daha şey geldi. O zaman tabii okudukça ya bir de
1: tabii
0: şöyle bir şey yapalım vesaire. Yani mesela bu kitabın içerisinde şey çok güzeldir gene. Hani güç ve zaman ilişkisi. Yani biraz önce gösterdiğim o hani patronun zamanıyla şeyin zamanını evet. Çok iyi teorik olarak anlatır. Anladım. Gibi.
1: 9 dakikamız var.
0: Tamam.
1: Ona
0: tamam.
1: Göre istasyonlarımızı.
0: Tamam. Bunları hızlı hızlı geçeyim. Hani okudum diğer kitaplara örnekler. Bir tane evet yani bunun gibi bir sürü kitap daha var. Ama şimdi şeye geçeceğim. Ha bir de benim şunu da göstereyim. Bir tane daha kaseti bu noktaya koydum. Benim bütün kitaplarımda mutlaka zaman yani konu neyse o konuyla ilgili şarkılar da yer alır. Çizgi romana onu pek yansıtamadık. Bu da en sevdiğim albümlerden bir tanesi ve Değirmenler şarkısı. Bunu bu albümün içinde aslında ilk defa çıkmış. Okuyamayanlar için Fikret Kızılok, Bülent Ortaçgil, Pencere Önü Çiçeği'nin ilk şeyi. Ve Değirmenler'de aslında anlatılan yine zamandır biliyorsunuz. Ve o değirmenlerin kolları dediğimiz akrep ve yelkovan aslında ve sen ve ben değirmenlere karşı. Aynen o ve o açıdan da çok önemli olduğunu söyledim. Şimdi gelelim şeye yani en başa dönüyorum. Hani
1: tamam.
0: Dediniz ya böyle farklı şapkalar var vesaire. Şimdi bir tane filmi sona ayırmıştım.
1: Evet fark ettim
0: evet.
1: Ama gizlediniz.
0: Filmin oraya. Adı. Life of Chuck, Chuck'ın hayatı. Bu aslında geçen sene olan, şöyle resmin, ben kaydırdıkça tersine indirebilir misiniz? En altta yazıyor adı. Şu, Life of Chuck. Bu böyle seyretmesi yine çok kolay olmayan bir film. Ama hani neler olduğunu anlayabilirsek çok daha keyifli hale geliyor. Bu filmin içerisinde öğrenciler, küçük bir çocukken... kafasını tutuyor çocuk ve diyor ki öğretmeni şu kitaptan bir cümle söylüyor.
1: Bu bir klasik Walt Whitman.
0: Evet. Ve şöyle: I am large, I contain multitudes diye bir cümle. Ben büyüğüm, içimde çokluklar barındırıyorum. Ve aslında hepimizin içinde bir sürü farklı insan var ve farklı potansiyel var. Ben de işte o potansiyelleri gene burada olduğu gibi sıralamaya, şey yapmaya çalışıyorum. Evet, bir yandan şey var, işte yazarlık var. Bir yandan akademik kariyer var. Bir taraftan iş insanlığı var. Mesela toplamda 5 büyük, her biri birbirinden önemli, ünlü, büyük şirketlerde çalıştım. Son 11 senedir kendi şirketimiz var. İki ortağız. Ondan sonra ortağım da bana şey açısından benziyor. En sık konuştuğumuz konulardan bir tanesi toyluk. Yani aslında öğrenmenin yaşı yok. Sürekli bir şeyler öğrenmek zorundayız. Toyluk üzerine çok sohbet ettiğimiz Engin. Ve burada çok keyifli ve farklı şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Biraz da onlardan bahsedeceğim.
1: Lütfen. Hı? Bu arada Walt Whitman'ı görünce Borges'le yolunuz kesişti mi hiç?
0: Evet.
1: Çünkü yani Walt Whitman'ı çok sever Borges, evet, ve o da çok zaman üzerine, çoğulluk, işte yansımalar.
0: Bütün serinin adı zaten.
1: Evet. Yani olağanüstüdür. Yani mutlaka karşınıza çıkmıştır ve dalmışsınızdır diye düşünerek, evet, onu da sormak istedim.
0: Doğru. Görmeyince aklıma, evet, gelmedi ama şey. Ama burada bir tane daha bir şey söyleyecektim, hı-hı, unutmadan. Gene bu da dedemin kitabı.
1: Evet,
0: bakın,
1: belli.
0: Mehmet Fuat yapmış. Çevirenleri okuyorum. Hazır mıyız?
1: Bakalım.
0: İlhan Berk, Bülent Ecevit, Can Yücel, Suat Taşer, Nevzat Üstün, Orhan Buraya.
1: Müthiş. Evet, bir elime almak istedim gerçekten.
0: Yani çok efsane görünüyor ama birebir çeviri yapmamışlar. Hatta bizim bu ünlü satırın çevirisi yapılmamış. O açıdan biraz bir hayal kırıklığı oldu. Şimdi yeniden şeye döneceğim. Son durağa geldik. Son durağın içerisinde işte işimizle ilgili, hı hı, ama sadece iş değil, merakla beraber. Aslında çünkü şu andaki işte şirketimizle yaptığımız şeyler de tamamen kurgu üzerine kurulu. Yani kurgu derken iş kurgusu. Aslında iş kurgusuyla roman yazmak, eğer ki yaratıcı bir zihne sahipseniz, çok benziyor.
1: Doğru
0: noktaları birleştirmeniz lazım. Mesela yeni bir iş modeli tasarlayabiliyoruz. Yeni bir kullanıcı arayüzü tasarlayabiliyoruz. Yepyeni bir özellik tanımlayabiliyoruz çok önemli bir uygulamanın içerisinde. Bunda da hep önem verdiğimiz konu beyin nasıl çalışır? İnsan beyni nasıl çalışır? Şimdi bununla ilgili 2-3 kitap göstereceğim son dakikalarda. Bir tanesi mesela bu, Incognita. Incognito. Bu Türkçe David Eagleman'ın kitabı. Bunu aslında kararlarımızın %95'inin bilinçsiz bir şekilde verdiğimiz ve buna göre yolumuzu bulduğumuzu göstermesi açısından çok çok önemli bir kitap. Herkese tavsiye ediyorum. Mesela yine 2 tane kitap. Bir tanesi her ikisi de Nobel ödülü almış kitaplar. Bir tanesi Daniel Kahneman, öbürküsü de Richard Thaler'ın kitapları. Nudge'dır İngilizcesi, dürtme diye çevrildi. Bu ise Thinking Fast and Slow, yavaş ve hızlı düşünme. Yani insan beyninin nasıl çalıştığını inanılmaz anlatan kitaplardır. Söylediğim üzere Nobel ödülü aldılar ama aldıkları ödül şey değil, edebiyat Nobel'i değil, ekonomi dalında. Ekonomi dalında 2 sene arayla aldılar, öyle diyeyim. Ondan sonra keza tabii burada kitabı yok ama bu hani işte 120 sene diyoruz, 150 sene diyoruz vesaire, hani longevity konuları. Orada yine başka bir Nobel ödüllü bir insan var, Yamanaka. Yamanaka faktörleri diye bir kavram var mesela ve bütün herhangi bir hücre kök hücreden üretilebiliyor ya. Hı hı. Şunu ispat etti: herhangi bir hücrede kök hücreye dönebiliri ispat etti. Ve o sayede aslında bugünkü bir sürü şey, biz şimdi sadece yok nad ilacını al, yok o işe ilacını al vesaire, onları biliyoruz ama aslında özünde ve 50 yaşında falan aldı bir de bu ödülü. Bu tarz kitaplar okumak durumundayız ki tabii işimizi yapabilelim. Çok büyük hani bankalarla çalışıyoruz, büyük şirketlerle çalışıyoruz.

0: Amerika'da da çok büyük şirketlerle çalışıyoruz. Ve tabii bir de bu hani artık hani çok gene fazlasıyla ilgilenmiş konular, kişiler. Harari'nin işte Nexus'u gibi şey. Bunun içinde işte yapay zeka taş devrinden şeye kadar nasıl gidiyor diye. Sonra geldiğimizde de
1: artık
0: zaten şey şunu göstereceğim. Bir de sadece okumakla da olmuyor. Hani yine bağlantıyı yapalım az sonra yeni çıkan filmleri, konserleri, şeyleri
1: tabii
0: anlatacaksınız. Şanslıyız hani son 5 senedir New York'ta yaşıyoruz. Bu dönem içerisinde de eşim her senenin yani hem okur olarak entelektüel ama aynı zamanda da çok böyle konserlere, şeye, sinemaya, tiyatroya vesaire etkinliklere şey gitmeyi çok seviyoruz. Burada bir almanak sene başında çıkıyor. Takvim şeklinde her yani şeyle zamanla da birleştirmiş olalım. Şeyimiz bu şekilde. Diyerekten kutumu boşalttım.
1: Bitirdiniz mi?
0: Bitirdim.
1: Eşiniz yani Ezgi'nin günlüğü kasetinden başlayarak hala anladığım kadarıyla 30 yıla yakındır evlisiniz.
0: 29. yıldız.
1: 29. Hala sizi bu açıdan ruhunuzu da beslemeye devam ediyor galiba. Siz biraz bilime doğru yönelmişsiniz ama o tarafı da hatırlatıyor.
0: Yani o
1: Ne
0: benim
1: mutlu
0: bana
1: size.
0: göre çok daha iddialı bir edebiyat okuru.
1: Anladım.
0: Onu da tekrar söylemiş olayım. Şeyi unuttum. Bu Zamanya'nın üretimi esnasında yine çok özel teşekküre vermem gereken yine üniversiteden o da arkadaşım Murat ve sevgili eşi Ebru. Biz aslında kitabı İngilizce hazırladık. Ve yani bütün tek tek yani bu uyarlama konusu çok zor bir konu. Hele kendi romanınızı
1: Tabii ki.
0: uyarlıyorsanız şey. Kare kare hepsini Kutlukan'a onların briefini ben hazırladım verdim. Ve sonra İngilizce'ye çevirisini Murat ve Ebru yaptılar. Onlara da direkt teşekkür
1: Ne
0: etmeyi
1: güzel.
0: ihmal etmeyeyim diyerek.
1: Çok teşekkürler Yiğit Bey. Yani gerçekten ben böyle bir sürüklendim sizinle beraber. Çok da güzel anlatıyordunuz. Müthiş bir bölüm oldu benim adıma ve yani gerçekten de hani dedenizin bu kadar eski kitaplarından en son geleceğe bakarak bitirdik. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: Sağ
0: ederim.
1: olun.
0: Çok sağ olun. Benim için de çok keyifliydi.
1: Çok teşekkürler. Evet, size etkinlik ajandamıza uğurlayalım. Şehirde neler olduğuna siz bakarken de biz yeni çıkanları anlatmak üzere hazırlanalım. Birazdan ben karşınızda olacağım. Pandora'nın merakı yine İstanbul'un en renkli etkinliklerini sizler için bir araya getiriyor. Müziğin başrolde olduğu kültür sanat ajandamızda haftaya ruhun derinliklerinden gelen bir diyalogla başlıyoruz.

Keman'ın tutkulu sesi Melisa Uzunarslan ve piyanist Cem Babacan 15 Mayıs Cuma akşamı Grand Pera Tarihi Binada buluşuyor. İki Ses Tek Hikaye adını taşıyan bu özel gecede sanatçılar klasik eserleri çağdaş bir anlatıyla harmanlıyor. Uzunarslan'ın İstanbul'un hafızasını notalara döktüğü Kanlıca Suite'nin ilk seslendirilişi ve Babacan'ın Rodrigo uyarlamasıyla Taksim'in kalbinde modern bir müzikal yolculuğa çıkabilirsiniz.

Sinemanın devasa ses dünyası İstanbul'a taşınıyor. 16 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium'u, Hollywood'un dahi bestecisi Hans Zimmer ve ustaların ikonik eserlerine ev sahipliği yapacak. Karayip Korsanları evreninden bir karakterin sunumuyla başlayacak gecede, Dune ve Interstellar gibi yapımların Oscar ödüllü müzikleri, canlı orkestra ve koro eşliğinde izleyiciyi epik bir atmosferin içine çekecek. Büyü dünyası geri dönüyor. Harry Potter serisinin 25. yılına özel hazırlanan turne kapsamında serinin en karanlık halkası Azkaban Tutsağı 15 ve 16 Mayıs tarihlerinde Volkswagen Arena'da sahneleniyor.

eşsiz etkinlikte film dev perdede akarken John Williams'ın unutulmaz notaları 130 kişilik dev orkestra tarafından canlı icra edilecek. Şef Timothy Henty yönetimindeki bu gösteriyle Hogwarts koridorlarında kaybolmaya hazır olun. Türk pop müziğinin en güçlü vokallerinden Sertab Erener şehre enerjisini bırakmaya geliyor. 16 Mayıs Cumartesi akşamı Küçük Çiftlik Parkı'nın açık hava atmosferinde gerçekleşecek bu konserde sanatçının yıllara meydan okuyan repertuarına hep birazdan eşlik edebilirsiniz. Açı bir...

nostaljiye yapıp hem de Sertab Erener'in bitmeyen sahne performansıyla coşacağımız bu akşam İstanbul'un müzik dolu hafta sonu rotasının en enerjik duraklarından biri olacak.

Haftanın sinema önerisi ise bizi Paris'in pırıltılı ama sert kulislerine götürüyor. Alice Winokur'un yönetmenliğini yaptığı Moda Couture, başrollerde Angelina Jolie, Louis Garrel ve Guillaume Marbeck gibi güçlü isimleri buluşturuyor. Paris Moda Haftası sırasında yolları kesişen bir yönetmen, bir model ve bir makyaj sanatçısının hikayesine odaklanan film, modanın sadece bir vitrin değil, derin bir var olma mücadelesi olduğunu gözler önüne seriyor. Evet, hemen bakalım yenilerde neler var. Sema Kaygısız'ın yıllar sonra bir yeni romanı var. Çok bekleyen vardı. Saf Canavar, Metis'ten yayınlandı. Bir leoparın peşinde bir hikaye. Şöyle bir başına baktım ve yine çok tekinsiz ama çok sürükleyici ve böyle çok çok çok Sema Kaygısız yani. Arkasına da zaten hiçbir ipucu barındırmayan bir metin. Dünyasını yitirenler ancak o zaman evreni keşfeder diye bir cümle var. Şimdiden okunmaya başlandı zaten. Çok seveni var Sema Kaygısız'ın. Haftanın ilk kitabı böyle. Hemen ardından bir başka çok okuru olan isim Melike İlgün'ün bir yeni romanı Hep Eksik, Kırmızı Kedi'den bu da. 90'ların İstanbul'unda bir ilkokulda başlayan bir anlatı, bir kadın, bir kız çocuğu daha doğrusu bir başka kız çocuğuna dair bir kıskançlık duyuyor ve hep kendinde bir şeylerin eksik olduğunu hissediyor. Böyle başlayan İstanbul'dan Ankara'ya uzanan aşka, rekabete, kendini kanıtlama arzusuna dolanan bir anlatı bu. Bir tamamlanış hikayesi ama bir yandan da bir eksik kalma hikayesi. Bu da haftanın bir diğer yenisi. Devam ediyoruz Türkiye'den. Engin Akyürek aslında oyunculuğuyla tanıdığımız ama üçüncü öykü kitabı oldu bu. İsimsiz bu sefer Doğan Kitap'tan yayınlandı. Böyle küçük detaylardan insana dokunan öyküler yazmayı başaran bir kalem Engin Akyürek. Bir hayvanlar, bir mesela bir köpek hikayesi var başında. İçinde çizimler de var şöyle bir kurcalarken gördüm. Yarım kalmış aşklar, kayıplar, dostluklar, insana dair pek çok şeye dokunan bir yeni öykü derlemesi Engin Akyürek'ten. Bu da haftanın bir diğer yenisi diyelim. Şimdi bir parça eskiye gidelim. Ömer Seyfettin'in bütün öykülerini iki cilt olarak, ben şu an kalabalık etmemesi için tek cilde aldım yanıma, yayınladı. Everest'in bu öykü, bütün öyküleri serisini ne kadar bayıldığımı her fırsatta söylüyorum. Ömer Seyfettin de yenisi bu dizinin Tahir Alango'nun derlemesiyle. Ama bir yandan da Ömer Seyfettin'in tercümesini yaptığı birkaç öyküyü de koymuşlar bu seçkiye. ve tabii ki bu öyküleri okurken Türkiye'deki hikayeciliğin modernleşme yolunda kat ettiği mesafeyi ve değişen konularını da görme şansınız oluyor. Dolayısıyla çok kıymetli bütün bu öykülerin tekrar Türkçelerinin gözden geçirilerek bu şekilde yayınlanmış olması, memnuniyetle bunu da duyurmuş olalım. Türkiye'den son metin ama İngilizce yazılmış bir metin. C.M. Kösemen'in Büyük Yarınları Kara Karga Yayıncılık'tan yayınlandı. Alican Saygı Ortancan'ın çevirisiyle. Mehmet Kösemen diye hatırlıyorum ismini yanılmıyorsam ama bu şekilde kullanmayı tercih ediyor sanırım.

yazar, ressam ve aynı zamanda da reklam yazarı aslında. Bu kitap çok konuşulmuştu. Onun resimleriyle yayınlanmış durumda. Şöyle göstereyim içini de. Geleceğe dair hem bilimi aslında birazcık Yiğit Bey'le de konuştuğumuz konular bunlar. Hem bilimsel zekadan yola çıkan bilime dair yani bilime ayağını yaslayan hem de hayal gücünü de kullanan geleceğe dair öngörüler öyküleri diyeceğim. Ve bir yandan da çok enteresan da çizimleri var. Dünyada epeyce konuşuldu bu metin. Kara Karga'dan bu şekilde çizimleriyle beraber, resimleriyle beraber yayınlanmış. Şimdi gelelim dünya turumuza. Fransa'ya uzanıyoruz. Bir yeni Annie Arnaud'umuz var. Işıklara Bak Canım. Siren İdemen çevirisiyle Can Yayınları'ndan. Bir alışveriş merkezine öz kurmaca ya da otososyobiyografik metinleriyle tanıdığımız yazar Annie Arnaud. Bir alışveriş merkezine yaptığı ziyaretlerden izlenimler bunlar. Annie Arnaud'un edebiyatında sınıf her zaman bir meseledir. Dolayısıyla sistem eleştirisini kapitalizmin göbeğinden bir alışveriş merkezinden yapması da çok şaşırtıcı değil. Işıklarına bakıyor alışveriş merkezinin ve gözlemlerini yazıyor. Annie Arnaud külliyatını yavaş yavaş tamamlıyor Can Yayınları. Çok seviniyorum ben de. Fransa'dan bir diğer metin Helen Grimaud'un Hayattan Dersleri Müge Demirci çevirisiyle Alfa Kitap'tan. Helen Grimaud piyanist, yazar ve doğal yaşam aktivisti. Bu da bir tür öz kurmaca metni aslında. New York'taki yaşamından kaçıp İtalya'nın bir kasabasına gelişi üzerinden bir anlatı kuruyor. Ve mutluluğa, hayata, müziğe dair içgörülerini paylaşıyor diyeceğim. Bu da epeyce konuşulan bir metin olmuştu. Bu da Türkçe'de. Bulgaristan'a uzanalım. Rene Karabaş'ın Geriye Kalan Kadını. Sevcan Kence çevirisiyle İtaki'den. Uluslararası Booker'ın en büyük adaylarındandı ama alamadı. Bu enteresan bir, yani cinsiyetin çok önemli olduğu bir dağ kasabasında geçen bir hikaye. Bir kadın olarak doğuyor bir karakter ama kadın olarak doğmak bir kader olduğu için erkek olma arzusu duyuyor ve bunun üzerine aslında o kimlik, iktidar, aidiyet meseleleri üzerine akıl yürüten şiir gibi de yazılmış bir metin. Ben çok merak ediyorum. Bu da haftanın bir diğer yenisi, İtaki'den yayınlandı. Avrupa'dan bir diğer metin, Klinik, Slovak yazar Pavol Rankov'un kitabı. Dedalus Kitap'tan Şilan Jakap çevirisiyle. Ben bu kitabı okudum. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Olağanüstü bir kitap bu. Hem çok Kafkaesk hem değil bir tarafıyla. Bir labirentvari bir klinikte bir adamın kaybolmasının öyküsünü okuyoruz. Olağanüstü bir metin, Türkçe çevrildiği için çok memnunum. Avrupa'dan, Avusturya'dan devam ederim. Thomas Bernhard, ünlü büyük yazar Avusturyalı. Onun Alman Sofrası adıyla 7 kısa oyunu, tek perdelik oyunu derlenmiş. Arif Çağlar çevirisiyle Kırmızı Kedi'den yayınlanmış. Çok özgün, müstesna bir kalemdir. Bu programda da adı çok geçti. Yanılmıyorsam bu oyunları ilk defa Türkçe'de toplu şekilde yayınlanıyor. Alman Sofrası da haftanın bir diğer yenisi. Avrupa turumuza devam ediyoruz. İspanya'dayız. 1995 doğumlu yazar Julia Pero, Karınca Kokusu, Aya Bakan Yayıncılık'tan yayınlandı. Nergis Gürcihan çevirisiyle. İki kadın, yaşlı karakterin bir apartman dairesinin dört duvarında geçen hikayesi bu. Bu iki kadının evin içinde bir kediyle beraber kavgalaşarak yaşamını anlatıyor. Ama bir yandan da o yaşlılığa dair çok iyi içgörüler barındırdığı söylenen bir metin. 95'li bir yazarın yazması ayrıca çok enteresan. Ben çok merak ediyorum. Karınca Kokusu haftanın bir diğer yenisi. İngiltere'ye gidelim. Ian Forster bir klasik. Onun En Uzun Yolculuğu Hasan Fehmi Nemli çevirisiyle iletişimden yayınlandı. Otobiyografik unsurlar da taşıdığı söylenen bir anlatı bu. Ian Forster'ın bu kitabı. Bir sınıf eleştirisi de var aslında. Yani yazar olma hayali kurarken evlenen ve sistemin çarklarına kendini bırakan Ricky isimli bir karakterin öyküsünü anlatıyor. Ian Forster külliyatında iletişim tamamlıyor bir taraftan. Biz de burada takip ediyoruz. İngiltere'den son metin Kate Hodges'un Savaşçılar, Cadılar, Şifacıları. Literatür Hayat'tan yayınlandı. Çevirmene bakmak ihtiyacı duyuyorum ve çevirmeni bulamıyorum. Çevirmeni bulamıyorum ve yayın evini kınama ihtiyacı duyuyorum. Aslı Candaş çevirisiyle yayınlanmış. Mitolojideki kadınların öyküsü bu aslında. Gerçekten bu biçimde kategorize edilmiş. Kirke'de var, Moryalar'da var. İskandinav, Japon, Meksika, pek çok farklı mitolojiden, Mısır mitolojisinden karakterler çok da güzel çizimlerle. Yani benim gibi mitolojiye meraklıysanız bu da çok ilginizi çekecektir. Bu da haftanın bir diğer yenisi İngiltere'den. Buradan Amerika'ya uzanalım. Herman Melville'in Redburn'ü.

Zafer Avşar Çevresi ile İş Bankası Kültür Yayınları'ndan. Bu Herman Melville'in aslında çok bilinmeyen ama Melville zaten ölümünden sonra keşfedilen bir yazar. En otobiyografik unsurlar.

yayıncısı, Yapı Kredi yayınlarından. Baldwin'in romanlarını tanırız ama bu denemeleri ve çok da iyi bir denemeci olduğunu, edebiyata dair, sosyolojiye, siyasete dair denemelerini içeriyor. Romanlarını seviyorsanız denemelerine de göz atmak isteyebilirsiniz. Amerika'dan bir başka metin, Amerikan öyküsünün unutulan isimleri kanonun dışında Hakan Kaya'nın hazırladığı bir metin bu. Barış Özer çevirisiyle yayınlandı. Eksik Harf yayınlarından yanılmıyorsam, evet. Amerikan öykücülerinin az tanıdığımız isimlerinden seçilmiş bir derleme bu. Hani kanonun dışında kalmış, sesini duyuramamış ama aslında kıymetli eserler varmış. Bu derlemenin Türkçe'de yapılmış olması da ayrıca çok kıymetli. Amerikan öykü geleneği malum köklü bir gelenek ama gözden kaçanları keşfetmek için göz atabilirsiniz. Latin Amerika'ya uzanıyoruz ve bitiriyoruz. Arjantinli yazar Ernesto Sabato'nun Tüneli Pınar Savaş çevirisiyle Can Yayınları'ndan. Epeydir baskısı olmayan bir metin bu. Bir kült, modern klasik artık. Benim hiç sevmediğim bir kitap bu. Ernesto Sabato'nun devam kitapları bu. Bu Tünel'in iki devamı var. Üçleme bu. Olağanüstüdür ama bu kitapla ilgili çok ciddi sorunlarım var. Mizojeni açısından. Ama kült bir metin. Epeydir de baskısı yoktu. Bekleyenler olduğunu biliyorum. Bunu okuyun. Sonra devamını okuyun diyeceğim. Devamı çok güzel. Ve son olarak da Venezuela'dan bir metinle bitiriyoruz. Simpatia. Rodrigo Blanco Calderon'un metni. Yasemin Çongar çevirisiyle Siren Kitap'tan yayınlandı. Çivisi çıkmış bir ülkede yaşamın izini sahipsiz köpeklerin üzerinden süren bir roman bu. Kontrolden çıkmış bir ülkede sahipsiz köpekleri kurtarmaya çalışan bir grup üzerinden bir anlatı sunuyor. Epeyce de dokunaklı ve sarsıcı bir metin. Siyasi olanı bu anlatı üzerinden aktaran bir metin Simpatia Türkçe'de. Evet, Latin Amerika ile bitirdik bu turumuzu. Çok teşekkürler eşlik ettiğiniz için. Haftaya çarşamba akşamı görüşmek üzere. İyi geceler.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

sokakta seçilmeyi bekleyen bir köpek gibi bekliyorum bugün seni konuşmadan.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.